0: macunu olmasa bile buna fırçayla mekanik temizliği yapacağız. Bu dişler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak çocuk büyüdükçe. Yani 2 yaşında, 2,5 yaşında çoğu çocuk süt dişlerinin tamamını çıkartmış olur. Ve beslenme alışkanlıkları da eğer çok ideal değilse, çok paketli rafine gıda, şeker tüketiyorsa 2-2,5 yaşında çoğu dişi çürümüş çocuklar bizim kliniğimize ne yazık ki başvuruyor. Yani bunlar çok erken yaş çürükleri.
1: Çok üzücü değil mi?
0: Çok üzücü. Yani ağrıyla geliyorlar. Yapılabilecek şeyler çok kısıtlı. Yani koltukta oturabilecek bir yaş o bilinçte değil. Genelde bu tarz durumda ciddi sıkıntılar varsa, tedavi gerekiyorsa çocuklar genel anesteziyle tedaviler yapılıyor. Çocuk diş hekimi uzmanlarımız tarafından. Bunu yaşamamak için ilk diş çıktığı andan itibaren velinin fırçalaması lazım. Yavaş yavaş işte 1-1,5 yaşından sonra çocuğun eline verebileceği işte yine silikon fırçalar var. Yine çocuklara uygun üretilmiş, zararı olmayan fırçalar var. Bunlarla hem sanki bir diş kaşıyıcısı gibi hem fırça gibi yumuşak şekilde çocuğa da verilip yapılabilir. Yavaş yavaş bu alışkanlık kazandırılabilir. Bu yaş büyüdükçe 4-5 yaşlardan itibaren artık çocuğun kendi sorumluluğuna geçmeye başlar. Yani 5-6 yaşına kadar belki anne baba bir fiil işin içinde olsun isteriz ama bir yerden sonra işte çocuğa bunu sevdirebilmek lazım. Yani bu çocukta alışkanlık kazanılırsa ileride bu çocuk çok çok çok rahat eder. Çünkü bizim şu an karşılaştığımız çürükler genelde iyi fırçalıyorum ama dişim çürüdü şeklinde olur. Geçmişe baktığımızda işte o ergenlik döneminde bakılmayan, fırçalanmayan dişlerin 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, ilerleyen yaşlarda sıkıntı çıkarttığını görürüz. Eğer alışkanlık küçükten başlarsa çok daha rahat ederiz.
1: Aslında bir çocuğumuza eğer iyi bir gelecek hayal ediyorsak, onun devamı için bir aksiyon almak istiyorsak doğru alışkanlıkları kazandırmalıyız. Onlardan biri de ağız diş sağlığı için yapılması gereken bu bakım. Diş fırçalamaktan ve diş ipinden bahsettik. Bunun dışında genel anlamda bilmemiz gereken, mesela sabah fırçalamak mı daha önemli, akşam yatmadan önce fırçalamak mı daha önemli? Bu arada hiçbir şey mi mesela fırçaladıktan sonra, çocuklardan bahsettik, dişini fırçalıyor, yatmadan önce hadi bir de süt içiriyoruz onlara mesela üstüne yatarken. Evet. Biraz kitap okuyoruz, bir de ılık ballı süt içiriyoruz rahat uyusun diye.
0: Biz şimdi sabah akşam fırçalamayı hep konuşuruz ama ikisi arasında bir tercih yapmak gerekecekse akşam fırçalaması çok daha önemli bizim için. Çünkü gün içerisinde bütün yediğimiz, içtiğimiz ağızda kalıyor ve biz bunları temizlemeden uyursak ağız içinde bakterilerin gelişimini sağlayabileceği asidik bir ortam bırakmış oluyoruz. Uyurken tükürük akışı da azalacağı için daha kuru, bakterilerin daha dişi zarar verebileceği bir ortam oluşturmuş oluyoruz. O yüzden gece yatmadan hemen önce fırçalamayı tavsiye ediyoruz. Bahsettiğiniz gibi mesela fırçaladık ve bir şeyler yedik içtik. Hı-hı. Yanlış. Hı-hı. Bir şeyler yiyip içiyorsak yeniden bir fırçalama ihtiyacı.
1: Mesela bir şeyler yedik içtik, üstüne bir kahve içtik. Mesela çok daha mı zararlı?
0: Şimdi kahve, sade bir kahve içiyorsak leke anlamında bir zararı olur ama mesela sütlü bir kahve içiyorsak, yani karbonhidrat besin grubu işin içine giriyorsa ne yazık ki çok zarar veriyoruz dişlere. Çürük. Hı-hı. Başlangıcı anlamında. O yüzden mümkünse sabah akşam, sabah uyandığımızda da olabilir, kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra da olabilir. Hemen peşine çok tavsiye etmiyoruz çünkü yine besinler ağızda sindirilmeye başladığı için asidik bir ortam oluşturur. Hemen peşine yaparsak uzun vadede hafif de olsa bir hassasiyet riskiyle karşı karşıya oluruz. O yüzden sabah ya uyandığımızda ya kahvaltıdan bir 15-20 dakika sonra, muhakkak akşam yatmadan, yani hemen fırçaladıktan sonra yatacak şekilde bir bakım yapmamız lazım.
1: O zaman çocuklara yatmadan da ballı süt içirmiyoruz.
0: Tabii ki.
1: Önce sütü içecek, sonra diş fırçalayacak, sonra yatacak uyuyacak. İşte aslında yaptığımızı zannediyoruz. Mesela çocuk dişini fırçaladı, yattı, sütünü içti, uyudu. Bu aslında çocuk için yaptığımız iyi bir şey değil. Çocuğa yanlış bir alışkanlık kazandırdık.
0: Ne yazık ki. Yani bebeklerde de mesela sık sık karşılaşırız. Yani bir emzirme dönemi olur çocuğun beslenmesi için. Burada süt dişleri çok ciddi çürüme meyilindedir. Eğer bunu bebeklerde yapmak zorunda kaldığımız anlar olacaktır. Ya da o sütü vermek zorunda, uyusun, mayışsın diye yapmak zorunda olduğumuz anlar olacaktır. Bunun sıklığı ve bunu yapıyorsak gündüzündeki bakımımız çok önemli oluyor.
1: İşte yatmadan, hani uyumadan bile önce şöyle bir

0: 11-12'ye kadar kalan çocuklar bile görüyoruz. Eğer bu dişler çok erken çürürse, 2,5 yaşında çıktı, çürüdü. 4-5 sene o bölgenin boş kaldığı bir senaryodan bahsediyoruz. Oradaki kemik gelişiminin, alttan gelecek olan dişin yerini koruması anlamında çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Ya dişler birbirini kaydırmaya başlıyor, alttaki diş gömülü kalabiliyor. Kemik gelişimi geri kalıp çene bozukluğu, kapanış bozukluğu, eklem bozukluğu, yani bir sürü sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden süt dişlerinin aslında bizim için göründüğünden çok daha fazla önemi var. O yüzden iyi alışkanlığı verebilirsek, tabii ki bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda, bebeklik döneminde anneler özellikle çok zorlanır. Burada işte babaların belki desteğini konuşuyor olabiliriz. Yani bu bakımları bir şekilde yapabildiğimizin en iyisini yapacak şekilde yaparsak ileride çok daha rahat bir, yani çocuklar için çok daha rahat bir süreç olur. Yetişkinlik döneminde de kişinin kendisi için çok daha sağlıklı bir ağız yapısı olmuş olur.
1: O çapraşık dişler tedavi edilmesi bir süreç. Edilmezse üst üste bindiği yüzeyler hem çürüme açısından hem leke açısından problem, hem çiğneme sindirim problemlerine yol açıyor. Dolayısıyla bizim süt dişlerini mümkün olduğunca doğal süreci içinde çocuğun sağlıklı bir şekilde ağzında tutmaya ihtiyacımız var. Ben bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir ağız için dikkat etmemiz gerekenleri konuştuk. Belki önümüzdeki süreçte bunların içinden tek tek seçtiğimiz konuları yine konuşuruz. Özellikle çapraşık dişler ve orada gerekli olan tedaviler çocuklar için. Yetişkinlikte bile görüyorum diş teli takanlar. Çok ileri yaşta bile ihtiyacı olduğu için takan uzmanlar, doktorlar, hatta doktor arkadaşlarım var. Demek ki her yaşta oluyor.
0: Evet.
1: Her yaşta ihtiyaç duyulabiliyor.
0: Her zaman rutin kontrollerle bu sıkıntıları çözebilmek lazım.
1: Yani sıkıntı, yani evet, bir daha dikkat çekelim. Evet, doğru söylüyorsunuz.
0: Yani çapraşık diş bazen genetik de olabilir. Yani illaki gerekebilir. Küçüklükte iyi bakılsa bile genetik bunu gerektiriyorsa, çünkü iskeletle ilgili bir durum aslında. Mümkün olan en basit tedaviyle bunu çözebilmek isteriz. Bu da düzenli kontrollerle.
1: Kontrolde yakalamakla evet. Alakalı. Çok teşekkür ediyorum bugün
0: Rica
1: için.
0: Ederiz.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek
1: sevgili.
0: Üzere.

0: Hülya'm Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılabiliyorum.

0: ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir insan sokaktan geçen birisini çevirsek, sen puta tapıyorsun desek, bize dövmediği kalır yani. Bir sürü laf söyler. Nereden çıkarıyorsun onu? Haşa, ben öyle bir şey yapmıyorum der. Ancak şimdi baktığımız zaman insan bazen kafayı bir şeye takıyor. Gecesi gündüzü onunla. Yatıyor kalkıyor hep o kafasında. Ona kavuşmak için her yol mübah diyor. Mesela ne bileyim zengin olmak istiyor. Parayı takıyor kafayı. Ne bileyim işte bir yerinde bir şey var biraz işte daha yakışıklı görünmek istiyor. Estetik olmak için kafaya takıyor o şeyi. Efendim birine aşık oluyor, bir kadına, erkeğe, neyse işte aşık oluyor, kafayı ona takıyor gece gündüz onunla beraber. Şimdi bu durumda hep onu düşünüyor ve her yol mübah diyor ona kavuşmak için. Bu onun putu olur mu veya bu onun putu olmuştur denilebilir mi?
1: Mustafa Bey, İmam Rabbani Hazretleri, Muhammed Masum Hazretleri gibi zatların kitaplarında, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri kitaplarında falan bir ifade geçer. Mesela İmam Rabbani Hazretleri ve Muhammed Masum Hazretleri sık sık bahseder. Maksudun mabudundur.
0: Evet.
1: İki kelime.
0: Var öyle. İlahilerde bile var.
1: Tabii. Maksudun
0: mabudundur.
1: Mabudundur. İki kelime.
0: Yani?
1: Yani hani demin siz anlattığınız ve söylediğiniz. Bir şeye kavuşmak için her yol mübah diyene bu kalem maksut olmuş.
0: Evet.
1: Aynı zamanda mabut olmuş. Yani her gün televizyonda bakıyoruz. Hiç alakası yok. Mesela şey yapmış. İşte benim sevgime karşılık vermedi. Uçağı tabancayı alıyor falan. Hiç alakası yok. Yani onu ele geçirmek için ölümü de göze alıyor. Bilmem neyi de. Artık o ona taptığı nesne oluyor o kadın. Olmuyor mu haberlerde?
0: Oluyor.
1: On sana bakıyorsun. Arkadaş diyor. Bu fabrika benim olması lazım. Allem kallem şunu yapıyor, bunu yapıyor, adamı tökezletiyor, bilmem ne yapıyor, oraya çöküyor. Yani o para, o makam, o servet artık o kimsenin mabudu olmuş. O kimsenin mabudu olmuş. Hani rahmetli Hasan Saçan amca vardı.
0: Hatırladım. Evet.
1: Onun yanında Allah beraber şartları böyle esnafı dolaşıyorlarmış. İşte o zaman İhlas'ın hizmetlerini, yani İhlas Halk'ın hizmetlerini falan anlatıyorlar falan. Tabii anlatınca işte bir esnafın birisi maşallah demiş, Hasan Bey ne güzel hizmet diyorsunuz falan. O Hasan amca da demiş maşallah diyorsun güzel de demiş. Ama demiş bu hizmetlerin devam edebilmesi için demiş. Yani değirmene su lazım. Su değirmene su lazım. Elektrikte çalışan fabrikaya da elektrik lazım.
0: Yani bunu çalışabilmesi lazım. İçin devam etmesi için.
1: Para lazım falan demiş. Sen ne demiş aynı şekilde katkıda bulun. O esnaf demiş ki Hasan Bey demiş istediğin can değil ki beni veresin demiş. Para var.
0: Duamızı ettik git artık. Bir de para isteme yani.
1: Yani farkında değil para mabudu olmuş.
0: Evet.
1: Ha, bazısında mesela erkek mabudu oluyor. Bazısında kadın mabudu oluyor. Bazısı mabudu.
0: Şöhret yani, oluyor
1: şöhret
0: mesela.
1: Şöhret oluyor. Şöhret mabudu oluyor. Makam mabudu oluyor. O makamı ele geçirmek için her yol mubahtır diyor. Dolayısıyla maksudun yani o din büyüklerinin buyurdukları gibi senin maksudun olmuş. Şimdi bizi izlemediğin dinleyenlerin hatırına gelebilir. Sevmeyecek miyiz yani falan. O sevmek ayrı bir şey. İnsanın tabii meyilleri vardır. İnsanın tabii meyilleri vardır. Mesela bir erkek bir kadına, bir kadın bir erkeğe aşık olamaz. Olur. Ve onun sınırı da yok. Çünkü Peygamber mesela İsa'yı vesselam buyuruyorlar ki aşık olup da iffetini muhafaza eden vefat edilirken şehit olur. İnsan tabiatı bu. Olabilir mi? Olabilir bu. Olabilir. Bak ama iffetini muhafaza ederek evet işte ona kavuşmak için her yolu bahtı demiyor.
0: Bu sadece kadınlar için değil ama. Erkek değil mi? Için erkek de, için de geçerli.
1: İkisi için
0: erkeğin
1: de geçerli.
0: Erkeğin de iffeti var. Yani.
1: Tabii. İkisi için de geçerli. Dolayısıyla bu men edilmemiş ki.
0: Evet.
1: Ben aşık olmayacak mıyım? Ya ol. Ama şimdi o şey...
0: O şimdiki başka bir şey artık hocam.
1: Hepsini istedikleri. Hatta bu Türkiye Gazetesi'nde bir yazar vardı, spor yazarı. Ben spor sayfalarına pek bakmazdım da bir gün baktım, başlık dikkatimi çekti falan. Yazmış, çok güzel yazmış, hoşuma gittiydi. Ya dedi, bu dedi, ikide bir magazin dünyasında işte aşık oldum falan. Dedi, yalan olmuşlar bunlar dedi. 24 saatte 40 kişiye aşık oluyorlar falan. O, olmaz öyle. Şimdi Leyla ile Mecnun. Efendim bunlar hikaye masal. Değil ya. Hani o zamanın hükümdarı Leyla'yı bulmuş getirmiş, ondan sonra da Mecnun'u bulmuş getirmiş. Ne demiş ya, Leyla bu yani kuru kara bir kız. Demiş sen benim gözümle görmüyorsun. O farklı bir şey, o farklı bir şey. Yani aşık olmak, şey yapmak falan men edilmemiş. Dolayısıyla
0: mesela para kazanmak men edilmiş mi?
1: Men edilmemiş.
0: Lazım, az önce dediniz ya hani mesela lazım, yani para olmayınca teker dönmüyor.
1: İşte din büyüklerinin bir ifadesi var. Bunların sevgisi kalpte olmayacak diyor.
0: Yani dikkat etmemiz gereken şey bu.
1: Bu.
0: Kalbimize koymayacağız.
1: Evet. Para cepte olacak, elde olacak, harcayıp biteceksin. Ama kalbine korsan, bunu elde etmek için o zaman her yol mubah diyeceksin. Yani mesela bir erkek bir kadına aşık oldu diyelim. Ya da bir kadın bir erkeğe aşık oldu. Hani zahiri sebepleri yapıştı, olmadı. Yani ölürüm biterim ben seni, işte tabancayı çekerim eve gelirim, benim olmasan öldürürüm. Şimdi oluyor ya böyle.
0: Evet.
1: Aşk mıdır? Nefsin isteğidir bu tabii.
0: Ya benimsin şey, ya kara toprağın.
1: Ya da kara toprağın. Yani bunlar tamamen yani İslamiyet'in en ettiği şeylerdir ve uygun değildir. Dolayısıyla mesela kitaplarda buyuruyor ki tabiatımızın, bedenimizin bazı istekleri var. Nedir bu istekler? Yazın serin şeyden hoşlanır. Kışın sıcak şeyden. Onun için Peygamber Efendimiz filan Aleyhisselatü Vesselam yazın senin şerbet şeyler de buyuruyor. Efendim bu aynı şekilde onu seviyor işte ona tapıyor manasında değil ki.
0: Nefsinin isteği değil.
1: Nefsinin isteği değil. Bedeninin aynı şekilde meylidir. Ve o isteği de sınırlı. O isteği de aynı şekilde sınırlı. Kendisini hasta edecek. Belki İslamiyet'in bildirmiş olduğu sınırlar zorlayacak, onu yok edecek şekilde değil. Çok öyle değil o. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nefsin isteklerine uyma konusunda ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasından koşmaktır. Özetlemişler yani orada onu. Şimdi sen aynı şekilde kendine put edinmişsin. Neyi? O makamı. Ben bunu ele geçireceğim diyorsun. Önüne çıkan, öldürmesi gerek, eğer o makama geçmek için birisi sana mani oluyorsa, bunu öldürmekten başka çarem yok diyorsan öldürüp geçiyorsun. Ya bu kul hakkı olur, ben katil olurum, ahirette hesaba çekilir, ben onu düşünmüyor. Niye? O koltuk. Artık o mabudu olmuş, ona kavuşmak için her şeyi yapıyor. Her şeyi. Şimdi bir de Mustafa Bey, din unutulduğu için, İslamiyet unutulduğu için mesela bu şekilde kendisine teşvik de görüyor bu. Ha, kendine arkadaş bir şeyi odaklayacaksın, onu elde etmek için ne varsa yapacaksın diyor, tamam mı? Böyle telkinat da var. Öyle yaparsan muvaffak olursun. Başka türlü nerede olacaksın? Yerine göre çalacaksın, yerine göre çırpacaksın. Neyse. Bunu bu şekilde böyle yol gösterenler de var. Hem de yol gösterenler. Yani zahiren kelli pelli adamlar. Kravatlı mravatlı falan filan. Kendilerini aynı şekilde okumuş, üniversiteyi bitirmiş. Hatta akademik kariyer yapmış kimseler orada takdim ediyorlar falan. Bazıları. Hepsi değil haşa. Öyle değil o. Dolayısıyla insan bir şeyi aşırı severse, muhabbeti çok fazla olursa, bu aşırı derecedeki o sevgi, o muhabbetin bir tek yeri var Mustafa Bey. Kitapta öyle biri.
0: Nedir?
1: O da Allah-u Teala muhabbet.
0: Burada istediğin kadar aşırıya gidebilirsin.
1: Tabii. Derine de gidebilirsin. Resulullah Efendimiz'e aşık olmak. Şimdi fenafil ihvan, fenafil şey, fenafil Resulullah, fenafillah diye tasavvufta anlatmışlar bunları. Bunlar hep insanı Allah-u Teala'ya yaklaştıran basamaklar. Hedef fenafillah, Allah-u Teala'da fani olmak.
0: Evet, kendisini unutmak,
1: evet,
0: kendisini aradan çıkarmak.
1: Artık o yaptığı her şeyi Allah için bakar, Allah için söyler. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne işte muhlis, muhlas bunu anlatıyor da orada muhlas artık bu nefs-i inana kavuşmuş, fena bekamaya dediği makamlar var, oraya kavuşmuş. Artık bunun diyor tekrar bir şey için Allah rızası için yapıyorum diye niyet etmesine gerek yok. Hepsi ihlaslı bunu.
0: Otomatik olur artık.
1: Otomatik olur. Hatta bir talebe sormuş. Efendim iş nasıl oluyor falan. Evladım diyor, nefsi iman etmeden önce sen hiçbir defacık niyet ettim nefsimi uyarak bunları yapmaya diye niyeti yok. Otomatik nefsine uyuyorsun. Yani. O da otomatik olur. Allah rızası için. O makama kavuşunca yani huyu da Allah-u Teala bildirdiği şekilde fena fillah. Hani Allah-u Teala huyuyla huylanınız. Hadis-i şerif var ya. Onlar hasıl oluyor. Orası serbest.
0: Peki efendim.
1: İstediğin kadar sevebilirsin.
0: Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp bir din kardeşini ziyaret eden cehennemden uzaklaşır. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Herakl, Humus'taki arkadaşından, Araplardan bir peygamberin çıkacağını ve hakimiyet sağlayacağını bildiren bir mektup alınca, Rum diyarının bütün ileri gelenlerini büyük bir ibadethanelerinde topladı. Hepsi gelip içeri girince kapıları kilitletti. Sonra onlara, "Ey Rum'un ileri gelenleri, doğruluk, iyilik ve selamet istiyor musunuz? Devletimizin ve saltanatımızın devamını arzu ediyor musunuz?" diye sordu. "Ey melik, niçin istemeyelim? Elbette isteriz," dediler. Bunun üzerine Herakl şöyle dedi: "Gelin, Araplar arasından çıkan peygambere tabi olalım ve onun emirlerine uyalım." Rumların ileri gelenleri, Herakl'in bu sözlerini duydukları anda vahşi merkepler gibi ürktüler. Kapılardan tarafa koşuşarak çıkıp gitmek istediler. Baktılar ki kapılar kilitlenmiş. Kızgın ve üzgün bir halde dikilip kaldılar. Herakl bunların halini görünce geri çağırdı: "Bu sözleri söylemekten maksadım sizleri denemekti. Dininize ne derece bağlı olduğunuzu anlamaktı," dedi. Hepsi sevinip teşekkür ederek secdeye kapandılar. Herakl, kavminin iman etmemesi sebebiyle üzülüyordu. Kendisine elçi olarak gelen Dıhye-i Kelbiye radıyallahu anh, "Vallahi biliyorum ki bahsettiğiniz zat peygamberdir. Eğer Rumların beni öldüreceklerinden korkmasaydım, elbette onun dinine girer, emirlerine itaat ederdim. Bunu kendim için dünyada ve ahirette saadet vesilesi bilirdim. Fakat sen falan üsküfe git. O Rum diyarında benden daha itibarlıdır. O ilahi kitapların hükümlerini benden daha iyi bilir. Bakalım ne diyecek," dedi. Dıhye-i Kelbi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: "Herakl'in söylediği üsküfün yanına gittim. Durumu ona anlattım. Vallahi bahsettiğin zat peygamberdir. Biz onun vasıflarını kitaplarda gördük," dedi. Sonra evine girip üzerindeki siyah elbiseyi çıkarıp beyaz bir elbise giyerek dışarı çıktı. Eline asa aldı ve Rum halkının arasına gitti. Halk kilisede toplanmıştı. Onlara, "Ey Rum halkı, bana gerçekten peygamber olan Ahmet'ten bir elçi geldi. Beni Allahü Teala'ya kulluk yapmaya davet ediyor. Ben de diyorum ki, gökleri ve yeri yaratan yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Bana elçisi gelen zat da Allah'ın Resulüdür." Rum halkı bu sözleri işitince üsküfün üzerine hücum ettiler. Şehit edinceye kadar dövdüler. Dıhye-i Kelbi radıyallahu anh tekrar Herakl'in yanına gidip bu hadiseyi anlattı. Herakl, "Ben sana bu halk beni öldürürler, onların kastından emin değilim demedim mi? O öldürdükleri üsküfe halk benden daha çok itibar eder ve emirlerine uyarlardı. Durumu gördün, ona ne yaptılar?" dedi.

0: Bir din adamı hangi asırda bulunursa bulunsun, peygamberin ve eshabının bildirdiklerine uymazsa, sözleri, işleri ve itikadı bunların bildirdiklerine uygun olmazsa ve nefsine, düşüncelerine uyarak İslamiyetin dışına taşarsa ve aklına uyarak İslamiyetin inceliklerine karşı gelir, anlayamadığı bilgilerde dört mezhebin dışına taşarsa, bu kimsenin kötü din adamı olduğu anlaşılır. Allahü Teala bunun kalbini mühürlemiştir. Gözleri hak yolu göremez, kulakları doğru sözü işitemez. Buna kıyamette büyük azap vardır. Allahü Teala bunu sevmez. Bunun gibi olanlar peygamberlerin düşmanıdırlar. Bunlar kendilerini doğru yolda sanır, yaptıklarını beğenirler. Halbuki bunlar şeytanın yolundadırlar. Bunlardan aklını toparlayıp doğruya dönebilen çok azdır. Bunların her sözü tatlı olur, yaldızlı olur, faydalı görünür. Halbuki düşündükleri, beğendikleri şeyler hep kötüdür. Ahmakları aldatarak kötü yola, felakete sürüklerler. Sözleri kar yağınları gibi parlak, lekesiz görünür. Fakat hakikat güneşi karşısında eriyip giderler. Allahü Teala'nın kalplerini kararttığı ve mühürlediği bu kötü din adamlarına bid'at ehli, yani mezhepsiz din adamı denir. Bunlar itikatları ve amelleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere ve icma-i ümmete uymayan kimselerdir. Bunlar doğru yoldan sapmış olup Müslümanları da felakete sürüklemektedirler. Bunlara uyanlar cehenneme gideceklerdir. Selef-i salihin zamanında ve sonra gelen din adamları arasında böyle bozuk olanlar çok vardı. Müslümanlar arasında bunların bulunması, insanın bir uzvunun kangren veya kanser olmasına benzer. Bu yarayı yok etmedikçe, sağlam kısımlarda felaketten kurtulamaz. Bunlar, bulaşıcı hastalık mikrobu taşıyan hastalar gibidir. Bunlara yaklaşanlar zarar görür. Bunların zararına yakalanmamak için yanlarına yaklaşmamak lazımdır.
1: Hicr, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadis-i şerifte, müminin mümine 3 günden fazla hicr etmesi helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse sevapta ortak olurlar. Vermezse günah ona olur buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kâfir olsun, İslam memleketinde olsun, darül harpte olsun, nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. İslam memleketinde yaşayan kâfirler ve başka memleketlerden gelen kâfir turistler, kâfir tüccarlar, muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet, kâfirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, Allah'ın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kâfirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana 3 günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için 3 gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Hadis-i şerifte, sana darılana git, barış, zulm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et, buyuruldu. Günah işleyene, ona nasihat olmak niyetiyle hicreylemek caizdir, hatta müstehaptır. Allah-u Teala için darılmak olur. Hadis-i şerifte, amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi, hubbi fillah ve budu fillah'tır, buyuruldu. Hubbi fillah, Allah-u Teala için sevmek demektir. Budu fillah, Allah-u Teala için sevmemek, dargın olmak demektir.
2: Bugün de sizlere Sultan Selim Han'ın türbesinin başından sesleniyorum. Nerede bu türbe? İstanbul Fatih'te, Çukurbostan'ın kenarında, Sultan Selim Camii'nin kıble tarafındaki avlusunun o hazire bölümünde birkaç tane türbe var. Onlardan birinin içindeyiz. Görüldüğü gibi sanduka Sedefkari'nin en yukarı seviyedeki örneklerinden birisi Osmanlı'da. Çok güzel. Hele hele efendim şu etrafına konan camlar var ya, ölmeden görürsem diye ya Rabbi dua etmiştim. İşte burada görmüş oluyorum. Keşke bütün sandukalara, padişah sandukalarına, 3. Selim Han, 3. Mustafa Han sandukaları boşta çıplak duruyor. Elleyen, ellediğinin farkında değil efendim. Şöyle of yorulmuşum gibi elini koyuyorlar. Bunu engellemenin yolu bu camları yaptırmak. Tabii bu camları yaptırmada devletimizin bütçesi yetersiz değil. Ama devletimizin o kadar çok harcama kapısı var ki. Bana soruyorlar efendim hırka nerede? İşte sandukası falan yerde. Kardeşim bunları soracağınıza, Türbeler Müze Müdürlüğümüz var Sultanahmet Camii'nin avlusunda. Giderseniz orada Türbeler Müze Müdürü'yle birebir görüşürsünüz. Bizim yapacağımız bir hizmet var mı? Bunun formalitesi nedir? Devletimiz bunlarda böyle gayet katı davranmıyor. Çok yumuşak da davranıyor. Size yol gösterir, bir proje hazırlanır. Siz de derseniz ki ben işte 3. Mustafa'nın türbesinin sandukasını böyle bir cam ekene alacağım. Ne kadar güzel olur efendim. Bu kalıcı olur. Gene bakın görünüyor, her şeyi görünüyor ama meraklılara elleyemiyor. Burada malum Yavuz Sultan Selim Han 1514 senesinde 4 ay 4 gün at üstünde gitmek sureti ile Çaldıran'a gitti. Çaldıran bugünkü İran toprağında Mako veya Maho denilen H harfiyle söylenen yerde 20 kilometre 6 kilometre ebadında bir ova. Küçük Ağrı Dağı'na doğru bakar. Küçük Ağrı Dağı onun batısında kalır. Çok verimli, mümbit. Ağrı Dağı'nın eteklerinden çıkan Süreyya Pınarı denilen pınar. Süreyya Pınarı da Türkiye'den çıktığı halde Türkiye'yi sulamıyor. O topraklar olsun. Kardeş ülkenin toprakları. Sulasın bir yere efendim. Nereyi sularsa sulasın. İşte Çaldıran'dan döndükten sonra hemen 2 senede yaptığı hazırlıklarla 1516'da Merci-i Dabık, 1517'de efendim Mısır, Ridaniye seferini zafere çevirdi. İşte bu gidişinde Tih Sahrası'nda yanındaki yol arkadaşı, atbaşı gittikleri kimse Ahmet İmli Kemal Paşa idi. Veya Ahmet Kemal Paşa Zade idi. İbni kullanmasak Zade'yi kullanmamız lazım. Zade'yi kullanıp İbni'yi kullanırsak yanlış olur. Devrim büyük alemi ama onu Şeyhülislam yapmadı Sultan Selim Han. Sonra oğlu Kanuni Sultan Süleyman ona 8 sene Şeyhülislamlık görevi verdi. Çok bilgili bir insandı. Onun tabii neden ilim adam oldu, niye asker olmadı, asker olacaktı, olamadı hikayeleri var ama bizim bu programımızın içerisine sığacak gibi değil. Onu mecburen başka programda şey edeceğiz. Giderlerken de beraberlerdi, giderken gelirken de beraberlerdi. Hatta Kahire'den dönüşleri, o zamanki adıyla Fustat şehrinden dönüşleri de yine İbni Kemal Paşa'nın, İbni Kemal Paşa Hazretlerinin efendim Yavuz Sultan Selim Han'a çok kibar bir şekilde bir vecizeyle hatırlatması şeklinde olmuştur. Birkaç ay daha orada kalmayı düşünüyordu. Çünkü Tomanbay taraftarları böyle gözleri yola bakıyordu ki Yavuz Sultan Selim Han şöyle bir Mısır toprağından ayrılsa da tekrar biz Memlükleri ortaya çıkarsak diye. Onun için biraz ağır alıyordu. Belki de kışı geçirecekti. Ama baktılar ki asker arasında bazı yılgınlıklar oldu. Ya biz işte bu çöl sıcaklarına ne arıyoruz? Biz yayla adamıyız falan filan. Ya yayla adamısın, biz çölde savaşırsın. Bir yaylada ne olacak yani? İnsanoğlu bulunduğu halin kıymetini bilmiyor. Hani Medine-i Münevvere'de 40 yıl hizmet eden, kabri saadetin hizmetinde bulunan zat bir gün çok sıcakta böyle hararet basınca ah demiş, Erzurumluymuş efendim, bizim yaylalarda şimdi buz gibi ayranlar olur. Ertesi gün rüyasında Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam görür. Hadi sen ayran içmeye der. Hadi. Ve ertesi gün o 40 yıllık hizmeti olan adam beklenmedik bir hadiseyle memleketine gönderilir. Onun için ayranı, yaylayı veya çölü ayırmamak lazım. Hizmet hizmettir diye düşünülür. Ve oradan dönüşlerinde Tih Sahrası'nda bir yağmur yağar. Tabii çöldeki yağmur biraz daha tehlikeli olur. Normal ormanlık yerlerde yağan yağmurlardan. Toprak sertleşmiştir. Suyu hemen içine almaz. Çok büyük öldürücü, yıkıcı seller meydana gelir. Çölde de bazı birikintiler meydana gelir. Çöl toprağı sertleştiği için. O çukurlardan birine Ahmet İbni Kemal Paşa'nın atının ayağı cop diye basınca oradan çamur kaftanla Sultan Selim Han'ın sıçradı. Efendim çok üzüldü tabii, böyle bir bu kadar yakın gidip de atı padişahın üzerine çamur sıçratınca. Aman efendim dedi falan. Hayır hayır dedi. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için büyük bir nimettir, kıymettir. Hemen çıkarttı kaftanını. Bana başka bir kaftan getirin. Bu kaftanı da inşallah öldüğüm zaman sandukamın üzerine örtün ki ilim adamlarının atının ayağından sıçramış olan çamurla belki hesabım daha kolay olur diye. Ve onu bir cam mekana koymak suretiyle şöyle buralarda tutuyorlardı efendim. Sonraları tabii bu kumaştır nihayet. Kaftandır padişahın. Uzun süre yani yüzlerce yıl dayanacağına dair bir garanti veren olsa bile boşa gider o garanti. Öyle bir garanti verilemez. Yıpranmalarından dolayı bakıma alındı da gördüler ki havanın oksijeniyle beraber bazı oksidasyonlar meydana geliyor. Bunu bakıma aldılar. Sonra da bunun daha kalıcı olması için ne yaparız? Hırka-i Şerif'teki Efendimizin aleyhissalatü vesselam hırkalarının bakıma alınıp da bir sene Ramazan-ı Şerif'te ziyarete açılamamasını böyle büyük olay yapmaya kalktığı falan. Aman efendim, böyle şeylere insan paçayı kaptırmaması lazım. Sonra da getirildi, kondu. Kondu ama o konan kutu çok büyük bir paraya, bayağı yüksek bir meblağa, hiç hava almayacak, hava giremeyecek şekli, hava ile temasını tamamen kesmiş bir sistemle yapılmıştır. Bu da o sistemle yapılacak. Benim bildiğim kadarıyla şu anda Türbeler Müze Müdürlüğümüzün deposunda itinayla saklanmaktadır. İnşallah Kültür Bakanlığımız, ki ben Kültür Bakanımızın bu türbeleri açmalarından dolayı kendisine, halkımız adına da kendi adıma da çok müteşekkirim. 1934'ten beri kapalı olan türbeler bugün açılmış. İnsanlarımız geliyorlar. Ne oluyor efendim? Türkiye'de ne değişiklik var efendim? Ne var yani? Nasıl bir şey? Herkes memnun halinden efendim. Ne olur bir insan gelsin buraya. İmtihanı olsa bir saf çocuk geliyor, imtihan için bir türbe ziyaret ediyor. Öyle olmasa da safiyane ziyaret etse daha iyi olur ama öyle yapana da ne diyeceğiz efendim? Yeter ki bez bağlanmasın, mum yakılmasın. Diyanet İşleri Başkanlığımızda bunu koca koca levhalarla bildiriyor ama insanlarımız ne hikmetse ya tutarsa, var ya efendim bir ya tutarsa, o ya tutarsanın aşkına maalesef bunu böyle yapmaya da devam edenler oluyor. Birbirimizi ikaz ederken kırıcı olmayalım. İkaz edelim derken insanın ağızdan çıkan laflara bakıyorsunuz. İman uçup gider efendim, Allah korusun. Yani ikaz yapacak oldu da çok usta bir psikolog gibi yaklaşıp bu işi o insanların gönlüne oturtması lazım. Yoksa sopayla insanların gönlüne girmez bu iş efendim. ikna metoduyla olur. O ikna içinde bu konularda hakikaten çok emek vermek lazım. Kendini yetiştirmek lazım. Yavuz Sultan Selim Han Mısır aldıktan sonra Mısır insanının zarar görmemesi için, Mısır'da bir daha kan dökülmemesi için eşraftan olan, halka etkili olacak akıl adamlar deniyor ya efendim. Bunlardan 1000 kişilik bir aile grubunu özel bir gemiyle İstanbul'a bir manada sürgün demeyelim de mecburi ikamete tabi tuttu. Siz azıcık benim gözümün önünde olun. Biraz kolumun kanadımın altında olun ki Mısır'dan uzakta olun. Bu insanların başını yakmayın. Bir daha ayaklanıp da başını yakmayın. Yazık günah. Binlerce insan ölecek. Siz biraz yerinizden yurdunuza olacaksınız ama ben sizin kıymetinizi bilirim dedi. Ve tüccar grubunu getirdi İstanbul'a yerleştirdi. Ne zaman? 1517. 20'de vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman Han başa geçer geçmez başladı bazı vezirler didelemeye hadiseyi. Aman efendim Mısır'dan gelenler çok rahatsız. Adamların işleri güçleri iyiydi. Burada işleri bozuldu. Ne bozuldu efendim? Büyük tüccarken orta tüccar olmuş. Ne olacak bozulduysa yani? Battı mı? Ama onun bir hikmeti vardı. Kanuni Sultan Süleyman Han'a arızalar yazdılar. Ağıtlar dizdiler. Bu insanları bağışlatmak için. Ha araya başka şeyler de girmiş midir? Günahını kimsenin almak istemiyorum ama maalesef bu nefis bizde olduğu müddetçe hangi dönemde hangi devirde olursa olsun nefsin bize yaptırmayacağı iş pek yok gibi efendim. Yeter ki biz ona acık yüz verelim. Ha öyle mi falan biraz kulak verelim. Kulak vermeyelim efendim nefse. Ne oldu? Kanuni Sultan Süleyman Han bu 1000 aileyi yazık günah bunlar evlerinden olmasın diye Mısır'a iade etti. Ettiğinin 6. ayında isyan çıktı efendim. Canbirdi Gazali isyanı. Çok kan döküldü efendim. Keşke o aileler gitmeseydi, o insanlar ölmeseydi daha iyi olmaz mıydı? Babasının yaptığı isabetliydi ama padişah olarak onun da verdiği kararda haksızdır demiyorum. O da gayet insani ve merhametle verilmiş bir karardı ama merhamet demek ki merhamet lüzumlu. Herkese merhametli davranmak lazım. Tabii bir sefer niyeti vardı Yavuz Sultan Selim Han'ın. Yani ölümünü beklemiyordu doğrusu belki. Hepimiz bekleriz. O da beklemiştir de yani bir sefer daha yapabilirim diye. Çünkü Avrupa'nın bir karıştırması vardı. Hem Şah İsmail'i hem de Kansu Gavri'yi Osmanlı Devleti'nin üzerine birleştirerek gönderen papalıktı. Artık bu papalık bir dersini alması zamanı gelmiş idi. Evet, bir ders vermek gerekiyordu. İhtimaldir ki onun gidişi hani Fatih Sultan Mehmet Han'ın daha önceden yaptığı Gedigat Bey Ahmet Paşa'yı Otranto'ya gönderdiği sefer var ya efendim. O seferin daha böyle karadan giderek bir yerlerden tepesine inmeyi düşündüğünü zannediyorum. Belki deniz yollarında kullanacaktı. Bu hazırlıklar yapılırken bir rahatsızlık peyda oldu. Küreğinin üzerinde, sol küreğinin üzerinde bir sivilce çıktı. Batıyordu. İnsanın da olur ya böyle. Hep aklı orada olur. Eli gidiyordu falan. Derken Hasan Can'a, müsahibine dedi ki Hasan Can benim şu sırtıma bir baksana. O da Lalet Dayı'n baktı. Padişahın sırtına böyle bakmayı pek edepli görmedi yani. Mecbur şöyle usulen baktı. Padişahın bir şey yok dedi. Ya bir bak çok ağrıyor falan dedi. Baktı ki efendim bir şivam var ama olgunlaşmamış dedi. E sıkıver ya şunu dedi. Efendim bir tabip görse iyi olur dedi. Meğer Hasan Can da 2-3 gün önce bir hasta olmuş, tabibe çıkmış efendim. Bire ben Çelebi miyim Hasan Can dedi yani ben sen miyim manası ya? Ben sen miyim yani öyle bir sivilce için doktora çıkacağım olacak şey mi Hasan Can dedi. Meğer bu şirpençenin baş vermesiydi. Hasan Can sıkmadı, söz dinlemedi orada. Veli Nimet'in sözüne karşı geldi onun sağlığı için. Fakat hamama giden Selim Han oradaki tellaka sırtındaki bu sivilceyi sıktırınca şirpençe birdenbire azdı ve her tarafını vücudunu sardı ve 29 Eylül veya 28 Eylül günü de 1520 senesinde Çorlu'nun Uğraşdere köyünün bugün orada bir çam koruluğu var. Çam ağaçlarından meydana gelen koruluk var. Ergene suyunun kenarında yolunuz düşerse orayı da görün. Orada şehiden vefat etti. Sefer yolundaydı çünkü. Şimdi burada bir taş var. O taşı da sizlere göstereyim. Programı orada noktalayacağım efendim. Efendim sizinle Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Şam'daki kabrinin bulunmasıyla ilgili bir hatırayı da paylaşmak istiyorum. Bir kıymetli hattat bu hadiseyi hat yazısına dökmüş. güzel, hoş, açık da bir yazı olmuş. İza dehale sinüs şığın zahare kavri muhiddin diye yazmış. Bu tabi vefattan da çok sonra olmuştur tahmin ediyorum. Buraya da sandukanın yanına konmuş. Sonra bir kaza olmuş herhalde, taşı kırılmış. Yani yakınlarda olmuş bir kaza değil, ta evvelden. Belki de sandukanın üzerinde monteliydi. Şimdi burada. Efendim Muhiddin-i Arabi Hazretleri çok enteresan. Şam'da Salihiye'de camii var ve türbesi var. Çok manevi zenginlikleri olduğu tahmin ediliyor. Hoş, ben bunları anlayacak bir göstergeç taşımıyorum ama onu yaşayanlardan duyuyoruz, dinliyoruz. Muhiddin-i Arabi Hazretleri büyük bir ilim alimi olmasına rağmen çok sertmiş efendim önceleri. Allah yolunda ama çok sert. Allah-u Teala'nın emrettiklerine karşı ters bir hareket yapana hışımla hücum edermiş efendim. Sen nasıl böyle şey yaparsın falan diye. Bir gün böyle bakıyor, birdenbire ya melekleri görmeye başlıyor. Daha başka şeyler görmeye başlıyor. Allah Allah diyor, ya ne oldu, ben herhalde kafa mafa gitti bizim falan diyor. Ondan sonra ilahi ikazla hakikaten Allah-u Teala gözündeki meğer o aşkından dolayı, Allah-u Teala'nın yoluna karşı aşkından dolayı gözünden perdeyi kaldırmış efendim. Ve bir günde çıkıyor bir ağacın altında bir hutbe veriyor halka. Halk da kızıyor, bizim rahatımızı kaçırıyor, her şeyimize karışıyor, böyle adam mı olur falan filan diye. Ve diyor ki, bana bakın, bana diyor, benim kafamı bozmayın, sizin taptığınız benim ayağımın altında ha diyor. Vay, Allah-u Teala'ya bu şey yaptı, Allah-u Teala benim ayağımın altında manasına söyledi ve şehiden vefat ediyor. Sultan Selim Han bunu kitaplarda okumuş ve Şam'a girdiği zaman diyor ki, Muhiddin-i Arabi'nin böyle bir şeyi olmuş, vaazı olmuş, nerede oldu o? Bilmiyoruz efendim, şimdi bizim gençlerde öyle ya çoğu efendim, bilmiyor falan. Neyse bir yaşlıyı bulalım diyor. O zaman da demek yaşlılar aranırmış efendim. Yaşlıyı bulalım, yaşlı. Valla diyor, ben çocuktum o zamanlar. Şu ağacın altındaydı, kazın orayı, bir küp altın çıkıyor. Evet. Ve kabrinin nerede olduğunu çıkartıyor. Oraya üstüne türbe yaptırıyor. Bugün çok faziletli, çok hoş bir türbesi. Yine Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptırdığı camii ve Salihiye'de şu anda o camiye dahil olan imarette her hafta cuma günleri fakir fukaraya halen yemek dağıtılıyor. 2017 olsa efendim, 1517'den 2017'ye 500 sene. 500 senedir dağılıyor. Yanında bir fırın var efendim. Millet sıcak pideleri böyle kucağına bastıran gidiyor. Ne oluyor dedik, pide. Baktık kimse para vermiyor fırıncıya. Fırıncı, sen evin yolunu nasıl buluyorsun efendim dedi. Biz burada imaretin fırınıyız. Hali vakti yerinde olan gelir. Ben bugün 500 dolarlık ekmek dağıtmak istiyorum. Al 500 doları. Yetinceye kadar ekmek dağıt. Çoluk çocuk efendim bize de verdiler. O pideler, imaret pidesi de o kadar tatlı oluyor ki efendim. O caddede 250 tane medrese varmış efendim. Yavuz Sultan Selim Han'ın bereketine, Muhiddin Arabi Hazretleri'nin bereketine bakar mısınız efendim? Bu zatı biz bu kadar anlatmakla yetinemedik ama bir kısmında isterseniz hayatından bazı kesitleri inşallah camini anlatırken, külliyeyi anlatırken diğer unsurlarını sizlere vermeye çalışacağız. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGR.

Ümmü Hiram radıyallahu anha. Ümmü Hiram Hazreç kabilesinden, Neccaroğulları eşrafından Milhan bin Halid'in kızıdır. Ensar'ın büyüklerinden Enes bin Malik'in radıyallahu an öz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ise süt teyzesidir. Ümmü Hiram Efendimiz'i ta çocukluk yıllarından tanır ve onun çok başka olduğunun farkındadır. Vakit saat gelip de Allah'ın Resulü tebliğe başlayınca tereddütsüz iman eder ve müminlerin arasına katılır. Fakat kocası, oğulları Kays ve Abdullah'ın babası Amr, bu kutlu çağrıyı dikkate almaz, putperestlikten caymaz. Ümmü Hiram, yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı servere uymayana uymaz. Geçim gailesine göze alır ama bir inkarcıyla aynı yastığa baş koymaz. Arabistan gibi yokluklar, kıtlıklar yaşanan bir ülkede iki çocukla dul kalmak kolay değildir. Ama bu inançlı kadın dertlerinden tad alır. Sadece iyi bir mümin olmaya bakar. Evet, daha da büyük sıkıntılara da hazırdır. Fakat eshab-ı kiramın ve ensarın büyüklerinden güler yüzü, tatlı dili, cömertliği ve zarafetiyle tanınan Ubade bin Samit radıyallahu an kapısını çalar. Nikahlarını bizzat alemlerin efendisi kıyar. Haklarında hayır duada bulunurlar. İşte o duanın bereketiyle evleri neşe dolar. Her kula nasip olmayacak kadar saadetli günler yaşarlar. Ümmü Hiram'ın Hazreti Ubade'den kara kaşlı, kara gözlü, şeker mi şeker, şirin mi şirin bir oğlu olur. Adını oy birliğiyle Muhammed koyarlar. Bu evde nasıl bir huzur vardır bilinmez. Birkaç dakika oturanlar bile ferahlar, gamdan kederden arınırlar. Efendimiz de zaman zaman ziyaretlerine gelir, sofralarına oturup hanelerini nurlandırırlar. Hazreti Ubade ile Ümmü Hiram kutlu misafire hizmet için kendilerini paralar ve çok dua alırlar. Efendimiz bu çatı altında çok rahat eder. Hatta bir keresinde kaluleye yatar ve gülerek uyanırlar. Ümmü Hiram neden gülümsediklerini sorar. Server-i kainat, ''Ya Ümmü Hiram, mücahitleri aşk ve şevk ile gemilere binip uzak ülkelere doğru gazaya çıktıklarını gördüm.'' buyururlar. Ümmü Hiram öyle çok etkilenir ki anlatılamaz. Heyecandan titreyen bir sesle, ''Ya Resulallah, dua et de ben de onlardan olayım.'' diye yalvarmaya başlar. Allah'ın Habibi ellerini açar ve, ''Ya Rabbi, bunu da onlardan eyle.'' diye dua buyururlar. Peygamber Efendimiz yine dalar ve yine gülümseyerek uyanırlar. Ümmü Hiram yine merakla sorar. Efendimiz, bu defada ümmetimden bazılarını meleklerin tahtlara kuruldukları bir debdebeli bir kalabalıkla gazaya gittiklerini gördüm buyururlar. Ümmü Hiram yine heyecanlanır ve ya Resulallah dua edin de ben de aralarında bulunayım deyince Peygamberimiz sen öncekilerdensin buyururlar. Efendimizin vefatından sonra sahabe-i kiram server-i kainatın gezdiği sokakları, bastığı eşikleri görmeye dayanamazlar. İslamiyeti beldeler ülkesine yaymak için yeryüzüne dağılırlar. Hazreti Ubade ve hanımı Şam'a doğru yola çıkar. Yanık sevdalılara Efendimiz'i anlatır, bıkıp usanmadan talebe okuturlar. Ümmü Hiram, şehitler cennetteki nimetleri görünce keşke kardeşlerimiz de Allah'ın bize neler ikram ettiğini bilselerdi de çarpışmaktan çekinip düşmandan yüz çevirmeselerdi derler. Hadis-i şerifinden çok etkilenir. Kıyamet günü başlarına yakuttan vakar taşları konan ve miski amber kokan şehitler zümresine ilhak olmayı yürekten arzular. Hazreti Osman zamanında Şam valisi olan Hazreti Muaviye Kıbrıs adasına bir sefer düzenler. Müminler böylece ilk defa deryaya açılırlar. Abdullah İbni Kays komutasında yola çıkan orduda Ebu Zer, Ebu Derda gibi sahabiler vardır. Tahmin edeceğiniz üzere Ubade bin Samit ve hanımı Ümmü Hiram gönüllüler arasında yerlerini alırlar. Mısır'dan gelen mücahitler de onlara katılınca iyice güçlenir, Kıbrıs Rumlarına ya Müslüman olun ya da cizye verin çağrısında bulunurlar. Rumlar anlaşmaya yanaşmazlar. Fakat muharebe sertleşince donanmayı toplar, İstanbul'a kaçarlar.
Müminler sahildeki direnişi kırınca iç kesimlere sokulurlar. Genç muharipler Ümmü Hiram'ın radiyallahu anha gayretinden çok etkilenir. Nineleri yaşındaki mücahitten 86 yaşındadır ibret alırlar. Gel gelelim Larnaka civarlarında Ümmü Hiram'ın atının tekerleneceği tutar. Dünya gözüyle zaferi göremeden gözlerini yumar. Gençler onun adına da savaşır ve İslam ordusu da zafere ulaşır. Aradan uzun yıllar geçer. Osmanlılar Kıbrıs adasını Hicri 978 yılında alınca Ümmü Hiram'ın kabri üzerine sevimli bir türbe, yanına bir dergah ve cami yaparlar. Bu türbe ziyaretgah olur. Türkler onu Hala Sultan adıyla anarlar. Kurak zamanlarda Rumlar bile Türklere gelir, "Abe ne durursunuz, Hala Sultan hürmetine el açsanıza," derler. Zira ne zaman onu vesile ederek yağmur duasına çıksalar, Rabbim Celle Celalü yağmura gibi bulutlar yollar. Ahali suya kanar. Server-i kainatın sallallahu aleyhi ve sellem, "Annemden sonra annemdir" buyurdukları Ümmeymen'le "Şahit olun ki o benim oğlumdur" dedikleri Zeyd'in evliliğinden pırlanta gibi bir çocuk doğar. Ona Üsame adını koyarlar. Ümmü Eymen radiyallahu anha. Bilirsiniz, bazı kız çocukları merhamet yüklüdürler. Onlar hiç çocuk olmazlar. Doğuştan abladırlar. Yemez yedirir, içmez içirir, elindekini paylaşmaktan büyük bir zevk alırlar. İşte Abdullah'ın kölesi Bereke de onlardan biridir. Bu siyahi kızcağız adı güzel Muhammed'in hayranıdır. Ona bir şey olacak diye ödü kopar, gölge gibi peşinde koşar. Şefkatli Bereke peygamberimizin doğuşuna şahit olur ve küçük yaşta ona hizmet etmeye başlar. Efendimizin annesi Amine Hatun Medine'ye giderken Bereke'yi de yanına alırlar. İyi ki de öyle yaparlar. Zira dönüş esnasında Ebva denilen bir mıntıkada Amine annemiz gözlerini hayata yumarlar. Bereke gözyaşlarını içine atar. Nurlu çocuğu bağrına basar. Allah'ın Habibini kah elinde tutarak, kah sırtına vurarak Mekke'ye kadar getirir ve Abdülmuttalib'in kapısını çalar. O günden sonra Bereke bu evin kızı olur ve tabiri caizse ona Efendimiz'e annelik yapar. Zaten Server-i Kainat onu annesi gibi sever, hatrını hoşça tutar. Efendimiz eline geçen ilk fırsatta Bereke Hatun'u azat eder. Kızcağız Mekkelilerden biriyle Ubeyd bin Zeyd'le yuvasını kurar. Bu evlilikten Eymen adında bir oğlu olur ve onu Ümmü Eymen adıyla anmaya başlarlar. Fakat dünyanın düzü yoktur. Kocası vefat eder. Yine yokluklar, yine sıkıntılar. Resulullah İslam'ı tebliğ etmeye başlayınca Eymen ve Ümmü Eymen tereddütsüz Müslüman olurlar. Efendimiz sıkça yanlarına uğrayıp hatırlarını sorar, eksiklerini gidermeye çabalar.

0: o benim oğlumdur dedikleri Zeyd'in evliliğinden pırlanta gibi bir çocuk doğar. Ona Üsame adını koyarlar. Sanırım Ümmeymen'in zenci asıllı olduğunu söylemiştik. Zeyd ise diğer Araplar gibi beyazdır. Üsame sütlü kahverenginde çok şirin, çok şeker bir şeydir ve görenlere maşallah dedirtmeye başlar. Efendimiz Zeyd'e oğulları gibi davrandıkları gibi Üsame'ye de dedelik yaparlar. Onu nurlu torunları Hasan ve Hüseyin'den ayırmaz, kucaklarına alırlar. Üsame Ehl-i Beyt'in ferdi gibidir. Dilediği zaman hane-i saadete girer, çıkar. Hatta bir gün koşarken düşüp alnını yarar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha telaşla koşar, yüzünü gözünü yıkar. Efendimiz yetişir, kucaklarını alırlar. Saçlarını okşar, yanaklarından öpüp dua buyururlar. Üsame de büyükleri gibi hicret eder. Kureyş'in müşrikleri silahlanıp, pusatlanıp Medine üzerine yürüdüklerinde boyuna posuna bakmadan cenk hazırlığı yapar. Efendimiz o ve onun gibi minik mücahitlerin heveslerini kırmaz. Çok önemli bir işmiş gibi Münevver Belde'de nöbetçi bırakırlar. 3-5 yalın ayaklı çocuk çerden çöpten silahlarıyla Medine sokaklarına arşınlar, büyük bir ciddiyetle vazifelerini yaparlar. Üsame radıyallahu an Mekke'nin fethinde de hazır bulunur ve kah göğsünü ileri çıkararak kah parmaklarının üstünde yükselerek büyüdüğünü ispata kalkar. Hem İslam ordusuyla birlikte mükerrem beldeye girmek ister hem de sen kenarda bekle denilmesinden korkar. İşte bu endişeyle kıvrandığı dakikalarda serveri kainatla göz göze gelirler. Efendimiz onu elinden tutar ve devesinin terkisine oturturlar. Kutlu Kusfa'nın üstünde ve alemlerin efendisiyle birlikte şehre yaklaşır. Mahşeri kalabalığı yara yara Kabe-i Muazzama'ya vasıl olurlar. Allah'ın Resulü Bilal-i Habeşi ve Osman bin Talha ile Kabe'ye girer. Üsame'yi de yanlarına alırlar. O sırada Hazreti Ömer duvarlardaki tasvirleri silmekle meşguldür. Üsame de yardımına koşar. Beytullah'ı putlardan arındırıp kapıyı kapatırlar. Efendimiz büyük bir hasretle 2 rekat namaz kılar. Kabe-i Şerif'in her köşesini tekbirlerle aydınlatırlar. Nihayet Eshab-ı Kiram'ın karşısına çıkar ve o unutulmaz hutbelerini irat buyururlar. Düşünebiliyor musunuz? Böylesine tarihi bir anda Kabe-i Şerif'in içinde ve alemlerin efendisiyle bulunabilmek ne büyük bir nimettir. Müminler böyle bir şeref için canlarını vermeye razıdırlar. Lakin serveri kainat bir kölenin çocuğunu, Yemenli Zeyd bin Haris'in boynu bükük kuzusunu yanlarına alırlar. Efendimizin Mariye validemizden doğan oğulları İbrahim'in, nurlu çocuk 1,5 yaşındadır, ölümleri üzerine müteessir olurlar. Üsame üzülür ama ne zamanki Efendimizin gözlerinden akan yaşları görür, kendini tutamaz, feryat figan ağlamaya başlar. Efendimiz onun başını okşar ve "Acımayana acınmaz," buyururlar. Ağlamak acımaktan ileri gelir. Lakin feryat ve figan şeytandandır. Üsame, "Affedin efendim," diye mırıldanır. "Ama ben İbrahim'e ağlamadım. İnanın sizin gözünüzdeki yaşlara dayanamadım. Olacak bu ya, o gün güneş tutulur. Bazıları bunu İbrahim'in ölümüne bağlarlar. Efendimiz, ay ve güneş, Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini gösteren iki mahluktur. Kimsenin ölmesi ve kalmasıyla tutulmazlar. Onlara bakıp Allah'ı hatırlayın," buyururlar. O gün tüm sahabeler oradadır ama Efendimiz İbrahim'i kabrine koyma şerefini Üsame'ye bağışlarlar. Allah'ın Resulü şirin kabrin başına bir taş diktirip üstüne su döktürürler. İşte bundan böyle bu sünnet ihmal olunmaz.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsınız.

0: yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
0: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox Dünya Şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kıyamet günü günahı en çok olan kimse, kendisini ilgilendirmeyen konularda en çok konuşandır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ibadetlerin faydası ve hikmeti. Değerli dinleyenler, Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki, İbadetlerin Allahü Teala'ya faydası olduğunu ve bunun için emrolunduklarını zannediyorlar. Böyle zannetmek çok yanlıştır. Her insanın yaptığı ibadetin faydası yalnız kendisinedir. Böyle olduğu Fatır suresinin 18. ayeti kerimesinde açıkça haber verilmektedir. Böyle yanlış düşünen kimse perhiz yapmayan hastaya benzer. Bu hastaya doktor perhiz tavsiye ediyor, buysa perhiz yapmazsam doktora hiç zararı olmaz diyerek perhiz yapmıyor. Evet, doktora zararı olmaz, fakat kendine zarar vermektedir. Doktor kendine faydası olduğu için değil, onun hastalıktan kurtulması için perhiz yapmasını tavsiye etmiştir. Doktorun tavsiyesine uyarsa şifa bulur, uymazsa ölür gider. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, peygamberlerin bildirdikleri hükümler hep rahmettir, iyiliktir. Yoksa bu emirler zındıkların sandıkları gibi işkence değildir. Bunların sık sık söyledikleri, kullarına zor ve yorucu şeyler emredip de bunları yaparsanız cennete girersiniz demek insaf mıdır, merhamet midir? Bir şey emretmemeliydi, merhamet ve iyilik böyle olur gibi lafları ne kadar ahmakçadır. Bunlar hiç düşünmüyor mu ki iyilik edenlere şükretmek, yani sevindiğini bildirmek aklın istediği bir şeydir? Dinimizin hükümleri, bütün nimetleri, iyilikleri yaratan, gönderen Allahü Teala'ya karşı şükrün nasıl yapılacağını göstermektedir. O halde dinimizin hükümleri aklın istediği bir şeydir. Bundan başka dünyanın, hayatın düzeni bu teklifleri yapmakla olur. Allahü Teala herkesi kendi başına bıraksaydı kötülükten, karışıklıktan başka bir şey olmazdı. Allahü Teala'nın haramları olmasaydı nefisleri, keyifleri peşinde koşanlar başkalarının mallarına, canlarına, ırzlarına saldırır, fenalıklar, karışıklıklar hasıl olur, saldıran da karşısındakiler de zarar görür, helak olurlardı. Ülkelerin mamurluğu, insanların rahatı, yani medeniyet olmaz, insanlık canavarlık şeklini alırdı. Bugün bile Allahü Teala'yı inkar eden, İslamiyet'i beğenmeyen, cahilliğin verdiği cesaret ve taşkınlıkla övünen yabancıların Allahü Teala'nın emirlerinden çoğunu benimsedikleri göze çarpıyor. Bütün insanların din ahlakından uzaklaştıkça geçimsizlik, sefalet, işkence, sıkıntıyla kıvrandıkları görülüyor. Fen aletleri, medeni vasıtalar akıllara hayret verecek şekilde ilerlediği halde dünyadaki huzursuzluğun, insanlıktaki sıkıntının azalmadığı, arttığı ibretle görülüyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Allahü Teala her şeyin sebepsiz, şartsız, maliki, hepimizin sahibidir. Bütün insanlar onun kullarıdır. Kullarına verdiği her emri ve her şeyi istediği gibi kullanması hep yerindedir ve faydalıdır. Bunda zulüm olamaz. Memurlar amirlere, kullar sahiplere emirlerin, işlerin sebebini soramaz. Akla uygun bundan daha açık bir şey yoktur. Bütün insanları cehenneme koyup sonsuz azap yapsaydı, kimin bir şey söylemeye hakkı olabilirdi? Çünkü kendi yarattığı, yetiştirdiği mülkünü kullanıyor. Başkası yok ki onun mülküne tecavüz olsun ve zulüm denilebilsin. Halbuki insanların kullandığı, övündükleri mallar, mülkler hakikatte onların değil, hepsi onundur. Bizim bunlara el uzatmamız, karışmamız hakikatte zulümdür. Allahü Teala bu dünyanın düzeni için ve bazı faydalara yol açması için bunları bize mülk kılmışsa da hakikatte hepsi onundur. O halde bizim bunları asıl sahibinin mübah ettiği, izin verdiği kadar kullanmamız yerinde olur. Bütün varlıkların hülasası, özü olan insan, eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, tozmak, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, Rabbine itaat etmek, tevazu, kuvvetsizliğini
ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Candan teşekkür ederek minnetle ibadet yapmalı, tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kaçınmaya çalışmalıdır. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde kullarını emir ve yasaklar vermekle şereflendirdi. Her şeye muhtaç olan biz kulların bu büyük ihsana bol bol teşekkür etmemiz, bunun için de emirleri yapmaya candan sarılmamız gerekir. İnsan ve hayvanların vücudu nasıl bir kurallar zinciri içindeyse, İslamiyet'te de belli kurallar vardır. Kuralsız ibadet olmaz. Namazların vakti, rekat sayısı, kıyam, rükû ve secdelerin nasıl yapılacağı, her yerde nelerin okunacağı bir kural halinde bildirilmiştir. Vakit girmeden namaz kılınamaz. Sabahın farzı ikidir. Üç olarak kılınamaz. Akşamın farzı üçtür. İki veya dört rekat kılınırsa kabul olmaz. Dini değiştirdiği için bid'at çıkarmış olur, diğer ibadetleri de kabul olmaz. Orucun hangi ayda tutulacağı, nelerin orucu bozacağı bir kural halinde bildirilmiştir. Haccın nasıl yapılacağı, tavafta nasıl dönüleceği, şeytanın ne zaman ve nasıl taşlanacağı, şükür kurbanının nerede ve ne zaman kesileceği ve ihrama bürünen hacıların ihramlıyken neler yapamayacağı bir kural halinde bildirilmiştir. Zekatta zenginliğin ölçüsü ve ne oranda kimlere verileceği bir kural halinde bildirilmiştir. Kimlerin kimlerle evleneceği veya evlenemeyeceği bir kural halinde bildirilmiştir. Mesela bir kimse mahremleriyle evlenemediği gibi başkasının nikahlısıyla da evlenemez. Evlenirse anarşi çıkar. Dinimizde hangi şeyin haram, hangisinin helal olduğu da bir kural halinde bildirilmiştir. Şekilsiz, kuralsız din arayan bulamaz. Amirsiz toplum olmaz. Bir köyde bile bir muhtar bulunur. Hatta bir ailede bile bir aile reisinin bulunması gerekir. Bir yerde iki reis, iki amir olamaz. Bir ayeti kerime meali. Allah'tan başka bir ilah olsaydı, kainattaki nizam bozulur, karma karışık olurdu. Dinin bildirdiği şekilciliği dinden çıkaralım diyorlar. Yani dini kuralları kendimiz koyalım, beğendiğimizi alalım, beğenmediğimizi atalım demek istiyorlar. Dini biz mi kurduk da değiştirmeye yetkimiz olsun? Dünya kanunlarını bile kim yapmışsa yine aynı kimseler değiştirmiyor mu? Millet meclisi koymuşsa yine aynı meclisin değiştirmesi gerekmez mi? Herkese bu değiştirme hakkını vermiyorlar. Herkes dini değiştirirse ortaya insan sayısı kadar din çıkar. Artık bu değişik şekillere de din denmez, olsa olsa felsefe denir. Felsefi düşünceler hiçbir zaman kesinlik taşımaz. Din bilgisi ise kesindir, tartışılmaz. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin. İbadetlerin dünyevi faydalarını, hikmetlerini Allahü Teala kasten bildirmedi. O zaman faydasını anlayıp emri yapınca, Allah'ın emri için değil, o ibadetin faydası için yapılmış olur. Bu da ibadet olmaz. Sadece ibadet değil, iman bile böyledir. İslam alimleri imanı şöyle tarif ediyorlar. İman, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak bildirdiği dini, akla, tecrübeye ve felsefeye uygun olup olmadığına bakmadan tasdik etmek, yani kabul edip, beğenip inanmaktır. Akla uygun olduğu için tasdik etmek, aklı tasdik etmek olur. Resulü tasdik etmek olmaz. Yahut Resulü ve aklı birlikte tasdik etmek olur ki o zaman peygambere itimat tam olmaz. Tam olmayınca iman olmaz. Nazara, yani göz değmesine inanmayan bir kimse, bugün fen gözle görülemeyen şuaların iş yaptığını açıklıyor. Mesela bir kumandayla televizyonu, radyoyu veya arabamızı açıp kapatabiliyoruz. Bunun için gözlerden çıkan şuanın zarar verebileceğine artık inanıyorum dese bunun kıymeti olmaz.
Çünkü bu insan dine değil, kumandadan çıkan şuaya inanıyor. Yahut şua ile birlikte peygambere inanıyor. Yani fen kabul ettiği için, şuaların etkisini gözüyle gördüğü için inanıyor ki bu iman olmaz. Dinde bildirilen her şeyi fen ispat edemese de, fayda veya zararını gözüyle görmese de yine inanmak lazımdır. Hakiki iman gayba inanmaktır, yani görmeden inanmaktır. Gördükten sonra artık o iman olmaz. Gördüğünü itiraf etmek olur. İslamiyet'e uymaya ibadet etmek denir. Müslümanlar Allahü Teala emrettiği için, vazifeleri olduğu için ibadet eder. İslamiyet'in emirlerinde ve yasaklarında kulların dünyaları ve ahiretleri için nice faydalar bulunmakla beraber, ibadet ederken Allahü Teala'nın emri olduğunu, kulluk vazifesi olduğunu niyet etmek, düşünmek lazımdır. Böyle düşünmeden yapılan iş ibadet

Abdullah bin Menazil Hazretleri buyuruyorlar ki, utanmaktan ve sıkılmaktan bahsedip de Allah'tan sıkılmayan kimseye ne kadar şaşılır?

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Şeybani rahmetullahi aleyh. Senden şahit olmaz. Resulullah buyurdu, cemaatle kılınan namaza daha fazla sevap verir Yaradan. Ve yine buyurdu ki, abdest alıp bir kimse camiye cemaatle namaz kılmaya gitse, Allah her adımına verir bir sevap, ecir ve her bir adımında bir günahı silinir. Kimin gönlü olsa hep cami ve cemaatte, yükselir makamı ve derecesi cennette. Namazlar cemaatle kılınırsa hep şayet, müminler arasında artar sevgi, muhabbet. Birlik ve beraberlik sağlanır bu sayede. Sohbet etme fırsatı bulur hep cemaatte. Bir derdi, sıkıntısı olanlar varsa eğer, bunları öğrenir ve ziyarete giderler. Cemaat, müminlerin tek vücut ve tek yürek olduğunun en güzel örneği olsa gerek. Ebu Yusuf, Halife Harun Reşit devrinde, kadı yani hakimlik yapardı mahkemede. Bir gün Harun Reşit'in yanında otururken, gelip davacı oldu bir kimse diğerinden. Sual etti adama, şahidin var mı diye. Meğerse Harun Reşit vakıfmış meseleye. Dedi ki, ben şahidim eğer kabul edersen. Ebu Yusuf dedi ki, hayır kabul edemem. Halife, niçin diye sorunca da hayretle, dedi, sen kılmıyorsun namazı cemaatle. Şaşırdı Harun Reşit. Dedi ki, iyi ama ben milletin işiyle uğraşırım daima. Buyurdu, yapılırken bir yerde Hakk'a taat, onun mahluklarına edilir mi itaat? Çok beğendi halife onun bu cevabını. Emretti sarayda bir mescit yapılmasını. Sonra tayin eyledi bir müezzin ve imam. 5 vakit cemaate eyledi artık devam. Bu zat buyuruyor ki, amel ve ibadetler 2'dir. Biri farzlar, diğeri nafileler. Farz ibadet yanında nafilenin kıymeti o kadar cüz'idir ki yoktur ehemmiyeti. Ve bir farzı vaktinde yapmak da bu sebepten iyidir 1000 senelik nafile ibadetten. İster nafile namaz, ister zikir ve fikir, farz ibadet yanında kıymeti yok gibidir. Hatta bir farz yaparken bir edebe riayet, diğer nafilelerden üstündür daha elbet. Yine farz yapılırken sakınmak bir mekruhtan, üstündür zikir, fikir hem de murakabadan. Bunun için 1 lira zekat vermek bu dinde, 1000 lira sadakadan üstündür Hak indinde.

Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, kulluk her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmak.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün savunma sanayinde müthiş yenilikler başlıklı makalesini sunuyorum. Dünya üzerinde güçlü olabilmeniz için ekonomi, uzay, savunma sanayi, buna yapay zeka da eklendi gibi konularda iyi olmanız lazım. İyi olmadığınız takdirde başka ülkeler gelip sizi geçiyor. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde iyi işler yapıyor. Hemen her ay mutlaka yeni bir çalışma duyuyoruz. Dün Milli Savunma Bakanlığı kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'ı tanıttı. Bence Türk savunma sanayinde en önemli gelişmelerden biri bu. Yıldırım Han balistik füze sistemi Mach 9 ile Mach 25 aralığında değişen hipersonik hızlara ulaşabilme kapasitesi sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kabiliyetine sahip. Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşımaktadır. Sistem yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonuyla hedef bölgeye erişim sağlayarak karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını kısıtlıyor. Caydırıcı olmak açısından çok önemli bir gelişme bu. Kıtalar arası balistik füze seri üretime geçtiğinde çok faydalı olacak. Bölgede dengeleri de değiştirecek. Dün Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Aselsan'ın ürettiği yeni projeler tanıtıldı. Aselsan, fuar kapsamında Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç'la kamikaze insansız deniz aracı Tufan'ı vitrine çıkararak geleceğin milli teknolojilerini törenle tanıttı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, kamikaze sualtı aracı ailesini Kılıç olarak isimlendirdiklerini ifade etti. Ahmet Akyol, Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı aslında son derece maliyet etkin caydırıcı sistem olarak Bahriye'mizin, dost ve müttefiklerimizin envanterine girmek üzere buradayız. Arge süreçleri devam ederken seri üretimi planladığımızı özellikle ifade etmek isterim. Kılıç, Türkiye'nin ilk sualtı kamikaze otonom aracı olarak milletimize hayırlı olsun dedi. Akyol, yeni su üstü kamikaze aracı Tufan'ın ağır torpido kadar harp başlığı taşıyabilen, otonom çalışabilen, uydudan kontrol edilebilen kamikaze su üstü aracı olarak 2027'de envantere gireceğini dile getirdi. Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız, tek kullanımlık, çok hafif sınıf kategorisinde yer alan Kılıç 10, düşük görünürlük profiline sahip kompak ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen sualtı sistemi olarak öne çıkıyor. Asimetrik deniz harbi ve sualtı yüzey operasyonları için optimize edilen Kılıç 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleri sahada fark oluşturuyor. Kılıç ürün ailesinden Kılıç 200 ürünü orta sınıf kategorisinde, Kılıç 10 gibi düşük maliyetli, yüksek menzil ve yüksek patlayıcı miktarına sahip olan üyesi Kılıç 200, İDA'yla bırakma, entegre harp başlığıyla yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, su üstü termal ve IR kamerayla artırılmış görev menzili ön plana çıkıyor. Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen Tufan, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalıkla otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA olarak dikkat çekiyor. Tufan, gelişmiş durumsal farkındalığı, otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan'da kuvvet çarpanı bir güç olacak. yüksek patlayıcılı harp başlığının yanı sıra sürü düzeninde otonom seyir ve görev icrası yapabilen Tufan'ın görüntüye dayalı hedef tespit ve entegrasyon kabiliyeti bulunuyor. Baykar'da dün K-2 kamikaze İHA'yla akıllı donanım mühimmatlar, mızrak ve sivrisineği ilk kez görücüye çıkardı. Bunlar feda edilebilir sınıfıyla akıllı donanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan 3 stratejik ürün. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiren K-2 kamikaze İHA, modern harp sahasındaki sürü operasyonları için yeni nesil bir vurucu güç sunuyor. Taktik seviyelerdeki operasyonlar için esnek ve akıllı bir çözüm sunan Sivrisinek ise dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştiriyor. Yapay zeka destekli tam otonomiye sahip olan akıllı dolanan mühimmatlar, mızrak ve sivrisinek, GNSS'den bağımsız olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş görsel konumlandırma yeteneğiyle en zorlu coğrafyalarda dahi yüksek hassasiyetle hedefleri bularak angaje olabiliyor. Türkiye savunma sanayinde caydırıcı özellikli ürünler üretmeye devam ediyor. Dünya da artık bunu kabul etmiş. Devamı da gelecektir. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün savunma sanayinde müthiş yenilikler başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un "Hürmüz sadece İran'ın değil İsrail'in de kozu" başlıklı makalesini sunuyorum. "28 Şubat'ta başlayan Amerika-İsrail ile İran arasındaki savaş sadece askeri bir kriz olmanın ötesinde küresel ekonomiyi sarsan bir enerji şokuna dönüştü. Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapanması petrol arzında keskin daraltma oluşturdu. Brent petrol fiyatları savaş öncesi $70 bandından $100'ların üzerine fırladı. Bu artış dünya genelinde enflasyonu körükledi, üretim maliyetlerini yükseltti ve tedarik zincirlerini alt üst etti. IMF 2026 küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Uzaması halinde resesyon riski belirginleşti. Özellikle Asya ve Avrupa gibi enerji ithalatçısı bölgeler darbe aldı. Körfez ekonomileri ise adeta çöktü. Petrol ve gaz altyapısındaki hasar, ihracat gelirlerini eritti, turizm ve finansal akımları sekteye uğrattı. Kısa vadede savaş enflasyonu diye nitelenen bu tablo, fakir ülkelerde gıda ve yakıt krizini derinleştirdi. Zengin ülkelerde ise merkez bankalarını faiz artırımı baskısı altına soktu. Gıda ve gübre fiyatlarında artış gibi dolaylı etkilerde cabası. Enerji ithalatçısı olan ülkemizde her 10 dolarlık petrol artışı başına yaklaşık 4,5-5 milyar dolarlık ilave cari açık yüküyle karşı karşıya kaldı. Savaş Türkiye'de dezenflasyon sürecini zorluyor. Bütçe disiplinini tehdit ediyor ve günlük hayatı pahalılaştırıyor. İşte tam bu noktada Türkiye neden bölgede savaş istemez, İsrail neden ister tezi netleşiyor. İran savaşını çıkaran taraf olarak İsrail'in, Türkiye gibi enerji ithalatçısı komşu ülkelerin ekonomilerinin bu şoktan olumsuz etkilenmesini hesap etmemiş olmaz değil mi? Hatta bu nokta temel motivasyonları bile olabilir. Zira 3 yıldır açıktan savaş pozisyonu alan İsrail zaten doğrudan savaş maliyeti ödüyor. Son krizin ek yükü Tel Aviv için sürpriz değil. Ekonomik yan etkileri göze alabiliyor. Enerji bağımsızlığına sahip ekonomisinin büyük kısmı hizmet ve yüksek teknolojiden oluşuyor. Fitch, Moody's gibi kuruluşlar kredi notunu indirse de ABD desteği şoku yumuşatıyor. Ancak bu denge enerji bağımlılığı yüzünden enflasyon artı cari açık artı rezerv erimesi sarmalına giren dünyanın geri kalanı için olduğu kadar İsrail için de sürdürülebilir değil. Tel Aviv'in Hürmüz'ün küresel ekonomiyi etkileyecek bir koz olarak kalmasını en az Tahran kadar istediği ortada. Ne var ki milyonlarca insanın refahının daracık bir boğazın kırılgan huzuruna bağlanamayacağı Avrupa devletleri tarafından bile anlaşıldı. Nitekim Hürmüz'ü bypass edecek alternatif arayışları proje aşamasını geçmiş durumda. İsrail öldürmeyen darbenin güçlendirdiğine yakın vadede şahitlik edecek. Ekonomilerine darbe vurmaya çalıştığı Körfez ve bölge ülkeleri İsrail'in operasyonlarına karşı daha dayanıklı hale gelecek. Sureti haktan görünüp savaş çığlıkları atanları bir de bu manzara içinde değerlendirin lütfen. Sabah gazetesinde Melih Altınok'un "Hürmüz sadece İran'ın değil İsrail'in de kozu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in PKK'nın Fesih Kongresi'nin birinci yılında Bahçeli'den kritik öneri başlıklı makalesini sunuyorum. ...1990'larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve fesini gerekli kılmıştır. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir diyerek, 1978 yılında kuruluşunu ilan ettiği terör örgütünün 47 yıllık varlığına son vermişti. PKK terör örgütü de 5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaptığı 12. kongresinde fesih kararı aldı, bunu da 12 Mayıs'ta kamuoyuna duyurdu. PKK'nın fesih kararı aldığı kongresinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süre içinde sözde ateşkes ilan eden PKK, 11 Temmuz'da sembolik silah yakma ve zaten varlığı kalmayan Türkiye'den çekilme, Kuzey Irak'ta bazı alanları boşaltma dışında bir şey yapmadı. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Koalisyonu Komisyonu ise 18 Şubat 2026 tarihli bir rapor hazırlayarak önemli bir adım attı. Buna göre Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın silah bırakmasını takip edecek, doğrulama ve teyit mekanizmasıyla hazırlanacak raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal adımlar atılacaktı. Ancak MİT, PKK'nın fesih kararına rağmen Öcalan'ın iradesini tanımadığı ve silah bırakmadığını belirledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporunu hazırlamasından tam 10 gün sonra 28 Şubat'ta İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısı da rapor doğrultusunda atılacak adımların da durmasına yol açtı. Bunda İsrail'in ABD'nin desteğiyle İran'a yönelik kara saldırısında PKK'nın İran kolu PEJAK dahil bölücü Kürt örgütlerini kullanma planı etkili oldu. Ancak Türkiye'nin müdahalesiyle bu plan çöktü. Buna karşın İsrail, PKK dahil bölücü Kürt örgütleriyle teması kesmedi, olası bir kara operasyonunda kullanılmak üzere Mossad'ı devreye soktu. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan geçen hafta yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle süreç dondurulmuştur, her halükarda seçeneksiz de değiliz" derken, seçeneğin soykırımcı İsrail'e maşalık yapmak olduğu açıktı. Nitekim konuyu yakından takip eden uzman isimlerden birisi olan SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, dün Anadolu Ajansı'nda yazdığı analizinde İsrail'in PKK'nın silah bırakmasını önlemeye yönelik girişimlerini şöyle ifade etti. Sahadan gelen bilgiler bu süreçte İsrail'in hem Kandil PEJAK hem de Suriye'deki SDG-YPG bileşenlerine sabırlı olmaları ve asla tasfiye olmamaları gerektiğini telkin edildiğini gösteriyor. Kandil'in bir yandan Öcalan'ın talimatları ve tabanın talepleri, bir yandaysa İran'da oluşabilecek yeni fırsatlar ve İsrail'in yönlendirmesi arasında pozisyon almakta zorlandığını ve zaman kazanmaya yönelik bir hareket tarzının içerisine girdiği söylenebilir. Dolayısıyla İsrail daha önce Amerika başta olmak üzere emperyalistlerin maşası olan PKK kartını elinde tutmak için elinden geleni yapıyor. İsrail'in bu planını bozmanın yolu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecini sonuca ulaştırmaktır. Bu aşamada dün PKK adına Mustafa Karasu tarafından yapılan açıklamada Öcalan'ın statüsü gündeme getirildi. Bir yıl önce fesih kararı alsa da silah bırakmaya yanaşmayan terör örgütü, önerilerini dikkate almadıkları Öcalan'ın statüsünü gündeme getirerek dondurulmuştur dedikleri süreci kesintiye uğratmaya yönelik taktiksel bir açıklama yaptı. Ancak Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamaları bu oyunu da bozacak nitelikteydi. Aynı gün MHP lideri Devlet Bahçeli grup konuşmasında önemli bir çıkış yaparak Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli. Statü açığı varsa ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. MHP kaynakları Devlet Bahçeli'nin önerdiği barış süreci koordinatörlüğü konusunda doğrudan Öcalan'ın değil süreci yönetecek yeni bir komisyona da ihtiyaç olduğu yönünde. Bu komisyonun başkanı da Bahçeli'nin önerdiği koordinatör görevini üstlenebilir. Sürecin ilerlemesi PKK silah bıraksın sonra yasal düzenleme yapılsın ve önce yasal düzenleme yapılsın sonra silah bırakılsın noktasında kilitlenmiş görünüyor. Bu kilidi açmaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan partilerin tutumuna bağlı görünüyor. Bu konuda itirazı olanların da görüşlerini dile getireceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Terörle mücadele için şehitlerimiz ve gazilerimiz de bedel ödeyen, 2,5 trilyon dolar ekonomik maliyete katlanan Türk milleti gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partiler ve milletvekilleri görevini yapmalı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurumlarıyla terörle mücadelede taviz, bölücülüğe geçit vermedi, vermeyecektir. Ama başından beri tek amacı Türk milletinin birlik ve beraberliği ile kardeşliği olan Devlet Bahçeli'nin önerisini destekleyenler de, itiraz edenler de görüş ve önerilerini dile getirmeli. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da dün gelin süreci risklerden koruyacak, takibini yapacak bir mekanizma kuralım, adı Barış İzleme ve Takip Kurulu olsun dedi. Meclisteki siyasi partilerin vereceği üyeler süreci takip etsin, kolaylaştırıcı olsun diyerek Bahçeli'nin açıklamalarına destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son grup konuşmasında olduğu gibi komisyon raporunun onaylanmasıyla sürecin kesintisiz devam ettiğini ve gerekli adımların atılacağını söylemesi meclis çatısı altında bu kilitlenmenin açılacağına dair işaretler veriyor. 1 Ekim 2024'te temelleri atılan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge çalışmasının olumlu sonuçları Suriye'de ve İran'a yapılan saldırı sırasında görüldü. Özellikle Türkiye'nin çevresinde yayılmacı strateji yürüten soykırımcı İsrail'in PKK üzerinden yayılmacı ve bölücü planları da bertaraf edildi. Elbette hala İsrail'e maşalık yapmak isteyen ve silah bırakmaya direnenler olacaktır. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesiyle bu tehdit bertaraf edilecektir. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in PKK'nın fesih kongresinin birinci yılında Bahçeli'den kritik öneri başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Coşkun Başbuğ'un SOS, SOS, SOS başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan epeydir bir tehditten bahsediyor. Nüfus oranlarındaki azalma. Bu konu gerçekten bütün kesimlerin üzerinde düşünmesi, üzerinde hassasiyetle durması gereken çok hassas bir konu. Zira bir ülkenin gücünü ortaya koyan en etkili kalemlerden biri o ülkenin sahip olduğu insan sayısıdır. Yakın zamana kadar sağda solda caka sattığımız bu konu bugün ülkede bir numaralı tehdit olarak konuşulmaya başlanmıştır. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz diye böbürlenir, hava atardık. Avrupa yaşlılar ordusu, kıta bastonlular kıtası, bizse gençlerden oluşma bir ülkeyiz diye orada burada övünürdük. Avrupa'da birçok ülkenin nüfusu kadar bizde öğrenci vardı. Bu cümleleri hep geçmiş zamanda kurdum, zira bunların hepsi mazide kaldı. Biz artık üreyemeyen, çoğalamayan bir ülkeyiz ve böyle gittiği takdirde de yakın bir gelecekte İhtiyarlardan oluşma dünyanın en büyük huzur evi olacağız. Evet, bu konunun en kritik ve en hayati sorusu bu. Peki neden? Bu konunun sorulması gereken tek sorusu bu. Neden ülkemiz bu konuda bir çöküşte? Neden ülkemizde kısırlık diz boyu? Neden ülkemizde sezaryen doğumların öne alınmıyor? Neden ülkemizde tüp bebek kuyrukları arttı? Neden ülkemizde gençler evliliğe, aile hayatına doğurmaya soğuk bakıyorlar? Kimler Türkiye'de nüfus artışının önünü kesmeye çalışıyor? Şimdi önem sırasına göre bu soruların cevaplarına geçelim. Türkiye'de doğum oranlarının düşmesinin en temel sebeplerinden biri gıdalardan aldığımız hormonlardır. Bugün çok sayıda gencimiz tüp bebek kuyruğunda tedavi olmayı bekliyor. Çünkü kısırlaştılar. Ülkede kısırlık ciddi tehdit boyutlarında. Çiftliklerde 40 günlük sürede pimpon topundan futbol topuna evrilen tavuklar, 4 ayda yumruk büyüklüğünden insan boyutuna getirilen hindiler, hormonlu mısırlar. Tüm bunlar bu süreçte etken mi? Bu sorunun cevabını bir hatıratla vereyim. Dünyanın en genç profesörü kimyager bir Türk evladıydı, Oktay Sinanoğlu. Yıl 2000. TRT2'de yayınlanan bir televizyon programında şans eseri Oktay Sinanoğlu'na yakaladım. Kanalı açtığımda programın bitmesine 5 dakika kalmıştı. Derin bir sohbetin sonuna gelinmişti. Sunucu Oktay Hoca'ya hararetle sordu. "Hocam, biyolojik savaş diyorsunuz, bu nasıl bir savaş?" Oktay Hoca bilinen sert tavrıyla cevap verdi. "Bu savaş şu an kimsenin bilmediği en tehlikeli savaş. Bana bir laboratuvar ver, yarım saat sonra sana kısırlık oluşturan virüsü getireyim." Sunucu daha da çok heyecanlandı. "Hocam, vaktim kalmadı, son 2 dakika. Şu sorunun cevabını alayım. Peki bu virüsü getirdiniz, insanlara nasıl vereceğiz?" Oktay Hoca insanlara mesaj veren tarihi cevabı yapıştırdı. "Çok basit, gıdalarla. Gıdalar içinde en iyi virüsü mısır taşır. Mısırın tohumuna virüsü yerleştirdiğiniz an mısır ve onunla üretilen bütün gıdalar insanları kısırlaştırır. Bu kadar basit bir iştir bu." Oktay Hoca'nın dediğinden hareketle şunu mu anlamalıyız? Marketlerde çocuklarımız için satılan janjanlı paketlerde sunulan mısır ve türevleri cipslerden, çiftliklerde sadece mısırla beslenerek 40 günde büyütülen tavuklardan, yaratık hindilerden uzak mı duracağız? Ben bilmem. Takdir sizin. Bir de sezaryen belası var. Adı üstünde doğumun normali, halk arasında adı normal doğum olarak anılan hadise. Bunun yerine annenin karnında 7 kat gömleği keserek çocuk almakta neyin nesi anlamış değilim. Hayran olduğumuz batıda sezaryen doğum için en az 3 tam teşekküllü hastanenin olur vermesi gerekiyor. Bir doktor kafasına göre sezaryen doğum yaptıramıyor. Bir de bizde ise evlere şenlik bir düzen var. Sezaryen doğumun zararlarını önümüzdeki günlerde mutlaka yazacağım, ancak fırsatı bulmuşken burada kabaca bir iki başlık vermek istiyorum. Sezaryen doğum yapan annenin tekrar gebe kalma ihtimali düşüyor. Kalsa da en fazla 2 çocuk sahibi olabiliyor. Bu nedenle acilen şunu söyleyeyim. Sezaryen doğum acilen yasaklanmalı. Bir hekim kafasına göre bu doğum şekline karar verememeli. İngiltere doğumda evde doğum uygulamasına geçti. Alo 155 türü oluşturulan özel bir hattı aradığınız an içinde ebesi olan bir sağlık ekibi anında kapınızda bitiyor. Eski usul doğumu yapıp bebeği annenin kucağına verip ayrılıyorlar. Aile yapısının çökmesi, gündelik ilişkiler, tekil yaşam tarzı gibi etkenler elbette nüfusun azalışındaki diğer faktörler. Ama tüm bunlar içinde öncelikli olan sebepler, önü bir an önce alınması gereken hususlar, kısırlaşmanın önüne geçecek gıda denetimleri, tarım politikaları ve sezaryen doğumlar. İşte buradan başlayabiliriz. Star gazetesinde Coşkun Başbuğ'un SOS, SOS, SOS başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Selma Savcı'nın "İt iti ısırır mı? Şaklaban şansölye merz" başlıklı makalesini sunuyorum. Almanya'dan gün geçmiyor ki skandal hamleler gelmesin. Her defasında ülkemizde de "Almanya bizi kıskanıyor" temaları üzerinde bir takım açıklamalar zinciri de görsek, bugün gelinen noktada Almanya'nın Siyonistlere açtığı kucak yine kamuoyunda büyük tartışma konusu oldu. Almanya'nın Gazze'deki soykırıma rağmen Siyonist İsrail'e silah satmaya devam ettiği dönemde Almanya'daki iktidar partisi CDU, yürütme kurulu toplantısını Berlin'deki Şabat Sinagogu'nda yaptı. Toplantı için sinagoga gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Haham Yehuda Teşkal tarafından karşılandı. Merz'in Siyonistlere bağlılığının resmi bir kez daha tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşti. Böylesi bir rezillik olabilir mi? Yahu Filistin'i katleden bir ülkeye verilecek değer bu mudur? Almanya'daki iktidar partisi CDU, yürütme kurulu toplantısını Berlin'deki Şabat sinagogunda yaparak hala Siyonistlerin özellikle Almanya'da nasıl etkin olduğunu da maalesef görebiliyoruz. Toplantı için sinagoga gelen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Haham Yehuda Teşkal tarafından samimi bir şekilde karşılanarak gelinen soykırımın aslında bir yakasından tutan bir ülkeyi görüyoruz. Katil Amerika ve işbirlikçisi İsrail'in saldırılarıyla ilgili daha geçtiğimiz aylarda şunları söyleyen Merz'in bugünse ikiyüzlülükte sınır tanımaması da aslında sağ gösterip sol vurmasının tezahürü olsa gerek. ABD ve İsrail'in İran'daki askeri harekatının etkinliğini sorgulayan Merz, İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının gerçekten başarıya ulaşacağına ikna olmuş değilim ifadesini kullanmıştı. Ve yine Merz, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesine atıfta bulunarak ona dedim ki yardımımızı istiyorsan lütfen önceden bize sor, önceden sonradan gazetelerden öğrenmeyelim. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir davranış biçimidir, bunu da kabul etmeyeceğiz ifadelerini de kullanarak aslında ABD'nin kuklası olmadığını bazılarına duyururcasına hamleleri bütünü yapma ihtiyacı hissetmişti. Bugün gelinen noktada ise Siyonistlere devamlı göz kırpıp İsrail'in abisi Amerika'ya da dolaylı yoldan şirinlik yapmaya çalışan Almanların durumu hakikaten içler acısı. Verilere göre ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında son dönemde artan siyasi gerilim, Washington yönetiminin Almanya'daki askeri varlığını kısmen azaltma kararıyla yeni bir boyut kazandı. Amerikan hükümeti yaklaşık 5000 askerin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde Almanya'dan çekilmesini planlıyor. Kararın resmi gerekçesi ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının ve görev dağılımının yeniden gözden geçirilmesi olarak açıklansa da gelişme Berlin-Washington hattında ilişkilerin zayıfladığına işaret ediyor. Alman medyasında yapılan yorumlarda Trump'ın bu hamlesinin Almanya'ya doğrudan bir baskı aracı, Avrupa'ya kendi güvenliğinizi daha fazla üstlenin mesajı ve Amerika'nın küresel askeri özelliklerini yeniden dengeleme çabası olarak görülüyor. ABD'nin asker sayısını azaltma kararına Almanya'dan ihtiyatlı tepkiler geldi. Haziran 2025'te Merz'in Beyaz Saray'ı ziyaret etmesiyle ilişkilerde ılımlı bir hava mevcuttu ancak İran'a yapılan saldırılar ve Ukrayna-Rusya savaşındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Trump ve Merz arasındaki ilişkiler kötüleşti. Gerilimi yatıştırmaya çalışan Alman hükümeti Trump'la olan çatışmanın hiçbir şekilde daha da tırmanmasını istemiyor. ABD'nin asker çekme konusuna ilişkin değerlendirmede bulunan Merz, son günlerde duyduklarımız yeni değil, belge abartılıyor ama yeni bir gelişme yok dedi. Merz bunun Amerika Başkanı Donald Trump'ın selefi ABD Başkanı Joe Biden'ın geçici olarak konuşlandırdığı bir birlik olduğunu ve çekilmesinin oldukça uzun bir süredir tartışıldığını kaydetti. Ancak Merz, Biden tarafından 2024'te taahhüt edilen Tomahawk tipi orta menzilli füzelerin Almanya'ya konuşlandırılmasının şu an için askıya alındığını belirterek, şu anda gördüğüm kadarıyla Amerika açısından bunların teslim edilmesi ihtimali neredeyse yok. Bildiğim kadarıyla Amerikalıların kendilerinde bile yeterli miktarda yok ifadelerini kullandı. ABD'nin Almanya'daki askeri varlığı, NATO'nun Avrupa'daki caydırıcılık kapasitesinin bel kemiğini oluşturarak çekilme kararı kısa vadede sınırlı etkiye sahip olacakken orta ve uzun vadede stratejik belirsizlik doğurabilir. Bu durum NATO içinde Amerika merkezli güvenlik modelinden daha dengeli ve Avrupa ağırlıklı bir yapıya geçişi tetikleyebilir. Şansölye Merz geçtiğimiz günlerde de Berlin'deki Şabat Yahudi Eğitim Merkezi kampüsünde yapılan toplantı öncesinde Yahudi yaşamının Almanya'da uzun süredir olmadığı kadar tehdit altında olduğunu söyleyerek tam destek sözü vermiştir. Benzer şekilde Eylül 2025'te Münih'teki bir sinagog açılışında da antisemitizmden utanç duyduğunu söyleyerek duygusal bir konuşma yaparak Siyonistlere göz kırpmıştı. Tüm bu bilgiler ışığında it iti ısırır mı bilinmez ama şu gerçek ortadadır ki ABD'nin oynadığı bu satrançta artık Almanya'nın piyondan öteye geçemeyeceği bir hakikat olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Siyonistlere şaklabanlık yapmayı marifet saysa da Merz'in de siyasi geleceği açısından çok da ileri gidemeyeceği şu detaylar ışığında aşikar. Yeni Akit'te Selma Savcı'nın "İt iti ısırır mı? Şaklaban şansölye Mers" başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in "Soykırımcı Beslemek" başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail'in Amerika'dan para vermeden alacağı 100 yeni F-35 uçağını konuşuyor herkes. Amerikan ordusundan sonra dünyada en fazla F-35'e sahip olan ülke İsrail olacak. Hatta kişi başına düşen savaş uçağı gibi olmayan bir istatistik hesaplaması bile yapılabilir bu dev güç aktarımında. Bölge için sorun bu yeni F-35'ler olmayacak. Asıl sorun Amerika'nın canavara verdiği başka 4 uçakta, KC-46'larda saklı. Bu tanker uçakları 4 yıldır takip ediyorum. İsrail'in bölgesel operasyonları için kritik öneme sahipler. Tanker uçak filosu 50 yaş ortalamasına sahip olan İsrail, KC-46 tanker uçaklarla beraber havada çok daha uzun menzilli operasyon yapma gücüne kavuşuyor. Daha basit bir örnekle anlatayım. İsrail F-35'leri menzil problemi yüzünden İran'a kendi başlarına operasyon yapamıyordu. Bu yüzden son saldırıda da ABD'nin tanker uçaklarını kullandılar. Şimdi ABD 4 adet KC-46'dan ikisini teslim ediyor. Kalanları da ardı ardına teslim edecek. Önceki ABD Başkanı Biden, soykırımcı bir hükümet tarafından yönetilen İsrail'e tüm yalvarmalara rağmen bu uçakları teslim etmemişti. Türkiye'ye bakışı sorumlu, Ankara politikası rezil olsa da Biden'ın bu kararı doğru bir karardı. Mevcut Başkan Trump, İsrail ben ne söylersem onu yapmak zorunda fikrinde ve bu inanışla beraber çok kritik bir gücü İsrail'e veriyor. Sahada sergilenen ürünlere bakarak bu konuda Türkiye adına endişe etmeye gerek yok ama bölgesel barış açısından durum can sıkıcı. Bu yaşadığımız gelişme bile ABD'nin dünya egemenliğinin bitmesi gerekliliği konusunda yeterli fikri veriyor bize. Soykırımcı besleyenler hukuka bakmaz, ahlaki değerleri önemsemezler, neyse ki ekonomik olarak da tahakkümleri bitmek üzere. Barışın dili aç tavuk amiralin derdi. Adı Yannis Egolfopoulos. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden koramiral rütbesiyle emekli olmuş eski bir asker. Biz onu İstanbul'daki köprüleri havaya uçurmak gibi fantastik fikirlerinden tanıyoruz. Bu emekli koramiral yine coşmuş, katıldığı televizyon programında Türkiye'yi ezmekten falan bahsetmiş. Atina ve Ankara arasındaki gerilimin azaltılmasında karınca kararınca sorumluluk almış, ortak toplantılarda bulunmuş birisiyim. O yüzden Yunanistan'a dair yazarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri gücünü hatırlatmama konusunda özen gösteririm. Muhataplarınızı utandırarak ya da korkutarak sağlıklı bir diyalog kuramazsınız. Ancak barış dilini korumanın bir başka koşulu daha var. O da dili ve fikri zehirli olan, düşmanlıktan beslenenlere hak ettikleri cevabı vermek. Koramiral Egolfopoulos tam da bu tanıma uyan birisi. Emrinde savaş gemileri olduğu, Yunanistan Donanma Komutanlığı karargahında operasyonlar direktörü olduğu dönemlerde Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamamış ama emekli olduktan sonra kendisini darı ambarında zanneden aç tavuk gibi durmadan Türkiye'ye tehditler savuran birisi bu amiral. Bunu vatanseverlikten mi yapıyor yoksa CEO'su olduğu danışmanlık şirketi Foretel Grace'e yeni müşteriler bulmak için mi, orası belirsiz. Bir diğer seçenek bu emekli koramiralin Yunanistan'daki Amerikan çıkarlarını temsil eden yanıyla

generallerin yazdıklarını da okuyorum. Mesela bir tanesi nüfustan yola çıkarak Yunanistan'daki askeri okullara en az 80 bin başvuru olması gerektiğini ama kontenjanların %60 oranında boş kaldığını yazmıştı. Bir diğeri Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekmiş, Atina'nın mutlaka yerli ürünlere yönelmesi gerektiğini söylemişti. Yani tüm emekli generaller ve amiraller darı ambarı hayali kuran aç tavuk gibi kanal kanal dolaşmıyorlar. Emekli koramiral Egolfopoulos 1971'de Yunanistan ordusuna katılmış, takvime ve yaşananlara bakınca travmalarını anlamıyor değilim ama travmaları tedavi etmenin yolu başka ve yeni travmalar aramak olmamalı. Sonuçta Yunanistan halkı bu seviyeden çok daha yükseğini hak ediyor. Milliyet'te Özay Şendir'in Soykırımcı Beslemek başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Türkiye Kazanacak başlıklı makalesini sunuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şunları söyledi. Terörsüz Türkiye devleti zayıflatmak, milli iradeyi gevşetmek, milletimizin kırmızı çizgilerini çiğnemek ya da güvenlik ilkelerini sulandırmak değildir. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin tarihi bir musibetten kurtulmasıdır. Sadece iç güvenliğin değil dış politikanın da konusudur. Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye idealinin ana sütunlarından biridir. Terörsüz Türkiye'nin bugünkü aşaması terörün her türlüsünün topraklarımızdan ebediyen tasfiyesidir. MHP tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracaktır. Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir, taviz değildir, terör örgütüyle pazarlık değildir. Böyle düşünenler gaflet içindedir. Bahçeli iç cephenin önemine de vurgu yaptı. Barış siyaseti yalnızca iyi niyetle yürütülemez. Güç, hazırlık, caydırıcılık ve sağlam bir iç cephe ister. Sahada gücü olmayanın masada sözü zayıflar. Ekonomisi dirençsiz olanın diplomatik hareket alanı daralır. Siyasette mutlak butlan fırtınası esiyor. Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'in şaibeli olduğu iddialarıyla açılan CHP kurultayı davası kapsamında merak konusu olmaya devam ediyor. 1 Mayıs'tan bu yana Ankara İstinaf Mahkemesi'nde görüşülmekte olan CHP mutlak butlan davasının olası sonuçları siyasette fırtınalara yol açmış durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tedirginlikle takip ettiği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise merakla beklediği İstinaf Mahkemesi kararı hakkında yoğun tartışmalar yaşanıyor. Lehte ve aleyhte açıklamalar yapılıyor, televizyonlarda hararetli tartışmalar sürüyor. Ankara İstinaf Mahkemesi'nin CHP kurultayı hakkında karar verdiği açıklanması bekleniyor. Hayır, istinaf henüz karar vermedi, görüşmeler sürüyor. Özgür Özel gidiyor, Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oluyor şeklindeki tartışmalar yoğunlaşırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mutlak butlan konusundaki açıklaması siyasette bomba etkisi yaptı. MHP grup toplantısının ardından CHP'ye atanacağı konuşulan kayyumla ilgili konuşan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi milletle buluşmayı tercih etmeli ve üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmelidir, dedi. Eğer Ankara İstinaf Mahkemesi şaibeli olduğu iddia edilen CHP kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verirse, Özgür Özel'in seçildiği kurultay hukuken geçersiz sayılabilir. Mevcut CHP yönetimi görevden alınabilir. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Türkiye Kazanacak başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 27, Sure Necm Suresi 27-62. Ayetler, Kamer Suresi 1-55. Ayetler,
1: Sayfa 526-530.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Sahte şeyhlerden kaçın. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat birine mektup yazıp şöyle etti nasihat: Ey oğlum, yaratıldı bu dünyada ins ve cin, yalnız Hak Teâlâ'ya ibadet etmek için. Birinci vazifemiz Rabbimizi sevmektir ve emru yasağına göre hayat sürmektir. Lakin bu muhabbetin vardır alametleri. Birincisi, sevmektir Allah'ı sevenleri. İkincisi, itaat yani söz dinlemektir. Bir de onu dil ile, beden ile övmektir. Kim Rabbini severse, Rabbi de onu sever. Lütuf ve ihsanını arttırır, bolca serper. Rabbinin sevgisini kazanmaya çalışan, talihli kimselere denir salih Müslüman. Çalışıp kazanmışsa bir kimse bu sevgiyi, böyle olan müminler olurlar arif veli. Bunu başkaları da kazansın gayesiyle çalışanlar da olur mürşit yahut vesile. Maide suresinde bu beyan ediliyor. Vesile arayınız diye buyruluyor. Vesile, insanları Allahü Teala'ya kavuşturan kişidir. Veli yani evliya. Arada bulunmazsa bu yüksek evliyalar Allahü Teala'ya yol bulamaz insanlar. Onun bu iyiliği hem dünya hem ahiret nimetleri içinde en büyüğüdür elbet. O sebep olduğundan bu nimet ve ihsana o büyük zatı sevmek çok lazımdır insana. Hakiki vesileye kavuşmak bir nimettir. Hatta bu insan için en büyük saadettir. Onun için insanın birinci mühim işi aramak olmalıdır böyle veli bir kişi. Bu hakiki mürşitler ta kıyamete kadar dünyanın bir yerinde mutlaka bulunurlar. Onu arayanlara kendisini tanıtır. Velakin düşmanlardan, ahmaklardan saklanır. Adi alçak kimseler sahte olan şeyhleri çıkarıp yanıltırlar bir kısım kimseleri. Bu kişiler yalan ve hileli kerametle cahil Müslümanları aldatırlar gayetle. Şeyh geçinir ise de imanı yoktur fakat dini istismar edip sağlarlar çok menfaat. En büyük felaket de saf bir Müslüman için tuzağına düşmektir böyle hain kişinin. Yoktur İslamiyet'ten bilgi ve haberleri. Dünyalık toplamaktır yegane gayeleri. Sözleri küfür yayar, her haramı işlerler. Cahil Müslümanları avlayıp geçinirler. Münafık denilir ki bu gibilere hem de esfeli safiliğine giderler cehennemde. Öyle acı azaba yakalanırlar ki bunlar hatta kafirlerden de çok azap olunurlar.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, mümin bir şeye baktığında ibret alır. Kendisine bir şey verilirse şükreder. Bir musibet veya belaya uğrayacak olursa sabreder. Eğer konuşacak olursa Allah-u Teala'yı hatırlatır buyuruyor Hazreti Ali kerremallahu veçhe.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Alo.
0: Buyurun.
3: Merhabalar.
2: Merhaba efendim. Hocam, buyurun. Dinliyoruz hocam, efendim.
3: Öncelikle hayır dualarınızı istiyorum.
2: Rabbim iki can saadeti versin. Ahiretten fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin hocam, inşallah. Çok teşekkür ederim. Birkaç sorum vardı hocam. Vaktiniz almadan sorayım direkt.
2: Dinliyoruz.
3: İlk sorum, abdest alırken Türkçe dua etmek uygun mu? Yoksa sadece şehadet getirmemiz yeterli mi? Açıkçası diğer abdest dualarını bilmiyorum henüz. Diğer sorumda Kur'an-ı Kerimleri de şey okumuyorum. Bazen kafamı tokuluyor bu durum, günahımı giriyorum diye. Daha çok fıkıh kitabı okuyorum. Bir de teşekkürüm.
2: Onu bir daha tekrar eder misin? Özür dilerim. İkinci sorumuz.
3: Kur'an-ı Kerim'i ben neredeyse hiç okumuyorum. Hani alıp elime. Bazen kafama takılıyor bu, hani günaha mı giriyorum okumayarak diye. Daha çok fıkıh kitabı okuyorum ben. Diğer sorum da şu hocam. Tesettürün sevgisi içime hiç gelmiyor. Açık biriyim ben. Sanki bu durum çok normalmiş gibi benimsedim hatta. Dualarımda bile çok az yer veriyorum bu konuya. Aynı şekilde bu da kafama çok takılıyor bazen. Son olarak da hocam, eşime karşı bir soğukluğum var birkaç senedir. Bunu açmakta da çok zorlanıyorum. Dini konuda ne önerirsiniz bana?
2: Peki efendim.
3: Çok teşekkür ederim. Peki efendim.
0: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
4: Hocam ellerinizi öperim.
2: Estağfurullah. El öpülecekler toprak altında. Hepimiz onların ellerini öperiz ve dua ederiz. Rabbim onların hepimizi onların yolunda bulundursun inşallah Teala.
4: Duanızı bekleriz efendim. Duanızı.
2: Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala efendim.
4: Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Hocam benim sorum, bizim zamanımızda askerlik 20 aydı. Bu 20 ay içerisinde biz seferi mi oluyoruz? Yoksa askerde durduğumuz yerde o durduğumuz namazda şey mi olacak?
0: Mukim.
4: Zaten mümkün mü hocam? Zaten doğru dürüst namaz varmadık da askerde. Yani evet.
2: Yo, açık söyledin de hoşuma gitti.
4: Evet. Ya askerde o zaman ki ben 76'da askerlik yaptım da o zaman çok, yani askerde ben hiçbir göremedim yani bir tane.
2: Ya anladım. Ya hatırına gelmiş. Bazılarında hatırına gelebilir. İyi oldu. Teşekkür ederim.
4: Bunları sefer olarak göreceğiz da. Orada askerlikte seferim sayıdı gibi. Hep emir altındayız ya.
2: Anladım. Tamam efendim.
4: Bir de bu yolculuk yaptık tabii. İstanbul, Ankara, Hesra. Yolculuk yaptığımızda da o zaman da doğru dürüst seferi bilmiyorduk. Veyahut da duymadıydık. Onlar da bir kişi bunun hepsini 2,5 sene her namazın ardından sefer olarak kılsa nasıl olur?
0: Kaza et. Seferi olarak kaza etse.
4: Evet, hepimizin sefer olarak kazası nasıl olur?
2: Tamam efendim.
4: Merak ediyorum. Bir de diyelim ki 2024'ün Nisan'ında bir kurban oldu. Bir tane oldu diyelim. Şimdi şu anda Nisan'ın başında yani 25 gün var şeye, kurbana. Hı hı. O kurban olur mu?
2: 2024'te?
4: 24'ün Nisan'ın başında veya sonunda.
2: 2024, 2025, 2026 Nisan. 2 yaşını doldurmuş o.
4: Ama işte Nisan'ın başında sonunda mı? Şeyde kurbanında daha 25 gün var. Ya, 20 gün var.
2: Şimdi bak. 2024 Nisan. 2024 evet. Nisan'dan 2025 Nisan'a gelince 1 yaşında.
4: 1 yaşında.
2: Yani, 2026 Nisan'a gelince 2 yaşında oluyor.
4: Ha, benim yanlışı demektim şimdi. Yani birer kala olur mu acaba diyorum. Şimdi
2: Yok zaten ne, Mayıs, Mayıs'a girdik. Bana.
4: Yok yok, ben yanlış söyledim.
0: Yok yani, başka bir şey soruyor sanki.
2: Öyle mi?
4: Yok ben yani bir ay önce kalsa, yani yaşına bir ay kalsa olur mu demek istiyorum yani.
0: Ha, yaşına bir ay kalsa olur.
4: Evet.
2: Anladım. Tamam efendim.
0: Tamam.
4: Ben karıştırdım hocam.
0: Tamam anlaşıldı. Yok,
2: sen hesapla bizim hesap biraz farklı oldu. İzah edeceğiz efendim.
4: Ben öyle söyleyecektim. Ben yanlış hesap ettim hocam. Yani tamam. Yaşına bir ay kala
0: kurban olur mu?
4: Olur mu demek.
0: Tamam.
4: Yani.
0: Tamam efendim.
2: Zaten Mayıs'ın sonu olduğu için o endişen gitsin. Çünkü Nisan'da o iki anladım. Yaşına girdi girecek. Yani kapak atış olur. Kurban olur. Merak etme.
4: Anladım. Anladım hocam. Peki efendim.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler.
2: Şimdi bak. Bize bu program başlarken efendim millet nasıl anlasın? Nasıl yapsın? Bak. Vatandaş oturduğu yerde aynı şekilde hesabını yapıyor. Yani sığırdan 2 yaşına gelince aynı şekilde olacak. Ya oturmuş, yani Allah-u Teala razı olsun. Mesela bunun bu şekilde bu dinleyicimizin hesaplaması, ondan sonra kalbi mutmain olmamış bir de teyit edip sorması sevaptır. Ha diyeceksiniz efendim, siz de aynı şekilde kesin söylüyorsunuz daha şeyleri. Ben söylemiyorum. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Buyuruyorlar ki hocaları için hep Efendi Hazretleri derlermiş. Buyurmuşlar ki Efendi Hazretleri'nin, ben Emel abiden dinlemiştim onu, köstekli saati vardı kardeşim. Bu köstekli saatini bu belde yeleğin cebinde tutuyorlar, yelekleri var. İşte namaz vakti yaklaşırken çıkarlar, bakar, tekrar kollarmış, ne kadar kaldı, çıkar bakar. Şeyde mübarek hocamız da buyurmuşlar ki ya kardeşim, buyurmuşlar, namaz vakti ne kadar kaldı diye böyle bakmak, düşünmek de ibadettir buyurmuşlar. Peki bu dinleyicimiz ne yapıyor? Kurban kesecek. Yaşı tutuyor mu, tutmuyor mu? Bunu araştırıyor.
0: Hesap yapıyor.
2: Hesap yapıyor. İbadet midir? İbadettir tabii. Sevap mıdır? Sevaptır tabii. Sevaptır tabii. Hatta bir de Emel abiler bir gün bir şey anlattılardı. Buyurdular ki şeyde hatırlarsan bir TRT vardı. Yani radyo televizyon olarak falan. TRT'de şey yayınlanırdı. TRT radyoda iftar programı. Şimdi tabii şimdi TRT FM'de yapıyor da, ama onlar sık yapıyorlardı. İstisnası ama devlet kurumu olduğu için hiç yaptamıyorlardı. Mesela anons veriyordu. İftara 20 saniye kaldı. Bir müddet sonra İftara 10 saniye kaldı. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh iftarda açarmış o programı. Hemen abilerden demişti. Ya karışım uyumuşlar bir seferinde. Böyle işte iftara 10 saniye kaldı deyince ben buyurmuşlar ömrümün bitmesine 10 saniye kaldı diye anlıyorum. Allah Allah.
0: Tamam. Geri sayım başladı. 10, 9, 8 evet. Gibi.
2: Başladı. Bitiyor yani. Hakikaten zaman zaman mesela Emen abinin bu buyurduğu, hani büyüklerin buyurduğu kalbi yerindeydi. Ama zaman zaman hatırlıyorum. Her zaman diyemiyorum. Hatırlıyorum falan. Mesela kitaplarda yazar. Bu namaz son namazın. Bu söz hatırıma geliyor. Demin senin yaptığın gibi. Ondan sonra işte 10, 9, 8 gidiyorsun diyorsun. Dünyaya veda ediyorsun.
0: Aslında hep böyle gidiyor ama.
2: Hep öyle gidiyor.
0: Farkında değiliz yani.
2: Dünyaya veda ediyorsun. Yani bu dinleyicimizin sualinden başladık artık. Öbür dinleyicimiz özür dileriz de. Yani dinleyicimiz şimdi 2024 Nisan'da doğmuş. Nisan'ın sonunda diyor mesela. Onun hesabı. Ben önce başında anladım. Çünkü şu anda biz Mayıs'tayız. Mayıs'ın 26'sında. Takvimlere göre. Eğer görülmesi 27'sinde. Kurban Bayramı. Dolayısıyla yani o Nisan'ın başında doğmuş olsa bile Mayıs'ın sonunda kurban. Hani bir ay diyor daha varken yani, olabilir.
0: Mayıs'ın 27'sinde bu arada takvime göre.
2: 27'sinde.
0: Görülmesi 28.
2: Doğru 27'sinde. Dolayısıyla yani 2 yaşın çoktan doldurmuş, kapak atmış, kurban olur. Müsterih olsun. Neyse,
0: ben onun belki de sormak istediği şeyi ben sorabilir miyim? Şimdi bu hayvanlarda 2 yaş ya, 24 ay 24 ayı tamamlaması mı gerekiyor? Yani evet. 23 aylık olan
2: olmuyor.
0: Kapak atmaz mı? Kapak atmış olabilir 23 aylık.
2: Attırırlarmış. Rahmetli bizim İsmail Acavi o kurbanla meşguldü ya. Dedi ne sahtekarlar var derdi.
0: Şey mi? Kerpetenle mi çekiyorlar?
2: Zorla hayvan.
0: Dişini kendi çıkardı diye.
2: Hatta böyle dedi şey yapanlara hemen hayvanın ağzını açar. Bak kapak attı falan. Halbuki değil dedi. Ama devlet şey yaptı şimdi Mustafa Bey. Eskisi gibi değil.
0: Kimlik kartı veriyor.
2: Kimlik kartı veriyor.
0: Hayvanlara.
2: Yani adama diyorsun ki şu kimlik kartını göster. Ya o zaman sen de hesap ediyorsun. Mesela bu dinleyicimiz ki hayvanı kimlik kartına göre sordu bize. Değil mi? Hayvanı kimlik kartına göre sordu. Dolayısıyla yani 2 yaşını dolduruyor. Orada müsterih olsun. Gelelim efendim ilk dinleyicimizin sualine.
0: Peki özür dilerim. Bu 24-25 aylık olmuş da kapak atmamış durumu olabilir mi?
2: Yok o önemli değil. Çünkü 2 yaş diyor. O kapak atmasını hayvanları tanıyanlar biliyor. Çünkü 2 seneyi doldurunca yani dişin değiştirir. Yani
0: işte, çocukların mesela 7 yaşında dişlerini çıkart.
2: Bazı çocuk çıkmayabilir mesela.
0: 8 olabilir.
2: Yani. Olabilir. Ama kitaplarda açık net koyun keçi 1 yaşında, dana 2 yaşında, deve de 5 diye hatırımda kalmış ama yanlış olabilir, bir daha bakalım ona. Onu net hatırlayamadım. Yalnız koyun keçi de mesela deve ve sığırda öyle istisna yok. Koyun ve keçi de bunların kuzuları. Şimdi koyuninkine kuzu diyoruz. Ya hatırıma geldi gene. Demeden edemeyeceğim. Çok sır saklıyorum ya ben.
0: Buyurun hocam.
2: Çünkü İmat Vuk'un da yine hep anlatırlardı böyle şeyler. Konya'dan gitmişler. Şimdi Suriye'de kalmış adam o zamanlar biraz. Arapça öğrenmiş gelmiş falan. Hava atıyor falan. Bir tanesi demiş ki ya demiş koyuna ne derler? Ganem derler demiş. Ganem hakkında. Peki demiş kuzuya ne derler? Ona demiş bir şey demezler. Büyüyünce ganem derler.
0: Meğerse kuzuyu bilmiyormuş ne demek. İyi olur.
2: Adam kıvırmış.
0: Pratik zekalı.
2: Bir şey demiyorlar ha demiş. Büyüyünce ganem derler demiş. Şimdi koyunun dünyaya getirdiği o kuzudur. Kuzu bir yaşını çarpınca o toklu diyorlar ona. Kuzuların abisi bu. Keçininkine oğlak diyorsun. Ondan sonra eğer bu bir yaşını geçmişse onun abisine de çemiş derler. Yani taze yani hayvan daha. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki kurbanda koyun ve keçinin yavruları 6 ayı doldurmuş. Bak öbürlerine demiyor. Koyun ve keçi için diyor kitaplarda. 6 ayı doldurmuş. Fakat iri. Ya bakıyorsun o kadın kocaman olmuş kuzu. Ve keçi de oğlak da öyle kocaman olmuş. Bunlar kurban olur buyuruluyor. Mesela ben bunu kitaplarda okurken, Gönen'deyken böyle bir şey denk geldi. Böyle bir şey denk geldi. Bir tane bir ilkokul işte müdürü vardı. O bu böyle şey de yapardı kurbanlarda falan. Hayvan falan da alıp satardı falan. Tanıyordum, muhabbetimiz de var. Ya dedi bende bir tane hayvan var dedi. Evet dedi, hani dedi bir yaşını dolduracak. Bir yaşını tam doldurmadı. Ama dedi bir gör dedi. Yani başkasına gitmesini istemiyorum dedi falan. Ya bir gördüm. Ya kocaman. Yani rahat dersin ki bu bir yaşını geçmiş. Bir de bir hareketli. Neyse satın aldık, getirdik. Küçük bir böyle bir antre gibi bir bahçe vardı. Oraya şey yaptık falan. Çocuklar da sevdi. Çocuklar bir üzülüyor. Bunu kesecek miyiz? Bunu kesecek miyiz? Yani başıma öyle geldi. Benim de böyle içim hani sızlıyordu. Hareketliydi. Bir de bir alışkın insana. Hemen biraz bir şey verdim mi sürtünüp duruyor. Çocuklar da şey yapınca oho onlarla oynuyordu. Şey yapmıyordu falan. Dolayısıyla koyun ve keçi de 6 ayını doldurmuş ama anası gibi iri ise kurban olabilir. Fakat dana olmuyor. Deve de olmuyor. Onlar kurban olmuyor.
0: Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.
1: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iman nimetinin şükrü. Allah-u Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en büyüğü, kendini onlara tanıtıp iman etme nimetiyle kullarını şereflendirmesi, kıymetlendirmesidir. Her nimete şükretmek lazım olduğu gibi bu nimete de şükretmek lazımdır. Zira Sure-i İbrahim'in 7. ayeti kerimesinde mealen,
5: şükrederseniz verdiğim nimetleri elbette artırırım buyurulmaktadır. Nisa suresinin 146. ayeti kerimesinde de mealen, iman eder ve nimetlere şükrederseniz Allahü Teala size azap etmez buyurulmaktadır. Her verilen nimet bir külfet karşılığıdır. Gelen nimetler ne kadar çoksa ve ne kadar büyükse mesuliyeti ve şükrü de o nispette büyük ve çok olur. Şükretmekse nimetin artmasına sebeptir. Şükür demek Allahü Teala'nın verdiği nimeti ona karşı isyanda kullanmamak demektir. Nimeti elden kaçırmamak için de onun şükrünü yerine getirmek lazımdır. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a hitaben, "Ya Musa, bir kimse kendine verdiğim nimeti benden bilip kendinden bilmezse, nimetlerimin şükrünü eda etmiş olur. Bir kulum rızkını kendi çalışmasıyla bilip benden bilmezse, nimetin şükrünü eda etmemiş olur." buyurmuştur. İnanmak yani iman çok mühimdir. İman ufak bir şüpheyi götürmez. Şüphesi olan kimse din alimlerinden şüphesini sorarak ve öğrenerek gidermelidir. Aksi takdirde iman nimeti elden gider. İmansız insan dünyanın en bahtsız insanıdır. Çünkü ebediyen cehennem azabında yanmaya mahkumdur. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce eshab-ı kirama hitaben, "Ey Müslümanlar, kafir olmak, günah işlemek, nimetin değişmesine, rızkın azalmasına sebep olur." buyurmuşlardır. Cehennemden kurtulmak önce iman etmekle, sonra da emir ve yasakları öğrenip bunlara uygun hareket etmekle mümkündür. Bilmeden yapılan ibadetler makbul değildir. Çünkü 4 rekat olarak emredilen bir namaz, 5 rekat olarak kılınamaz. Kılınırsa yanlış olur, kabul olmaz. Bunun için ilmihal bilgilerini öğrenmek şarttır. Zira cahil sofu şeytanın maskarası olur buyurulmuştur. Müslüman olmak demek yalnız adete tabi olarak ibadet etmek değil, İslam'ın emrettiği güzel ahlakı edinerek, insanlık vazifelerini yaparak ruhen de tertemiz olmak demektir. İbadet eden fakat hileyi zeka eseri sayan, insanları aldatan, hatta bazen muzır propagandalara aldanarak insan öldüren, ortalığı yakıp yıkan, yalan söyleyen bir kimse Müslüman olduğunu söylese de hakiki Müslüman değildir. Müslüman demek hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa son nefeste imanı tehlikededir. Bu sebepten dolayıdır ki en büyük nimet iman nimetidir. İmanlı olmanın şükrü ise Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. Peygamber Efendimiz, "Bir kimse din kardeşini severse bu sevgisini ona bildirsin." buyurmuşlardır. Ayrıca herkes sevdiğiyle beraber olacaktır. Dünyada kimi seviyorsa ahirette de onunla beraber olacaktır. Kızdığı kimseyle değil, sevdiği kimseyle beraber olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz herkes sevdiğiyle beraber olur buyurmuşlardır. İman nimetiyle şereflenen bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın büyük ihsanına, lütfuna kavuşmuştur. Bu nimetin şükrü olarak diğer insanlara bu iman nimetinin güzelliğini, letafetini anlatmak mecburiyeti vardır. Bunu anlatabilmek için öncelikle bu imanın tezahürü, güzelliği bizde teşekkür etmelidir. Yalan söylemeyerek, hırsızlık, hile yapmayarak, verdiğimiz sözde durarak, gıybet, dedikodu yapmayarak, insanların kalplerini kırmayıp onlara güler yüzle davranarak, ailelerimizi, yakınlarımızı üzmeyerek ve kısaca İslam ahlakıyla ahlaklanarak bu iman nimetinin güzelliklerini anlatmalıyız. İslamiyetin güzellikleri bizde görünürse insanlar tarafından hasreti çekilen kimse oluruz. Zaten Müslüman hasreti çekilen insan demektir. Herkes "ah bir görsek, bir dinlesek" demeliler. Böyle olur, böyle davranırsak ayrıca anlatmaya lüzum kalmaz. Çünkü insanlar anlar, herkes iyiyi kötüyü fark eder ve Müslümanlığa rağbet besler. Ama biz güzel örnek olmadan allami cihan da olsak, faziletler en güzel kelamlar, ilimler bizde de olsa, halimiz bozuksa insanlara da İslamiyete de zarar veririz. Sözde değil, halle örnek olmalıyız. Önce iğneyi kendimize batırmalıyız. İyi bir Müslüman olmaya, Müslümanları sevmeye ve hatta sevilmeye çalışmalıyız. Nefsimize zor gelen şeylere veya nefsimize zorluk verenlere dua etmeliyiz. Kalbimizin temizlenmesini, nurlanmasını istiyorsak kızdıklarımıza da dua etmeliyiz. Netice olarak iman nimetinin şükrü için Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi olmalıyız. Müslüman demek, Müslümanlara eliyle, diliyle zarar vermeyen kimse demektir.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen küçük bir soru sorabilir miyim hocam?
2: Buyurun.
0: Şimdi erkekler namazdayken ellerini göbeğin altına bağlamaları gerekiyor ya.
2: Hı hı.
0: Hani normal böyle durduğun zaman göbeğin altına değil de göbeğin tam üzerine eller denk gelebilir.
2: Geliyor da.
0: Geliyor. Olur mu? Bir mahsur var mı?
2: Olur. Niye olur? Şimdi bazen hani dinleyicilerimizden şey yapıyor falan. Efendim ben kitapta okudum, böyle yazıyor. Doğru. Saadet-i Ebedi İslam ahlakını açtığın zaman,
0: öyle yazıyor.
2: Namaza durduğun zaman böyle yazılır. Fakat her genel hükmün istisnalar var. Çünkü usul bilgisi deniyor buna. Usul-i fıkh. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ana konuyu anlatırken olduğu gibi öyle anlatıyor. Mesela başka yerde bir şey naklederken orada o usul bilgisine, yani el tam göbek altında olacak, el aynı şekilde baş parmakla serçe parmak bilek yapacak şekilde tarif ediliyor sünnete uygun şekli. Ama farklı içtihatlar var. Mesela oraya saadet-i ebediye tercih edilen kabile alınmış. Tercih edilen. Bazen mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yapıyor. Yani bu konuda şöyle bir ifade kullanıyor. İşte göbeğin üstünde olsa da denildi. Yani şimdi o mesele oldu. İşte denildi. Bu kelimeyi kullanıyorlar. O ne demek biliyor musun? Yani böyle iştihad eden de var. Böyle iştihad eden de var. Yani bunu yapmamak daha uygun da denildi. Mesela öyle ifadede geçiyor. O denildi deyince o konuda mezhep içerisinde ya İmam Muhammed Şeyhani, ya İmam Ebu Yusuf veya İmam Züfer Hazretleri'nin bu konuda farklı bir iştihadı var. Dolayısıyla Faideli Bilgiler kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh anlatırken, hatta hemen abiler de sohbette anlatıyordu. Yaptığımız bir iş, namaz, oruç, zekat, sadaka, fıtır ve diğerler neyse, bu müştehitlerden birisinin iştihadına uygun olması lazım. Peki yani Hanefi mezhebindeki mutlak müştehit olan İmam-ı Azam İbani Fazret değil de mezhepte müştehit olan talebelerinden birisinin iştihadı da yoksa, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik veya onların mezhepte müştehit olan alimlerinden birisinin iştihadı varsa gene sahih olur mu? Hatta daha ileri ifade kullanılmış Faideli Bilgiler'de. Ya bu konuda yani öbürlerinde de yok. Eshab-ı Kiram'dan birisinin bir iştihadı vardır. Zannı galipte. Yani kendi nefsime uyarak yapıyorum demiyorsun. Eshab-ı Kiram'dan, çünkü Eshab-ı Kiram'ın hepsinin iştihatları şeye geçmemiş ki, kitaplara geçmemiş ki, öyle bir zaman da olmamış. Ve bütün iştihatların da aynı şekilde bizzat öğrenip tatbik edip bize intikal ettirecek kimse de olmamış. Çünkü dünyanın her tarafına da almışlar onlar. Dolayısıyla yaptığımız bir iş, Emir abi üzerine basa basa buyuruyorlardı ki bu müştehit alimlerden birisinin iştihadına uygun düşmeli. Niye? Onu da izah ettiler. Mesela demek ki sordun. Efendim böyle yaptım falan. İmam Azam İbani Hazretleri dedi ki yok dedi. Ben öyle işte benim iştihadım öyle değil. Ama talebesi İmam Şeybani Hazretleri benim iştihadıma göre uygun. Senin o hareketine geç diyorlar, tamam. Tamam mı? Geç diyorlar. Sen kime göre yaptın? Onlardan biri sahip çıkıyor. Yani ona uygun yapınca. Kendi kafana göre yapsaydın. Yok efendim ben böyle şeyime bağlamayacağım da ellerimi başımın üstünde koyacağım böyle.
0: Enseme koyayım.
2: Enseme koyayım. Geldin oraya.
0: Ensemle birleştireceğim.
2: Gittin oraya. Sen niye göre yaptın? Kendime göre. İyi, kendine göre. Buyur cehenneme derler.
0: Bağlama şekilleri uzatıyorum gene ama merak ediliyordur büyük ihtimalle. Farklılık olabiliyor mu? Farklılık gösterebiliyor mu? Mesela
2: gösterebiliyor.
0: Bileğinden değil de daha böyle geriden dirseğine doğru tutanlar vardı. Sanki böyle çocukların çiçek ol derdik ya hani eskiden.
2: Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken bazı tatbikatlarını sözle ifade etmemiş. Hareketleri var. Mesela Eshab-ı Kiram diyor ki ben diyor gördüm diyor Resulullah Efendimiz'i işte şeyde namazdan sonra elini beli ta böyle bileğinin üstüne tuttu. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri veya İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretleri de bakıyor onlara. Bakıyor. Bunlardan birisini onlar tercih ediyor. Onu sıhhatli görüyor. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin tercih ettiği kabilden bir tanesi, mesela Hanefi'de, Şafii'de, hani yoğun olarak aynı Şafii'lerde olması için, oldukları için onu da görüyoruz. Eli bağlamak sünnettir namaza. Değil mi? Ha, bağlaş şekiller farklı. Göbeğin altı üstü ifadesi geçiyor, evet. Ama bağlamak sünnet. Ama İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin iştihadına göre namazda eli bağlamamak sünnet.
5: Değil mi?
2: Tabii.
5: Yani iki yana salacaksın o zaman.
2: Evet.
5: Bağlamadan o şekilde duracaksın.
2: O şekilde. Peki İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin kendi görüşü mü bu? Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde namaz kılmıştır. Şimdi Allah-u Teala İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ni o şekilde yaratmış. Onları aynı şekilde toplamasını, bildirmesini. Çünkü insanlar aynı kuşakta yaşamıyor. Farklı iklimlerde, farklı bölgelerde yaşıyor. Dolayısıyla orada da ibadet diyecek. Mesela İmam Hasan Ömer Hanif Hazretleri eli bağlamayı namaza durduktan sonra iki ayak arasını dört parmak açık, sonra kıyamdayken, ayaktayken secde edeceği yere bakacak, sağına soluna bakarsa mekruh. Bu kavli tercih etmiş. Bu Kuzey Yarımküre'de yaygın. Kuzey Yarımküre'de yaygın. Ama Kuzey Yarımküre'nin aşağısına inince, mesela Afrika'ya inince o çizgi, Güney Amerika'ya kadar gider bu. Değil mi? Endonezya, Filipinler, işte o Ekvator'un öbür tarafı. Orada İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri öbürsünü tercih etmiş. Niye? Çünkü bu bahsettiğimiz Güney Yarımküre'deki bölgelerde sıcak bölge, Ekvator bölgesi. Yılan olur, akrebi olur, çiyanı olur. Şimdi hem eli salık hem de etrafına bakmak namaza zarar vermez. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri bu kavli almış. Ben de yapabilir miyim? Hayır. Çünkü yaptığın şeyler bir müştehide diğer iştihatlarıyla beraber uygun olması gerekir. Ancak bir meşakkat, bir haraç, bir zaruret varsa, kendi mezhebinde çıkış yoksa, o zaman taklit dersin yani, onu. Yoksa efendim bu kolaymış ya, bunu ben anlayayım, ben tatıyor öyle de. Şimdi işte hadis-i şeriflerden din öğrenilmez buyurulmasının sebebi o. Onun için altyapıları olmayan böyle bakıyor. Diyor bu hadis-i şerifler tenakuz, burada bağla diyor, burada bağlama diyor. O zaman bunun birisi diyor uydurma deyiveriyor adam. Sen de uydurmasın arkadaş. Bilgin yok, cahilsin. Cehli mürekkepsin.
5: Şimdi birisi, bir kadın, namaz kılan bir kadın. Burada ona şahit olan biri anlatıyor. Erkekler gibi elini bağlıyormuş namazda. Bağlamaya başlamış. Hı hı. Hayırdır demişler, ya sen bu değil. Ya işte Suriyeli bir kadını gördüm de böyle namaz kılıyordu falan. Demişler Suriyeli senden iyi mi biliyor dini de sen ona uyuyorsun. Yani göğsüne değil de erkek gibi aşağıya bağlıyormuş falan. Bu da uygun değil. Neye uyuyorsun yani?
2: Tabii kime tabisin?
5: Kime tabisin? Yani, Suriyeliye mi tabisin?
2: Suriyeliye
5: yani, tabisin. Suriyeliler burada alınmasın da yani.
2: Yok, alınmasın değil. Mezhepleri terk ettiler oradan. Mezhepsizdir. Bir mezhepsizin birisi böyle söylemiştir. İşte başlarında felaket geldi ya. Yani. Durup dururken gelmedi yani. İnsan azmayınca aynı şekilde o felaket gelmez. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Gelelim efendim. Bitti herhalde değil
5: mi? Evet efendim.
2: Efendim ilk dinleyicimiz abdest dedi. Türkçe dua mı okuyayım yoksa dedi. Kelime-i şehadet söyleyeyim bilmiyorum dedi. Yani kendilerinin şeyini. Üçetül İslam İlmi Halinde yazıyor. Latin harfleriyle metinleri yazıyor. Yani kitaplarda açıkça ya o bildirilen abdest dualarını okuruz veyahut da kelime-i şehadet okuruz. Hüküm böyle. Efendim Kur'an'ı okuyamıyorum dedi. Ama anladığım kadarıyla biliyor. Ben dedi hep fıkıh kitapları okuyorum falan dedi. Yani bu konuda yani nasıl hareket etmem lazım? Hiç olmasa cuma geceleri Kur'an-ı Kerim okumalı. Geçmişlerimizi hatırlamalı. Çünkü Allah-u Teala kelamı o. Tamam. Hani devamlı surette ben fıkıh bilgilerini öğreneyim. Amenna. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak da nafile ibadettir. Ama bu Allah-u Teala'nın kelamıdır. Onu da aynı şekilde zaman zaman açın. Hiç olmazsa cuma geceleri okumalı. Efendim dinleyicimiz dedi ki ben dedi açığım dedi. Fakat dedi hani bir türlü yani kalbim de sanki buna alışmışım dedi. Öbür tarafa böyle dedi şey yapamıyorum, meyledemiyorum gibi bir hal var.
5: Dua bile edemiyorum diyor.
2: Dua bile edemiyorum falan. Merak etmesin. Çünkü Ya o konuda zaman zaman hani hangi halde olursa olsun yürürken bile ya Rabbi razı oldum beğendin hali bana ihsan eyle desin en azından, tamam mı? Razı oldum beğendin hali. Şimdi bu dinleyicimiz namaz kılıyor değil mi? Allah Teala bir emrini yerine getiriyor. Ve namaz hakkında da Kur'an-ı Kerim'de namaz insanı fahşadan, o kelime geçiyor. Ve müştehit alimler de onu açıklamışlar, müfessirler. Fahşa bütün kötülüklerden alıkoyar. Bütün kötülüklerden alıkoyar. Namaza devam ederse Allah Teala öbürüsünü de ona ihsan eder. Hani belki hatırına gelebilir dinleyicilerimize. Ya kesin söylüyorsun falan. Ben söylemiyorum bunu. Benimle ne alakası var? Vahiy bana gelmedi ki. Din benim de değil. Hani bazılar diyor sizin tekeriniz diyor. Kimsenin tekeninde değil. Ne Osman Ünlü, ne Diyanet'in, ne ilahiyatı. Kimsenin tekeninde değil. Din Allah-u Teala'nandır. Müştehit alimler de Allah-u Teala'nın gönderdiği Peygamber Efendimiz'in varisleridir. Onun için onlar bize hüccettir. Ve onlar dediklerine bakacağız. Şimdi bir dinleyicimiz birisi aramıştı. TGRT eski binasındaydı. Dedi ki siz dedi bir şey söylüyorsunuz. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyuyor. Ben demiyorum dedim. Kim diyor dedi. Siz söylüyor. Yok dedim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Biz naklediyoruz. Ha evet tamam dedi. Dedi ne oldu? Ben dedi yani rast geldim böyle bu TGRT'mi dinlemeye başladım dedi. Namaza başladım dedi. Bir sene sonra dedi Allah-u Teala kalbime örtünmeyi şart. Ben şimdi örtündüm dedi. Açık bu. Hem de İstanbul'un en böyle sosyetik bir yeri yani. Kadıköy tarafında bir yer. Bağdat Caddesi, berbat bir yer zaten. Dolayısıyla Allah-u Teala ihsan eder. Sen onun emre devam et, o olur. Bir de beyime karşı bir soğukluğum var dedi. Şimdi mesela fıkıh kitapları okuyorum diyor ya. Bunları okudukça eğer beyi bunlara hassasiyet göstermiyor, şey yapmıyorsa... Ya bu insan elinde değildir. Ama onun için de dua etsin. Ya Rabbi hidayet nasip et. Kendi sevgini, sevdiklerini sevgisini ona da ver diye. Çocuklar var mı bilemiyorum. Allah Teala haklarında hayırlısını versin. Gelelim efendim son dinleyicimizin sualine. Dinleyicimizin cale bir dikkat bir suali vardı. Dedi ki işte ben dedi 20 ay askerlik yaptım. Benim babam da rahmetli, o da uzun yapmışmış. 20 ay askerlik yaptım. Peki de askerlikte biz de seferi mi oluyoruz? Bir şey öğrenmiş ama. Yani biz orada emir altındayız ya buyurdu dedi dinleyicimiz. O emir altında meselesiyle kayıtlı o. Askerin orada seferi olup olmaması.
6: Yani?
2: Yani mesela diyelim ki 100 kilometrelik 200 kilometrelik tatbikata götürdüler. 200 kilometrelere götürdüler. Amirlerden bir şey gelmedi.
6: Yani burada bu kadar kalacağız diye.
2: Ha gelmedi. Ya geldik işte çadırlarda kurduk. Mukim olduk diyemez asker orada. Ya belki 24 saat kalır. Hadi gidiyoruz der. Oradan da başka bir yere gider. Dolayısıyla bu şekilde böyle devam ederse hep seferi olurlar. Ama kışlaya gitti yerleşti. Talim kışlada oluyor. Şey yapıyor falan. Orada mukimler. Yani her an seferi olmazlar. Her zaman da mukim olmayabilirler. Derler ki işte 2 ay bu şeyde nazari eğitim vereceğiz. Nerede? Kışlada. Bu kimsin? Sana aldı götürdü seni. Dedi ki biz burada 10 günde kalacağız. Hanefiysen 200 kilometrelik mesafe 10 gün seferiysin. O kadar yani. Efendim gelelim. Bir suali daha vardı. Şimdi de askerdeyken bu şekilde böyle dedi, seferi olmuş mu? Yani o zaman açık yürekli hoşuma gitti onun için. Dedi geç kılmıyorduk ya dedi. Yolculuk onu da bilmiyorduk dedi. Yolculuğu biliyorduk dedi. Seferilik nedir yani ne olur falan. Dedi öyle dedi. Yolculukta falan sefere kalmış olanlar var dedi. Tahmini o 2,5 yıl falan gibi diyordu. Bunları kaza ederken de biz seferi mi kazayacağız? Tabii biliyorsak seferi. Nasıl ne edeceğiz? En son seferde kalan sabah kaza zaten kalan. Değişmez. Öğle namazının farzını kaza etmeye 2 rekat. En son seferde kazaya kalan ikindinin farzını 2 rekat. Akşamda değişiklik yok. Yatsının ikindi en son seferde kazaya kalan yatsı 2 rekat. Bitir aynı. O da 3 rekat kaza edilir.
6: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
6: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT efendim.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam insan nasıl olursa olsun, ne olursa olsun Cenab-ı Hak'tan kendisi hakkında hayırlı olan neyse onu mu istemelidir? Yani nasıl olursa olsun ne olursa olsun diyorum. Yani dikkat ederseniz evet, onu evet. Soruyor izleyicilerimiz de.
2: Şimdi Mustafa Bey...
1: Kötü şeyler de olabilir yani, özür dilerim.
2: Genel olarak insan tabiatı hepimizin aynı şekilde. İnsanız. Mesela işlerimiz sıkırında gitsin istiyoruz. Evet. Rabbimizden açıyoruz elimizi. Ya Rabbi işte bana mal ver, mülk ver işte. Veyahut da bazıları mesela boy posu şeydir, bana boy pos ver, güzellik ver, neyse. Bir taleplerimiz oluyor. Mal ver, mülk ver, para ver, mevki makam ver, güzellik ver, yakışıklık ver, itibar ver. Peki talep edilmez mi Cenab-ı Hak'tan? Edilir. Ama Ehl-i Sünnet alimleri bunun ediliş şeklini ifade etmişler. Ya Rabbi mal vereceksen hayırlısını, evlat vereceksen hayırlısını, mevki makam vereceksen hayırlısını. Eğer aynı şekilde doğacak çocuklarımı, ben doğdum artık yakışıklı veya aynı şekilde şey olmam mümkün değil de, hani onları güzel veya şey yapacak kendileri hakkında hayırlı olanı. Böyle talep etmelidir. Niye böyle? Hani siz de onu soruyorsunuz evet. Ya. Her ne halde olursa olsun, ne şekilde olursa olsun hep hayırlısını istemek lazım. Evet, hep hayırlısını istemek lazım. Çünkü bizim hakkımızda neyin hayırlı olduğunu bilemeyiz. Efendim ben yakışıklı olsam fena mı olur? Yakışıklı olsam belki de imanını kaybedeceksin. Hani diyelim ki bataklığa düşeceksin. O bataktan kurtulamayacaksın. İmansız olarak gideceksin. Ne oldu?
1: İstediğimiz şeyin neticesini bilmiyoruz yani sonuç evet. itibariyle değil mi? Netice önemli.
2: Netice önemli. Yani talep ettiğimiz şey bizim hakkımızda hayırlı mı değil mi? Peki Ehl-i Sünnet alimleri neye bakmışlar? Mesela birisi kendilerine gelip de bu zatlardan bir şey sorduğu zaman neye bakmışlar? Ölçüler ne olmuş? Soran kimsenin haline bakıyor. Bu işi yapmak veya bu talebi bu kimsenin dinine zarar verir mi vermez mi ona bakmışlar? Yoksa bu abad olur çok zengin ona bakmamışlar. Ha, bu işi yaparsa bu kimse imanını kaybeder. O işi yapma demişlerdir. Bu senin için uygun değil demişlerdir. Kitaplarda var mesela böyle hadiseler. Bakın bir hadise naklediliyor da işte vaktiyle Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya giderken önüne fakir bir kimse çıkar. Ey Allah-u Teala'nın peygamberi, ben fakirim ve bu fakirle dayanamıyorum. Dua etseniz de Cenab-ı Hak bana çok mal verse zengin olsam der. Musa Aleyhisselam hakkında hayırlısını iste deyince diyor ki ben zengin olmak istiyorum diyor ya. Siz dua edin deyince Musa Aleyhisselam ben peygamberim bu konuda ısrar etme sonra felaketin olur diye ikaz ediyor. Çünkü peygamberlerin elini kaldırıp da dua ettiği zaman Allah-u Teala peygamberlerin peygamber olarak gönderdiği o zatların talebini geri çevirmiyor. Öyle yaratmış onları. Ve adam ısrarla tekrar diyor ki ne olursa olsun. Siz dua edin ben zengin olmak istiyorum. Israr eder. Peygamberimiz zamanında sahabe de böyle ısrar etti.
1: O da zengin olmak
2: istedi. Evet zengin olmak istedi. Musa Aleyhisselam da bu üç defa tekrar edince arz etti Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi kulun talebini biliyorsun. Allah Teala buyuruyor ki senin hatırın için ona veririm buyuruyor. Senin hatırın için veririm. Ve belli bir zaman sonra Musa Aleyhisselam aynı yerden geçerken. Tabi oradan uzaklaşmış seneler sonra oradan geçiyor. Oradan geçerken. Bakmış aynı yerden geçerken. Görevlilerin, oradaki görevlilerin kasaba veyahut da vilayet neyse. Zengin olmakta ısrar eden o adamın boynunu vuracaklarını görür. Ve sebebini sorar. Adamı idam edecekler. O zengin olmak isteyen adam. Oradaki görevliler Musa Aleyhisselam'a cevaben derler ki efendim bu adam fakirken halim, selim, kimseye eziyet etmeyen, sıkıntı vermeyen bir kimseydi. Fakat diyorlar daha sonra bu birden zengin oldu. Zengin olunca da şımardı. Çok azdı. Haksız olarak da ona buna zulmediyordu. Yani haksızlık ediyor, gasp ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ve netice itibariyle bir gün geldi birisini öldürdü. Katletti. Biz de yakaladık. Cezasını vereceğiz. Bunun için idam ediliyor. Ne oldu şimdi?

0: ısrar etti. Ben zengin olayım. Zenginlik nereye götürdü adamı?
1: İdama.
0: İdama götürdü. Salih Bey de aynı şekilde. Sahabe-i kiram arasındaydı. Mescide gelirdi. Fakirdi, garipti. Zahit gözükürdü. Peygamber Efendimiz'e geldi Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulallah, dua etmeyin zengin olayım dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında hayırlısını iste buyurdu.
1: Aynı şey yani.
0: Evet. Evet. Tekrar geldi. Bana dua etmeyin zengin olayım. Hayırlısını iste. Bu senin hakkında hayırlı olabilir. Israr etme buyurdu. Üçüncü sefer gelince peygamberlerin kapısı bir, iki, üç canını üçüncüsüne ederler. Resulullah Efendimiz dua etti. Bu zengin oldu. Beş vakit camiden dışarı çıkmayan, hatta namazların dışında bile camide ibadet eden Salebe, on sene yavaş yavaş işte koyunları, sürüleri falan olmaya başlayınca Medine-i Münevvere'den kenar mahallelere, kenar mahallelerden, yani beş vakit namaza gelmemeye başladı. Ondan sonra daha uzağa gitti. Cuma'dan cumaya gelmeye başladı. Ondan sonra zekat emri geldi. Zekat memurunu gönderdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu dedi haraçtır. Bu benim malım dedi. Siz dedi haraç istiyorsunuz benden.
1: Benimle mi kazandınız?
0: Benimle mi kazandın? Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Salebe kaybetti burada. Hazreti Ebu Bekir zamanında getirdi. Hayır dedi. Geldi vermek istedi. Yok dedi. Peygamberimizin almadığını ben kabul etmem dedi. Ve kaybetti. Ne oldu şimdi? Israr etmişti. Israr etmişti. İlle ben bunu elde edeyim. İlle ben zengin olayım. Zenginlik senin için felaket olabilir. E peki efendim ben fakirlik mi isteyeyim? Hayır. Hakkımızda hayırlı olanı istemeli. Hakkımızda neyin hayırlı olduğunu biz bilemeyiz.
2: Fakirlik de böyle sapıttırabilir insanı.
0: Sapıttırabilir tabii. Onun için yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte eshabım için fakirlik. Onlar sabrediyordu. Ama ahir zamandaki ümmetim için de kimseye muhtaç olmayacak şekilde yani zengin olmaları, ihtiyaç sahibi olmamaları onlar için iyidir. Çünkü sabredemezsin. Allah Teala korusun. Dinli imanını kaybedebilirsin. Evet. Öyle bir durum söz konusu. Onun için de Cenab-ı Hak'tan mesela ben babaannemler kuşakları, annemler kuşakları Allah Teala rahmet eylesin. Böyle şey yaparken ya Rabbi kimseye muhtaç etme. Kimsenin kapısına aynı şekilde girip de çaldırtma ya Rabbi. Diye böyle dua ederlerdi. Dua ederlerdi. Niye? Muhtaç olmak, zillete düşmek. İnsan imanını bile götürebilir. Evet imanını götürebilir. İsyan ettirebilir. Yani o derece zillete düşmek. Veyahut da çok mal sahibi olursun. Onları kontrol edemezsin. Nefs devreye girer. İşte şunu da yaptır. Zekat verdirtmez. Toprak mahsulü ise uşur verdirtmez. Velhasılı felaketine mi sebebiyet verebilir? Evet felaketine sebebiyet verebilir. Ahmet bin Alevi Hazretleri var. İşte talebelerinden birisinin çocuğu vefat etmiş. Tabii talebe ölen çocuğunu kucağına alıp hocasının huzuruna gelir. Ve der ki efendim Allah-u Teala'ya dua edin de ya bu oğlumu dirilsin veya benim ruhumu da alsın. O derece bir muhabbeti var evladı. Evlat tabii kolay değil. Bunun üzerine Ahmet bin Alevi Hazretleri buyuruyor ki evladım senin için hayırlı olanı iste. Senin için hayırlı olanı iste. Allah-u Teala takdirine rıza gösterip sabretmelisin. Allah-u Teala bu yavruyu sana emanet olarak vermişti. Şimdi geri alırken sana çok sevap iyilik verecek. Bu merhamete ve bu ihsana kavuşabilmek için sabretmelisin. Onun yaptığına hoş görmelisin. Kızar, bağırıp çağırırsan sevaba kavuşamazsın. Hatta Allah-u Teala asi olur, günaha girersin. Bu sebeple sabredip razı olmalısın buyurur. Tabi bu nasihatları dinleyen talebe işte kendine gelir. Efendim der özür dilerim, tövbe ettim ve Allah-u Teala'nın takdirine razı oldum cevabını verir. Şimdi bilemezsin ki hani çocuk sabiyken vefat etti. Cenab-ı Hak dünya pisliklerine bulaştırmadı. Annesi babası da Müslüman olduğu için transit cennete geçti.
2: Bir de şefaatçi olacak.
0: Annesini babasına talep edecek. Ve anne baba da evladını kaybettiği için sabretme sebebiyle ayrı bir derece kazanacak. Yani zahiren şer gibi gözüken şey yarın esas yani sonsuz alemde hayır olarak geriye dönüyor mu? Evet hayır olarak geriye dönüyor. Bunun için efendim insanlar kendilerine hangi şeyin hayırlı faydalı olacağını bilemez. Bilemeyiz. Allah-u Teala daha iyi bilir. Yaratan daha iyi bilir. Mesela bir hastanın babası doktor olsa bu kimse babası kendisine etli tatlı yiyecekler verince iyi olmasaydım babam bana bunlar vermezdi diye sevindiği gibi babası etli tatlı gibi yiyecekleri vermediğinde de benim iyi olmam için bunları yedilmiyor diye sevinir mi sevinmez mi? Sevinir. Cenab-ı Hak bize bana bunları vermiyorum. Ha demek ki Rabbim benim hakkında böyle murad etmiştir. Onun muradına aynı şekilde sevinmek gerekir. İtiraz etmemek gerekir. Takdiri öyleyse. Ama işte efendim falan şöyle oldu falan böyle oldu. Zaten bir başkasını kendine o şekilde numune olarak kabul edecek olursan işin içinde çıkamazsın. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dünyalık konusunda kendinizden aşağıdakilere bakın. Dini konularda da kendinizden üstündekilere bakın. Mesela diyelim ki adam sadece cumaya gidiyor. Sen de günde işte bir sabah namazda kılıyorsun. Ben ondan üstünüm. İyi de beş vakit namazı kılan var. 5 vakit namaz kılıyorsan teheccüde kalkan var, değil mi?
2: Evet.
0: Onları da aynı şekilde bilmen ve görmen gerekir. Dünyalık konusunda da, dünyalık konusunda adamın villası var, öyle değil mi? Adamın kulübesi var, senin evin var, şükret ya, haline şükret. Yani o kanaat, o şükür söz konusu olmadığı müddetçe insanlar dünyada rahat ve huzurlu olamıyorlar. Dolayısıyla efendim hangi şekilde olursa olsun, hangi şekilde olursa olsun mutlaka hayırlısını istemeli. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir kimse geceyi yarın yapacağı işleri düşünmekle geçirir. Halbuki o iş bu kimsenin felaketine sebep olacaktır. Allah-u Teala bu kuluna acıyıp o işi yaptırmaz. O ise iş olmadığı için üzülür. Bu işin neden olmuyor? Kim yaptırmıyor? Bana kim düşmanlık ediyor diye arkadaşlarına kötü gözle bakmaya başlar. Halbuki Allah-u Teala ona merhamet ederek felaketten korumuştur. Ya. Onun için hep hayırlısını istemeli. Evet, hep hayırlısını istemeli efendim.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Borç ödemekte ihsan, istemeye vakt bırakmadan önce vermektir ve paranın en iyisini vermek ve kendi eliyle ve ayağına gidip vermektir. Onu birisini göndermeye mecbur bırakmamaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, en iyiniz borcunu iyi ödeyeninizdir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, ödünç alan bir kimse İyice ödemeyi niyet ederse, borcunu ödemesi için melekler ona dua eder. Bir kimse, malı olduğu halde, borcunu ödemeyi bir saat geciktirirse, zalim ve asi olur. Namaz kılarken de, oruç tutarken de, uykuda da, yani her an lanet altında bulunur. Borç ödememek öyle bir günahtır ki, uykuda bile durmadan yazılır. Malı olmak, parası çok olmak demek değildir. Belki satılık bir şeyi olup da, satmazsa günah işlemiş olur. Değeri düşük olan para veya işe yaramayan mal vererek öder ve bunu hak sahibi beğenmeyerek alırsa, yine günah olur. Onu razı etmedikçe, yani gönlünü almadıkça, günahtan kurtulamaz. Çok kimseler bunu düşünmez ama büyük günahlardandır.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
4: Seyyid Sıbgatullah Hizani Hazretleri. İkinci bölüm. Osmanlı alim ve velilerinden büyük alim ve evliya Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretlerinin talebelerindendir. İsmi Sıbgatullah olup Gavsül Azam, Gavsu Hizani veya Gavs lakaplarıyla meşhur olmuştur. Arvasi nisbesiyle bilinir. Peygamber Efendimizin neslinden olup seyyittir. Babası Seyyid Lütfullah Efendi, dedesi Seyyid Abdurrahman Kutup Hazretleridir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1870, Hicri 1287 senesinde vefat etti. Kabri Hizan'ın Gayda köyündedir. Seyyid Taha Hazretlerinin Abdurrahman Nigunam, Abdurrahman İyi isimli yüce şanlıdır. Yahut Kutb-i Arvasi buyurarak methettiği Abdurrahman Kutub'un torunu olan Sıbgatullah Hizani, küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başladı. Babası Seyyid Lütfullah Efendi, onun yetişmesi için hususi gayret sarf etti. Çok zeki olan Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, kısa zamanda kelam, tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri tahsil etti. Zamanının fen bilgilerinde de mütehassıs oldu. Bid'atten uzak olup, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine uygun bir hayat yaşamaya çalıştı. Tasavvufa karşı büyük alaka duydu. Birçok alim ve veli zatın, ilim meclislerinde ve sohbetinde bulundu. Van'a giderek Seyyid Muhyiddin Efendi Hazretlerinin hizmetine girdi. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, hocasının verdiği vazifeleri yapmak için canla başla çalıştı. Ağır riyazetler ve mücahedeler çekti. Yani nefsinin istediklerini yapmayıp, istemediklerini yaparak nefsini terbiye etti. Uzun yıllar hocasının hizmet ve sohbetiyle şereflendi. Nihayet bir gün hocası ona, vefat etmiş velilerden istifade edecek, faydalanacak makama geldin buyurdu. Seyyid Muhyiddin vefat edince, Şeyh Halid-i Cezri'ye gitti. Bu mübarek zatın vefatına kadar sohbetleriyle şereflendi. Sonra Seyyid Taha Hazretlerinin, Molla Murat Hurusi ile gönderdiği Kendi Yuvana Dön haberiyle Taha-yı Hakkari Hazretlerinin şerefli hizmetine koşup, hakiki ve esas yuvaya kavuştu. Onun paha biçilmez sohbetlerini, çölde susuz kalmış kimseler gibi ruhuna hayat verici buldu. Seyyid Taha Hazretleri, Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, mürşitleri vasıtasıyla gelen feyz ve bereketleri onun kalbine akıttı. Kalp gözü açılıp yüksek makamlara kavuştu. Öyle ki Hızır aleyhisselamla görüşür, sohbet ederdi. Mürşidi Seyyid Taha Hazretleri vefat edince, onun yerine geçen Seyyid Salih Hazretlerinin sohbetine devam etti. Seyyid Taha Hazretlerinin huzurunda kemal ve ikmal mertebelerine ulaşan Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Hizan ve Gayda'da halkı irşad eyledi ve insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlattı. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, kabir azabı, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih edenlere olur. İkisinin sevgisi müsavi yahut ahireti dünyadan çok sevene kabir azabı yoktur. Bir şey için olan hırs ve gayret, ona olan sevginin neticesidir. Müminin kabrinde yüzünün kıbleden çevrilmiş görünmesi, dünya sevgisi üzerine ölmesindendir. Hasetten zararlı kalp hastalığı yoktur. Alimlerin afeti de ondandır. Evliyanın hallerini anlatmak ve dinlemek hususunda buyurdu ki, Seyyid Sıbgatullah Hazretlerinin hocası, Taha-yı Hakkari Hazretleri kendisine, ne kendin sesli zikret, ne de başkasına ettir, buyurdu. O da ona uydu. Öyle ki insanlar, sesli olan bütün zikirleri, mezmum, kötülenmiş sandılar. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, gönüllerinden geçeni anlayıp şöyle buyurdu. Bütün zikirler mezmum değildir. Teşrik tekbirleri, ölüye telkin, aksırıp elhamdülillah diyene, yarhamüke Allah demek, derin vadiye inerken, yükseğe çıkarken okunacak tekbirler ve benzerlerini sesli söylemek sevap olup, eserde gelmemiş ve sabit olmamış olanlar mezmumdur. Seyyid Taha Hazretleri, kendisine yazdığı mektupta, talebenin hocasına ihlas ve muhabbeti tam, tabiliği dürüst olup, hal sahibi olmasa zararı yoktur. Bu üçünden birinde noksanlık olup, hal var ise, Allah korusun istidraçtır, şekavet alametidir, diye yazdı. Bu mektuptaki mana o kadar büyüktür ki, bir sene sohbete bu sözlerle başlamıştır. Gavs Hazretleri ömrü boyunca İslamiyet'i öğrendi, öğretti. İnsanlara anlatarak onların iki cihan saadetine kavuşmaları için çalıştı. Bir gün talebelerine şöyle anlattı. Sırrı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki, korku, küfürden başka kalp hastalıklarını giderir. Muhabbet, bunu da siler. Bunun için biz yolumuzda muhabbeti esas aldık. Talebelerinden Abdurrahman Tagi, muhabbet ve ihlastan hangisi üstündür diye sorunca, bu ikisi yemek ve su gibidir. Yani bu ikisi olmadan tasavvuf yolculuğu olmaz buyurdu. Abdurrahman Tagi, hangisi asıldır dedi. Ona cevaben, ihlas buyurdu. Tasavvuf yolcusunun durumuyla ilgili olarak buyurdu ki, fıkıhta bir mezhebe uyup amel edenin içtihat derecesine varmadıkça, imamından ayrılıp naslara uyması doğru olmadığı gibi, tasavvuf yoluna intisap eden bir kimsenin de, hocasının ve hocasının halifelerinin koyduğu usul ve edeplerden dışarı çıkması uygun değildir. Bununla meclisinde bulunan ve ayağını öpmek isteyen bir talebesine mani olmak istedi. Abdurrahman Tagi, bu hususta hadis-i şerif vardır. Birisi Resulullah'tan elini öpmek için izin istedi. Müsaade buyurdu. Ayağını öpmek istedi, müsaade buyurdu. Secde için izin istedi, müsaade etmedi, dedi. Bunun üzerine Gavs Hazretleri buyurdu ki, bu yolun geçmiş büyüklerinin birinden ve kendi hocası Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinden bahsedip, bu işe mani olurlardı. Şöyle ki, Muhammed Parisa Hazretleri vefat edince, oğlu babasının ayağını öpmek için eğildiğinde, öptürmemek için ayağını çekmiştir, buyurdu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yakın talebelerinden biri anlattı. Abdurrahman Tagi, henüz hocamıza bağlanıp talebesi olmak şerefine kavuşmamıştı. Hocamızın zamanın gavsu olup olmadığı hakkında tereddüdü vardı. Bir gün gavslık alametlerini kitaptan okuyarak huzuruna gitmeyi, bu alametlerin üzerinde olup olmadığını görmeyi arzu etti. Kitapta gavs olanın üzerine yağmur yağmaz ibaresi vardı. O kitaplarla meşgul iken evine bir talebe geldi ve "Hocam Sıbgatullah Hazretlerinin selamı var. Misafirlerimin kalabalık olması sebebiyle ziyaretine gelemiyorum. Lütfen kendisi buraya kadar zahmet etsin buyurdu," dedi. Abdurrahman Tagi de "Ben de onu ziyaret etmeyi düşünüyordum. Bugün bizde misafir ol da yarın beraber gideriz," dedi. Sabahleyin yola çıktılar. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, onların gelmekte olduklarını haber alınca, talebeleriyle kasabanın dışına çıkıp, bir tepenin başında beklemeye başladılar. Mevsim ilkbahardı. Gökyüzünde hiç bulut yoktu. Nihayet beklenen misafirler geldiler. Tepenin başında güzel bir sohbet başladı. Bu sırada masmavi olan gökyüzünde bulutlar birikmeye, şimşekler çakıp gök gürlemeye başladı. Derken sağanak halinde şiddetli bir yağmur başladı. Abdurrahman Tagi, kitaptan okuduğu Gavs olanın alametlerini hatırladı ve dikkatle Sıbgatullah Hazretlerini takip etmeye başladı. Semadan inen yağmur taneleri, mübarek Seyyid Hazretlerinin üzerine inmeden, etrafına meylederek yere düşüyor, hiç üzerine yağmıyordu. Herkes sırılsıklam ıslandığı halde, onun üzeri kupkuru idi. Abdurrahman Tagi, bu hali görünce, bir anda kendini kaybederek bayıldı. Oradakiler telaşa kapıldılar ve herhalde öldü diyorlardı. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri ise, "Korkmayın, telaşa kapılmayın. Allahü Teala'nın sevdiği, veli kullarının himmeti bereketli, yardımı kuvvetlidir buyurdu. Biraz sonra Abdurrahman Tagi kendine geldi ve hocamın büyüklüğünü kabul ederek en önde gelen talebelerinden oldu. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Gavs Hazretleri talebeleriyle olan sohbeti sırasında bizim yolumuzun esası sohbet ve muhabbettir. Sohbet muhakkak lazımdır buyurdu. Sohbet dünya bağlılıklarını keser ve hakiki imanı kazandırır. Eshab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan bazılarının gelin bir saat iman edelim sözlerindeki imandan maksat sohbettir. Yani bir saat sohbet edelim de imanımız yenilensin, kuvvetlensin. Talebe tavus gibi olmalıdır. Güzel kanatlarına, renk renk tüylerine değil, siyah bacaklarına bakmalıdır. Nefsini son derece kusurlu görmedikçe istikamet ele geçmez. Bu şekilde görmemek büyük günahtır. Muhabbet, ihlaslı amel ve gayret talebeliğin şartıdır. Bunlardan birinin eksik olması manevi felaket alametidir. Nefsin katli ve ölümü Müslüman olmasından ve kötü sıfatlarının değişmesinden ibarettir. Bazı sohbetlerinde uzun zaman konuşmazdı. Bu yüksek zümrenin hallerini bilmeyen bazı zahir alimleri, acaba Şeyh Hazretleri niçin bize bir şeyler anlatmıyor dediklerinde, sükûtumuzdan istifade edemeyen konuşmamızdan da edemez buyururdu. Bu zamanda diğer yollardan istifade edilememesi, kâmil velilerin kalmamasından mı yoksa bid'atler sebebiyle midir sualine şu cevabı verdiler: Bid'atler karışması sebebiyledir. Zira bu zamanda bid'atler çoğaldı. Bu bid'atlere karşı koyabilecek bir yol ancak fayda verir. Her zaman nefsini suçlamayıp ona muhalefet etmeyen aldanmıştır. Nefsine rıza gözüyle bakan mahvolmuştur. Allah korkusu kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup hayır ve şer namına kalpte bulunan her şey ancak onunla görülebilir. Hakiki fakirlik bir kimsenin almaktan çok vermekten hoşlanmasıdır. Üzerinde daima Allahü Teala'nın lütfunu gören kimsenin mahvolmayacağı ümit edilir. İbadet ve amel sahibi için en faziletli şey Allahü Teala'nın huzurundaki murakabe halidir. Allahü Teala'ya güvenip kendini zengin bilmek ne hoştur. Bir namerde dayanıp kendini zengin bilmek ise ne fenadır. Zehir ölümün habercisi olduğu gibi günahlar da küfrün habercisidir. Gönlünde tevazuunun, alçak gönüllülüğün bulunmasını isteyen bir kimsenin salihlerin sohbetinde bulunması ve onlara hizmetten ayrılmaması lazım gelir. İşlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her zaman gönlü kırık olmak lazımdır. Mürüvvet, insaflı olmak ve hiç kimseden intikam almayı istememektir. Her kim söz, iş ve hallerini Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun yapmaz ve günahlarından dolayı kendini suçlamazsa, onu veliler sınıfından saymazlar. Tasavvuf, güzel ahlaktır. Bu da üç kısımdır. 1- Hakla beraber olmak. Yani Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. 2- Halkla beraber olmak. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep, küçüklere karşı şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. 3. Nefse sahip olmak. Buysa nefsin boş isteklerine, heva ve hevese, şeytana uymamakla olur. Bu üç hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik eden güzel huylu olur. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri bir gün talebelerine "Filan tepeye çıkalım, orada sohbet edelim." buyurdular. O gün talebeleriyle yola çıktılar. Tepenin eteklerine gelince talebelerden bazıları önden yürüyüp oturulacak yerleri hocaları tepeye çıkıncaya kadar düzeltmek istediler. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, oğlu ve yakın talebesi Abdurrahman Tagi en arkada ve en aşağıdaydı. Önden giden talebelerin birinin ayağının altından koca bir taş yuvarlandı. Gittikçe hızlanıyor, hocaları Seyyid Hazretlerinin üzerine doğru geliyordu. Bütün talebeler korkuya kapıldılar. Abdurrahman Tagi ise birden hocasının önüne geçerek taşın Seyyid Hazretlerine değmesine engel olmak istedi. Taş, hikmet-i ilahi, tam önlerindeki bir kayaya çarparak arkasında kaldı. Hadiseyi seyretmekte olan Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, Abdurrahman Tagi'nin canı pahasına yaptığı bu hareketten son derece memnun oldu. Komşu kasabadaki talebelerden biri hastalanmıştı. Ölüm döşeğindeyken, "Himmetinizi istirham ediyorum, ya mübarek hocam," diyerek yardım istedi. Seyyid Sıbgatullah Hazretleri o anda talebeleriyle sohbet ediyorlardı. Bir ara sohbeti yarıda keserek Abdurrahman Tagi'yi o talebesine gönderdi. Hemen yola çıkan Abdurrahman kısa bir zaman sonra hasta talebenin evine vardı, onu iyileşmiş oturuyor gördü. Seyyid Sıbgatullah-ı Hizani Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, "Dille yalan söylememeli, gözle harama bakmamalı, kalple Müslüman kardeşimize haset etmemeli, kin tutmamalı ve iyi şeyler arzu etmelidir. Böyle yapmayan sonunda bedbaht olur. İyilik edene kötülük edilir mi hiç? Bu bizi yaratan ve sonsuz ihsanlarda bulunan Allahü Teala'ya nankörlük etmek olur. İyilik edene kötülük eden, kötülük edene nasıl iyilik edebilir ki? Tamahkar, açgözlü insan, tamah zincirine bağlanmış ölüye benzer. Kalpteki tamah, kalbi mühürler, mühürlü kalpte ölüdür. Mü'min tamahkar olmaz, nefsinin şehvet ve arzularına uymaz. En faydalı korku, günah işlemeye engel olan, elden kaçırdığı fırsatlar için çok üzülmeye sebep olan ve geriye kalan ömür için de devamlı olarak düşündüren korkudur. En faydalı ümit de amel etmeyi kolaylaştırandır. Ümit üçe ayrılır. 1- İyi amel yapıp kabul edilmesini bekleyenin ümidi. 2- Kötü iş yaptıktan sonra tövbe ederek affedilmesini bekleyenin ümidi. 3- Devamlı günah işleyip de kendisini Allahü Teala'nın affedeceğini zannedenin ümidi. Bu ümit makbul değildir. Amelde ihlas, amelin kendisinden daha zordur. Kul kendisiyle Allahü Teala arasındaki hususlarda tam olarak sıdk, doğruluk üzere bulununca Allahü Teala onu gayb hazinelerine vakıf kılar. Allahü Teala kalpleri kendini anmak için yarattığı halde insanlar onları şehvet, istek ve arzuyla doldurmuştur. kalplerden şehvetin izini silecek şey yalnız Allahü Teala'nın korku ve sevgisidir. Kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi iş nedir dediler. Seyyid Hazretleri, kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi vesile, kulun her halükarda daimi surette ona ihtiyaç duyması, bütün işlerde sünnet-i seniyyeye dört elle sarılması ve gıdayı helal yoldan temin etmesidir buyurdu. Ubudiyet, kulluk nedir diye sordular. O, malı bırakıp emrolunan hususa sımsıkı sarılmaktır. Hak aramak yerine vazifeye koşmaktır. Öyleyse kerem nedir dediler. Dünyayı ona muhtaç olanlara bırakıp Allahü Teala'ya kulluğa yönelmektir. Cimri kime derler dediler. İhtiyaç anında başkasını düşünmeyene buyurdu. Dünya ve ahiret işlerinde kardeşlerini kendisinden önde tutana ne denir denildi. O, isar sahibi denir buyurdu. Ebu Hafs hazretlerine, velinin sükût hali mi yoksa konuşma hali mi daha faziletlidir diye sordular. O, konuşan sözde bulunan felaketi bilse, Nuh aleyhisselam kadar ömrü bile olsa, gücü yettiği kadar sükût eder, konuşmazdı. Sükût eden, susmada bulunan afeti bilse, konuşayım diye, Nuh aleyhisselamın yaptığının iki katı bir müddetle, Allahü Teala'ya dua ve niyazda bulunurdu, buyurdu. Gücümüzün yettiği ve elimizden geldiği kadar, dünyalık bir şey sebebiyle kızmamaya gayret etmelidir. İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır. Devamlı utanmaktan ve sıkılmaktan bahseden, fakat Allahü Teala'dan sıkılmayan kimseye ne kadar şaşılır. İhtiyacı olmayan bir şeye muhtaç gözüken, muhtaç olduğu bir şeyi kaybeder. Allahü Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar, tövbe etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, üç şey vardır ki, insanlar bunların faziletini bilseydi, elde etmek için yarışırlardı. Bunlar ezan okumak, namazda birinci safa girmek ve cumaya erken gitmektir.

Bugünkü konumuz dinimizin esaslarından bazıları. Sevgili dinleyicilerimiz, Taberani'de bildirilen bir hadis-i şerifte İslamiyet'in şu 10 esasından biri noksan olan kimsenin zararda olduğu bildirilmektedir. 1. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Müslüman olmak için bu kelime-i tevhidi inanarak söylemek gerekir. Müslüman olan bir kimseye ilk önce La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye kelime-i tevhid denir. Kısaca manası Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed aleyhisselam da onun Resulüdür demektir. Resulullah'a inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini beğenmek demektir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir. La ilahe illallah'ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin. La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur. 2. Namaza devam etmek. Namazı doğru kılan, Allahü Teala'nın sayılamayacak kadar çok olan bütün nimetlerine şükretmiş sayılır. Namaz, şükrün bütün aksamını camidir buyuruluyor. Namaz dinin direğidir. Terk eden dinini yıkmış olur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, iman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur. 3. Zekat vermek. Kur'an-ı Kerim'de zekat çok yerde namazla birlikte emredilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, Allah'a ve Resulüne inanan malının zekatını versin. Zekat vermekle Müslümanlığınız mükemmel hale gelir. Zekat vermeyene Allahü Teala lanet eder. 4. Oruç tutmak. Ramazan ayında bir ay oruç tutmak farzdır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, oruç tutan dostum, tutmayansa düşmanımdır. Ramazan orucunu tutup ölen cennete girer. Ramazan'da bir gün oruç tutmayan, onun yerine bütün yıl oruç tutsa, Ramazan'daki o bir günkü sevaba kavuşamaz. 5. Hac etmek. Mekke-i Mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetecek maldan fazla kalan parayla, oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere Kabe-i Şerif'i tavaf etmesi ve Arafat'ta durması farzdır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, haccı kabul olanın bütün günahları affolur. Hac yolunda harcanan mal için 700 misli sevap verilir. Hac etmek için Mekke'ye giderken ve oradan dönerken ölene, ahirette terazi kurulmaz, hesaba çekilmez ve günahları affedilir. 6. Cihad etmek. Cihad önemli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, en kıymetli amel cihattır. İnsanların en üstünü, canı ve malıyla Allah yolunda cihad edendir. Cihadın en faziletlisi farzları ifa etmektir. 7. Emri maruf. İyiliği emretmek, yaymak demektir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, imkanı varken emri maruf ve nehy-i münker yapmayan bizden değildir. 8. Nehy-i münker. Kötülükten sakındırmak demektir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, şehitten üstün mücahit, emri maruf ve nehy-i münker yapandır. 9. Cemaate katılmak. Birlikte rahmet,
ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, cemaatten ayrılan yüzüstü cehenneme düşer. 10. Taat. Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir. Bunları yapan Müslüman sevaba kavuşur. Allahü Teala'nın beğendiği şeylerin hiçbirini yapmayan kimse elbette büyük zarara uğrar. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, beni taatle zikredin ki ben de sizi rahmetle zikredeyim. Hadis-i şerifte de buyruluyor ki, Allahü Teala taatten gafil kimseyi sevmez. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bizim dinimizin iki esası vardır. Biri öğrenmek, diğeri öğretmek. Dinimizin en büyük düşmanı cehalettir. Onun için nerede ilim varsa din oradadır. Nerede din varsa ilim oradadır. İlimsiz din olmaz. Onun için ilim öğrenmek çok büyük ibadettir, çok büyük sevaptır. Eğer bir mümin gece yatmadan önce biraz kitap okusa, biraz ilim öğrense, sabaha kadar ibadet sevabı verilir. Ondan sonra yatsın istediği gibi. Ne var ki bir kitap okusa, biraz çocuğuna verse, yavrum oku da dinleyelim dese, o evdekilerin hepsi sabaha kadar ibadet sevabına kavuşuyorlar. Elden ayaktan düştüğümüz zaman, yani musalla taşına konulduğumuz zaman, ne namaz var, ne oruç var, ne ilim var, ne öğrenmek var artık. Kefenle birlikte defterler kapandı, ancak sadaka-i cariye dediğimiz, bizim sebebimizde hayırlı bir iş olursa ne âlâ. Bir şeyler öğretmemizin sebebi o, iyi bir evlat, iyi bir talebe, İyi bir hizmet eğer varsa, bu öldükten sonra da sevap yazdırmaya devam eder. İşte asıl mesele bu. Yoksa ben ihtiyarlayınca, elden ayaktan düşünce, kenarda varlıklarım olsun, yedek akçem olsun, kiralık evlerim olsun diye fani dünya için yatırımı düşünen bir Müslüman nasıl olur da öldükten sonrası için yatırımı düşünmez, buna akıl ermiyor. Ki o yatırdıklarına kavuşacağı da belli değil.

İbni Ataullah Hazretleri buyuruyorlar ki, ya Rabbi, dostlarını ve evliyanı öyle gizledin ki onları bulan sana kavuşuyor ve sana kavuşmayan onları tanımıyor.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddisesi Ruh, Kendine Tapınanlar. Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki, İns ve cin yaratıldı sadece ibadet etmek için. İbadet yapmaktan da maksat ve gaye asıl, iman-ı hakikiye olmaktır sonra vasıl. Bu hakiki imana kavuşabilmek için, nefsi iman etmesi lazım gelir kişinin. Bunu da temin etmenin yolu ise, bir tektir. O da, İslamiyete tam riayet etmektir. Yani, nefsi emmare, bulmadıkça itminan, o kimsenin imanı değildir gerçek iman. Nefsi iman edince, gerçekten bir insanın, o zaman hakikati hasıl olur imanın. Bir günde buyurdu ki, çok korkunuz Allah'tan, kaçının titizlikle her haram ve günahtan. Tenhada da günahtan kaçmalı ki muhakkak, her gizliyi elbette görüyor Cenab-ı Hak. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki, ey insan! Bilmiyor musun, seni görüyorum her zaman. Biri, Resûlullah'a dedi, çoktur günahım. Şimdi tövbe edersem, affeder mi Allah'ım? Affeder, buyurunca dedi, ya Resûlallah, ben onları işlerken görüyor muydu Allah? Görüyordu deyince, bir eyvah dedi o an ve yıkılıp can verdi. Budur haya ve iman. Bir günde buyurdu ki, bir kulun kalbi eğer hastaysa kabul olmaz yaptığı ibadetler. Kalbin hastalığı da şudur ki asıl yine tutulmuş olmasıdır Allah'tan gayrisine. Belki de kendisine tutulmuş olmasıdır. Bu, onun başta gelen mühim hastalığıdır. Çünkü kul kendi için ister esas her şeyi, nefsi için arzular, mal, mevki ve rütbeyi. Ve hatta çocuğuna besliyorsa muhabbet, bu da kendi nefsini sevdiğindendir elbet. Maalesef, onun nefsi ona mabut olmuştur. Çünkü o sırf nefsinin ardında koşup durur. İnsan kurtulmadıkça kendisine tapmaktan kurtulamaz mahşerde, cehennemde yanmaktan. Nefsin esaretinden kurtulursa bir kimse, sırf Allah'a kul olur, Rabbine yönelirse, yani nefse değil de Rabbine uyarsa hep, nefsin arzusu için etmezse bir şey talep, gitmiştir kalbindeki o şiddetli hastalık. Mabudu nefsi değil, Allah'tır onun artık. Çünkü o Allah için yapar her bir işini. Zira hakiki iman kaplamıştır içini. Sırf Allah rızasını düşünür her bir işte, kendine tapınmaktan kurtulmak budur işte.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, zekat niyetiyle bir kuruş vermek, dağlar kadar altını sadaka olarak vermekten kat kat daha sevaptır. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.
8: Sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan vakıf kültürünün önemine vurgu yaptı. Milleti millet yapan değerlerimizin üzerine titreyeceğiz dedi. Ardından sözü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki yolsuzluk olaylarına getirdi. Erdoğan, yönettiği şehri haraca bağlayanları maaşeri vicdana havale ediyoruz dedi.
10: Ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz.
11: Vakıf kültürünün önemini vurguladı. Hem vakıf anlayışını hem de eserleri korumaya devam edeceklerini açıkladı.
10: Bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Hayır faaliyetlerinin vakıflar eliyle en zarif şekilde yürütüldüğünü söyledi. Daha sonra sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk olaylarına getirdi.
10: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara, engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
11: Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin engellemelerine rağmen iyilikte yarışanları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
10: Onlar ne yaparsa yapsın, biz hükümet olarak iyilikte yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
10: Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak.
11: Konuşmaların ardından son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı gerçekleştirildi.
10: Ya Allah! Bismillah!
9: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cuma gününe kadar sürecek bu resmi ziyaret kapsamında bugün Türkiye Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek.
12: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune uçakla Ankara'ya iniş yaptı. Tebboune'u Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat karşıladı. Başkent Ankara'nın önemli bir misafiri var. Cezayir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Tebboune için resmi tören düzenlendi. Uçaktan inen Cezayir'in Cumhurbaşkanı muhafız alayı tören kıtasına merhaba asker diyerek selam verdi.
13: Merhaba asker.
12: Erdoğan Cezayirli mevkidaşına eşlik etti. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçti. Bu önemli ziyaretin en kritik başlığı Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı. Bugün düzenlenecek konsey toplantısı iki ülkeden ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek. Cezayir'le ilişkiler de değerlendirilecek. İşbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar görüşülecek. Bir takım anlaşmaların imzalanması da bekleniyor. Öte yandan bölgesel ve küresel gelişmeler de görüşmenin gündemlerinden.
9: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görüldü. İBB davasının kritik ismi Adem Soytekin'in tanık olarak ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.
14: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
11: Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayına şaibe karıştırdıkları iddiasıyla 12 sanık tekrar yargı önüne çıktı. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.
15: CHP'li delegelerin oylarının devşirildiği iddia edildi. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı mahkemelik oldu.
11: Ankara 26.

0: cezalandırılmasını talep ediyoruz.
1: Cumhuriyet Savcısı Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Naman'ın savunmasının alınması için müzekkere yazılması, İBB davası sanığı Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanın alınmasını talep etti.
2: Senet vesaire rüşvetle ilgili iddialar var.
3: Onlar hepsi gibi duruma yalan. Çekemem lazım. Başka hiçbir şey değil.
1: Mahkeme Soytekin'in tanık sıfatıyla dinlenmesini kabul ettiği duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.
4: 100 bin lira çıkardı. Poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
1: Kurultay ceza davasının sonucu istinafta görüşülen mutlak butlan davasını da yakından ilgilendiriyor. İmamoğlu ve diğer sanıkların ceza alması halinde CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı da tescillenmiş olacak.
5: Onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan tartışmalarına ilişkin olarak CHP karıştırılmamalı, parçalanmamalı açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın yankıları devam ederken MHP'nin hukukçu ismi Fethi Yıldız'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Yıldız, butlan çıkarsa Kılıçdaroğlu tekrar yetkili hale gelebilir dedi. Peş peşe gelen bu açıklamaların detaylarına bir bakalım.
7: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli bir siyasi kurum. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin mutlak butlan tartışmaları ile ilgili sorularına cevap verdi. CHP karıştırılmamalı, parçalanmamalı dedi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
8: Bu açıklamanın yankıları devam ederken MHP'nin hukukçu kurmaylarından aynı zamanda genel başkan yardımcısı olan Fethi Yıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Hem de Kurultay ceza davası öncesinde.
9: Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir.
8: Yıldız mutlak butlan davasının istinaf sürecinde olduğunu hatırlattı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin inceleme sürecinde İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istediğini vurguladı. Mahkemenin halen tüm bu belgeleri incelediğini söyledi. MHP'li Yıldız, butlan kararı alınması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına gelebileceğini belirtti.
5: Ben Kemal, geliyorum.
8: Önce MHP lideri Devlet Bahçeli, ardından Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın yaptığı bu açıklamalar siyaset kulislerini hareketlendirdi.
6: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Görevden alınan Başkan Muhittin Böcek ile oğlu ile gelinin mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri tutuklandı.
8: Ailecek mercek altına alınmış soruşturmanın merkezine girmişlerdi. Böcek ailesi için bir karar daha çıktı. Tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
10: Dün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
8: Soruşturma kapsamında daha önce belediye başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı. Yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Soruşturmaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Onlardan ilkinde Gökhan Böcek'in ilk eşi olan Zeynep Kerimoğlu da bulunuyor. Çift şoförleriyle birlikte Finike'deki bir döviz bürosuna giriyor. Yaklaşık yarım saat içeride kaldıktan sonra çıkış yapıyorlar. Diğer görüntü ise 27 Aralık 2024'ten. Adres yine aynı. Fakat Gökhan Böcek'in yanında bu kez ikinci eşi Zuhal Böcek'in kardeşi Olcay Maktav var. Bir tanık da bu konuya değindi. Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu'nun boşanmasının ardından Kerimoğlu'na yapılan ödeme sürecine ilişkin verdiği

0: Vadede altınlar Finike dövizden geldi. Ben altınları gidip çantayla aldım. Bu işlemden ortaya çıkan parayı Zeynep Kerimoğlu'nun hesabına attık dedi. Devam eden davada Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis talep ediliyor. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Anset'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan Tuncer tutuklandı.
1: Rüşveti dövize çevirdi, çevirme yarışı değerli izleyiciler sabahtan getirelim. Babası Muhittin Böcek ile birlikte rüşvetten yargılanan Gökhan Böcek dövizciyi adeta ikinci adresi yapmış. Gökhan Böcek'in bir ayda 3 kez gidip rüşvet paralarını dövize çevirdiği Finike dövizin ortağı silinen kamera görüntülerini savcılığa teslim etti. Sabah 2024'te çekilen o görüntülere ulaştı. Şoförleri eski eşi ve kayınbiraderiyle dövizciden çıkmayan Böcek taşımakta zorlandığı bavullarla görüntülere yansıdı diyor değerli izleyiciler. Bakın şoförleri eski eşi ve kayınbiraderiyle dövizciden çıkmadı. Bir ayda 3 kez döviz bürosuna gidip gelmiş Gökhan Böcek. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şantaj davasında bir kez daha hakim karşısında savunma yapmıştı. Tanju Özcan ifadesine ulaşıldı. TCK'da ahmaklık suçu varsa cezalandırılmayı kabul ediyorum ifadesini kullandı.
2: O zaman arkadaş hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
0: Hakkındaki şantaj iddialarını reddetti. Ortaya çıkan mesajların yapay zeka ürünü olduğunu öne sürerek yaşananları dünya hukuk tarihinde bir ilk olarak niteledi.
2: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
0: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 28 Şubat'ta gözaltına alınmış, ardından da irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özcan hakkında yürütülen bir diğer soruşturma ise tehdit ve şantajdı.
2: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
0: Açılan davayla bir kez daha hakim karşısına çıkan Tanju Özcan'ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinden özür dileyen Özcan çarpıcı ifadeler kullandı. Sürecin kendi şikayetiyle başlatıldığını hatırlattı.
3: Şu ana kadar şantaj suçundan suç duyurusunda bulunan müştekinin aynı soruşturma kapsamında aynı suçlamayla sanık pozisyonuna düştüğü ilk kez görülmüştür.
0: Kendisine iftira atıldığını savunan Özcan, sürecin siyasi bir kumpasa dönüştürüldüğünü iddia etti. Tanju Özcan sadece kendisinin değil şoförünün de mağdur edildiğini söyledi.
3: Şoförümün Mayıs ayında yapılacak nikahı bu çirkin iftira yüzünden iptal edilmiştir. İddialarıyla bir yuva kurulmasını engelleyen Öznur ve böyle bir ifadeyi vermesi için kendisini ikna edenleri Allah'a havale ediyorum.
0: Savunmasının en dikkat çekici bölümü ise Özcan'ın öz eleştirisi oldu. Adalet Bakanı Akın Güllü'yü aradığını söyleyen Özcan, hata yaptım, kendimi kuzu gibi teslim ettim. TCK'da ahmaklık suçu varsa cezalandırılmayı kabul ediyorum ifadelerini kullandı.
2: O zaman arkadaş hesap soracaksan.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabayış ve Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle bir araya geldi. Bu olayların sonuna kadar üzerine gideceğiz mesajını verdi.
4: Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet.
0: Göreve gelir gelmez faili meçhul cinayet dosyalarını raftan indirdi.
4: Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelmesiyle Kayıp Gülistan 9 soruşturmasında önemli ilerleme sağlandı. Bu diğer acılı ailelere umut oldu. O ailelerden birisi de Kabayış ailesiydi. Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ailesi ve avukatlarıyla Ankara'da Bakan Güllek bir araya geldi.
5: Adalet Bakanı çok büyük umutlar verdi bize. Yani gerçekten tarih konuşmalar yaptı.
0: Görüşmede soruşturma süreci ele alındı. Adalet Bakanı Güllek olayın aydınlatılması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.
4: Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurması gerekiyorsa mesela şimdi Tunceli için özel bir ekip kurduk. Burası için de daraltılmış baz için aynı ekip bakalım tekrar orada çalıştıralım.
0: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı da devreye girdi. Bakan Güllek İspanya'da incelenen Rojin Kabayış'a ait telefonun Çin'e de gönderileceğini söyledi.
4: Devletin bu olayla ilgilendiğini sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize de hissettiriyoruz.
0: Bakan Güllek 5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Fulya'daki evinde katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın ailesini de kabul kabul etti.
4: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
0: Bakan Güllek, Çağla'nın öldürüldüğü binaya olaydan sonra giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağını açıkladı.
4: Burada bir cinayet var. Devletin bu cinayeti çözmesi lazım. Üzerine gitmesi lazım.
1: Adalet Bakanlığı'nın başlattığı faili meçhul cinayet seferberliğinde bir dosya daha çözüldü. 30 Nisan gecesi bir anda ortadan kaybolan Kübra Yapıcı'nın katledildiği belirlendi. Genç kızın katilleri kıskıvrak yakalandı. Cinayetin şüphelisi olan biteni olay yerinde savcıya anlattı.
6: Benzini döktü, yaktı. Ondan tamam. Sonra işte 3-4 saat belki burada 2 kere 3 kere yaktı. Parçaları vesaire falan kürek yardımıyla topladık. Göl, çamur, bataklık gibi bir yerde oraya atıldı.
0: Kaybolmuştu. Ne babası ne de polis işin peşini bıraktı. Katledildiği ortaya çıktı.
6: Orada çekti, vurdu.
0: Tarihler 30 Nisan'ı gösteriyordu. Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı bir anda ortadan kayboldu. Babası Yunus Yapıcı'nın kayıp ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Genç kadının gece saat 3.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte oturduğu belirlendi. Saat 4.45'te bu kişilerle mekandan ayrıldığı tespit edildi. Baba Yunus Yapıcı yürüttüğü bireysel araştırmalarla şüphelilerin gerçek kimliklerine ulaştı. O kişiler Ataberk Sezen ile İlyas Umut Dalgar'dı. İkisi de gözaltına alındı. Umut isimli şüpheli Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia etti. Fakat yapılan saha incelemesinde o saatlerde marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Ve itiraf geldi. İlyas Umut Dalgar, Kübra Yapıcı'nın Ataberk Sezen'e borcu olduğunu söyledi. Sezen'in ormana giderek Yapıcı'yı öldürdüğünü belirtti. Savcı huzurunda olay yerine gidildi. Dalgar olan biteni tek tek anlattı.
6: Bizi sakin bir yere götür, ben onu telefonumu alacağım, kendini bana çatır. Orada çekti, vurdu. Neresin ya? Kafasından vurdu.
0: Cesedi önce gömdüklerini sonra tekrar çıkararak yaktıklarını söyledi. Bazı parçaları da baraja attıklarını anlattı.
6: Telefonunu aldı. İşte evet. Ondan sonra oraya gömdü.
7: Oraya gömdünüz.
6: İstanbul'a kadar götürdü.
7: İşte seni mi götürdü İstanbul'a? Beraber İstanbul'a
6: gittiniz. Beraber İstanbul'a kadar gittik. Yol üstünde silah gömdük.
7: Tamam.
6: İşte ondan sonra döndü. Sonra bunu aldı, yaktı. Tamam. Hatta kolumda yanık izi var, ben bir şey yapmadım, şu yanda hiçbir şey yok. Benzini döktü, yaktı. Ondan tamam. Sonra işte 3-4 saat belki burada 2 kere 3 kere yaktı. Parçaları vesaire falan kürek yardımıyla topladık. Göl, çamur, bataklık gibi bir yerde oraya atıldı.
0: Şüpheli silahı gömdükleri yeri de gösterdi.
8: Bu sizin koymuş olduğunuz bir işaret mi? Tamam.
0: Kübra'nın acılı ailesi de katillere tepki gösterdi. En ağır cezayı almalarını istedi.
9: Bir baba olarak yani ben bittim artık ya, bittim ya. Bittim. 10 sefer müebbet versinler, 10 sefer. Onu hak ediyorlar.
10: Ömür boyu güneş yüzü görmeyiz. Benim çocuğum toprağa girdiyse kendiler de yasamayız.
0: Adalet Bakanı Akın Gülek de aydınlatılan cinayete ilişkin bir paylaşım yaptı. Faili meçhul dosyalara karşı çalışmaların devam edeceğini söyledi. Güvenlik teşkilatları olarak eş güdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Korkut Eri Barajı'nda Kübra'nın cesedinin parçalarının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya tahliye oldu. Ev hapsi şartı uygulandı.
11: Kulüplerin aslında birbirlerinin tamamı olduğunu ve onların birlikte hareket ettiği zaman futbola daha fazla faydalar sağladığını gördüğümüzü.
0: Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya mahkemenin verdiği son kararla ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
11: Buraya geldiğiniz için her şeyden önce size çok teşekkür ederim. Güzel bir sezon olur inşallah.
0: Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya futbolda bahis soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025 tarihinde tutuklanmıştı. Mahkeme Özkaya'nın tutukluluk halinin sona ermesine karar verdi. 10 Kasım'dan bu yana yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Özkaya'nın sahip olduğu şirketlere ve Eyüp Spor'a da TMSF kayyum olarak atanmıştı.
11: Birbirimize sarıldığımızı bilmenizi
1: Amerika Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'e geri adım atmasının ardından anlaşma ihtimali doğdu. Amerikan basınına göre Amerika ile İran tek sayfalık metin üzerinde anlaşmaya yakın. Süreç 48 saat içinde netleşecek. Amerika Başkanı Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde İran'a yönelik yaptırımların hafifleyeceğini söyledi. İran cephesi gelişmelere sessiz kalmadı.
0: ABD ile İran hattında son 48 saat. Amerikan merkezli Axios sitesi ABD ile İran'ın savaşı bitirmek için tek sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. İddiaya göre ABD birkaç kritik nokta üzerinde İran'dan 48 saat içinde cevap bekliyor. Buna göre anlaşma İran'ın nükleer zenginleştirmeyi durdurmasını, ABD'nin ise yaptırımları kaldırıp dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonunu serbest bırakmasını kapsıyor. Anlaşmanın en kritik noktası ise Hürmüz'le ilgili. Buna göre tek sayfalık mutabakat, her iki tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yönelik kısıtlamaları kaldırmasını içeriyor. İddiayı takiben Pakistan tek sayfalık mutabakat metnini doğruladı. Ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ABD'nin 14 maddelik bir planını değerlendirdiklerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise doğrudan anlaşmadan söz etmese de topu İran'a attı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın anlaşmayı kabul edeceğini varsayarsak Hürmüz Boğazı İran dahil herkes için açık olacak dedi. Trump İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi durumunda ise daha önce olduğundan çok daha yüksek bir bombardımanla karşılaşacağını söyledi. ABD Başkanı Trump saatler sonra İran'la ilgili bir açıklama yaptı. Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde yaptırımların hafifleyeceğini söyledi. ABD basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, İran'a bir anlaşmaya varması için bir haftalık süre tanıdı. Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu ve sürecin bir haftada sonuca ulaşmasını beklediğini belirtti.
12: Hamrah ba etminan az in ke...
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Washington yönetimini müzakerelerde samimi bir çaba içerisinde olmamakla suçladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e yaptığı ziyareti değerlendirdi. Arakçı, Çin'e güvendiklerini, barış çabalarını ilerletme ve çatışmayı sona erdirme yönündeki aktif rolünü sürdürmesini umut ettiklerini söyledi. Anlaşma ihtimali İran basınında ise farklı yankılandı. İran basını Axios sitesinin Beyaz Saray'ın bir manipülasyon aracı olduğunu öne sürerek 14 maddelik ABD planında bazı maddelerinin kabul edilemez olduğunu yazdı. İran'ın sunduğu geçmiş planda Hürmüz'ün açılması ancak nükleer meselenin müzakere dışında bırakılması öneriliyordu. İddia edilen anlaşmayla birlikte İran nükleer konuda kilit adımı atmış oluyor.
1: Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Yıldırım diğer başkan adaylarına birleşme çağrısında bulundu.
3: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday oldu.
13: Seni affetmem, seni bu seyirciyle göndereceğim. Ben değil, bunu bu seyirciyle göndereceğim.
3: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden sahneye çıktı. Yıldırım seçimde aday olduğunu açıkladı.
14: Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe başkanlığına adayım.
13: Ben Fenerbahçeliyim, siz de Fenerbahçelisiniz. Bunlar anlamıyorlar.
3: Aziz Yıldırım diğer başkan adaylarına birlik çağrısında bulundu.
14: Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçe'mizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım.
13: Bu sızıkı kim aldı sızıkı? Merak ediyorum ya.
3: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü belli oldu. Başkan olması durumunda Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışacak.
13: Şampiyon olursa
15: artık geleceği doğru birkaç sene daha şampiyonluk devam ederse o zaman Fenerbahçe'li çocuklar üzülmeyecektir.
16: 1998'de bir oy farkla Vefa Küçük'e karşı seçimi kazanan Yıldırım 20 yıl kesintisiz Fenerbahçe başkanlığı yaptı. Sarı lacivertler bu süreçte 6 kez şampiyonluk yaşadı. Yıldırım 2018 ve 2024'teki seçimlerde Ali Koç'a karşı 2 kez kaybetti. 2010-2011 sezonunda 1 yıl Fenerbahçe için hapis yattı.
15: Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle Fenerbahçe için gerektiğinde hapise gidenler, dar ağacında olsak da son sözüm Fenerbahçe diyenlerin mücadelesiydi bu.
16: Fenerbahçe'de Hakan Safi her koşulda aday olduğunu açıkladı. Barış Göktürk seçimde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini ifade etti. Mehmet Ali Aydınlarsa seçimden çekildi. Fenerbahçe seçimi 6-7 Haziran tarihinde yapılacak.
1: Ve Aziz Yıldırım aday, değerli izleyiciler, çocuklar için aday oluyor. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkan adaylığını açıklaması dengeleri değiştirdi. Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan da kulislerde olanları söylemiş. Çok sevgili kızı yazın da bir şampiyonluk görmesini, onun da bu sevinci tüm Fenerbahçeli çocuklarla birlikte yaşamasını istiyor. Temel motivasyon çocuktur diyor. Yıldırım'ı isteyenler kadar istemeyenler de var. Son seçimde Ali Koç'a karşı 11 bin civarında oy aldı. Bu oyu korur. Hakan Safi Koç'un desteğini alırsa şanslı yükselir. Yıldırım için seçim çantada keklik değil demiş ve Aykut Kocaman gelirse de bu bir takım yaratmak ister diyor, değerli izleyiciler. Bakalım kim kazanacak, seçimi göreceğiz. Ve Galatasaray'da da başkanlık yarışı var ama orada işler daha kolay. Dursun Özbek tek aday olarak giriyor. 23 Mayıs'a seçimi kazanıp 2 yıl daha görev alırsa Ali Sami'nin ardından en uzun süre Galatasaray başkanlığı yapan isim olacak Dursun Özbek, değerli izleyiciler. Kendisi tabii çok başarılı yıllar geçirdi Galatasaray başkanı olarak. Sosyal medyanın temel taşı kısa videolar. Çoğu bir dakika bile değil. Bu yüzden hızlı ve kolay tüketiliyor ama o keyfin bedeli ağır oluyor. Dikkat süresi 8 saniyeye kadar geriliyor. Hafızayı ve karar alma becerilerini zayıflatıyor. Akademik başarıyı aşağıya çekiyor. Bu riskler özellikle çocuklar ve gençleri tehdit ediyor.
17: Artık herkes de bağımlılık haline geldi bence, su içmek gibi bir şey. Bende zaten odak kalmadı, ben film izleyemiyorum.
18: 5 dakika diyorum, 1 saat oluyor, 2 saat oluyor, öyle gidiyor yani.
19: Elim karıncalanıyor, kalkarken bazen başım döndüğü oluyor.
20: Kısa videoları oynatmaya başladığımızda bir bakıyoruz saatler geçmiş. Eğlenceli ve masum gibi gözükse de tehlike büyük. Çünkü bu kısa videolar gençlerin başarısını düşürüyor.
17: Bağımlılık yaptığını hissedebiliyorum. Bir oturuşta 1 saati devirebiliyoruz yani.
21: Peş peşe 30-40 video falan genelde izliyorum yani. İzliyorum. Evet. Bunun yerine ders çalışabilirim, kendimi geliştirebilirim ama tercih etmiyoruz.
20: 11 ila 31 yaş arasındaki 22 bin kişi incelendi. Sürekli ve hızla değişen videolara maruz kalındığında beyindeki odaklanma yeteneğinin kaybolduğu sonucu ortaya çıktı. Gençlerde ise dikkat süresi kısaldı. Dikkat dağınıklığı zirve yaptı.
17: Çok sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünmüyorum bunalıp da kaydırmaya başlamanın.
21: Peki sen yaptın mı daha önce?
17: Tabii ki. Herkes gibi.
21: Sabaha kadar kaydırırdım abi. Akşama kadar, sabaha kadar kaydırırdım ekranı. Ondan sonra baş ağrısı falan çekmeye başladım. Ufak ufak başlıyor ama gözle görülmeyen sorunlar da ortaya çıkmaya başladı.
20: Kısa videolar beynin anlık ödül sistemini sürekli çalıştırıyor. Sonucunda öz kontrolü sağlayan bölge tembelleşiyor. Gençler daha kolay bağımlı hale geliyor. Bunun sonucundaysa karar verme yeteneği köreliyor. Beyin anlık hazlara yöneliyor.
22: Günün yarısını kaydırarak geçiriyorum. Her kaydırmada daha mutlu oluyorum.
17: Kısa videolar izliyorum. Sonra kendimi kaptırıyorum. İzledikçe bir bakıyorum ki derslerim kalmış. Zaman çok geçmiş.
23: Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı.
20: Odaklanma sorunu yaşayan gençler motivasyonunu kaybediyor, akademik başarı hızla düşüyor, azalan ders çalışma süresi notları da dibe çekiyor.
21: Odak süremi azalttığı için doğal olarak ders çalışmamı da etkiliyor tabii ki.
20: Peş peşe kaç video seyrediyorsunuz?
21: 30-40 video oluyor.
22: Başladım mı durmuyor.
20: Bu gidişata dur demek için ekran süresini sınırlandırmak, fiziksel aktiviteyi arttırmak gerekiyor. Uzmanlara göre bir diğer sorun da ne kadar ekran başında kalındığı değil, nasıl içeriklere maruz kalındığı.
17: Kaydırdıkça zaten daha da çok kaydırma isteği geliyor. 5 saniyelik video artık sıkıcı gelmeye başlıyor. 4 saniye, 3 saniye hep daha kısasını arıyorsun.
1: Ve bu haberle bu saat dilimini bitirdik. Bir araya gidelim. 10 dakika sonra devam edeceğiz.
16: Bye.
2: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek. Davullar vurdu, zurnalar inletti. Dev kakao ateşi baharın gelişini böyle duyurdu.
4: Yıllarda gelmek istiyordum. Şimdi nasip oldu. Şimdi geldim. Aşırı enerjisi güzel bir yer.
2: UNESCO listesindeki tarihi şenlik için on binlerce turist Saraiçi Er Meydanı'na akın etti.
5: Çok mutluyuz. Bahar geliyor. Çok neşeliyiz. İnşallah ülkemize de hayırlı ve mutluluk, bereket getirsin.
2: Adım atacak yerin kalmadığı şenlik alanında heyecan protokolün dev ateşi tutuşturmasıyla zirveye çıktı. Vali Yunus Sezer'in kardeşliğin sıcak simgesi olarak tanımladığı o ateşin etrafında dev halkalar kuruldu. Romanların neşesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin coşkusuyla birleşti.
7: Çok güzel bir ortam. İlk defa geliyorum. Bayıldım buraya.
24: Yurt dışında yaşıyorum. Buraya kakao şenliklerine geldim. Sizler kadar böyle neşeli, sevinçli, güzel insanları tanımak benim için çok güzel oldu.
2: Gecede sahneye çıkan Tarık Mengüç şarkılarıyla coşkuyu zirveye çıkardı. Şarkılar Trakya'nın meşhur 9-8'lik ritimleriyle birleşince kimse yerinde duramadı. Şafak vaktinde binlerce kişi en saf dileklerini Tunca Nehri'ne bırakarak geceyi noktaladı.

0: 0 diye aldı, ekspertiz şokuyla sarsıldı. Kafam rahat olsun diyerek bayiden çıkardığı aracın kapısı sök tak çıktı. İstanbul'da yaşayan Engin Siyah 2025 yılının hemen başında büyük bir hevesle 0 kilometre bir otomobil satın aldı. Kafam rahat olsun diyerek tercihini 0 araçtan yana kullandı. Ancak o rahatlık sadece 1 yıl sürdü. Aracını satmaya karar verip ekspertize götürdüğünde duyduklarına inanamadı.
1: Çıkan raporu gördüğümde şok oldum. Hatta itiraz ettim çünkü ekspertizde şoför kapısının söktak olduğu ve boyalı olduğu söylendi. Tabii bu duruma itiraz ettim. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ben bu aracı sıfır aldım.
0: Siyah soluğu Trabzon'daki yetkili serviste aldı. Servisin ilk incelemesi ekspertizi doğruladı. Kapı sökülmüş, takılmış ve boyanmış denildi. Ancak dosya genel merkeze gidince işler değişti. İkinci raporda aynı servis yüksek mikron değerlerinin fabrikasyon sınırlarında olduğunu ve herhangi bir değer kaybı yaşanmadığını iddia etti.
1: Çayımı içerken bir şokla karşılaştım. İlgili arkadaş bir hanımefendi dosyayı getirip masanın üzerine koydu. Ve maalesef aracınızın kapısı sökülmüş, takılmış ve boyanmış dedi.
0: Bugüne kadar 19 kez araç değiştiren ancak ilk kez sıfır araç alan Engin Siyah hem alıcıya mahcup oldu hem de parasının çöpe gittiğini düşünüyor.
1: Tüketici haklarına da başvuracağım. Mahkemeye de başvuracağım. Gerekirse Ticaret Bakanlığı nezdinde de bir girişimde bulunmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten onur kırıcı bir durum.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
9: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
10: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Şimdi reklamlar.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
12: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz. TGRT FM. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Evde, işte, arabada, yolda. Size ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
7: TGRT FM Haber.
8: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küp'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.45'i gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 7 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vakıf kültürünün önemine vurgu yaptı. Milleti millet yapan değerlerimizin üzerine titreyeceğiz dedi. Ardından CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk olaylarına geldi. Erdoğan, yönettiği şehri haraca bağlayanları mahşeri vicdana havale ediyoruz dedi. Ve MHP'den mutlak butlan değerlendirmesi. MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan tartışmalarına ilişkin CHP karıştırılmamalı, parçalanmamalı dedi. Yani mutlak butlan çıkmasın dedi. Fethi Yıldız da MHP'nin hukukçu milletvekili, mutlak butlan çıkarsa Kılıçdaroğlu tekrar yetkili hale gelebilir dedi. Peş peşe gelen bu açıklamaların detaylarına bakacağız. Ve 28 milyon liralık sahte altın operasyonu İstanbul Zeytinburnu'nda bir depoya gerçekleşilen operasyonda piyasaya sürülmekte olan 4,5 kilo sahte altın ele geçirildi. Eğer bu altınlar piyasaya sürülseydi 28 milyon liralık vurgun yapacaktı bu çete. Ve Amerika ile İran 48 saat içerisinde anlaşacak. Amerikan basınına göre tek sayfalık metin üzerinde anlaşma çok yakın. Birazdan İsmail Güzel ile bu anlaşmanın detaylarını da konuşacağız. Ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adayı değerli izleyiciler, Mehmet Ali Aydınlar aday değilim demişti. Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu. Yıldırım diğer adayların da kendi etrafında birleşmesi çağrısında bulundu. Fenerbahçe 6-7 Haziran'da kongreye gidiyor değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. Artık çıksın etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Mesajlarınız ekranda görünsün. Başlayalım.
1: Çocukların dijital dünyadaki yolculuğu artık kritik bir güvenlik başlığı haline geldi. İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunu yayımladı. Raporda dijital tehditler tanımlandı, tedbir önerileri sıralandı. Az sonra... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tahliye oldu. Ev hapsi şartı uygulandı. Az sonra... Huzur evine kabul şartları yeniden düzenlendi. 70 yaş ve üstü kişiler huzur evlerine doğrudan başvurabilecekler. Ancak 60-69 yaş grubundakilerden sağlık raporu istenecek. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra...
8: Dünya Savunma Sanayi'nin kalbi İstanbul'da atıyor. 120'den fazla ülkenin boy gösterdiği SAHA 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci günde de ziyaretçilerini ağırladı. Fuarda gözler Türkiye'nin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'daydı. Fuara katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye savunma sanayinde bir devrim yaşadı dedi.

0: Saha 2026'ya damga vuran ürün MSB Arge tarafından üretildi. İşte yanında görüyorsunuz o ürünü. Türkiye'nin kıtalar arası ilk füzesi Yıldırım Han tüm heybetiyle fuar alanında yer alıyor. Tam 16 metre uzunluğuna sahip Yıldırım Han'ın menzili 6000 kilometre.
1: Türk savunma sanayi sahaya indi. Balistik füze Yıldırım Han'dan Enfal 17 roketine, Tayfun Blok 4 füzesinden çelik zırhlara kadar yerli ve milli imkanlarla üretilen yüzlerce savunma sanayi ürünü Türkiye'nin gücünü dünyaya gösterdi.
2: Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti bir devrim yaşadı. Ben bir değişim yaşadı demiyorum, bir devrim yaşadı.
1: Dünya savunma sanayinin kalbi saha İstanbul'da atıyor. 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katılımıyla başlayan fuarda şüphesiz en dikkat çeken ürün balistik füze Yıldırım Han oldu.
0: 16 metre uzunluğuna sahip Türkiye'nin kıtalar arası ilk füzesi Yıldırım Han'ın hemen ön kısmında Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor.
1: Fuarı ikinci gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ziyaret etti.
2: Savunma sanayi güvenlik açısından çok çok önemli elbette. Ama en az bunun kadar önemli olan bağımsız dış politika açısından çok kritik. Savunma sanayi olmayan bir ülkenin bağımsız dış politikası olamaz.
1: Savunma sanayi fuarında Baykar'la Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçaklarının ihracatına yönelik anlaşma da imzalandı.
3: Bugün buradaki anlaşmanın tarihi önemi Bayraktar Kızıl Elma için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk.
1: Anlaşma kapsamında 12 adet kızıl elma 2028 yılından itibaren Endonezya'ya teslim edilecek. Dünyada toplam 3 firma çelik zırh üretiyor. O 3 üreticiden biri olan Türk firması OYAK iştiraki Milux Oy.
4: Milux milli bir firma, yani teknoloji bize ait. İkincisi yerli bir firma. Ta madenden en son ürüne kadar, gördüğünüz ürünlere kadar hepsi Türkiye'de ve OYAK firmaları tarafından yapılıyor. Tabii bu zırh çeliği sadece kara araçlarında kullanılmıyor. Ama Türkiye'nin gururu olan milli uçak gemisinin çelikleri de bizden gidiyor. Aynı şekilde Milux tarafından Türkiye'nin ilk milli denizaltısının çelikleri de sağlanıyor.
0: Saha 2026'nın yeni ürünlerinden birisi olan makine kimya tarafından üretilen Enfal 17 de tüm ihtişamıyla fuar alanında sergileniyor. Görmüş olduğunuz bu sistem yakın hava savunma sistemi.
3: Enfal 17 de 30 bin fitin altındaki yakın hava tehditlerine cevap veren, yani onlara müdahale edebilme kabiliyeti olan bir roket ve bu roket hassas vuruş kabiliyetine sahip. Bu çok önemli bir parametre. Bir diğeri de çok ucuz. Yani emsalleriyle kıyaslanamayacak kadar ucuz bir çözüm.
0: Görmüş olduğunuz Tayfun Blok 4 füzesi Roketsan tarafından geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada tam anlamıyla gözbebeği. Tayfun Blok 4, Tayfun füze ailesinin en geliştirilmiş sistemlere sahip füzesi, özellikle hipersonik hız ve artırılmış menzil kabiliyetiyle bu füze öne çıkıyor.
1: Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de saha 2026'ya damga vuran savunma sanayi ürünlerinden biriydi.
5: Ve Türkiye Gazetesi'nden geçelim değerli izleyiciler. Yıldırım Han Şer İttifakı'nı korkuttu diyor. Balistik füzemiz Yıldırım Han İsrail ve Yunan'ı panikletti. İsrail basını kıyamet canavarı diye tanımladığı Yıldırım Han için hiçbir hava savunma sistemi onu durduramaz. Türkler biz uçakları kaldıramadan vurabilir yorumunu yaptı. Türkiye'ye karşı İsrail'le işbirliği yapan Yunanistan ise sadece Doğu Akdeniz'de değil küresel anlamda da oyunun kuralları değişti dedi. Dünyada Yıldırım Han'a övgüler yağdırdı değerli izleyiciler. Ve Erdoğan da iyilikte dışarı destekleriz demiş ama bu Yıldırım Han savunma sanayinde hakikaten Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda özellikle seri üretime geçtiğinde çok önemli silahlarından biri olacak değerli izleyiciler. Yaz sezonu başlamadan Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. İlçede saatler önce de yangın tatbikatı yapıldı, ortaya çıktı.
6: Tam nokta taşı, tam nokta taşı. Hadi bakalım.
7: Ormanlık alanda yangın çıktı. Helikopterler peş peşe sorti yaptı. Alevlerin önünü kesmek için canla başla çalışıldı. Muğla Marmaris'te korkulan oldu. Yaz sezonu öncesi ciğerlerimiz yanmaya başladı. Bozburun Selimiye arasında kalan Asarcık Üzüm Bağları mevkiinde yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Görenler hemen ihbarda bulundu.
6: Tam nokta taşı, hadi bakalım.
7: Bölgeye ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Helikopterlerin sortileriyle destek verdiği söndürme çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Soğutma çalışmaları ise bir süre daha sürdü. İşin garibi, Marmaris'te sadece birkaç saat önce yangın tatbikatı gerçekleştirilmişti. Yangın sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği tek tek anlatılmış ve uygulamalı olarak gösterilmişti. Tatbikatta senaryo gereği iki farklı noktada çıkan orman yangınına müdahale edilmişti.
5: Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin ölümüne ilişkin ilk rapor ortaya çıktı. Tülü kardeşlerin kaldıkları odada böcek ilacı olarak kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi. Tedavileri tamamlanan anne ve baba da taburcu edildi.
7: Aile tatili faciayla sona ermiş, iki çocuk hayatını kaybetmişti. İkinci böcek ailesi vakası yaşandı. İki kardeşi öldüren neden tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan zararlı fosfor sinir gazı çıktı. Olay 3 Mayıs'ta Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanmıştı. Polis memuru Musa Tülü, eşi ve iki çocuğuyla tatil için Karaman'dan Bozyazı'ya gitti. Aile kaldıkları odada rahatsızlanarak mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki Azra ile 4 yaşındaki Ömer Selim kurtarılamazken hamile olan anne hala yoğun bakımda, baba da gözetim altına alındı. Soruşturma kapsamında AFAD ekipleri ailenin zehirlendikleri ev ve çevresinde hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı. Seyahat ettikleri araç da incelendi. Azra ve Ömer Selim'in ölümüne ilişkin ilk rapor ortaya çıktı. Olayın böcek ailesi vakasıyla benzerliği dikkat çekti. Ailenin kaldığı odada 4-5 metrekarelik tahıl ambarı bulundu. İncelemelerde yüksek oranda tahıl ambarından sızan fosfor sinir gazının aileyi zehirlediği üzerinde duruluyor. İnsan sağlığına zararlı olan gazın da tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Karantinaya alınan evde AFAD ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Olay otopsi sonrası netlik kazanacak. İki çocuğunu kaybeden hamile anne ile polis memuru baba taburcu edildi. Çift taburcu olur olmaz çocuklarının kabirlerine gitti.
5: 2023'teki depremlerde Hatay'da evi yıkılan aile Antakya Belediyesi'nin hayata geçirdiği yerinde dönüşüm projesiyle yeni yuvalarına kavuştu. İlk misafirleri ise Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar oldu.
1: Asrın felaketiyle sarsılmış evleri yerle bir olmuştu. Yerinde dönüşüm projesiyle yeni yuvasına kavuştular.
8: Çok kötü şeyler yaşadık. Zorla çıktık evden. Öyle söyleyeyim. Eşim hatta içeride mahsur kaldı. Zorla kendini kurtardı.
1: Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinde en fazla kayıp ve yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Antakya Belediyesi de afetlere karşı dirençli şehirler, güçlü Antakya projesiyle ilçeyi yeniden ayağa kaldırıyor.
9: Güle güle kullanın.
1: Uygun şartları sağlayan vatandaşlara 100, 120 ve 140 metrekarelik evler inşa ediliyor. Bugüne kadar 100 aile tam donanımlı sıcak yuvalarına kavuştu.
9: Siz de güzel dekor etmişsiniz.
8: Sağ olun.
1: Gülcan Aydın da depreme Kuzeytepe mahallesi
9: mahallesinde yakalanmış, evi yıkılmış, ailesiyle enkazdan çıkmış. Çadırda ve konteynerde kalan Aydın, belediyenin projesiyle yeni yuvasına kavuştu.
8: Evimiz olduktan sonra da evimize geçtik. Çok güzel oldu. Sağ olsun belediye başkanımız da bizi ziyaret etti. Bütün dertlerimizi dinledi.
9: İlk misafirleri ise Antakya Belediyesi Başkanı İbrahim Naci Yapar oldu.
10: Hak sahibi olup da TOKİ'den var olan hakkından vazgeçip kendi bahçesi içerisinde imara uygun şartları sağladığı takdirde vatandaşlarımızın evini biz kendimiz birkaç ay içerisinde yaparak teslim ettik.
5: Ünlü yapımcı Erol Köse'nin ölümünün ardından mirası mahkemelik oldu. Köse'nin tek mirasçısı olan kızı Dijlan Nazlan kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız reddetti.
11: Erol'a dedim ki remix yap kardeşim, gençliği yakalamamız lazım.
12: Onlarca dava beraat, beraat, beraat, beraat.
9: Magazin dünyasının bilinen isimlerindendi. Yaşadığı binanın 16. katından düşerek ölen yapımcı Erol Köse'nin kızı babasından kalan her şeyi reddetti. İstanbul Maslak'ta 23 Mart'ta yaşadığı sitenin 16. katından düşen ünlü müzik yapımcısı Erol Köse 61 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü yapımcı vefatından kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını ve tüm mirasını kızı Dijan Nazlan Köse'ye bırakmıştı. Köse'nin miras süreciyle ilgili şaşırtıcı yeni gelişme yaşandı. Köse'nin kızı Dijan Nazlan'ın babasından kalan tüm mirası tamamen reddettiği ortaya çıktı.
13: Türkiye'deki sanatçı, popüler sanatçıların %70'ini meşhur ettim veya parlattım.
9: Dijan Nazlan Köse'nin avukatları tarafından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede müvekkil babası Erol Köse'den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir denildi.
13: Ben sadece buzdağının görünen ve biraz araştırmacı magazinci birinin bilebileceği şeyleri kadar. Yoksa bizde mezara gidecek sırlar çok.
5: Amerika Başkanı Donald Trump Hürmüz'e geri adım attı. Kritik Boğaz'da sıcak çatışma başlayınca Amerika Başkanı İran'la bir anlaşmaya varıncaya dek Hürmüz'e özgürlük projesini kısa bir süreliğine durdurma kararı aldık dedi.
9: Beyaz Saray'dan tarihi geri adım. Dünya şimdilik rahat bir nefes aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de burun buruna gelince Trump geri adım atmak zorunda kaldı. ABD Başkanı Hürmüz'ü güç yoluyla açmayı öngören özgürlük projesini askıya aldı.
14: Well, I think we're going to be releasing as much as we can.
9: Trump kritik kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'la bir anlaşmanın olup olmayacağını görene kadar Hürmüz'de özgürlük projesini kısa süreliğine durdurma konusunda karşılıklı anlaşmaya vardık ifadelerini kullandı. Son olarak ABD donanması İran kıyılarına yakın bir noktada sivil teknelere saldırı düzenlemiş, 5 İranlı hayatını kaybetmişti. Ondan önce İran Hürmüz'e yaklaşan ABD savaş gemisini 2 füzeyle vurmuştu. Bununla da yetinmeyen İran yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan hedeflerine drone saldırısı düzenlemişti. Trump gelişmeler üzerine savaş 3 hafta daha uzayabilir açıklaması yapmıştı. Ancak Hürmüz projesini askıya alan Trump artık savaş istemediğini açık etti.
15: Artık insan öldürmek istemiyoruz. İranlılar harika insanlar. İran'ın mantıklı davranmasını istiyoruz.
9: Trump ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmadığını da ima etti. Yaptığı son açıklamada İran nükleer silaha sahip olsaydı şu anda burada olmazdık. Orta Doğu yok olurdu, İsrail yok olurdu dedi.
5: Değerli izleyiciler, İsmail Güzel arkadaşımız, konuğumuz Amerika İran'la anlaşmaya yakın deniyor. Hürmüz'de de özgürlük projesi operasyonunu Amerika durdurdu şimdilik. Tabii medya ne diyor? Amerika'da durumlar ne? Evet İsmail, neler söyleniyor Amerika'da İran operasyonuyla alakalı? Detayları senden dinleyelim. Evet, bir dondu İsmail değerli izleyiciler. Görüntü bir dondu. Birazdan İsmail'e bağlanacağız tekrar değerli izleyiciler. Bağlandığımız zaman onunla ilgili de tabii tekrar detayları sizlere aktaracağımızı hemen söyleyelim. Geldim İsmail. Evet İsmail'e hemen bir dönelim tekrar. İsmail duyabiliyor musun beni?
16: Evet ben duyuyorum canım. Sesim geliyor mu?
5: Tamam geliyor. Amerika şimdi İran operasyonunu durdurdu mu? Anlaşma yakın deniyor. Durumlar nedir? Hürmüz Boğazı'nı da özgürlük projesi vardı. Yani bir saldırı şimdilik durdurduk dedi. O konudaki detayları senden dinleyelim İsmail.
16: Evet Cem, günaydın bu arada. Amerika-İran savaşı bugün itibariyle en kritik dönemine girdi. Beyaz Saray'dan ve Tahran'dan gelen sinyaller silahların susabileceği ama masada çok sert bir pazarlığın sürdüğünü gösteriyor Cem. Şimdi tabii Hürmüz Boğazı meselesi en sıkıntılı dönemi. Şimdi burası dünyanın şah damarı diye geçiyor. Günde 20 milyon varil petrolden, petrol buradan geçiyor Cem, bildiğin gibi. Tabii şu anda Boğaz'da kırılgan bir sessizlik hakim. Amerika geçtiğimiz günlerde ticaret gemilerini korumak için özgürlük projesi Project Freedom başlatmıştı. Biraz önce senin de haberlerde geçtiğin gibi Cem. Tabii Trump diplomatik ilerleme olduğu gerekçesiyle bu operasyonu geçici olarak durdurdu. İran cephesi de tabii Boğaz açık ama yeni deniz trafiği kurallarına uyanlar geçebilir diyor. Yani İran Boğaz üzerinde kontrolü bir koz olarak masada tutmaya, yani bir kaldıraç olarak tutmaya devam ediyor. Tabii piyasalar bu iyimserliği de dün satın aldı. Petrol fiyatları 115 dolar civarındaydı. Brent petrol bir anda 110 dolarlara düştü. Gerilemiş oldu. Tabii Boğaz hala mayın tehdidi ve drone saldırıları riskleri altında hala tabii ki. Yani tam bir güvenli geçişten bahsetmek için henüz erken. Tabii şu anda bu savaşı bitirecek o meşhur 14 madde var masada. Tek sayfalık bir mutabakat var biraz önce senin de dediğin gibi. Amerikalı temsilciler tabii bu işin başında kim var? Damadı Yahudi olan Jared Kushner var, Steve Witkoff var. Tabii İranlı yetkililerin Pakistan arabuluculuğu üzerinde çalıştığı 14 maddelik o taslak neleri içeriyor diye ben de şöyle bir göz gezdirdim. Şimdi birincisi savaşın resmen sona ermesi maddesi var. Yani taraflar karşılıklı askeri operasyonları durduracak. Yani kimse kimseye bomba atmayacak. Şimdi ikinci olarak uranyum transferi, İran elindeki yüksek düzeyde zenginleştirmiş uranyum stoklarını ülke dışına teslim edecek. Muhtemelen Amerika'ya teslim edecek diyorlar. Tabii Trump dün akşam uranyum bize gelecek diye bunun altında çizmiş olmuştu. Şimdi üçüncü madde 12 yıllık yasaktan bahsediliyor. Neydi bu? İran'ın nükleer zenginleşme faaliyetleri en az 12 yıl boyunca yasaklanacak. Şimdi dördüncü madde olarak bunları tek tek geçmek istiyorum çünkü önemli. Tabii burada İran'ın itirazları olan maddeler de var. Hürmüz'ün tam açılması maddesi var. Yani Boğaz'ın hiçbir kısıtlama, geçiş ücreti veya tehdit olmaksızın tüm dünyaya açılması ki bu savaş önce zaten böyle bir durum vardı. Hani Hürmüz herkese açıktı, geçiş ücreti yoktu sanırım. Şimdi dondurulmuş paralar var. Tabii İran'ın yurt dışında 100 milyarlarca dolar bir parası var. Dondurulmuş bu fonların tekrar serbest bırakılması var 5. madde olarak. 6. maddede ekonomik yatırımların kalkması. Tabii 40 yıla yakındır İran üzerinde bir baskı var, bir ekonomik yaptırımlar var. Tabii İran anlaşmaya sadık kaldığı sürece Amerika'nın petrol ve bankacılık yaptırımlarının aşamalı olarak kaldırılması maddesi bu 6. madde. 7. madde tabii ki ani denetimler var. Yani nedir bu? İşte Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı müfettişlerine İran'daki her tesisi önceden haber vermeksizin baskın denetim yetkisi verilecek diyor. 8. madde ablukanın gevşetilmesi. Yani şu anda Amerika'nın İran limanları üzerindeki sıkı askeri ablukasının sonlandırılması. 9. madde bölgesel barış şartı var Cem. Anlaşmanın sadece iki ülke arası değil, Lübnan, Suriye, Irak gibi bölgelerde de vekil savaşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi. En önemli maddelerden bir tanesi 10. madde balistik füze sınırı. Biliyorsun Hint Okyanusu'nu aşacak 4000 kilometrelik bir balistik füze denemişti. Orada İngiliz ve Amerikan üssünü vurduğu söylenmişti o savaş döneminde. Şimdi masaya bunu da koydular. İran'ın uzun menzilli füze programını yani yeni menzil kapasitesinin getirilmesi. Yani bunu düşüreceksin diyorlar. Şimdi 11. madde vekil güçlerin durdurulması var. Tahran'ın bölgedeki milis gruplara sağladığı finansal ve askeri desteği kesme taahhüdü geçiyor. 12. madde Cem 30 günlük teknik bir takvim belirlenmiş. Yani bu ön protokol imzalandıktan sonra nihai anlaşma için 30 günlük bir müzakere maratonu başlaması. Yani eğer bu 48 saat içerisinde eğer bu anlaşma imzalanırsa 30 gün boyunca diplomasinin çalıştırılacağı. Yani Tahran ve Washington muhtemelen sürekli birbiriyle görüşme halinde olacak. Şimdi 13. madde olarak garantörlük. Neydi bu? Herhangi bir ihlal durumunda Amerika'nın Epic Fury operasyonunda daha sert şekilde geri dönme hakkının saklı tutulması. Yani İran olur da bu maddelerden bir tanesini bozarsa Amerika biz bu savaşa geri döneceğiz haklılığını da bu madde içerisine koymuş. Şimdi 14. maddede diplomatik hat, yani Washington ve Tahran arasında kriz anlarında kullanılacak doğrudan bir iletişim hattının kurulması. Tabii burada riskler ve Trump'ın ultimatumu vardı. Dün özellikle Trump bununla alakalı bir tweet atmıştı. Ne diyor? Bu maddeler kağıt üzerinde harika duruyor. Ancak büyük bir ama var diyor. Trump dün gece sosyal medya hesabında adeta dünyayı sallayan o mesajı paylaştı diye zaten Amerikan medyası da bunu bir numaralı gündem olarak geçti. İran kabul ederse efsanevi operasyonumuz biter. Kabul etmezlerse bombalama çok daha şiddetli bir seviyede devam edecek. Yeniden başlayacak demiş tabii. Şimdi tabii bu Amerikan medyasında bunu konuşuyorlar canım. Şu anda bir numaralı maddesi Amerikan medyasının, yani Amerikan halkı da bunu konuşuyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki Trump'ın Çin planı ile alakalı. Neden şimdi acele ediyor diyor Trump. Çünkü önümüzdeki günlerde sanırım 14 ve 15 Mayıs'ta Çin seyahati var Trump'ın. Tabii önümüzdeki hafta Pekin'de Çin'de Çin Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Tabii Trump'ın hedefi Çin'e gitmeden önce Orta Doğu'daki yangını söndürüp masaya dünya barışını sağlayan lider olarak oturmak istediğini zaten söylüyor etrafına. Hani gizli saklı bir durum yok. Egosu çok yüksek olduğu için işte bu barışı ben yaptım, dünya barışına katkıda bulundum diye Orta Doğu'daki bütün ateşi söndürdüm demek için diyorlar. Tabii Çin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı. Cem, özellikle İran'ın çıkardığı petrolün muhtemelen yarısından fazlası Çin'e gidiyor. Ve Çin bununla birlikte otomasyonda ve çip sanayisinde ve yapay zekada ileri derecede Amerika'nın önüne geçmek istiyor ve geçmiş de durumda olabilir.

0: inişi çıkışıyla alakalı. Tabii ki önümüzdeki 48 saat içerisinde İran'dan evet veya hayır cevabı, tabii önümüzdeki, yani önümüzdeki süreçte özellikle 2026'nın bu orta ve ileriye dönük dördüncü dönemindeki geri kalanın barış içinde mi yoksa daha büyük bir bölgesel felaketle mi geçeceğini belirleyecek Can.
1: Evet. Peki İsmail, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım bugünlerde, bu birkaç gün içerisinde gelişmelerin nereye doğru gideceğini hep beraber göreceğiz. Sağ olasın.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yani böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.
3: Açıklamalarda bulundu. Tüm tedbirleri alıyoruz ama maalesef bizi de özen kazalar yaşanabiliyor dedi.
4: 23 bine yakın işletmenin bu yıl sözleşmesini iptal ettik. Bunlara tekrar öğrenci vermiyoruz. İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almadığı için veyahut da başka tür eksikliklerinden dolayı o işletmelere artık öğrenci göndermiyoruz.
3: Bakan Tekin CHP'nin mesemlerde yaşanan ölümlere ilişkin eleştirilerine de cevap verdi. Ana muhalefet bir çözüm önerisi getirmiyor dedi. Tekin yapay zekanın öne çıktığı bir süreçte artık ara eleman değil aranan eleman kavramını kullandıklarını belirtti.
4: Siber güvenlik, yapay zeka, endüstriyel kalite kontrol, havacılık ve uzay teknolojisi ve gastronomi ve mutfak sanatları alanlarını açtık. Açmaya devam edeceğiz. Biz ara eleman demiyoruz artık. Aranan eleman diyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikteki kişileri beraber yetiştiririz.
5: Ne demek? Yani bu makinenin küçük.

0: Genç istihdama devlet desteği değerli izleyiciler. Gençlere işverene 6 ay maaş, 18 ay prim devletten diyor. Detaylara bakalım. Hükümetin hazırladığı genç istihdam hamlesiyle 18-25 arası ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler için yeni bir dönem başlıyor. Mayıs ayında meclise sunulması bekleyen düzenleme ile işverenler önemli teşvikler verilecek. Buna göre devlet işe alınan gençlerin 6 aylık maaşını karşılayacak. Ayrıca 18 ay boyunca sigorta prim desteği sağlayacak. İşkur kayıtlı gençleri kapsayan modelin yaklaşık 5 milyon gencin istihdama kazandırılmasını hedeflediği de belirtildi. Çocukların dijital dünyadaki yolculuğu artık kritik bir güvenlik haline geldi. İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunu yayımladı. Raporda dijital tehditler tanımlandı, tedbir önerileri sıralandı.
1: Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız.
2: Dijital evren artık herkesi kuşatıyor. Özellikle çocukları siber tehditlerden korumak gerekiyor. Çünkü dijital evren çocukların alışkanlıklarını, kişiliğini ve geleceğini de şekillendiriyor.
3: Okulda olan şiddet olsun ya da bu tarz çocuklara böyle şeyler izletildikçe onlar da bunlara biraz özeniyor bence.
2: İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi üzerine bir rapor hazırladı. Rapora göre sosyal medya çocukların sosyalleşme araçlarından biri haline geldi. Ancak kontrolsüz kullanım psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimi olumsuz etkiliyor.
4: Bazı platformlarda 18 yaş altı çocukların zorbalık, şiddet, cinsel istismar, ensest, intihar ve madde bağımlılığı gibi ağır içeriklere hiçbir filtre olmadan maruz kaldığını tespit ettik.
2: Dijital evren yüz yüze iletişim becerilerini zayıflatıyor. Dikkat dağınıklığı, sosyal izolasyon ve bağımlılığa yol açabiliyor. Siber zorbalık, çevrim içi taciz de ciddi bir risk oluşturuyor. Dezenformasyon, radikalleşme, mahremiyet ihlalleri ve kimlik hırsızlığı da tehditler arasında yer alıyor.
5: Bazı içeriklerde küfür oluyor. Korku içerikli, tehlikeli.
6: Silahla oynar falan var ama ben oynamıyorum.
2: Güvenli internet kullanımı koruyucu bir mekanizma olarak önerildi. Ancak eğitim, ebeveyn denetimi, platformların da sorumluluk üstlenmesi istendi. Hukuki düzenlemelerle şekillenen bütüncül bir yaklaşım tavsiye edildi.
7: Çok iyi kontrol edilmesi lazım çocukların kullandığı siteler vesaire.
0: Türkiye Gazetesi'nin manşetine bakalım. Yazarak değil izleyerek çalışan sınavda başarısız diyor. Öğrenciler matematikte dökülmeye başladı. Yapay zeka notu düşürdü diyor değerli izleyiciler. Kağıt kalemi bırakıp yapay zeka ile matematik çalışan liselerin performansı pratikte artıyor. Görünse de gençler sınavda hüsrana uğruyor diyor. Mahmut Özay'ın haberine bir bakalım. OECD'nin Türkiye'de liselerle yaptığı araştırma yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansının %48 arttığını, sınav başarılarının ise %17 düştüğünü ortaya koydu. Anladığım hissi oluşturan yapay zekanın uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama becerilerini zayıflattığı araştırma ile ispatlandı. Eğitim uzmanı Onur Soğuk, öğrencilerin yapay zekayı cevap makinesi olarak değil, düşünmeyi destekleyen araç olarak kullanmasını tavsiye etti. Soğuk, aksi halde kısa vadeli başarı artışları uzun vadede öğrenme kayıplarına dönüşebilir. Mesele teknolojiye erişim değil, o teknolojinin nasıl kullanıldığı diye konuştu. Ve bir soygun haberi, daha doğrusu vurgun haberi verelim. İstanbul Zeytinburnu'nda bir depoya gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sürülmek üzere olan tam 4,5 kilo sahte altın ele geçirildi. Sahte dediğimize bakmayın, altınların sahte olduğunu anlamak için sarraf olmak lazım.

0: ışıl ışıl altınlar görüyorsunuz, 1 gramlıklar ve gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor.
1: Gerçekten de öyle. Çil çil altınlar. Işıl ışıl rengiyle, görüntüsüyle bu altınlar gerçeğinden farksız ama bu sahte olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
0: Bakın ışıl ışıl altın, bunu gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor ama elimde gördüğünüz altınlar sahte.
1: Altın fiyatları aldı başını gitti. Bu durum en çok onlara yaradı. Kalpazanlara gün doğdu.
0: Altın fiyatları bir düştü, bir yükseldi. Kimi zaman piyasada bir gram altını bulmak hayal oldu. İşte kalpazanlar bunu fırsat bildi, sahte altın üretti.
1: Bu görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir depodan. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler o adrese baskın yaptı. Her yer sahte altınla doluydu. Her poşet altın doluydu. 1 gramlık külçeler de vardı, 10 gramlık külçeler de. Gerçek altından ayırt etmek için sarraf olmak gerek.
0: Hemen dışları altın kaplama görüyorsunuz. Elde de hafif durmuyorlar. Yani bunu aslında kuyumcunun dahi anlaması oldukça zor.
1: Operasyonda toplam 4 kilo 252 gram sahte altın ele geçirildi. Kalpazanlar piyasaya sürseydi yaklaşık 28 milyon lira vurgun yapacaktı. 2 kişi gözaltına alındı.
2: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir okul savaşın ortasında sınıf değil sığınak oldu. Aynı çatı altında şimdi hem evsiz kalanlar hem de eğitimden kopan çocuklar var.
1: Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kalbinde bir okul. Normalde çocuk sesleriyle dolması gereken sınıflar bugün sessiz değil ama bambaşka bir nedenle dolu. Bu bina artık bir eğitim yuvası değil, bir sığınak. İsrail ile Hizbullah arasında süren savaş binlerce insanı evinden etti ve o insanlar şimdi bu okulda yaşıyor.
3: Evimin tamire ihtiyacı var. Yaşanabilir durumda değil. Evdeyken üzerime bir şey düşebilir. Kendimi tehlikeye atabilirim. Bu yüzden buraya sığındım. Savaş devam ettiği için evi tamir edemiyoruz.
1: Sınıflar yatakhane oldu, koridorlar yaşam alanı, bahçede çadırlar kurulu. 1500'den fazla kişi hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor. Ama bu durum başka bir krizi de beraberinde getirdi. Veliler tepkili çünkü çocukları aylardır okula gidemiyor. Biz de mağduruz diyorlar. Okul yönetimi ise iki arada kalmış durumda. Bir yanda evsiz kalan aileler, diğer yanda eğitim hakkı bekleyen öğrenciler. Lübnan genelinde tablo daha da ağır. 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. 10 binlercesi okullar gibi toplu alanlarda kalıyor. Evler yıkılmış, şehirler güvensiz. Tüm zorluklara rağmen dayanışma da var. Gönüllüler yemek yapıyor. Aynı sofrada hem sığınmacılar hem mahalle sakinleri buluşuyor.
4: Günde yaklaşık 3500 öğün yemek pişiren bir mutfak kurmayı başardık. Bu yemekler şu anda bulunduğumuz okula ve çevredeki mahalle sakinlerine sağlanıyor.
1: Ama gerçek değişmiyor. Bu okul artık bir sembol. Savaşın, yerinden edilmenin ve bölünen bir toplumun sembolü. Ve en çok da çocukların yarım kalan hayallerinin.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir açıklaması var. Bunu ekranlarınıza getirelim değerli izleyiciler. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024'de 120.772 soruşturma numaralı dosyasında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tamamlanan soruşturmada liderliğini Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı, kamuoyunda yol yemezler olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen teknik takip, arama, el koyma işlemleri ve dijital materyalleri incelemeleri sonucunda örgüt üyelerinin İstanbul genelinde yaklaşık 20 farklı adrese hücre evleri kiraladıkları, bu adreslerde kurdukları ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirlenmiştir. Şüphelilerin kiralık banka hesapları, buna set olarak tabir edilen hesaplar ve panel sistemleri üzerinden yurt dışı sunucular kullanılarak yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden yüksek miktarda gelir elde ettikleri tespit edilmiştir diyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü tarafından yapılan tespit ve finansal analizlerde şüpheliler arasında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacminin bulunduğu belirlenmiştir. Ele geçirilen dijital verilerde ise örgütün 2023 yılı itibariyle günlük 84 milyon TL'yi aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşılmıştır diyor. Bu soruşturma sonucunda 39 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı diyor. Toplamda bir örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere 79 şüpheli hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olma suçlarından Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ne hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır diyor Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Biri beyaz eşya, diğeri araba. İki marka, iki farklı reklam, üstelik birinde tema anneler günü. Avrupa'daki reklamda çok çocuklu aile ve anne tercih edildi. Türkiye ayağında ise ne çocuk ne eş vardı. Köpekli yalnız bir kadın üzerinden anneler günü işlendi. Peki o marka kendi ülkesinde çocuğu özendirirken Türkiye'de neden çocuksuz tek kişilik aileyi özendirdi?
5: Direksiyona geçip yollara düşmeyin, tam zamanı. Site açın be, sürüş gelir.

0: dünyada birçok ülke nüfus toplumunu arttırmaya çalışırken, birçok ülkede bugün nüfus azalımı büyük bir sorunken bu reklamın kasıtlı bir hareket olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Günümüzde insanlar artık çocuk yapmak yerine yalnız yaşayıp kedi köpek besliyor. Nereye gidiyoruz?
2: Gidişat iyi değil yani.
1: Oğluşum!
3: Kalbinde taşıdığında da anne olursun.
1: Reklamların dili değişti. Aile artık çocuklarla değil hayvanlarla anlatılır oldu. Bu tercih çocuksuz toplum tartışmasını yeniden alevlendirdi.
4: Güzel bir reklamdı, ilgi çekici. Yani ben bayağı sevdim.
5: Çocukların bu reklamı beğenmesi çok enteresan. Çocukları manipüle etmeye yönelik bir reklam diye düşünüyorum. Nüfus azaltma politikası diyebilir miyiz?
2: Evcil hayvan sahipleri genelde şey diyor, hani çocuğu gibi oluyormuş gerçekten insanın. Hani onlara da kesinlikle saygı duyuyorum ama hani çocuk bence daha bir başkadır yani.
6: Harbi hiç çocuktur.
1: Yurt dışında çocukların yer aldığı reklamlarda Türkiye'de evcil hayvanlara yer veriliyor. Anneler Günü temalı reklamlarda ise anne var ancak çocuk yok. Peki bu neyin işareti?
7: Yalnızlık. Çocuğun yeri ayrı, hayvanın yeri ayrı. Hayvanlara alet etmesinler ya.
8: İnsanlar hani tek yaşamaya, bireysel yaşamaya yönlendiriliyor. Anne dediğimiz zaman aklımıza kedi köpek değil çocuk ve anne geliyor.
9: Hoş karşılamadım açıkçası, ben de seyretmiştim. İnsanları hani hayvanla affedersiniz eşleştirmişler, o hoş değildi.
1: Gündelik hayatın vazgeçilmez markaları reklamlarında artık farklı tercihler yapıyor. Çocuk yerine evcil hayvanlar kullanılıyor. Peki bu masum bir pazarlama mı yoksa toplumsal dönüşümün işareti mi?
10: Bizim toplum yapımız da değişti, bir algı yaratmaktan ziyade belki reklamın çıkış noktası da o olmuştur.
11: Nüfus artışını engellemek mi çalışıyorlar? Şu dünyada çocuklarla başka hiçbir şeyi kıyaslayamam, karşılaştıramam ve değişmem.
12: Şimdi yaprakla ekonomiyi konuşalım. Yaprak günaydın.
13: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
12: Evet, önemli haberlerimiz var, şimdi hepsini konuşacağız ama Perşembe günü itibariyle piyasaları bir görelim.
13: Evet, yani bu hafta hareketli başladı piyasalar için. Biraz olumlu hava var, onu hemen söyleyelim savaştaki gelişmelerle ilgili. Döviz piyasalarıyla başlayalım, sonrasında borsada rekorlar var. Onları da yine sevgili izleyicilerimize paylaşalım. Dolara baktığımızda 45 liranın biraz daha üzerinde, 45 lira 23 kuruşta. Euro 53 lira 27 kuruş seviyelerinde. Gram altın 6829 liraya çıktı. Endekse baktığımızda adım adım 15 bin puana giden bir endeks görüyoruz. BIST yüzde %2.91'lik, neredeyse %3'e yakın bir yükseliş vardı. Birazdan detaylı konuşacağız. Hatta tüm zamanların rekorunu kırdı diyebiliriz Borsa İstanbul için. Devam ediyoruz hemen diğer verilerle. Çeyrek altın ekranlarda 11.176 lirada, yarım 22.351 lira, tam 44.566 lira. Devam edelim kripto paralarla. 81.102 doları görüyoruz Bitcoin'de. Litecoin 56 dolar, Ethereum 2.331 dolar. Ripple'a baktığımızda 1 dolar 41 senti paylaşmış olalım.
12: Evet, piyasalar böyleydi. Şimdi tabii önemli haberler, hemen altına bir bakalım önce. Evet. Altın fiyatlarında rüzgar tabii, rally beklentisi güçlendi. Hemen her gün bir şey oluyor. Altın fiyatlarında rüzgar nasıl tersine döndü?
13: Vallahi yükselişleri gördük dün biz. Birçok kişi de hatta umutsuzluğa kapılmıştı. Bana da soranlar vardı. Ya artık bu düşüş kalıcı mı olacak? Yükselişleri hiç göremeyecek miyiz şeklinde. Ki işte Amerika tarafından yapılan açıklamalar altın piyasalarına pozitif yansıdı. O da ne, biliyorsunuz Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler var. Diğer taraftan Amerika ve İran arasında bir anlaşmanın yapılabileceğine dair sinyaller var. Buna yönelik de işte başta Axios olmak üzere birçok mecrada çıkan haberler var, açıklamalar var. Diğer taraftan özgürlük projesine kısa süreliğine ara vereceğini söyleyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bunların hepsi piyasalara olumlu yansıdı. Dün euro dolar paritesinde bir miktar gerilemeyi gördük. Diğer taraftan şunu söyleyelim, altında yükselişler vardı. Girmeden önce hızlıca bir ben baktım. Ons altın fiyatının 4700 dolara tekrar çıktığını söyleyelim. Serbest piyasa rakamı hemen söyleyeyim, 6.863 lira. Biraz daha yüksek tabelada gördükleri rakamdan sevgili izleyicilerimizin, onu ifade edelim. Diğer taraftan sadece altın yükselmedi. Gümüşte de biz yükselişleri gördük. Orada hatırlayın, dedik ki kritik seviye onsta 74 dolar seviyeleriydi. Onun altına iner ve kalıcı olursa gümüşte düşüşleri görürüz demiştik ki sabaha bakıyorum 77-78 dolar seviyesine tekrar yükselen bir gümüş var. Grama baktığımızda da gümüşte 116 lira olduğunu tekrar söyleyelim. Diğer taraftan düşenler de var. Düşenler ne? İşte dolarda, doların gücünün zayıfladığını gördük dün itibariyle. Keza Brent petrol cephesinde biz düşüşleri gördük. Orada yani 110 dolar üzerini görmüştük, hatırlayın, ve hep yukarı yukarı gidiyordu Brent petrol fiyatları. Bu açıklamanın hemen ardından da sert bir düşüş geldi. Sabaha baktığımda da 101 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyelim Brent petrolün.
12: Peki. Borsa İstanbul'a bir bakalım. Borsa İstanbul'da tarihi zirve rekor kırdı. Evet. 15 puanı aştı. Bizim borsa bazen düşüyor bazen çıkıyor ama bu ara iyi gidiyor.
13: Vallahi iyi gidiyor. Rekor üstüne rekor kırdığını da söyleyelim. Yani biz tabii şu anda 14.917 puanı söylüyoruz BIST 100 için ama gün içerisinde hemen şunu ifade edelim. 15.000 puanı gördü ve tüm zamanlarında rekorunu kırdı. 15.000 puanı da aştı BIST 100 endeksi. Şunu söyleyelim hemen. Bankacılık hisseleri özellikle, biliyorsunuz genel itibariyle borsada lokomotif hisselerdir bankacılık hisseleri. Onun öncülüğünde yükselen bir borsa gördük. Ve şunu hemen ifade edeyim. Güne 1.25'lik bir artışla, hızlı bir yükselişle başladı borsa ve yükselişinde sürdürdü. Tabelada görüyor sevgili izleyicilerimiz, neredeyse %3'e yakın bir yükselişle de günü tamamladı. Peki hemen endekslere baktığımızda hangi endeksler kazandırdı? Bankacılık endeksi ilk sırada yer alıyor dedik, 4.59'luk kazanca sahip. Bankacılığı da hemen holding endeksi takip ediyor. Burada da 3.05'lik bir yükseliş var. Peki borsada hangi haber etkili oldu? Az önce altında bahsettiğimiz haberlerin etkili olduğunu söyleyelim.
12: Peki son olarak bayram ikramiyelerinin ödeme günlerine bakalım. Şimdi 27 Mayıs bayramın birinci günü, 26'sı evet, daha önce yatırılacak dendi. Hangi günler yatacak bayram ikramiyeleri?
13: Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Işıkhan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Zaten bayram ikramiyeleri konuşmaya başladığında ilk açıklama kendisinden gelmişti. Demişti ki bayramdan önce, hatta daha erken yatırmak için çalışmalarımız var demişti Sayın Işıkhan. Burada da tabii ki öne çıkan tarihler var. Onu hemen ifade edeyim. 18 Mayıs, 22 Mayıs tarihleri, yani bu tarihler arası öne çıkıyor. Yani bayramdan daha önceki dönemlerde olduğu gibi bir hafta öncesinden yatırılacak gibi görünüyor çalışmalar bu yönde. Arife günü 26'sı, siz de söylediniz, ilk günü de 27'si bayramın. Diğer taraftan şu çok fazla merak ediliyordu: acaba bayram ikramiyelerinde bir artış olacak mı? Bayram ikramiyelerinde bir artış olmayacak. Ramazan bayramında da 4.000 lira olarak hesaplara yatmıştı. Kurban bayramında da yine 4.000 lira olacağını söyleyelim biz. Diğer taraftan Ramazan bayramını hatırlayacak olursak, emekli maaşları da bayram ikramiyeleriyle birlikte erken yatırılmıştı. Sevgili izleyicilerimiz hatırlıyordur. Birazcık bu tarihler Kurban Bayramı'nda daha farklı olduğu için Ramazan Bayramı'na göre 18-22 Mayıs tarihlerini tekrar ön plana çıkan tarihler olarak paylaşalım.
12: Peki. Teşekkür ediyoruz Yaprak. Sağ olun.
13: Ben teşekkür ederim.
12: Evet, değerli izleyiciler, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşte Ahmet Ahmet dilimizdeydi. Bu hafta olmayacak değerli izleyiciler Ahmet. Ama önemli haberlerimiz var. Hepsini yine sizlere aktaracağız. 10 dakika bir ara.
14: TGRT FM.
15: Şimdi reklamlar.
16: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış Pırlanta.
17: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Teknoklub'a özel 37.999 lira.
18: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Yani böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık kocam.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: şimdi reklamlar.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena. Daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli. Ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena. Kim gamda kim rahattadır, alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena. Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahü yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena. Hak anlamak merd işidir, sığmaz akla merd işidir. Çün sani ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena. Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip. Et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
7: Buyurun.
8: Ben miyim?
7: Evet.
8: Hayırlı günler Osman dede.
9: Hayırlı günler efendim, buyurun.
8: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
6: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi...

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: Yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerle.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Çürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız değerli izleyiciler. 7 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirleri haraca bağladılar dedi. Önce vakıf kültüründen bahsetti. Milleti millet yapan değerlerimizin üzerine titreyeceğiz dedi. CHP'deki yolsuzluklara değindi. Yönettiği şehri haraca bağlayanları maaşeli vicdanı havale ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve MHP'den mutlak butlan değerlendirmesi, Devlet Bahçeli CHP karıştırılmamalı, parçalanmamalı demişti. Bu açıklamanın yankıları devam ederken MHP'nin hukukçu ismi Fethi Yıldız'dan da bir açıklama geldi. Mutlak butlan çıkarsa Kılıçdaroğlu tekrar yetkili hale gelebilir dedi. Bu açıklamaların detaylarına bakacağız. Ve altın vurgunu İstanbul Zeytinburnu'nda piyasaya sürülmek üzere olan yaklaşık 4,5 kilo sahte altın ele geçirildi. Eğer bu altınlar piyasaya sürülseydi yaklaşık 28 milyon liralık vurgun yapılacaktı. Ve Amerika ile İsrail 48 saat içerisinde anlaşılacak. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'e geri adım atmasının ardından anlaşma ihtimali doğdu. Amerikan basınına göre Amerika ile İran tek sayfalık metin üzerinde anlaşmaya yakın. Süreç 48 saat içerisinde netleşecek. Amerika Başkanı Trump İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde İran'a yönelik yaptırımlarını hafifleyeceğini söyledi. İran cephesinden de açıklamalar var. Ve Fenerbahçe Başkanlığı 6-7 Haziran'da değerli izleyiciler Fenerbahçe kongreye gidecek. Orada da en güçlü aday Aziz Yıldırım olarak öne çıkıyor. Hakan Safi de var. Aziz Yıldırım kızım için aday oluyorum diye de ekledi değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. Artık çıksın etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
1: Çocukların dijital dünyadaki yolculuğu artık kritik bir güvenlik başlığı haline geldi. İçişleri Bakanlığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunu yayımladı. Raporda dijital tehditler tanımlandı, tedbir önerileri sıralandı. Az sonra... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya tahliye oldu. Ev hapsi şartı uygulandı. Az sonra... Huzur evine kabul şartları yeniden düzenlendi. 70 yaş ve üstü kişiler huzur evlerine doğrudan başvurabilecekler. Ancak 60-69 yaş grubundakilerden sağlık raporu istenecek. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Bayram tatili 9 güne çıktı. Planlar yapıldı. Kimi memlekete gidip asker giderecek, kimi tatile çıkacak, kimi de bayramı evinde geçirecek.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Bayramda aile evine gidiyoruz. Öğrenciyiz, aile evine hasretiz.
4: Aile evi nerede?
3: Mersin'de.
4: Memlekete gidiyorum. Hatay'a gidiyorum. Hatay'ı çok özledim.
5: Otelde yerimi ayırttırdım.
4: O zaman valizler hazırlandı mı?
5: Elbette tabii. Ya başladık. Valizler açıldı. Yerleştiriliyor şu anda.
2: İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza.
4: Kimi valizini kapıp yollara düşmeye hazırlanıyor, kimi de bayramda en güzel yer evimdir diyor.
6: Bayramda ya evde geçireceğiz ya da yazlığa gidip orada geçireceğiz.
7: Eskiden bayramda insan herkes evinde geçirirdi. Eş dost ziyaret edilirdi, misafir ağlanırdı. Pastalar, börekler, sarmalar yapılırdı ama onlar kalmadı.
4: 9 günlük Kurban Bayramı tatili 23 Mayıs'ta başlayacak, 31 Mayıs'ta sonlanacak. Ancak 9 günlük tatil keyfini herkes yaşayamayacak. Çünkü özel sektör çalışanları daha az tatil yapacak.
8: Bence bu ayrım olmamalı. Diğerlerinin çalıştığı gibi özel şirkette çalışanlar falan da çalışıyorlar. Aynı eforu sarf ediyorlar.
9: Köye gideceğimiz durumlar olacak. Çankırı, Eldiven, Küçükhacıbey köyü. Bizim köyümüz zaten 10 numara. Çamı var, havası güzel.
4: Gitmesi de keyifli mi oluyor?
9: Tabii ki.
10: Annem memleketimize gideceğimi söyledi. Babaannemi ziyaret edeceğiz.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Fırsat bu fırsat diyenler tatil planlarını şimdiden yaptı. Kafa dinleyecek de var, sevdiklerinin yanına gidip memleket hasreti giderecek de var.
11: Ailem Samsun'da yaşıyor, ben burada okuyorum. Onlarla vakit geçirmek istiyorum ve Samsun'u çok özledim. Dinleneceğim, biraz okulun yükünü azaltacağım.
12: Benim büyüklerim İstanbul'da, dedemler vesaire, oraya gitmeyi düşünüyoruz.
13: Konu komşu, akaba, eş dost ziyaretiyle bayramı tamamlamak istiyoruz.
14: Sevinçler paylaşılıyor, paylaşılıyor, artıyor.
4: Ancak bayram herkes için tatil anlamına da gelmiyor. Çalışmak zorunda. durumda olanlar da var.
14: 3 gün dükkanı kapatıp dinleneceğiz yani elemanlarla birlikte.
4: 3 gün tatil yetecek mi?
14: Yetmez tabii ki ama mecburen çalışmakta zorundayız.
15: Herkes gönlünce eğlenmek, gezmek ister ama mecburen dinleneceğiz biz.
4: Peki kaç gün izinlisiniz?
15: 3 günlük.
0: Domates kış boyu fiyatı yüksekti, bir türlü düşmedi. Pazarda 130 markette 140 liradan başlıyor. Domates bölgeye göre 180 liraya kadar da fiyatı çıkıyor. Peki sofraların vazgeçilmesi domatesle düşüş olur mu? Pazarcılar düşüşün tarihini verdi.
16: Şampiyonlar Ligi şu an burada.
17: Bahçe.
18: 100 liraya çıktı domates yeri.
19: Tabii yazın fiyatlar düşer. Geçen yıl 50 ile 60 arasındaydı. Bu sene 110 ile 130 arasında devam ediyor fiyatlar.
20: Kilosu 110 lira salkım domates.
21: Çatalca'dan getirdik, bahçeden getirdik, bir kılıçtan getirdik.
22: Bu sene en artan domates oldu.
4: Yani pahalı.
23: Soğumdan doğru baka baka geliyorum. Pahalı. Uygun değil yani. Ucuz değil.
24: Valla kahvaltılara doğruyorum.
4: Her şey kullanılıyor aslında.
24: Her şey kullanılıyor. Olmazsa olmaz. Mutlaka olmalı. Evet.
4: Ama şu sıra o sofranın yıldızı domates fiyatıyla konuşuluyor.
25: Domates. Aynen domates.
26: Domatesçi.
25: Domates.
22: Markette 139 lira.
27: 110, 120, 200, 300 marketlerde.
24: Almasan da olmuyor, mecburiyetten alıyorsun. Domatesi, pilavı var.
4: Pazardaysa 100 TL ile 130 TL arasında.
24: Kışın daha pahalıydı. 200-250 vardı.
4: İki poşet aldınız. Ne kadar burası?
24: 370 TL.
4: Fiyatlar bence pahalı.
18: 100 liraya çiğ domates yeri.
26: Domates çok şey, hem de tuzlayıp aşırı iyi oluyor. Çok güzel oluyor.
28: Tuzlayıp yerim.
4: Çocukların en çok tuzlayarak yemeyi sevdiği o domates pazarda 100 liranın altına düşmüyor.
29: 70-80 olmalı.
24: En fazla 50 yani.
4: Şu an tezgahlarda ne kadar?
29: 110-120.
27: Ne kadar alabilirim ki? O da neden kahvaltıda yesinler diye.
20: Şu anda sera, tarla değil.
4: Pembe domates bu sanıyorum.
20: Evet, 120 lira kilosu.
30: Hepimizin bildiği yemeklik domates dediğimiz yuvarlak domatesin fiyatı 60 lirayla 100 lira arası. Üretici fiyatı. İşçilik, ambalajlama ve navlun giderleri, rüsum ve stopaj eklediğinizde İstanbul'a bunun maliyeti üzerine 20 lira civarında bir para binmekte. Kanaatimce bu fiyat yüksekliği Mayıs sonuna kadar sürebilir diye düşünüyorum.
4: Pazarcılarsa domatesin fiyatının düşüşü için tarih verdi. O tarih Haziran ayı.
31: Haziran'ın ilk haftasından itibaren tarla başlayacak. Seranın azalmasıyla beraber.
20: O zaman fiyatlar normale dönmeye başlar.
4: Haziran'da tarladan gelecek.
20: Evet.
16: Şampiyonlar Ligi şu an burada.
17: Bahçe.
31: Antalya'da biliyorsunuz bir ayda bir buçuk aydır sera oluştu. Ondan dolayı serada oluşan hasar domates çıkmadı. Yurt dışına giden domates.
4: Domates az olunca fiyat artar.
31: Evet, aynen öyle. Ne kadar az olursa evet, o kadar değerleniyor.
4: Yani domateste gözler artık kasat döneminde.
27: Ne? Tabii tarla çıkınca biraz fark eder. Evet. Belki birazcık düşebilir. Tabii ki domates yani bizim mutfaklarımızın, sofralarımızın vazgeçilmez.
18: 100 liraya çiğ domates yeri.
0: Buğdayda rekolte sınavı da realizeyeceği rekoltenin bu yıl tarihi zirvesini göreceği tahmin ediliyor. Türkiye'de uzun yıllardır ortalamanın üzerinde çıkan yağışlar buğdayda rekor artışa işaret ediyor. Kuraklık nedeniyle geçen yıl %14 azalarak 17.9 milyon tona gerileyen buğday üretiminin bu yıl %20 ve 27 artışla 22.7, 23.2 milyon tona çıkarak tarihi rekor düzeye ulaşması bekleniyor. Rekor beklentisinde çiftçinin mısır ve pamuk gibi ürünlerde artan maliyetler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım garantisi ve kolay hasat gibi nedenlerle buğdaya yönelmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Alım fiyatlarının akaryakıt ve gübrede artan maliyetler dikkate alınarak açıklanmasını isteyen üreticiler, düşük fiyatın gelecek yıl buğdaydan kaçı hızlandırabileceği uyarısında bulunuyor. Emekli Orgeneral Muhittin Fisinoğlu 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul Üsküdar Selimiye Camii düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
32: Cenaze bırak.
33: Her kişi niyetine. Allahu Ekber.
0: Kara Kuvvetleri eski komutanı Orgeneral Mustafa Muhittin Füsunoğlu 98 yaşında hayatını kaybetti. Türk bayrağına sarılı naaşıyla askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.
33: Tüm hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz.
1: Mustafa Muhittin Füsunoğlu, kara kuvvetlerinin zirvesine kadar yükseldi. 1993'te üniformasına veda etti ama sadece görevleriyle değil, 90'lı yıllara damga vuran o sert çıkışlarıyla, askeri vesayet tartışmalarındaki dik duruşuyla kazındı hafızalara. Hayatını kaybeden Füsunoğlu için Üsküdar'daki Selimiye Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi.
2: Allah rızası için rıza ellillah, el Fatiha.
1: Cenaze törenine Füsunoğlu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Afyoncu, 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ katıldı.
3: Çok benziyor, evet.
1: Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaşı defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

0: Huzur evine kabul değişti. Bazen kimsesizlikten, bazen de vefasızlıktan yaşlılar huzur evinin yolunu tutuyor. Ancak huzur evine kabul şartları tekrar düzenlendi. 70 yaş ve üstü kişiler huzur evlerine doğrudan başvurabilecek. Ancak 60-69 yaş grubundakilerde sağlık raporu istenecek.
1: Ben 75 yaşındayım. Evlatlar bakmayınca yani bir yere sığınmıyorsun.
2: Huzur evlerine kabul şartları değişti. Yeni yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme huzur evlerine başvurudan bakım hizmetlerine kadar pek çok süreci yeniden şekillendiriyor. Artık 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar huzur evlerine doğrudan başvuru yapabilecek. 60 ile 69 yaş aralığındaki kişilerin kabulü içinse bakıma muhtaç olduğuna dair sağlık raporu istenecek. Ayrıca başvurularda ruh sağlığının yerinde olması ve bulaşıcı hastalık bulunmaması gibi temel kriterler aranacak.
3: Gencizken bile bir şeyler yoktu ki. Yaşlılara şimdi hizmet var, yaşlılara her türlü hizmeti yapıyorlar, evlerimize kadar gelirler.
2: Yeni dönemle birlikte 4 kademeli bakım sistemine geçecek. Yaşlılar, bağımsız bireyler, gözetim ihtiyacı olanlar, sürekli bakıma muhtaç olanlar ve ileri düzeyde bakım gerektirenler olarak 4 seviyeye ayrılacak. Bu sistem sayesinde her birey tam olarak ihtiyacına uygun hizmeti alacak.
4: Ev üstüne ev kurulmaz diye bir gerçeklik var, bu doğru. Yani insan kendi yuvasını istiyor, kendi yuvasındaki rahatlığı istiyor.
2: Yerleştirme işlemlerinde ise risk esaslı model devrede. Başvurular 4 farklı risk grubuna göre değerlendirilecek. Kimsesiz ve acil bakıma muhtaç olan yaşlılar en öncelikli grup sayılacak. Özellikle yoğun illerdeki bekleme süreleri dezavantajlı gruplar için en aza indirilecek.
5: Bizim zamanımız hani başkaydı. Torun olsun, babaanne olsun hep bir arada hani bir aile hani bir çatının altındaydı. Ama şimdi öyle değil. Devir şimdi hani değil.
2: Huzur evleri ve bakım evlerinde fiziki şartlarda daha güvenli hale getiriliyor. Tüm merkezlerde engelli erişimi, acil çağrı sistemleri ve güvenlik önlemleri zorunlu tutuldu. Vatandaşlar sağlık raporu, gelir durumu ve adli sicil belgesiyle birlikte başvurularını il müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden kolayca yapabilecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan vakıf kültürünün önemine vurgu yaptı. Milleti millet yapan değerlerimizin üzerine titreyeceğiz dedi. Ardından sözü Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerdeki yolsuzluk olaylarına getirdi. Erdoğan yönettiği şehri haraca bağlayanları maaşeri vicdana havale ediyoruz dedi.
6: Ecdadın izini ve mührünü taşıyan şanla, şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan, milletimizi millet yapan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz.
2: Vakıf kültürünün önemini vurguladı. Hem vakıf anlayışını hem de eserleri korumaya devam edeceklerini açıkladı.
6: Bir emanet olan bu kültürü korumak, bu eserlerin ihtiva ettiği mana ve değerler evrenini yaşatmak, tüm bunları gelecek kuşaklara aktarmak hepimiz için kritik önemdedir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu. Hayır faaliyetlerinin vakıflar eliyle en zarif şekilde yürütüldüğünü söyledi. Daha sonra sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk olaylarına getirdi.
6: Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdana havale ediyoruz.
2: Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin engellemelerine rağmen iyilikte yarışanları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
6: Onlar ne yaparsa yapsın, biz hükümet olarak iyilikte yardımlaşmada, dayanışmada yarışanları desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
6: Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının onarım ve restorasyonu tamamlandı. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak.
2: Konuşmaların ardından son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 eserin açılışı gerçekleştirildi.
6: Ya Allah! Bismillah!
0: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cuma gününe kadar sürecek bu resmi ziyaret kapsamında bugün Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek.
7: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune uçakla Ankara'ya iniş yaptı. Tebboune'u Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat karşıladı. Başkent Ankara'nın önemli bir misafiri var. Cezayir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Tebboune için resmi tören düzenlendi. Uçaktan inen Cezayir'in Cumhurbaşkanı muhafız alayı tören kıtasına merhaba asker diyerek selam verdi.
8: Merhaba asker.
7: Erdoğan Cezayirli mevkidaşına eşlik etti. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçti. Bu önemli ziyaretin en kritik başlığı Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı. Bugün düzenlenecek konsey toplantısı iki ülkeden ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek. Cezayir'le ilişkiler de değerlendirilecek. İşbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar görüşülecek. Bir takım anlaşmaların imzalanması da bekleniyor. Öte yandan bölgesel ve küresel gelişmeler de görüşmenin gündemlerinden.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının kritik ismi Adem Soytekin'in tanık olarak ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı 1 Temmuz'da erteledi.
9: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
10: Cumhuriyet Halk Partisi 38. olağan kurultayına şaibe karıştırdıkları iddiasıyla 12 sanık tekrar yargı önüne çıktı. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.
11: CHP'li delegelerin oylarının devşirildiği iddia edildi. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı mahkemelik oldu.
10: Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5. duruşma görüldü.
11: Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası sistemiyle yargılanıyor.
10: Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, siyasi iradenin gaspı ve demokratik temsilin kirletilmesi söz konusudur dedi.
12: Bazı delegelere sistematik biçimde maddi fayda sağlanarak irade yönlendirilmiştir. Kurultay iradesi kümülatif şekilde sakatlanmıştır. Dava bireysel değil, kamusal nitelik taşımaktadır. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz.
10: Cumhuriyet Savcısı Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Naman'ın savunmasının alınması için müzekkere yazılması, İBB davası sanığı Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanın alınmasını talep etti.
13: Senet vesaire, rüşvetle ilgili iddialar var.
14: Onlar hepsi bu duruma yalan. Çekemem artık, başka hiçbir şey değil.
10: Mahkeme Soytekin'in tanık sıfatıyla dinlenmesini kabul etti. Duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.
15: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
10: Kurultay ceza davasının sonucu istinafta görüşülen mutlak butlan davasını da yakından ilgilendiriyor. İmamoğlu ve diğer sanıkların ceza alması halinde CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı da tescillenmiş olacak.
9: Onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal, geliyorum.
16: TGRT FM Haber.
17: Şimdi reklamlar.
18: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın. İntikam Ateşi 4. Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Nazım Mirkelam. Senaryo Beyza Kara. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses Kayıt Mahmut Acar. Montaj Halil Karabacak. ...70 yaşındaki ressam Pertev Bey... ...kendisinden 30 yaş küçük karısı Ceyda'nın... ...kardeşi Ferdi ile kendisini aldattığını öğrenince... ...kalp krizi geçirir. Karısı ve kardeşini mirasından mahrum bırakacak bir vasiyetname yazar. O gece Pertev Bey'in odasından gelen sesler üzerine... ...oraya koşan Ferdi ve Ceyda... ...yaşlı adamı yatağında ölü bulurlar. Hizmetçiler Cezmi ile Hayri... ...soruşturma yapan polislere... ...Pertev Bey'i bu ikisinin öldürdüğünü söyler. Onlar tutuklanarak cezaevine konur. Fakat konakta yeniden araştırma yapan komiser 5 senedir kullanılmayan bir merdivende ayak izleri tespit eder. Bunun üzerine Ferdi ile Ceyda'nın suçsuz olduğuna kanaat getirip serbest bıraktırır. Ancak daha sonra Ferdi'nin arkadaşı Doktor Berkan merdivendeki ayak izlerini kendisinin bıraktığını söyler.
1: Hay Allah. Peki nasıl yaptın? Niçin yaptın?
2: Seni kurtarmak için tabii. Parayla adam tuttum. Hizmetçilerin evde olmadığı bir gün konağa adam sokturdum ve merdivende yürüttüm.
1: Vay canına.
3: Doğrusu çok büyük bir arkadaşlık örneği göstermişsiniz Berkan Bey. Bizim için kendinizi tehlikeye atmışsınız.
2: Önemli değil Ceyda Hanım. Ben sadece sizleri çok sevdiğim için yaptım bunu. Hadi bakalım şimdi hep birlikte kurtulmanızın şerefine içelim.
4: Şerefe.
2: Kimin cebi çalıyor?
4: Aa, benimki. Alo, sen misin anne? Ne oldu, neden aradın? Öyle mi? Tamam, hemen geliyorum.
2: Ne oldu Aynur?
4: Annem rahatsızlanmış, doktora götürmemi istiyor. Kusura bakmayın, gitmek zorundayım.
2: Tamam sevgilim, git. Yarın ararım seni.

0: Ciddi misiniz?
1: Hem de nasıl. Sizi Ferdi'nin evinde ilk gördüğüm ilk geceden beri seviyorum.
0: Ama nasıl olur?
1: Konaktaki merdivende o izleri aslında sizi kurtarmak için bıraktım. Ferdi umurumda bile değil. Size çılgınca aşığım. Ve bu yüzden de o deliliği yaptım. Bırak onu, benimle evleneceydi.
0: İyi de ben 10 seneden beri Ferdi'nin sevgilisiyim. Böyle bir ilişkiyi bir anda silkip atamam.
1: Peki bana olan duyguların nedir?
0: Yakışıklı, meslek sahibi, fevkalade bir adamsınız.
1: O halde bırak onu, benimle evlen. Ben 20 senedir yalnız senin gibi bir kadını hayal ettim. Senin kadar güzel bir kadın bekledim. Sen benim hayalimsin. Seni alacağım, bir doktor karısı yapacağım.
0: Yani şimdi bana ciddi ciddi evlenmemi teklif ediyorsunuz?
1: Eğer evet dersen yarın işlemlere başlar, bir hafta içinde de evleniriz. Lütfen evet de bana. İnan seni çok mutlu edeceğim Ceyda. Ferdi'den sana hayırı yok. Polis önünde sonunda o merdivendeki izlerden şüphelenip tekrar Ferdi'nin peşine düşecek. Bu arada sen de gürültüye gidebilirsin tabii. Ama benimle evlenirsen polis senden şüphelenmez.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Ama yine de Ferdi'ye ondan ayrılacağımı söyleyemem ben. 10 yıllık bir geçmişimiz var.
1: Ben söylerim.
0: Ne zaman?
1: Hemen, biraz sonra.
0: Peki ya sana bir fenalık yaparsa?
1: Hayır, yapamaz. Kendisinin canını kurtaran adama bir şey yapamaz. Ayrıca abisinin ölümüyle mirasın 1/4'üne sahip oldu. 1/4 de sana kaldı. Ferdi haris bir adamdır. Kendi isteğini de onda bırakırsan senin üzerinde fazla ısrar etmez.
0: Bilmiyorum ama konuşmak istiyorsan konuş.
1: Evet, buraya gelsin, konuşacağım. Yeter ki sen benim olacağına söz ver. Benimle evlenecek misin?
0: Ferdi geliyor.
2: Evet, geldim işte. Vay be Berkan. Demek o merdivendeki izleri sen bıraktın ha. Senin beni bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum doğrusu. Sayende her şeye kavuştum. Özgürlüğüme, Ceyda'ya.
1: Ve mirasa.
2: Evet, mirasa da.
1: Peki seni ölümden kurtaran birisi senden hayatından daha az değerli bir şey isterse kabul eder miydin Ferdi?
2: Sen ne istersen kabul ederim Berkan. Sen benim hayatımı kurtardın. Söyle, ne istiyorsan vereyim.
1: Sen tuvaletteyken biz Ceyda ile konuştuk. Abinin mirasının 1/4 Ceyda'nın ya. Ceyda sana bu isteği de veriyor.
2: Nereden icap ettiysesin bana vermesi?
1: Acele etme, söyleyeceğim. Ben seni ölümden kurtaran bir adam olarak, Ceyda da sana miras hissesini veren bir kadın olarak bir şey isteyeceğiz.
2: Benden mi?
1: Evet, senden.
2: Peki, ne istiyorsunuz?
1: Aradan çekilip bizi baş başa bırakmanı istiyoruz dostum.
2: Bir dakika, baş başa mı? Nasıl yani? Daha açık konuşur musun?
1: Biz Ceyda ile anlaştık. Evleneceğiz.
2: Ne dedin sen? Bu ne biçim söz böyle be?
1: Bir dakika, sakin ol. Bağırırsan hata edersin.
2: Hata edersem ne olur?
1: Yanarsın. Savcılığa merdivendeki izlerin sahte olduğunu ihbar ederim.
2: İşte o zaman sen de yanarsın.
1: Hayır, ben yanmam. Bunu yapan adamın adı malum. Ona yeniden para verir, itiraf ettirir. Çok çok 3-5 ay yatar hapiste. Ama sen yine içeri girersin. Ve deliller de aleyhinde olduğu için müebbet hapis yatarsın.
2: O zaman Ceyda da hapse girer.
1: Girsin. Ceyda benim olmazsa ona da acımar.
2: Bak Berkan, sen çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun.
1: Sana şu kadarını söyleyeyim dostum. Ceyda'ya sahip olmak için her şeyi yapmaya karar verdim. Bunu böyle bir...
2: Peki ne yapacaksın? Senin metresin mi olacak Ceyda?
1: Hayır, onunla evleneceğim.
2: Onu seviyor musun?
1: Evet, senin evinde ilk gördüğüm gün ona aşık oldum. O merdivendeki izleri de aslında Ceyda'yı kurtarmak için yaptım.
2: Ceyda, bak Berkan'ın söylediklerini duydun. Sen benim 10 yıllık sevgilimsin. Beni bırakacak mısın? Cevap versene, söylediğimi duymadın mı?
0: Üzgünüm Ferdi ama ben Berkan'ı istiyorum.
2: Ya, öyle mi? Yani beni terk edeceksin ha? İnanamıyorum. Bu kadar saadeti ve felaketi bir arada yaşadık. Sen benim her şeyimsin. Bir doktor diploması uğruna beni nasıl bırakabilirsin anlamıyorum.
0: Lütfen sus ve beni rahat bırak Ferdi. Sana metreslik yaptığım yeter. Ben senin nikahlı karın değilim. Bana böyle hükmedemezsin.
1: Duydun işte Ferdi. Ceyda seni istemiyor. Tercihini benden yana kullandı. Yapacağın tek şey aradan çekilmek.
2: Sen karışma Berkan. Ben seni gerçek bir dost sanırdım. Meğer yılanın tekiymişsin.
1: Ağzından çıkanı kulağın duysun. Seni hapisten kurtardım. Ayrıca Ceyda'yı da ikna ettim. Kocasından kalan mirası da veriyor sana. Daha ne istiyorsun?
2: Bana dünyaları da verseniz bu mağlubiyeti kabul edemem. Artık bu iş benim için bir gurur meselesi oldu. Bu kahveye gelince onu sana vermem. Ama ben de almam. Hadi kalk, gidiyoruz.
0: Bırak elimi, hiçbir yere gitmem.
1: Dokunma ona Ferdi. Ceyda'yı zorla götüremezsin.
2: Götürürüm ve de götüreceğim. Yürü kaltak.
0: Bırak kolumu diyorum, bırak. Anlamıyor musun, artık seni sevmiyorum. Seni istemiyorum, Berkan'la kalacağım.
2: Demek öyle ha? Al.
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, başını şömineye çarptı. Ceyda! Ceyda!

0: Ne yaptın Ferdi? Öldürdün onu. Ceyda'yı öldürdün.
1: Öldü mü?
0: Evet. Aman tanrım, nabzı atmıyor. Düştüğü zaman başını fena halde yere çarpmış.
1: Ama olamaz. Ölemez, nasıl olur? Ben ona ne yaptım ki? Bir tokat vurdum sadece. Bir tokatta adam ölür mü?
0: Katil, onu öldürdün. Sevdiğim kadını öldürdün. Mahvedeceğim seni. Polise her şeyi anlatacağım.
1: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Polise telefon edeceğim.
1: Bırak o telefonu Berkan.
0: Hayır, her şeyi anlatacağım polise.
1: Yapmayacaksın bunu dostum. Al bakalım.
0: Aptal. Yarın burada iki ceset bulacaklar. Bu cesetler seni mahvedecek.
1: Yanılıyorsun. Hiçbir şey bulamayacaklar. Şimdi ikinizin de cesedini senin arabana koyarak bir uçurumdan aşağı atacağım. Orada yanıp kavrulacaksınız. Üzerinizde suç delili bile bulamayacaklar. Bir yandan nasıl da beni terk edip Berkan'ın kucağına düştü. Meğer bana olan sevgisi aşkı yalanmış. Geberdi, iyi oldu. Berkan da hak etmişti ölümü. İkisi de bana ihanet etti. Tamam, bu yokuşta durabilirim. Birkaç metre sonrası uçurum. Tam sırası, etrafta araba da yok. Vites boşta, şimdi el frenini boşa alırsam araba kendiliğinden uçuruma yuvarlanır. Allah kahretsin, arkamdan bir araba geliyor. Beni görmeden arabaya bineyim. Yeşilden sonra yaparım artık. Hadi geç git be adam. Ne yapıyor bu araba? Beni geçeceğine üstüme geliyor. Allah kahretsin, çarpacak bana. Dur, yapma, uçuruma yuvarlayacaksın beni. Dur diyorum. Düşüyorum.

0: Doktor Barkan'ın villası bu muymuş Erol?
1: Evet başkomiserim.
2: Beni mi aradınız baylar?
0: Evet, Doktor Berkan Bey'i. Bu villada oturuyor değil mi?
2: Siz kimsiniz ki?
0: Biz polisiz.
2: Polis mi? Ne olmuş ki?
1: Doktor Berkan'ın arabası dün gece yarısından sonra Kayış Dağı'daki bir virajdan uçuruma düşerek yandı.
3: Abo, ne diyorsunuz öyle?
0: Arabada da yanmış 3 ceset bulundu.
3: Vay canına. Peki nasıl ölmüşler?
0: Nasıl öldüklerini bilen yok.
1: Doktor Berkan yalnız mı yaşıyor?
2: Bekardı. Zaman zaman kadın arkadaşları da gelirdi tabii.
0: Peki dün gece Berkan Bey'in evinde kimler vardı, gördün mü?
2: Gördüm. En yakın dostu Ferdi Bey. Ferdi Bey'in hanım arkadaşı, adını bilmiyorum ama gazetede resmini görmüştüm. Kocasını öldürmekle suçlanmıştı o kadın.
1: Ceyda Hanım'a.
2: Neyse. Öteki kadın da doktorun hanım arkadaşı Aynur Hanım'dı. Aynur Hanım gece yarısına doğru gitti. Ötekiler evde kaldı.
0: Peki teşekkür ederiz. Erol, kapıyı maymuncukla aç da girelim içeriye.
1: Tamam başkomiserim. Kapıyı açtım. Dikkat edin başkomiserim. İçeride kan izleri var.
0: Vay canına. Neler olmuş burada?
1: Başkomiserim, şöminenin önünde de kan lekeleri var.
0: Allah Allah. İki ayrı yerde kan lekeleri.
1: Ama ikisinin arasında başka leke yok.
0: Bu da kan lekelerinin iki ayrı kişiye ait olduğunu gösteriyor. Eğer aynı kişi olsaydı aralarında kan damlaları olurdu.
1: Haklısınız efendim. Anlaşılan arabanın uçurumdan aşağı düşmesi trafik kazası değil. Burada bir çatışma olmuş. Belki bir, belki de iki kişi öldürülmüş.
0: Erol, evdeki telefondan şubeyi ara da kanları örnek olması için buraya bir laborant gönderilmesini söyle.
1: Peki efendim.
0: Demek dün gece burada Ferdi Bora ile metresi Ceyda Hanım vardı. Doktorun metresi Aynur, alem bitmeden gitmiş. Üç kişi kalmışlar. Doktor Berkan, Ferdi ve Ceyda. Bu üç kişiden birisi cesetleri dışarıdaki arabaya taşımış. Acaba kim taşımış olabilir?
1: Ceyda Hanım taşımamıştır. Onun gibi narin bir kadının iri yarı iki erkeğin cesedini arabaya taşıması imkansız komiserim.
0: Haklısın. Bu da Ceyda'nın evde öldürüldükten sonra arabaya taşındığını gösteriyor. Peki öldürülen adam kimdi? Öldürülen kadınla adamı arabaya taşıyan kimdi?
1: Erkeklerin kimliği ortada. Doktor Berkan ve en yakın dostu Ferdi Bora. İyi ama öylesine yakın iki iyi dost, vefalı dost, neden birbirini öldürsün?
0: Ceyda yüzünden olabilir.
1: Neden?
0: Doktor Berkan Ceyda Hanım'a göz koyduysa Ferdi de bunu hazmedemeyerek adamı öldürmüş olabilir.
1: Diyelim ki Ceyda'yı Ferdi öldürdü. İkisinin cesedini arabaya koydu. Peki kendisinin uçurumdan düşen arabadaki işi neydi?
0: İşte ona bir şey diyemiyorum. Bu meseleyi ancak otopsi raporu çözer. Şubeyi aradın mı?
1: Evet. Birazdan laboratuvardan bir ekip gelip kan örnekleri alacak. Bu arada doktorun hanım arkadaşı Aynur'un telefonunu buldum.
0: Sahi? Nereden buldun?
1: Doktorun telefon firisinden. A harfinde bir tek Aynur vardı. O olabileceğini düşünüp telefon ettim. Olayı anlattım ve hemen Doktor Berkan'ın villasına gelmesini söyledim.
0: Aferin Erol. İyi iş görmüşsün. Kadın gelsin, o zaman olayı çözebiliriz belki. Siz dün gece buradaymışsınız Aynur Hanım. Neden erken ayrıldınız villadan?
4: Annemden telefon gelmişti. Rahatsızlanmış, bu yüzden ayrıldım. Ama anlayamadığım bir şey var. Berkan'la Ferdi çok iyi arkadaştılar. Nasıl olur da birbirlerini öldürürler?
0: Biz de bunu öğrenmek istiyoruz. Sakın sebep Ceyda Hanım olmasın.
4: Olabilir. Ceyda'yı ilk gördüğünden beri Berkan hayrandı o kadına.
1: Peki dün gece siz buradayken Ceyda yüzünden Berkan'la Ferdi kavga ettiler mi?
4: Hayır, ama daha ilginç bir şey oldu.
0: Ne oldu?
4: Doktor Berkan, Ferdi'ye öldürülen abisinin konağındaki merdivende bulunan izlerin kendisi tarafından yapıldığını söyledi.
0: Ne dediniz?
1: Yani o merdivendeki el ve ayak izleri Doktor Berkan tarafından mahsustan mı yapılmış?
4: Berkan öyle söyledi. Bir adam tutup gizlice konağa sokturmuş. Amacı da Ferdi ile Ceyda'yı hapisten kurtarmakmış.
0: Vay canına. Görüyor musun Erol? Biz de o izler katilin diye mahkemeye rapor vererek Ferdi ile Ceyda'yı serbest bıraktırmıştık.
1: Desenize başkomiserim, işler şimdi iyice karıştı.
0: Hem de nasıl.
4: Az kalsın unutuyordum. Dün biri Ceyda'yı Ferdi'nin evinde öldürmek istemiş.
0: Ne? Siz bunu nereden biliyorsunuz?
4: Ceyda söyledi. Boynunda lekeler vardı, mosmordu.
1: Peki kimin öldürdüğünü görebilmiş mi?
4: Hayır, ama adam arkadan saldırmış. O sırada Ferdi içeri girince balkondan kaçmış.
1: Vay be, olacak şey değil.
0: Peki Aynur Hanım, bize verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum.
4: Rica ederim, iyi günler.
0: İyi günler, iyi günler.
1: Of, işleri iyice karıştı galiba başkomiserim.
0: Hayır hayır, bence her şey ortada Erol. Ferdi'nin ve Ceyda'nın cezaevinden çıkmasına içerleyen birisi var.
1: Kim?
0: Berber Bey'in intikamcısı.
1: İyi ama kim bu, nasıl öğreneceğiz?
0: Nasıl olsa bu intikamcı gene ortaya çıkacak ve bir vukuat yapacak. İşte o zaman elimizden kurtulamayacak.
1: Ne yani? Yeni bir cinayet mi bekliyorsun başkomiserim? Perver Bey'in intikamcısı bütün hainleri temizledi. Geriye kim kaldı ki?
5: İntikam Ateşi adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT Tam'dayız, buluştuk. Pırıl pırıl bir günde sizinleyiz. Tabii bizim bulunduğumuz yer için böyle. Umarım sizin bulunduğunuz yerlerde de güneş kendini hissettiriyordur. İnsan güneşle güne başladığında daha bir enerjik oluyor. Şöyle bir gözünüzün içine güneş dolması hakikaten keyifli. Dün konuşmuştuk ya, sabah kalkar kalkmaz ilk elinize attığınız şey nedir? İlk neye dokunuyorsunuz? Özellikle cep telefonundan biraz uzak duralım, biraz güneşle hemhal olalım, biraz hareketli olalım, elimizi yüzümüzü böyle kuvvetli soğuk bir suyla yıkayalım. Bunlar bize zindelik verecek. Tabii iyi şeyler düşünmek, güne güzel başlamak. Beynimiz o ilk birkaç dakika için aslında güne nasıl başladığını, hani nasıl başlarsan öyle gider cümlesi var ya, bunun bilimsel de bir açıklaması bu. O ilk birkaç dakika içinde günümüzü planlıyor, programlıyor. Pozitif olalım ki günümüz de güzel geçsin. Ana kumanda masamızda Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya, ekip olarak güzel bir gün diliyoruz. İyi bir başlangıç diliyoruz. Güzel başlasın, güzel devam etsin istiyoruz.

Ben biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra'yı ikinciye ağırlayacağız ve Selçuklulardan konuşacağız. Merak ettiklerimiz şu anda var olan sistemlerin de aslında büyük bir kısmının ilk tohumlarının atıldığı medeniyetten, ilk tohumlarının atıldığı bölgeden konuşacağız. Sınırlarını aslında biraz da konuşacağız. Hem Selçukluların hem Anadolu Selçuklularının sınırları ve onlardan kalanları. Öyle eserler var ki hakikaten mutlaka gidip görmemiz lazım. Onları da elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. Ama programın hemen başında güne bir bakmamız lazım. Bugün nasıl başlıyor? Durum nedir dışarıda? İstanbul'da trafikte olanlara ne önerebiliriz? Hava durumuyla ilgili beklenti nedir? Isınacak. Özellikle bir iki gün içinde bu lodosun da etkisiyle batıda, güneyde sıcaklıklar 30 dereceleri yaklaşacak. Hissettiğimiz değer üzerine bile çıkabilir. Hızlı bir yaz ama sonra yine bir serinleme söz konusu olabilir. Bir bakalım önce İstanbul trafiğine neler söyleyeceğiz.

Allah kolaylık versin. Dışarıda trafikte olana %71 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Özellikle Anadolu yakasına inanılmaz bir yoğunluk var şu anda. Bir kaza var sadece ama pek çok yerde çalışma var. Bunun getirdiği yoğunluk ciddi anlamda trafiğin şu andaki halini belirliyor. Sahil yolunda bir kaza var Anadolu yakasında. Sahil yolunda Pendik Tuzla yönünde orta şeritte yaralanmalı bir kaza maalesef. İki şerit trafiğe kapalı. Şu anda Tuzla'dan Pendik istikametine sahilde çok ciddi bir yoğunluk var. Ama onun dışında sahil yolunun en rahat güzergah olduğunu söyleyelim şu anda Anadolu yakası için. Bağdat Caddesi bile diğer arterlerden daha akıcı görünüyor şu anda. E5'te ilerleyen bir Anadolu yakasına E5'te ilerleyen bir sürücü Kartal'dan itibaren Göztepe'ye hatta Kadıköy'e kadar Uzunçayır'a kadar çok ciddi bir yoğunluğun içinde kalacak. TEM'de ilerleyenler için yoğunluk normalde Sancaktepe'dir Sultanbeyli'ye kadar sarkmış. Hani Sancaktepe'den başlar böyle yavaş yavaş artar şu anda ve buradan birinci köprü istikametine devam eden bir yoğunluk var. Ümraniye'den yine birinci köprü istikametine çok ciddi bir bağlantı yolu yoğunluğu var. TEM'dekiler Ataşehir'den başlayacaklar ve köprü girişine kadar aralıksız trafiğin içinde olacaklar. Çekmeköy'den gelen trafik çok yoğun. Bugün Anadolu yakası çok ciddi anlamda yavaşlamış durumda. Avrupa yakasında Basın Ekspres'te Güneşli Kuyumcu kenti yönünde bir araç arızası var. Bölge zaten çok yoğun. Onun üzerine bir de araç arızası eklendi. Bugün Beylikdüzü'nden Avcılar Küçükçekmece, Florya, Sefaköy, Yenibosna hatta Şirinevlere kadar trafik yoğun. Sonra bir nefes alıyorsunuz Mertel trafiği geliyor. Sonra Cevizli Bağ trafiği bugün köprü girişine kadar böyle. TEM'de Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Ardından Bağcılar trafiği var. Hasan Serantepe trafiği. Viaport Venezia'ya kadar ulaşmış durumda. Beylikdüzü'nden Büyükçekmece istikametine de yine çok ciddi bir yoğunluk var. %71 şu anda yoğunluk durumu İstanbul'da. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 15 derece, gün içinde 22 dereceyi görecek. Kuzeyden rüzgar almaya başladık ama bu kuzeyli rüzgarlar bugün için geçici. Dün güneyden esiyordu, bugün kuzeye döndü. Yarın yine güneyden esecek ve cumartesi günü bölgeye sağanak yağış getirecek. Hala sağanak yağış cumartesi günü için meteorolojinin sitesinde yer alıyor. Bu demek ki işler ciddi. Cumartesi günü için yağmur var ama hava soğuk değil. Pazar günü ise hava açacak. Pazartesi hava ısınarak yeni haftaya başlayacak. Pazartesi günü itibariyle normal değerler bile 25'i görecek dereceler. Hissettiğimiz değer bunun üzerine çıkacaktır. Önümüzdeki hafta itibariyle havada ciddi bir ısınma söz konusu olacak sevgili dinleyiciler. Şimdi başkente geçelim. Bir Ankara'ya da bakalım. Arkasından Türkiye genelini de görmeye çalışacağız. Ankara'da 13 derece sıcaklık, 18 dereceye çıkacak. Bugün çok bulutlu, yarın parçalı bulutlu. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte cumartesi, pazar, pazartesi yağış var. Hava soğuk değil ama gök gürültülü sağanak yağış Ankara'da etkili olacak. Bugün 18 derece, dediğim gibi 20-22 derecelere kadar hafta sonu için çıkacak. İzmir'e gelelim, şu anda 21 derece. Gün içinde 27 dereceyi görecek. Bu hafta boyunca 27-28 derecelerde. Cumartesi günü hariç yağış yok önümüzdeki 5 gün boyunca. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık da aşağı yukarı 27 derecelerde olacak. Şimdi haritayı açalım ve bakalım Türkiye genelinde ne söyleyeceğiz. Bugün Türkiye genelinde doğuda son derece enteresan Erzurum ve Kars'ta, Ardahan'ı da koyalım işin içine, hala karla karışık yağmur ikonu var. Son derece enteresan. Yüksek yerler için karla karışık yağmur ikonu konmuş. Karadeniz'in doğusunda yağış var. Doğu Anadolu'nun tamamı. Güneydoğu Anadolu'nun batısı. Özellikle baraj gölleri seviyelerinde Malatya, Tunceli, aşağı doğru Elazığ, Diyarbakır, daha aşağıda Mardin bugün yağış alacak. İç Anadolu bölgesinde de yine Tokat'ta ve Sivas'ta yağış var. Onun dışında Türkiye'de hava açık, az bulutlu. Güneyde sıcaklıklar yüksek. Akdeniz'in doğusu 24-25 dereceleri gördü. Bugün İzmir için söyledim 27-28 derecelerde. Marmara ve çevresi 20 derecenin üzerine çıktı. Hatta bölgenin batısında mesela bugün Edirne 27 derece, Çanakkale 25 derece, Balıkesir 26 derece. Hemen ısındı değil mi? Hemen bahar geldi. Cuma günü yarın Ardahan'da hala
karla karışık yağmur görünüyor. Yine hemen altında Kars'ta karla karışık yağmur görünüyor. Onun dışında ara ara küçük yağış geçişleri var ama asıl yağış cumartesi günü batıdan itibaren ülkemize etkileyecek. Marmara'nın tamamı, Ege, Akdeniz'in batısı, Karadeniz'in batısı, İç Anadolu bölgesinin batısı, göller bölgesine kadar. Cumartesi günü yağış var. Pazar günü bu doğuya doğru sürüklenecek. Pazartesi günü de hem İç Anadolu bölgesinin kuzeyi hem de Karadeniz'in tamamı yağış alacak. Şimdilik bunlar uzun vadeli raporlar. Anneler günü için biraz daha detaylı bakacağız ama onları hep yarın göreceğiz birlikte.

Evet, hava durumu, yol durumu böyle. Aslına bakarsanız İstanbul'da hangi saatte dışarı çıkarsanız çıkın bir yoğunlukla karşılaşmamak mümkün değil. Sürpriz olur. Yoğunluk yaşamadık demek. Dolayısıyla artık trafiğe alıştık gibi geliyor bana. Trafiğin olmadığı anlar böyle biraz daha ya hayırdır trafik yok, nerede bu İstanbullular dedirtiyor bize. Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Bu hafta sonu Anneler Günü hafta sonu. Mayıs'ın ikinci pazar günü Anneler Günü biliyorsunuz. Haziran'ın üçüncü pazar günü de Babalar Günü. Unutmadım yok, Dayılar Günü. Haziran ayının ilk cuma günü de bizim için Dayılar Günü. Ayrı dayımızı da hatırlayacağız elbette inşallah. Şimdi Mayıs ayının ilk hafta sonunu geride bıraktık. İkinci hafta sonuna yaklaşıyoruz. Anneler Günü için bir hatırlatmada bulunayım. Anneler elbette hediye severler. Hediyeyi kim sevmez? Ama anneler çocuklarını zorlayacak ekonomik olarak, yoracak, üzecek hediyeleri hiç istemezler. O yüzden annenize bir hediye alırken lütfen onun sadece gönlünü almaya yönelik bir hediye alın. Onun dışındaki hediyeler, böyle pahalı şeyler çok da tercih edilen şeyler değil. Tercih etmek isteseniz bile imkanlarınız izin vermiyorsa zaten yapacak bir şey yok. Ama imkanınız var, annenizin bir şeye ihtiyacı olduğunu gördünüz, onu tabii ki elbette alabilirsiniz. Hiç beklemeye gerek yok. Onun için Anneler Günü beklenmez zaten. Ama gün sonunda eğer imkanlarınız sınırlı ve bugün için bir şey almak istiyorsanız genelde böyle küçük ev aletleri çok sevilir. Ama hep şöyle bir hatırlatmada bulunuyor küçük ev aletleri bence anneye. Ya bunu kullanarak yemek yap. Hani mutfaktasın, mutfakta kalmaya devam et. Halbuki kişisel şeyler sanki biraz daha tercih edilir gibi. Orada da dediğim gibi imkanlarınızı zorlamayacak şeyleri tercih edin. Küçükken biz Anneler Günü'nde küçük üzerinde Anneler Günü, şimdi Anneler Günü'nde çok kullanılan bir fotoğraf, bir görsel vardır ya, üzerinde onun olduğu küçük kolonyalar vardı. Mesela onlardan alırdık. Saç tokası alırdık. Saçını böyle, ama normal siyah toka değil de hani böyle tarak gibi tokalar olur. Benim annem çok sever tarak gibi tokaları. Ondan alırdım mesela, hatırlıyorum. Güzel paketlemeye çalışırdım. Eskiden şimdiki gibi Anneler Günü'ne bu kadar özen gösterildiğini hatırlamıyorum ben. Ama yine bir şeyler satılırdı elbette. Sonra işte biraz daha küçükken biz mesela babamla beraber alırdık. Artık biraz büyüdüğümüzde kendimiz almaya başladık. Paramızı kazanmaya başladığımızda ise o başka bir durum. Yani paranız var. Dediğim gibi annenizin bir şeye ihtiyacı var. Anneler Günü beklemeye gerek yok. Ama Anneler Günü'nde bir şey alacağınız zaman da biraz daha rahat kendi kararınızı kendiniz alıp ödemenizi kendiniz yapıp hareket edebiliyorsunuz. Ama çocukluğun o Anneler Günü hediyeleri hakikaten benim aklımda. Elle yapılan şeyler, mesela anaokuluna giden çocukların Anneler Günü'nde annesine kendi eliyle çizdikleri. Ay Barsın, benim için yaptığı resimler, boyadığı kutular, onlar hala duruyorlar. Resim yapmış, yazı yazmış, onları saklıyorum. Hatta bir tanesi başucumda duruyor. Hala şu anda çerçeveli bir şekilde başucumda duruyor. Anneler Günün kutlu olsun. Dünyanın en güzel annesi. Her çocuğa annesi dünyanın en güzel annesidir, hiç şüphesiz. Ondan daha güzeli yok. Kızlar için de böyle, erkekler için de böyle. Cinsiyet farkı olmadan söylüyorum. Hakikaten anneler çok kıymetli. Anne kokusu çok özel. Nasıl anneler çocuklarını ilk kez kucaklarına aldıklarında ve kokladıklarında duydukları o kokunun başka hiçbir şeye benzemediğini söylerler. İşte aynı şey çocuklar için de geçerli. Çocuklar da annelerinin kokusunu başka hiçbir şeyle karşılaştıramazlar. Biz belki diğer canlılar gibi annemizi, çocuklarımızı, yavrularımızı kokularından ayırt edemiyoruz. Yani bakıyorsunuz işte kuzular yavruluyor, keçiler yavruluyor, annelerinden ayrılar. Sonra bir araya geliyorlar. Bütün anneler, yavrular birbirini buluyorlar kokularından. Biz öyle bir şey yapamayız. Öyle bir yeteneğimiz yok. Ya da var ama kullanmıyoruz, bilmiyorum. Ama yine de her anne ve çocuğu arasındaki bağ çok özel. Çok uzaklarda olsanız da yavrunuzun başına bir şey geldiğinde onu hissediyorsunuz. Bir sıkıntı var içimde diyorsunuz. Hayır olsun diyorsunuz. Anlıyorsunuz ki bir yerlerde yanlış bir şeyler var. Çocuğunuz üzülüyor. Bu ille de fiziksel bir şey olmak zorunda değil. Onun can sıkıntısı, üzüntüsü,
yaşadığı bir problem bile annelere yansıyor. Normal günlük hayatta böyle bir sıkıntı gibi rüyalarımız, bizim rüyalarımız hep çocuklarımızla dolu değil mi? Çocukların da rüyaları özellikle küçükken, büyüyüp kendi hayatını kurmadan önce anneleriyle dolu aslında. O çocukluk rüyalarımızı hatırlasak herhalde çoğunda annemize bir şey yapıyoruzdur, annemize bir şey anlatıyoruzdur, onunla bir yere gidiyoruz ya da onu bekliyoruzdur. Bekliyorsak ve geliyorsa ne güzel, ama bekliyorsak ve gelmiyorsa, gelemiyorsa işte o zaman işin üzünlü tarafı başlıyor. Biz bugün Anneler Günü'nde neler yapabiliriz konusunu konuşuruz fırsat buldukça. Yarın da konuşuruz ama tekrar söylüyorum, böyle çok büyük hediyeler, çok büyük paralar değil, çünkü o sizin gözünüzdeki pırıltıya bakıyor ve o pırıltı var olduğu sürece en güzel hediye, üstelik de ücretsiz bir hediye, üstelik de hiç sahtekarlığının yapılamayacağı bir hediye. Anneye baktığınızda gözünüz parlıyorsa parlıyordur, parlamıyorsa geçmiş olsun, ne diyeyim.

Bizim evde akşama ne var sorusunun farklı bir versiyonu. Ne pişireceksin kuzucuklarına bu akşam? Uzun bir cümle ama tabii ki oradaki o kuzucuklar bizden yardım bekleme. Kuzular ne yapabilir ki? Anneler yapar mesajı içeriyor. Dolayısıyla ne pişirdin bugün kuzularına ya da ne pişireceksin akşama kuzularına dediklerinde mutfakta yalnız olduğumu anlıyorum. Ama yine de tabii bu nasıl diyeyim, bir iş bölümü. Yani herkes bir işin ucundan bir şekilde tutuyor. Dün akşam kısır mesela yaptık. Dedim ki ah turşumuz yok, ne yapacağız, kısır var turşu yok. Dedim ki Aybars'a, o ders yapıyorum dedi, ben kısır var turşu yok. Kısır var sadece, o zaman turşu yok. Tamam sen bilirsin dedim. Evde böyle biraz erik turşusu vardı, azıcık ondan koydum ama tabii diğer turşunun yanına çıkarmak gibi olmuyor. Turşusuz böyle biraz yavan mı kaldı ne? Yok yok, çok güzel olmuş onu dokunmayınca. İşte ne pişireceksiniz kuzucuklarınıza? Ben de size soruyorum, takvim yaprağının arkasından da biraz destek alıyorum. Yay ile çorbası, patates oturtma, irmik helvası demiş takvim yaprağımız. Biz de dün kısır vardı, bir önceki günden alıntı yapayım. Bezelye vardı, kıymalı bezelye. Pirinç pilavı, tarhana çorbası. Bir önceki menümüz böyleydi. Bu akşam için de yine pazardan taze fasulye almıştım. O taze fasulye yine kıymalı veya etli olur ana yemek. Onun yanına bir şey, belki bir makarna olabilir. İşte bu tür kıymalı ya da etli yemekler yanına hep pilav istiyor. İşte bir pilav yedik, kısır yedik. Yani yanına bunların bir benzerini tekrar koymak olmuyor. Ya tek başına onu yiyeceksiniz güzel bir kase salatayla beraber. Bu arada biz pazardan aldığımız enginarlarımızı bitiriyoruz ki bir sonraki pazar alıp yeniden yiyebilelim. Enginarlarımızı geçen gün söylemiştim size. İlk defa hazırladığım bir yöntemle salata şeklinde sofraya getirdim. Ve çok da beğenildi. Dün konuşmuştuk, böyle hızlıca tarifini vermişim ama bir kez daha hatırlatayım. Eğer pazarınız varsa, taze enginar aldıysanız, enginar alırken, şu anda kılçıklı olmaz, daha çok yeniler ama cinsi eğer kılçıklıysa yapacak bir şey yok. Alırken enginarın o ayıklanmış alıyorsanız eğer, o orta kısmını böyle pembemsi morumsu enginarın çiçeğinin renginde olmasına dikkat edin. Yani o onlar içinde bulunsun biraz, öyle renk, böyle bir hafif bir renk geçişi gibi, böyle sadece o renk olması değil ama sonra bunları çok ince uzun uzun şeritler halinde doğrayın. İnce ince şeritler, bütün bir enginarı kesme tahtasına koyun, ince ince şeritler halinde, ya mandolinle ya da bıçakla kesin. Ben önce mandolinle kestim, düzensiz oldu, beğenmedim, ince ince çok şey bıçakla kestim, hemen limonlu suyun içine koydum kesilmiş haliyle, kenarda bekledi. Diğer taraftan zeytinyağı, limon, tuz, çok azıcık karabiber, bolca dereotu karıştırdım bunları. Bir sos gibi oldu. İnce doğranmış dereotu. Sonra bunların içine limonlu sudan çıkartıp hemen enginarları koydum. Güzelce harmanladım. Ve bir yani ne kadar diyeyim, bir 15 dakika. Yavaş yavaş enginarlar o zeytinyağını çekecek, limonu çekecek. Ara ara bakın, zeytinyağını çekebilir, azalmış olabilir. Sonra bunu sofraya getirin. Tabii ki tuzuna bakın. Çok güzel oldu. İnanılmaz lezzetli oldu. Herkes çok beğendi. Bir kere enginarı çiğ yemek bence çok kıymetli bir şey. Onu çiğ yiyebileceğimiz her hali çok güzel. Çok küçük bebek enginarlar var, bebiler. Onları üzerine sadece limon sıkıp da yiyebilirsiniz. Elma gibi çok lezzetli. Ama böyle biraz daha büyük enginarları ortada paylaşabileceğiniz şekilde sofraya getirmek istiyorsanız bu çok güzel bir yöntem. Biz çok beğendik. Şimdi pazar gününe kadar iki enginarımız daha var. Onları da böyle tüketeceğiz. Pazar günü inşallah yenisini alacağım. Beğendim. Gayet güzeldi. Pazarımız güzel bir pazar. Ben pazar günü pazarımız. Hatta geçen gün konuştuk. Pazar günü olmasaydı pazara çıkamazdık herhalde. Yani ama ben seviyorum. Şey, o renkleri görmeyi, kokuları çok güzel. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Herkes pazarda. Herkesin cebine göre alınabilecek şeyler var. Daha az alabilirsiniz, daha çok alabilirsiniz. Ama görebilirsiniz. Bazı meyveler şimdi daha erken pahalı ama hala kış meyveleri devam ediyor. Hala portakal var, hala işte elma var, armut var. Ayva bitti belki ama benim hünnabım geliyor artık yavaş yavaş. Yaz başı itibariyle hünnap çıkmaya başlar. Erken hünnaplar ve sonbahar boyunca da hünnap yeriz inşallah. Çok sağlıklı, size de öneriyorum. Her meyveyi, sebzeyi
tadını çok sevmeseniz bile mevsiminde şifa olsun diye bir tanecik bile olsa tüketin lütfen.

Hafta sonu için bu anneler günden konuşurken ille de bir şeyler almak zorunda değilsiniz. Anneler gününde annenizle bir yere gitmek de keyifli olabilir. Pek çok yerde böyle bir geç kahvaltılar, yemekler, akşam yemekleri, organizasyonlar var. Onlara da katılabilirsiniz. Uzun bir yürüyüş, eskilerden, çocuklardan, çocukluklardan konuşmak için uzun bir yürüyüş, şöyle kol kola girip, o da kıymetli olabilir. Anılar topluyoruz, anılar biriktiriyoruz ve biriktirdiğimiz bu anılar yıllar sonra geri döndüğümüzde yahu çocukluk travmam dediğimiz şeylere ya da ne güzel bir çocukluk geçirdim dememize vesile oluyor. Herkesin hayatı zorluklar baktığınız zaman herkesin hayatında var. Kimisinde daha az, kimisinde daha çok. Ne zor hayatlardan geçiyor insanlar etkilenmeden, ne küçük problemlerini kadar büyütüp hayatlarını mahveden, zindan eden insanlar var. Nasıl baktığımız önemli. Geçmişe baktık, bir problem gördük mü? Gördük. Biz onu o an düzeltebilir miyiz? Düzeltebilir miydik? Çocuktuk, düzeltemezdik. Peki bizim bir sorumluluğumuz var mıydı onda? Yoktu. Etkilendik mi? Etkilendik. Ama geri dönüp o anı tekrar yaşayıp, o anı yaşadığı duyguyla birlikte o anda bırakıp geri gelmek lazım bugüne. Yoksa o duygu sizinle sürekli yaşıyorsa eğer, aslında olay bitmiş olsa bile etkisi bitmiyor. Pek çok psikolojik rahatsızlığın altında aslında geçmişte bırakamadığımız, vedalaşamadığımız, tarafları belli olsa bile söylemek istediklerimizi söyleyemediğimiz cümleler ya da olaylar var. Bizi ilgilendiren tarafıyla baktığımızda bugüne bizi olumsuz etkileyerek geliyorsa bazen unutmak bile bir çözüm olabilir. Unut, ya ben tamam helalleştim seninle, hadi çık git hayatımdan, bir daha da ne adını duyayım ne seninle ilgili bir haber alayım. Hadi kardeşim sen yoluna ben yoluma. Ama bu sözünü ettiğiniz kişiyle bunu yaşayamıyorsanız, yani bazen helalleşmek, bazen ayrılmak, bazen o son sözü söylemek, bazen sen bana bunu niye yaptın demek, bunlar gerçekleşemiyorsa ya da gerçekleşse bile bugünkü durumunuzu değiştirmiyorsa, o zaman yeniden tertemiz bir başlangıç yapın bence. Geçmişi geçmişte bırakın. Bugün yeni siz, geçmişten aldığınız derslerle aynı hataları bir daha yapmamak niyetiyle yola çıkın ve görün bakın gününüz, yolunuz, geleceğiniz nasıl pırıl pırıl olacak.

Efendim biz seviyoruz kalabalıkları, kalabalık yerlerde olmayı. Toplum olarak öyleyiz. Çok enteresan bir halimiz var. Çok nasıl diyeyim, insan halinden anlıyoruz. Yani bunu birisinin bize söylemesine gerek yok. Çok eğitimli olmamıza gerek yok. Çok zengin olmamıza gerek yok. İnsan dostuyuz. İnsana baktığımız zaman, yüzüne baktığımız zaman o kişinin hakikaten hayatımızdaki yerini anlayabiliyoruz, fark edebiliyoruz. Onun insanlığını görebiliyoruz. Bazen hiç sebep yokken birilerinden uzak duruyoruz. Ya hani şimdilerin deyimiyle enerjimiz uymadı, elektrik alamadım. Ne derseniz deyin, bazen bazı şeyler oluyor hiç sebepsiz. Sizi o kişiden uzak tutuyor. Bazen küçücük olaylar yaşanıyor. Başka birisiyle yaşansa hiç umursamayacağınız olaylar o kişiyle yaşandığında ilişkinizin bitmesine yol açıyor. Hep ne diyoruz? Benim çok sevdiğim bir cümle var. Biz anlasak da anlamasak da, bilsek de bilmesek de bir hayır vardır diyoruz. Hakikaten de öyle çıkıyor. O uzak durduğumuz kişi, yer, iş, ev neyse sonrasında duyuyoruz ki aslında uzak durmakla çok iyi yapmışız. Yani biz tercih etsek o an uzak durmayı tercih etmezdik ama olaylar öyle gelişiyor ve oradan uzak duruyoruz. Korunuyoruz öyle söyleyelim. Bizi hakikaten koruyorlar. Allah razı olsun. Sevdiklerimizin, büyüklerimizin, ailemizin duaları işte burada ortaya çıkıyor. İyi şeyler yapmak, iyi düşünmek, birilerine yardım etmek, hiç ummadığınız bir anda size yardım eden, size işte bu şekilde hayatınızı düzene koyacak ya da kötü şeylerden uzak durmanızı sağlayacak vesilelerle geri dönüyor. Hep yaptığımız şey aslına bakarsanız kendimizi o an o durum içinde değerlendirmek. Biraz zaman geçip de olaylara biraz yukarıdan baktığımızda, o yol ayrımlarını daha iyi gördüğümüzde, belki birazcık da yaş aldığımızda diyoruz ki hakikaten insanın o anki tercihleri, o an yapması gerekenler buymuş. İşte bazen yaşadığımızda bizi travmalara sürükleyen olaylar içinde o an olması gereken oymuş. Başka bir çaremiz yokmuş deyip hayata devam etmek lazım. Kendinizi kahretmeyin geçmişte yaşanmış olaylar için. Onlar ders almak için var. Şu anda geçmişe dönüp düzeltemiyoruz. O zaman benzer hataları yapmamak için şimdi onlardan ders alalım ve karar alırken daha dikkatli davranalım. Elimizden gelen tek şey bu aslında.

Geçmişte hep de bizi üzecek olaylar yok ki. Ne büyük hikayeler, ne büyük başarılar, ne güzel mutluluklar, ne iyi, ne tatlı arkadaşlar, ne sürprizler var. Arada onlara da bakmak lazım. Kısa bir aradan sonra Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile burada olacağız.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı. Tekno Club'a özel 20.999 lira.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Davullar vurdu, zurnalar inletti. Dev kakao ateşi baharın gelişini böyle duyurdu.
1: Yıllarda gelmek istiyordum. Şimdi nasip oldu. Şimdi geldim. Aşırı enerjisi güzel bir yer.
0: UNESCO listesindeki tarihi şenlik için on binlerce turist saray içi er meydanına akın etti.
2: Çok mutluyuz. Bahar geliyor. Çok neşeliyiz. İnşallah ülkemize de hayırlı ve mutluluk, bereket getirsin.
0: Adım atacak yerin kalmadığı şenlik alanında heyecan protokolün dev ateşi tutuşturmasıyla zirveye çıktı. Vali Yunus Sezer'in kardeşliğin sıcak simgesi olarak tanımladığı o ateşin etrafında dev halkalar kuruldu. Romanların neşesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin coşkusuyla birleşti.
3: Çok güzel bir ortam. İlk defa geliyorum. Bayıldım buraya.
4: Yurt dışında yaşıyorum. Buraya kakao şenliklerine geldim. Sizler kadar böyle neşeli, sevinçli, güzel insanları tanımak benim için çok güzel oldu.
0: Gecede sahneye çıkan Tarık Mengüç şarkılarıyla coşkuyu zirveye çıkardı. Şarkılar Trakya'nın meşhur 9-8'lik ritimleriyle birleşince kimse yerinde duramadı. Şafak vaktinde binlerce kişi en saf dileklerini Tunca Nehri'ne bırakarak geceyi noktaladı.

0: 0 diye aldı, ekspertiz şokuyla sarsıldı. Kafam rahat olsun diyerek bayiden çıkardığı aracın kapısı sök tak çıktı. İstanbul'da yaşayan Engin Siyah 2025 yılının hemen başında büyük bir hevesle 0 kilometre bir otomobil satın aldı. Kafam rahat olsun diyerek tercihini 0 araçtan yana kullandı. Ancak o rahatlık sadece 1 yıl sürdü. Aracını satmaya karar verip ekspertize götürdüğünde duyduklarına inanamadı.
1: Çıkan raporu gördüğümde şok oldum. Hatta itiraz ettim çünkü ekspertizde şoför kapısının sök tak olduğu ve boyalı olduğu söylendi. Tabii bu duruma itiraz ettim. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ben bu aracı sıfır aldım.
0: Siyah soluğu Trabzon'daki yetkili serviste aldı. Servisin ilk incelemesi ekspertizi doğruladı. Kapı sökülmüş, takılmış ve boyanmış denildi. Ancak dosya genel merkeze gidince işler değişti. İkinci raporda aynı servis yüksek mikron değerlerinin fabrikasyon sınırlarında olduğunu ve herhangi bir değer kaybı yaşanmadığını iddia etti.
1: Çayımı içerken bir şokla karşılaştım. İlgili arkadaş bir hanımefendi dosyayı getirip masanın üzerine koydu. Ve maalesef aracınızın kapısı sökülmüş, takılmış ve boyanmış dedi.
0: Bugüne kadar 19 kez araç değiştiren ancak ilk kez sıfır araç alan Engin Siyah hem alıcıya mahcup oldu hem de parasının çöpe gittiğini düşünüyor.
1: Tüketici haklarına da başvuracağım. Mahkemeye de başvuracağım. Gerekirse Ticaret Bakanlığı nezdinde de bir girişimde bulunmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten onur kırıcı bir durum bu.
0: Burası Türkiye'nin gül bahçesi Adana. Ancak seralarda neşe değil, hüzün var.
2: Gül fiyatları dip 5 liradan gidiyor. Yani dalı 5 liradan gidiyor.
0: Uçsuz bucaksız seralarda mesai sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Ama yoğun emeğin karşılığı üreticiyi mutlu etmeye yetmiyor.
2: Hani üretici kazanamıyor. Buradan 5 liraya alıyor, oradan 150 TL'ye satıyor, 200 TL'ye satıyor.
0: Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen yerli gülün dal fiyatı serada sadece 5 lira. Ancak aynı gül çiçekçi tezgahına düştüğünde fiyatı 100 ila 150 lira arasında değişiyor.
2: Bu ithal güller nedeniyle para etmiyor. Üretici de kazanmıyor.
0: Aradaki uçurum öyle bir noktada ki ithalat baskısı ve aracı farkları nedeniyle üretici artık pes etti.
3: Alıp annelerimize dağıtacağız ama ücretsiz bir şekilde o şekilde dağıtımlarımız olacak ama kesinlikle satmak için bir tane bile gül kesmeyeceğiz.
0: Maliyetini bile kurtaramayan üreticiler haksız kazancın önüne geçilmesini istiyor.
2: Çiçekçilerde 150-200 TL'den gidiyor. Haksız kazanç. Haksızlık var bu işte. Yani bu denetim mekanizmasının olması lazım.

0: Buram buram tüten kebap kokuları Timsah Arena'yı sardı. Hatay'ın efsane lezzetleri Bursa'ya adeta çıkarma yaptı. Künefenin şerbeti coşkuyla dökülürken Anadolu'nun tüm renkleri bu standlarda buluştu.
1: Biz Karadeniz'deyiz ama buranın lezzetleri mükemmel. Çok beğendik. Her şey çok güzel. Bak,
0: Hatay'ın o meşhur mutfağı Bursa'ya taşındı. Timsah Arena'dan buram buram kebap kokuları yükselmeye başladı. Gastronominin başkenti Hatay'ın kağıt kebabı, tepsi kebabı ve damak çatlatan humusu tezgahlardaki yerini aldı. En çok ilgi çekense dev tepsilerde pişen ve şerbetiyle buluştuğu an iştah kabartan Hatay künefesi oldu.
1: Künefeyi çok beğendim. Patlıcan reçeli harikaydı.
0: Ancak bu festival sadece yemekten ibaret değil, alanın diğer tarafında tam bir alışveriş şöleni yaşanıyor.
1: Farklı farklı tatmayı geldim buraya. Gerçekten çok beğendim.
0: Kırık zeytinden yeni mahsul baharatlara, yöresel lezzetlerden marka ürünlere kadar her şeyi bir arada bulabileceğiniz bu festival 10 Mayıs akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sokakta beslediğiniz kedi veya köpek karakterinizi değiştiriyor olabilir mi? Bilim dünyasını sarsan toksoplazma tartışması işte bu açıklamayla yeniden alevlendi.
2: Cinayet şudur budur ya, bunlar hep ilişkilendi.
3: Uç ideolojiler.
2: Uç ideolojiler, bipolarlık. Ben hep bunu söyledim ya, bu toksoplazma başımıza bela alacak, toksoplazma başımıza bela alacak.
0: Aslında bu tehlikeyi Türkiye ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in o gizemli hastalığıyla öğrenmişti.
4: 2020 yılının mucize hastası diye beni adlandırdılar hastanede.
0: Erbil yıllar önce hastalığını hayatımın karardığı an diyerek anlatmış. Gece kulübünde oturduğum koltuğa köpek pisliği bırakmışlar. Fark etmedim, elimi sürdüm demişti. O gün köpek pisliği diyerek geçtiği o basit temas şimdi karşımıza koca bir toksoplazma gerçeği olarak çıktı.
2: Kedilerde toksoplazma salgını oluyor yani. Toksoplazma dışkılarını atıyorlar. Onlar da büyük bir sıkıntı toksoplazma. Toksoplazma insanın vücuduna giriyor, dışkıdan giriyor. Ve beyne yerleşiyor ve davranışları değiştiriyor.
0: Bilim insanı Profesör Doktor Oytun Erbaş katıldığı YouTube programında bu sinsi paraziti anlattı. Beynin korku ve risk merkezlerine hedef aldığına dikkat çekti.
2: İnsanları sinirli hale getirebilir. Risk alan davranışlar, hızlı araba kullanma. Ondan sonra riskli cinsel davranışlar, riskli davranış sorunları.

0: Bakışları aynı, işçiliği aynı, ihtişamı aynı. Sanki Çingene kızının ruh ikizi. Adı Trife, anlamı bolluk ve bereket. Tam 1800 yıldır toprağın derinliklerindeydi. Bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazı sırasında ortaya çıktı. Anadolu'nun kalbinde Tokat Zile'de bir ikinci Zeugma doğuyor.
1: Zeugma, antik kentindeki mozaiklerle çok yakın özellikler gösteriyor.
0: Bu kadın figürü Zeugma'daki o meşhur Çingene kızı bakışlarını anımsatıyor. Taşların boyutundan işçilik kalitesine kadar her detay Zeugma'yla ikiz gibi.
1: Bolluk, bereket anlamına geliyor ve mekanla birlikte yapıldığı zaman haneye bir refah sunması amaçlı yapılmış gibi gözüküyor.
0: Kazı küçük bir alanda tamamlansa da bu sadece başlangıç. Yan taraftaki ahırın kamulaştırılıp yıkılmasıyla çalışma genişletilecek. Yetkililer yer altında devasa bir Roma villasının yattığını tahmin ediyor.
1: İki tane odayı görebiliyoruz. Bu villanın diğer kısımları da olması muhtemel.
0: Roma İmparatoru Jules Caesar'ın meşhur Veni Vidi Vici, yani geldim gördüm yendim sözünü söylediği zile, bu yeni keşifle dünya turizminde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa Tokat yakın bir gelecekte Türkiye'nin yeni mozaik merkezi olabilir.

0: Heimlich manevrası bir hayatı daha kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Amasya'dan. Aracının içinde yediği yiyecek boğazına kaçan adam nefes alamayınca can havliyle kendini dışarı attı. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan talihsiz adam çevresine bakındı ve polis aracını park etti. Elleriyle boğazını göstererek yardım istedi. Polis ekipleri durumu hemen anladı. Hiç vakit kaybetmeden araçtan inen polis memuru soğukkanlılığını koruyarak Heimlich manevrasına başladı. Yapılan başarılı müdahalenin ardından boğazındaki yiyecek çıkarılan adam yeniden rahat nefes almaya başladı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 26, Bursa 24, Konya 18, Afyon 19, Denizli 23, Antalya 24, Adana 25, Zonguldak 16, Samsun 18, Trabzon 17, Kayseri 18, Erzurum 9, Gaziantep 19, Diyarbakır 20 ve Şanlıurfa 21 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans,
6: yarını güvenle planlar. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: çıkardıklarını konuşacağız. Aslına bakarsanız şimdi düşündüğümüzde zor bir iş yapmışlar.
1: Çok zor bir iş yapmışlar, fakat insanlık tarihi için, hani Ay'a çıkan astronotun dediği gibi, büyük bir iş bu. Yani o zaman büyük olduğu gibi hakikaten bizim sosyal tarihi, kültür tarihi içinde çok mühim birer hazine bırakmışlar. Şimdi bu seyyahların normalde Türklerin çok gezmeyi sevmediği söylenir ama biz aslında yarı göçebe bir kavimiz. Yani hayatımız bizim oradan oraya gezmek veya yurt tutmakla geçmiş.
0: Çok
1: düşünün.
0: Dolaştığımız için artık yerleşik düzene geçince.
1: Tabii o biraz son zamanlarda yaşanan sosyal farklılıklardan geliyor. Yani cemiyetler çeşitli travmalarla, harp, afet, salgın gibi mutasyona uğrar gibi genlerini değiştirir, karakterleri farklılaşır. Şimdi biz öyle olmuşuz. Gezmeyi, okumayı sevmiyoruz. Eskilerimiz öyle değildi. Öyle değildi. Yani düşünün, dünya çapında bir seyyah bizden çıkmıştır, Evliya Çelebi. Yani
0: büyük bir kaynak.
1: Büyük bir kaynak. 2011 senesi zannediyorum. Evliya Çelebi yılıydı. Çünkü doğum yıl tarihinin yıl dönümü. Büyük bir kaynak. Şimdi Evliya Çelebi'yi biz hep seyyah diye biliyoruz ama Evliya Çelebi aslında bir tarihçi, aslında bir grafolog, çok muazzam yazılardan bahseder. Diyalekler üzerine onun çok enteresan tespitleri vardır. Yani mesela Girit'e gittiği zaman diyor ki, Girit'in halkı diyor. Şimdi herkes o sözünü, Girit'in halkı Rum derler. Rumca konuşuyorlar insanlar. Mısır'dan gelme diyor. Hakikaten şimdi Girit medeniyeti, Mykonos falan, Mısır'dan geldiği anlaşıldı. Mısır kavmi.
0: Ya nasıl koyuyor bu tespiti? Nasıl belli?
1: O şimdi orada gördüğü bazı asar-ı atika kalıntılardan, dillerindeki bazı kelimelerden, oradaki yaşlıların anlatmalarından bir senteze varıyor. Ama bu mesela enteresan bir sentezdi. Bunun gibi çok sentezleri var onun.
0: Ve bu yıllar sonra.
1: Tabii yıllar sonra ortaya çıktı. Hani yıllarca Girit halkının Elen olduğu veya Elenlerle akraba bir kavim olduğu zannediliyordu. Hayır. Elenleşmiş bir Mısır kavmi olduğu ortaya çıktı.
0: Peki şimdi ben bir parantez açmak istiyorum. Oradan hareketle gidelim. Çünkü benim de özellikle Evliya Çelebi ile ilgili sorularım var. Ama büyük seyyahlar deyince bir kere kimlerden bahsediyoruz? Belli başlı isimleri ilk anda aklımıza gelen kimler var?
1: Şark dünyasında mesela İbn Battuta çok meşhur bir seyyahtır. 14. asırda Anadolu'yu, Orta Doğu'yu gezmiş. Şimdi bize çok değerli bir hatıra, seyahatname bırakmıştır. Mesela İbni Fadlan var. İbni Fadlan Abbasiler zamanında, Halife Cafer Emrillah zamanında ta Rusya işlerine gitmiş. Yani Hazar Denizi'nin kuzeyine gitmiş. Orada güneşin hiç batmadığı memleketlere gitmiş. Oradaki Türkler hakkında
0: kutba yaklaşmış.
1: Ondan sonra daha da kuzeye gitmiş. Orada bu kuzey kavimleri, Vikingler falan, onlar hakkında malumatlar veriyor. Enteresan malumatları var İbni Fadlan'ın. Marco Polo malum İspanyol, İtalyan seyyah, Çin işlerine kadar gitmiş. Bak, hakkında çok şeyler vardır. Aslında gitmediği, yani İran'dan geri döndüğü, fakat sınır yakınlığı sebebiyle oradan duyduklarını anlattığı şeklinde de çok rivayetler vardır.
0: Bu meşhur bunu, İpek Yolu ile ilgili de.
1: Evet, yani kime anlatabilirsiniz? Marco Polo hakkında yazılan efendim romanlar, efendim çekilen filmlerin haddi hesabı, evet, yoktur. Marco Polo artık yani Çin ile, Çin hayatıyla neredeyse Kubilay Han'la özdeşleşmiş, aynı iyileşmiş bir şahsiyet. Ama bu sözü söyleyenler de kayda değer tarihçilerdir. Yani Marco Polo'nun seyahatnamesinin bir de hiç gelmediği halde Avrupa'da çok meşhur isimler değil bunlar. Gelmiş gibi seyahatname yazanlar var. Şimdi bu seyahatnamenin hiç yazıldığına bakıyor. Bu seyyahlar bugünümüz turistleri gibi değil. Yani şimdi var ya seyahat yazıları, seyahate meraklı bir adam aslında bir lokantacıdır, memurdur. Umumiyetle serbest meslek erbabıdır. Belli bir zamanda işte yok mil biriktiriyor. Değilse parası varsa parasıyla
0: satıyor ya da bir şey.
1: Bir şey satıyor. Alıyor biletini, gidiyor. Efendim Avrupa'da bir şehri geziyor. Sonra bakıyorsunuz o Singapur'da. Artık bakıyorsunuz bir daha sefere Peru'da geziyor. Gezmeyi seviyor. Ve gezdiklerini anlatma kabiliyeti de varsa bununla alakalı seyahat yazıları yazıyor. Biz bunlara seyyah diyoruz. Amatör seyyahlar. Bunun dışında sistemli bir seyahat yapan çok fazla yok. Bir sebebi var seyahatin. Şimdi günümüzde turistik gezidir. Öğrenelim, gezelim, tatillerimizi değerlendirelim. Fakat tarihteki seyyahlar bu maksatla gezmemişlerdir. Çok azı en azından belki böyledir. Bu seyyahların umumiyetle seyahatlerin başka sebepleri vardır. Ticari sebepleri vardı. Mesela Marco Polo'nun babası ve amcası tacirdi. Ticaret maksadıyla geldiler. Diplomatik maksatları vardır. Türkiye'ye gelen pek çok seyyah diplomatik taverniye mesela sebeple geliyor. Gelmişken geziyor memleketi.
0: Yani şey gibi bir Anadolu var, bir de yan dal yapayım, evet, der diyen öğrenci. Tabii, gibi.
1: Şimdi şöyle, mesela diplomat gelirken yanında bir mayiyet getiriyor. Onlardan bir tanesi de işte bu işle vazifelendiriyor.

0: geliyor.
1: Görevli sen geliyor.
0: Gezdiğimiz yerleri tabii Orta Çağ ve Yeni Çağ'dan bahsediyoruz. İnsanlar komşusu olduğu, müttefiki olduğu veya düşmanı olduğu memleketler hakkında malumat sahibi olmak istiyor. İstihbarat demek sadece bir adamın ne kadar ordusu olduğunu öğrenmek ve benim hakkımda ne düşünüyor demek değil.
1: Bir casusluk faaliyeti mi?
0: İstihbarat, espiyonaj faaliyeti tabii ki. Yani casusluk biraz daha negatif manası var. Yani savaşta bazı gizli bilgiler ama soğuk savaşında kullanılıyor tabii. Bu espiyonaj, istihbarat faaliyetidir. Yani casusluktur, evet. Casusluktur. Hı-hı. Ama casuslukta biraz gizlilik var biliyorsunuz.
1: Bunda yok.
0: Bunda gizlilik yok. Bu diplomat heyeti, hatta herkes onun bir şey yazdığını, çizdiğini de biliyor, bir şey demiyor çünkü
1: hatta
0: masumane.
1: Bilgi de veriyor mesela, İstanbul'a gelen seyyahların yazılarını okuyorum ben. Tabii. İşte bizi evinde ağırladı diyor. Bize tabii. Bilgiler tabii, verdi. Tabii. Bize kitaplar gösterdi.
0: Zaten o seyyahların bir kısmı gezdiklerini anlatıyor. İşte şuraya gittik. Burası şu kadar nüfuslu bir mahalle. Şu kadar cami, şu kadar kilise, şu kadar gayrimüslim. İşte şununla geçinir. Bunları anlatıyor. Bunlar coğrafi bilgiler ki bizim için şimdi çok kıymetli bunlar. İkincisi oradaki insanlarla misafir oluyor. Evine gittik diyor. İşte bize şunları anlattı. Hı hı. İşte biz bu Ermenilerle şöyle geçiniriz. İşte şu işi şöyle yaparız. Bu işi böyle yaparız. Düğünümüz böyledir. Ölümümüz böyledir. Bunlar anlatıyor.
1: Tabii davet ediyor sosyal faaliyetleri.
0: Arkeolojiye meraklıysa biraz işte eski Yunan, eski Roma. Oradaki asar atikaları gidiyor, buluyor, geziyor. Onlar hakkında hatta çizimler yapıyor.
1: Evet, hatta belgeler bırakıyor. Hatta bazılarını da incelensin diye
0: tabii, beraberinde götürüyor. Götürüyor, biraz da sonra gelenler. Şimdi bu da bir faaliyet. Bir kısmı da bu bunların diplomatik sebeple değil, hakikaten casusluk sebebiyle geliyor. Mesela Frederick Barnaby gibi 1875-76 yılında Osmanlı ülkesini gezen ve çok kıymetli bir seyahatname bırakmış bir İngiliz subayı var. Ön sözünde diyor ki, ben bir İngiliz subayıyım diyor. Tatillerimi diyor, böyle diyor, Şark'ta geçiririm diyor. İşte Çin'e gidiyor, Mısır'a gidiyor, Osmanlı ülkesine gidiyor. Yani şimdi biz tabii yutmuyoruz. Yani
1: şimdi yutmuyoruz, o zaman yutmuş muydu?
0: Muhtemelen acaba? Yutmuşlardır o zaman.
1: Çünkü gezdiği yerleri ve bıraktıklarına bakıyorum.
0: Hayır, tabii ki hükümet yutmamıştır. Yani ben Osmanlı arşivinde bazı vesikalara rastlıyorum. Mesela şu isimde bir Alman diyor, filanca yerde seyyah kisvesiyle dolaşmaktadır. Kisvesi. Bunun hakkında diyor işte her gittiği yerde kolaylık gösterilmesi ve yaptıklarının
1: bize raporlandı.
0: Devamlı rapor edeyim. Anladım ki farkındalar. İnsanları engellediğiniz zaman gizli bir şey sakladığınızı zannederler. Osmanlı hükümeti bu gibi insanları her zaman hüsnü kabul göstermiştir. Gel ne gördüysen yaz, yeter ki kontrolümde ol. Şimdi Frederick Barnaby de çok güzel şeyleri var. Yani git demişler, Rusya ile Osmanlı Devleti arasında bir savaş çıkacak. Doğu vilayetlerini bir gezin ne durumda. Hmm. O da düşünün, kar, kış, bir zahmetle bizim yazın gitmeye benim cesaret edemediğim yerlerden gidiyor.
1: Ve de ne kadar zaman önceden ve o zamanki...
0: Aylar sürüyor. Evet. O zamanın şartları bu. 1875-76 harcı ve bir rapor yazıyor. Tabi bu rapor seyahatnamesi. Muhtemelen o bir takım başka raporlar da var. Yani ekler var. Onu oraya neşretmediği ekler de var ama mesela bizim için çok kıymetli bir seyahatname bu. 1875-76 Doğu Anadolu, Karadeniz, İran hududundaki yerleri biz onun sayesinde öğreniyoruz. Osmanlılarda bilgi var ama o bilgiler daha yıllık bilgileridir yani.
1: Benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Çok not tutulmuş. Tarihle ilgili çok bilgi tutulmuş. Arşivlerde çok var. Belki şimdiye kalmamış ama o kadar içinde oluyorsunuz ki artık kanıksıyorsunuz. Sizin için anlatılmaya değer gelmiyor onlar. Gelmiyor.
0: Bir de tabii yabancı birinin sizin aşina olduğunuz müesseseleri, hadiseleri anlatması size daha zevkli geliyor. Ya daha alaka çekici. Ya daha faydalı oluyor.
1: Biz şimdi bir de o döneme dışarıdan bakabildiğimiz tabii, için bize cazip geliyor.
0: Şimdi bu seyyahların dediğim gibi ortak hususiyetleri bazen bunların üçünün de bir arada olması. Hatta dördünün de. Seyahat, merak, ticaret, diplomasi ve espiyonaj. Bu dördü bir aradadır. Zanneder misiniz ki Evliya Çelebi merak sahikiyle bütün her yeri gezdi? O da bir espiyonaj faaliyetidir.
1: Tamam, şimdi o zaman isim isim gidelim mi? Evet. Şimdi Evliya Çelebi dediğimizde bizim artık çoluk çocuk herkesin bildiği çizgi filmlerimize konu olmuş.
0: 10 kişi zamanda... saysanız, 10 yani Osmanlı tarihinden hatta Türk tarihinden 10 kişi saysanız birine mutlaka 10 kişinin içine girer. Evliya Çelebi girer.
1: Girer. Peki Evliya Çelebi'nin kendisi de aslında ailesi de babası da belki konuşulması gereken isimlerden biri. Çünkü çok geç çocuk sahibi olmuş bir babası var.
0: 142 yaşında ölmüş, 105 yaşında babası Evliya Çelebi'yi kazanmış. Bu zaten başlı başına hem o kadar uzun yaşaması olan bir husus. Aile Kütahya asıllı, entelektüel bir aile. Soyları Ahmed Yesevi Hazretlerine kadar imtidat ediyor, uzanıyor. Zilli oğlu ailesi demektir. Zilli gölgeci demek. Muhtemelen dedelerinde bir de hayal oyuncusu belki vardı. Mühim dedesi Yavuz Ersinan, Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul surlarının dibindeki bir nöbetçi kumandanına parola bilmeyeni sokma demişler. Padişah sur dışında tebdili kıyafetle geziyormuş. O kapıdan girmek istemiş. Komutan tanımamış, karakol komutanı. Parolayı sormuş. Padişah da bilememiş. Bilmiyorsan sokmam seni demiş. Padişah Yavuz Erimişsin demiş. Ha padişahım demiş. Yine ben padişah falan tanımam demiş. Bana parolayı söyleyecek. Ben böyle emir aldım. Sen Yavuz Erimişsin demiş. Yavuz Er demek yani.
1: Yavuz.
0: Adı Sinan. Yavuz Er Sinan çok meşhur oldu tabii bundan sonra. Padişah bunu söyleyince terfi etti, taltif edildi. Bugün Balat'ta Hayvansaray'a doğru Yavuz Er Sinan Camii vardır. İşte o kapının, onun komutanlık yaptığı, karakol komutanlığı yaptığı kapı şimdi yok. Kapı yıkılmış ama orada camisi olan. Onun torunudur Evliya Çelebi. Böyle bir aile yani, hem sarayla, hem İstanbul'un merkeziyle, hem askerlerle, ilim adamları, bürokratlarla irtibat içinde. Evliya Çelebi'nin başka hususiyetleri de var. Yani Evliya Çelebi çok yakışıklı, hoş sohbet, sesi çok güzel bir zat. Saraya alınıyor. Sultan 4. Murad'ın nedimi oluyor. Sultan 4. Murad'ın herkesi beğenmeyen adam. Bunu yandan ayırmıyor. Hünkâr müezzinidir. Yani ona ezan okutur, ona ilahi söyletirmiş. Çok severmiş sohbetini. Onun için kendisinin nedim olduğunu, yani padişah nedimi ama nedimi seyyahı alem ve nedimi beni Adem, yani Adem oğullarının dostu, aslında padişah nedimliğine orada bir, ben yani ona bile dostluk yapmış birisiyim. Abaza'dır annesi. Bu vesileyle Melek Ahmet Paşa'ya hulul ediyor. Sadrazamlık yapmıştır. Onun bütün bürokratik safhalarında yanında bulunmuş. Mahiyetinden olarak. O zamanlar Osmanlı Devleti zamanında valiler, kadılar, vezirler, yani ileri gelen devlet adamları gittikleri yerde memurları hazır bulmaz. Kendi memurlarıyla gider. Kendi memurları gelir.
1: Şimdi maaşını da kendisi mi?
0: Kendisi verir. Kendisi verir.
1: Kendi ofisi diyorlar.
0: Kendi
1: ya
0: ofisi.
1: Şimdi.
0: Mesela kadı bir yere gittiği zaman mübaşiri, katip hepsiyle beraber gider. Oradakiler öbürü kadıyla beraber ya işte ayrılırlar ya o kadıyla beraber giderler. Kapı halkı derler bunlara.
1: Kapılanmak denilen.
0: Kapılanmak bu. O kapıda çalışıyor. Bugün Amerika'da bu sistem var. Bakın başkan gelince Obama'nın bütün ofisi değişiyor. Belki çok kabiliyetli olabilir. Belki işlerini bazılarını tutar ama kendi adamlarıyla geliyor. O bir ekip çalışmasıdır.
1: Tabii o bir yol arkadaşı,
0: evet,
1: aynı
0: yol
1: zamanda.
0: Arkadaşı. Burada öyle. Melek Ahmet Paşa, o da uzun zaman ikbali devam ettiği için hep onun yanında olmuş. Bu sebeple çok yere gezme imkanı bulmuş. Hem Anadolu'da, Anadolu'da zaten Osmanlı topraklarında. Zaten gezdiği yerlerin çoğu Osmanlı topraklarıdır. Yani
1: o zamanki sınırlara baktım.
0: Ama Osmanlı topraklarından bir hatırlamakta fayda var. Viyana kapıları kuzey batıda. Kuzeyde Moskova bozkırlarına kadar uzanıyor. Kırım bizim elimizde. Kafkasya'nın büyük kısmı Osmanlı hakimiyetinde hala daha. Tebriz bizde. Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, bunların bizde, Somali, Habeşistan, bunların bizde olduğunu söylemeye hacet yok. Fas hariç. Fas da bizden müttefik. Kıbrıs keza öyle. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Zaten dünyanın bugün bile büyük bir kısmıdır bu, yani neredeyse bir
1: yani
0: kıta.
1: Şu anda aslında tarımın, ticaretin, edebiyatın, hatta savaşların cereyan ettiği
0: eski büyük dünya, her biri birbirinden farklı, her biri bugün üzerinde 20-30 devlet kurulmuş topraklardan bahsediyoruz. Avrupa kıtasından bile büyük bir topraktan bahsediyoruz. Buraları at sırtında ve o zamanın imkanlarıyla gezmiş. Bunların bir kısmı, büyük bir kısmı bürokratik vazifeler. Ama bir kısmı da hakikaten seyahattir. Yani bir yere gitmişken oradan da bazı yerleri seyahat. Tabii bunun da yine bürokratik espiyonaj sebepleri var. Yani gittiği yerlerle alakalı tuttuğu raporlar hükümete veriliyor. Şimdi diyorlar Osmanlı'nın casus sistemi vardı. Osmanlı casus sistemi bu şekilde. Yani bu ve buna benzer şekillerde cereyan ediyor.
1: Ya tüccar kılığında ya seyyah kılığında.
0: Evet. Şimdiki gibi yani bir istihbarat şeysi, modern istihbaratın kuruluşu zaten bütün dünyada çok yenidir. Seyyahlar, tüccarlar bunlar haber, dervişler haber getirir götürürler. Evliya Çelebi bu şekilde at sırtında bütün Osmanlı ülkesini gezmiş. 70 yıl kadar yaşamış. Kısa bir ömür. Ama tabii 105 yaşında babası kendisini kazandı ve 142 yaşında öldüğüne göre Evliya Çelebi'nin at sırtında 70 yaşına kadar bütün dünyayı gezmesi de yadırganmamalı. Yani demek ki çok kuvvetli bir genetik muafiyeti ve mukavemeti vardı.
1: Bir de tabii gördüğü yerlere baktığınızda kaç insan ömrüne değecek kadar yer görmüş.
0: İnanılmaz. Ben bazen inanamıyorum yani. Ama öyle şeyler anlatıyor ki bu yani duydukları olamaz yani. Şimdi şu var ama.
1: Kısır Savaş'a katıldığından bahsediyor.
0: Şu var ama. Olabilir. Şu var ama. Şimdi mesela bir memlekete gittiğiniz zaman oranın görmediğiniz yerlerini de görenlerden dinleyerek yazabilirsiniz. Yani Evliya Çelebi böyle yapmış olabilir.
1: Şurada bir su kaynağı var. Burada işte bu varı anlıyorum ama mesela katıldığı savaşlardan bahsediyor.
0: Ama zaten biliyorsunuz Avusturya ve İran harplerinin çok yoğun yaşandığı bir devirdir o. Yani Sultan 4. Murat biliyorsunuz iki kere büyük sefere çıktı. Biri Revan, birisi Bağdat üzerindeki
1: İran seferidir. İyi bir asker ama aynı zamanda
0: tabii,
1: değil
0: asker,
1: mi?
0: Asker, Evliya Çelebi bir askerdir. Nitekim Mimar Sinan bir istihkam subayı olduğu gibi. Mimar Sinan bir subaydır, mimar değildir. İstihkam subayıdır. Nasıl istihkam sınıfı var ya, askeriyede yani bu gibi Mimar Sinan'ın baktığı işlere bakan bir sınıf. O sınıfta bir subaydı Mimar Sinan. O zaman vazife asker, ordu. Yani büyük işler orduda oluyor. Evliya Çelebi'nin bir kere çok kabiliyetli olduğunu biliyoruz. Güzel sesi o. Ama gördüklerini bir fotoğraf gibi hafızasından kaydetmesi, en ince teferruatına kadar zapt etmesi, bunlar arasında sebep ve netice münasebetleri kurması, benzerlikler kurması, farklı gittiği yerlerle mukayeseler yapması,
1: şu biraz önce anlattığınız,
0: sorgulaması, bazı şeyleri öyle hemen körü körüne kabul etmemesi çok dikkate değerdir. Ve onun için onun seyahatnamesi, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi hakikaten günümüzde tarihçilerin, edebiyatçıların, sosyal tarihçilerin, herkesin ve sadece Türklerin değil elbette ki Avrupalıların, Asyalıların, Afrikalıların da vazgeçilmez müracaat kaynağıdır. Bu Allah'tan ki elimizdedir tamamına yakını. Belki de zayi olanlar vardır. Hepsi basılmıştır Osmanlılar devrinde de. Defalarca özeti veya tıpkı basımı çıkmıştır. Evliya Çelebi'nin dili basittir. Basit derken de bugün konuşulan dil gibi değil ama mesela aynı zamanda yazılmış bir tarih kitabına nispeten Evliya Çelebi'nin dili daha basittir. O tarih kitapları da mesela din kitaplarına göre daha hafif yazılmıştır. Yani anlam bakımından diyorum. Onun için sıradan entelektüel birisi Evliya Çelebi'yi okuduğu zaman büyük ölçüde anlar. Evliya Çelebi'nin nasıl seyahate çıktığını da anlatmak lazım. Malumunuz kendi anlatmasına göre Ahi Çelebi Camii vardır Eminönü'nde. Yıkıldı yıkılacak. Yıkılsa da Müslümanlar şu ayıptan kurtulsun derken Allah'tan ki tamir ettiler. Yani orası şimdi kurtuldu. Çünkü bir hatırası var Ahi Çelebi Camii'nin. Güzel de bir camidir. Orada uyuyakalmış Ramazan günü. Aslında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Yanında sahabeler var. Şaşırıyor. Rüya bu ya. Peygamberden ne istenir? Şefaat ya Resulallah. Bize şefaat et kıyamet gününde. Yani Allah'a günahlarımız affedilmesi için aracı ol. Şefaat merci Peygamber Efendimiz. Seyahat ya Resulallah demiş. Peygamberler de amin deyince onun duası makbuldür. Yanında da Sa'd İbni Ebi Vakkas varmış. Hazreti Peygamber'in sahabelerinden, cennette müjdelenen 10 kişiden biri İran Fatihi, Irak Fatihi. O demiş ki sen demiş seyahat edeceksin ya şimdi. Bütün gezdiğin gördüğün yerleri yaz demiş. Unutma. Unutmamak
1: için. Görev de verilmiş.
0: Vazife vermiş. Yani taraf peygamberden değil ama Sa'd İbni Ebi Vakkas gibi bir zattan vazife almış. Tabii bu rüyanın her ne kadar rüyasa da eski insanların manevi dünyası çok zengin olduğu için bu rüya ona bir muharrik, tahrik eden bir, teşvik eden bir vazife görmüş. Ve ondan sonra Evliya Çelebi'nin hayatını biz artık Osmanlı ülkesinin dört bir yanında görüyoruz. Hiç evlenmemiş, evlenememiş çünkü. Fakat çok servet sahibi olmuş. Çünkü katıldığı savaşlarda muazzam ganimet almıştır. Ve o seyahatlerin finansmanı da zaten kolay değildir. Her gittiği yerde Evliya Çelebi'nin bir rahat bir şekilde, yani 80 günde devre alemdeki rahat bir seyahat yaptığını görüyoruz. Zamanı da zaten
1: sıkıntı çekmediğini
0: görüyoruz. Şimdi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi hususunda söylenmesi gereken bazı hususlar var. Dedim ki Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi kuru bir seyahatname değildir. Efendim şu anda filanca şehirdeyim. Bu şehrin nüfusu şu kadar, rakımı bu kadar, yüz ölçümü bu kadar, şunlar var, bunlar var. Sadece bunları anlatmaz Evliya Çelebi. Yani ansiklopedik ve kitabi bilgiler vermez. Çok kıymetli başka bilgiler verir.
1: Kısa bir aradan sonra o bilgilere de şöyle bir bakalım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evliya Çelebi'yi konuştuk. Seyahatlerin aslında ne kadar zahmetli olduğunu ve bu zahmetin içinde eser ortaya koymanın ayrı bir bakış açısı gerektiğini ifade ettik. Ve aslında da dünyada sadece Osmanlı coğrafyasında değil, seyahat edenlerin dört temel amacı olabileceğinden bahsettik. Bunlardan biri diplomatik bir görev olabilir. Diğeri biraz casusluk faaliyeti olabilir. Bir diğeri ticaret olabilir.
1: Nihayet seyahat, merak, evet, görmek, gezmek. Bazısı da hepsi. Birkaçı birbirinde bulunabilir. Evliya Çelebi'de de bu vardır. Hem merak, ticaret de yapmış kendisi. Bu seyahatleri tam değil ama hepsinde değil. Espiyonaj da yapmış. Vazife de ifa etmiştir. Yani o zaman için zaten bunları normal karşılamak lazım. Evliya Çelebi seyahatnamesinde dikkate değer hususlar var dedim. Bunlar sadece gittiği yeri böyle kuru kuruya anlatmıyor. Bu bakımdan kıymetlidir. Orada olmuş hikayeler, oranın tarihi, orada yaşayan meşhur şahıslar, oranın sosyal hayatı, kültürü, folklor hakkında bize malumatlar veriyor. Bu malumatlar bugün isteseniz elde edilecek malumatlar değil. Evet, diğer malumatlar da kıymetli. Bir eserden bahsediyor, bugün o yok, yıkılmış, ortadan kalkmış. Hmm. Bunlardan bahsediyor. Bazen çok tatlı mimari hikayeler anlatıyor, mimari hadiseler anlatıyor. Onları bilmemiz, bulmamız mümkün değil. Oralarla o zaman görüşmüş.
0: Sosyal hikayeler de anlatıyor aslında, değil mi?
1: Ona da geleceğim. Bulunduğu yerin lisanı üzerinde duruyor. Kelimeler anlatıyor bize. Şu kelime kullan, bu kelimenin yanı bu deniyor. Hayret ettiği, şaştığı şeyleri anlatıyor. Onun için Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, dediğim gibi, bir mutlak tarih kitabı değil veya bir seyahatname değil. İçinde her şeyden bahsedilen bir kitaptır. Bu bakımdan çok kıymetli. Yalnız şunu bilmek lazım. Evliya Çelebi'nin o zaman şark insanında çok tabii karşılanan bir mübalağa hususiyeti vardır. Hatta hocası, aklıma geldi söyleyeyim, Mevlevi'dir Evliya Çelebi. İlk önce İstanbul'u yaz demiş. Onun için ilk cilt İstanbul'dur. İstanbul hakkında da çok kıymetli bilgiler var. Biraz egzajere etmeye hadiseleri sever. Bu normal karşılıyoruz bunu. Bütün edebi türlerde biliyorsunuz, abartma, mübalağa bir sanattır.
0: Ne kadar? Yani okuduğumuzda ne kadar?
1: Biraz fazla.
0: Ama çünkü neticede, karşılaşma şansımız da yok ya şimdi.
1: Neticede bu bir seyahatname. Ama dediğim gibi bazı hususları ihtiyatla okumanın mahsuru var. Faydası var. Mesela Van'da fil doğuran bir kızdan bahsediyor. Erzurum'un soğuğundan, bacadan bacaya atlarken havada donan kediden
0: meşhur
1: bahsediyor.
0: Meşhur hikaye ama bugüne kadar artık sanki, evet, yeni olmuş gibi anlatılıyor.
1: Evet, işte Yavuz Sultan Selim'in şarka giderken bir çeşme yaptırdığını, işte burayı Kürtlere yasakladığını falan. Böyle işte Fatih Sultan Mehmet'in mimarın elini kestirdiği gibi bazı eski İran mitolojisinde bulunan hikayeleri de anlatıyor. Bunları da dediğim gibi kayıt ihtiyatla görmek lazım. Bunun da sebebini söyleyeceğim. Şimdi mesela Ankara'nın ismi nereden geliyor? Buranın kalesi diyor, Angarya ile yapıldığı için diyor. Buranın da Ankara. Halbuki yani burayı kaleyi yaptıran çok eski, Romalılardan bile eskidir kale. Niye Angara ile Angarya buna benzesin? Angara, Ankara, gemi çupası ve Angora, bundan geldiği söyleniyor. Neden o değildi o? Ha, bu ihmal edilebilir mi? Değil. Ama işte bu gibi burada mesela mutedil bir mübalağa var. Yani Angarya da Türkçe bir kelime değil malum. İtalyanca'dan gelme bir kelime. Ama yani diğer o fil doğuran kızda. Mizahi hikayeleri de var. Yani bunları da doğru olmak ihtimali de var. Viyana'ya padişahın sarayından bir at götürüyorlar vazifeli olarak. Bu da vazifeli, hediye. Atı diyor teslim ettik diyor imparatorun adamlarına. At diyor neden sonra anladı ne olduğunu diyor. O diyor padişahın ahırında diyor sarıklı nur yüzü diyor mübarek insanları görmeye alışmış at bir anda etrafını şapkalı gavurların çevirdiğini görünce diyor kahrından bir sağa yeprendi, bir sola yeprendi. Baktı ki kurtuluş yok. Dört ayağını serip fedai can eyledi diyor. İntihar etti diyor. Öldü yani. At kahrından öldü.
0: Ölmeyi tercih etti.
1: Şimdi evet, abartılı ama aslında hoş bir. Yani at bile yani
0: manevi duyguları da besliyor.
1: Manevi duyguları inkişaf etmiş Müslümanı tercih ediyor demeye getiriyor tabii. Bunları böyle göreceğiz. Mesela Hezarfen hikayesi sadece Evliya Çelebi'de geçiyor. Bizim çok sevdiğimiz bir hikayedir, evet, o kanatlarıyla işte Galata Kulesi'nden doğan şeyler, uçan şahsiyet.
0: Ama sonra da pek çok tarihi kitapta yer alır.
1: Ama hiçbir vesikada yok. Yani bu kadar mühim bir hadisenin, düşünün yani İstanbul'da olan en basit hadiseler bile Osmanlı kayıtlarında var iken, Osmanlı müverrihleri bunları kayda geçirmiş iken, böyle mühim bir hadisenin, düşünebiliyor musunuz? Gökte bir insan uçuyor İstanbul'da yani. Bunu hiç kimsenin...
0: Ama havaalanına ismini verdik.
1: Verdik. Bahsetmemesi... Hiçbir kayıtta geçmemesi, Osmanlı arşivinde bulunmaması, tarihlerde hiçbir yerde geçmemesi mesela dikkat çekicidir.
0: Defaat dedi, padişahla karşı karşıya geldi dönemi, evet. Padişahıyla yazılır.
1: Evet.
0: Mutlaka saray.
1: Mutlaka bunun kaydı olması. Bir yazışma olması lazım. Bir bahis olması. Bu enteresan. Şimdi yoktur diyemiyoruz ama vardır da insana şüphe veriyor doğrusu. Şimdi bunları neden yapıyor? Evliya Çelebi bir yalancı mıdır? Bir düzenbaz mıdır? Hayır. Bunu o zamanki tarih, sefaretname, seyahatname yazılma tekniğinde aramak lazım. Tarihçiler ilk çağ ve yeni çağda, hatta yakın çağda bir toplayıcıdır. Yazı yazdığı mevzudaki bütün rivayetleri sağlam, çürük, gevşek, şüpheli demeden toplarlar.
0: Bunların vazifesi bu.
1: Bazısına düşer, bazısına düşmez. Bunlar ekseriyet daha sonra yazacakları kitaplarda bunları kullanmak için toplamışlardır malzeme olarak. Çok zaman da o kitapları yazmaya ömürleri yetmez. Bu rivayetler burada kalır. Mesela Hazreti Muhammed'in hadisi şerifleri için Müslüman alimler çok büyük bir mesai göstermişler. Bunların hangisi çok kuvvetli, hangisi daha az kuvvetli, hangisi daha az kuvvetli, hangisi daha az kuvvetli, hangisi zayıf ve nihayet hangisi uydurma olabilir diye çok ciddi bir mesai göstermişler. Ama tarihçilerin rivayetleri için bu yapılamadığı için mesela ilk devir tarihlerinin çoğunda çeşitli uydurma rivayetler veya mesela A şahsı B şahsının hasmıdır, onu sevenler onu, bunu sevenler bunu övecek şekilde anlatmışlardır. İşte bütün bu rivayetler de tarih kitaplarında yer alınca bir kritik yapılmadan, siz de onu sonradan bu tarih tekniğine müracaat etmeden okursanız, aa bakın böyle anlatıyor dersiniz. Hı hı. Ama bakalım doğru mu? Çapraz okumak icap ediyor. Dolayısıyla Evliya Çelebi'nin bir kabahati yok. Evliya Çelebi zamanındaki normal adete uygun davranmıştır. Ziyan olmasın. Ben de mesela biyografi yazdığım zaman o şahısla alakalı duyduğum bütün rivayetleri alırım, toplarım. Sonra onları kritik ederim yazarken.
0: Ama yazarken
1: ziyan olsun
0: süzersiniz.
1: İstemezsiniz çünkü. Yazarken süzersiniz. Eğer çok absürt gelirse almazsınız. Veya absürt geldiğini söylersiniz. Tezatlar varsa rivayetler arasında, bakın bu böyle dedi ama bu da böyle dedi diye bu tezatı yazarsınız. Bazılarını eğer tarihi hakikatlere uygun düşmüyorsa ihmal eder veya bunu söylersiniz. Bu tarihçilik faaliyeti budur aslında. Ama klasik tarihçide bu yok. Onun için Evliya Çelebi bundan dolayı töhmet altında kalmıştır. Bazıları tarafından alayla karşılanmıştır. Ama bunu böyle bilmek lazımdır. Kim ne derse desin, Evliya Çelebi'nin 10 cilt seyahatnamesi 17. asır Osmanlı Devleti'nin her şeyi hakkında, devlet teşkilatından tutun sosyal hayata kadar, mimariden tutun seyahatlere kadar, hepsinde bizim için vazgeçilmez bir mehazdır.
0: Şimdi mesela bir ille ilgili bir program hazırlasanız ki, evet, biz zamanda çok hazırladık. Evet. Şimdi arşivimizde de var, zaman zaman tekrar yayınlanıyor. Mutlaka Evliya Çelebi'nin o şehirle ilgili söylediği mutlaka bir şeyler var. Ve mutlaka o programda mutlaka geçer. Biz artık bir süre sonra şey demeye başlarız. Program Evliya Çelebi programı
1: öyle
0: olmaya başlar.
1: Mutlaka her şehrin, kasabanın hakkında Evliya Çelebi söyledi. Şu kadar hamamı var, şu kadar bilmem ne, şu kadar kunduracısı, şu kadar bunu söyler. Bazen orayla alakalı da dediğim gibi işte ismi nereden geliyor, onunla alakalı hikayeler var.
0: Ya da bir aşk hikayesi anlatır.
1: Anlatır tabii orayla alakalı. Lafı uzatır ama hoş bir şekilde uzatır. Bu kadar uzun olmasının sebebi budur. Ama işte ihmal edemezsiniz. Daha eskisi yok çünkü. Yani daha eskiden de bize gelip giden seyyahlar var. Fakat bunlar onun kadar meşhur olmamışlardır. Çünkü onların kitapları ya çok fazla yayılmamıştır, ya Türkçe değildir, veya ya anlaşılır değildir, veya çok lokaldir. Onun için bu kadar tutulmamıştır. Yakında mesela İbn Battuta seyahatnamesi neşredildi. Yabancı seyyahlara gelince, yabancı seyyahların...
0: Yabancı seyyahlara geçmeden Evliya Çelebi seyahatnamesinin ilk basımı ve sonra ne zaman bu kadar popüler olduğunu da isterseniz dinleyicilerimize
1: Evliya aktarım. Çelebi seyahatnamesi Osmanlı Devleti'nin erken devirlerinde, yani matbaanın yayıldığı devirde 19. asrın ikinci yarısında basılmıştır. Ve öteden beri de Evliya Çelebi seyahatnamesi bilinir. Çok yazma nüshası vardır. Bunun çeşitli kütüphanelerde çok yazma nüshası vardır. Fakat tabii esas popülaritesini kazanması Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında olmuştur. Kitabın matbu olarak basılması, Avrupa dillerine bile kısmen tercüme edilmesi Evliya Çelebi çok popüler yapmıştır. Avrupalılar daha ziyade popüler yaptılar. Yakın zamanda Evliya Çelebi ile alakalı bir dokümanter film bile hazırlandı. Öyle olduk ki yani Evliya Çelebi neredeyse Avrupa seyyahlarının bile önüne geçti. Gezdiği coğrafya,
0: onun coğrafyasında gezdiği düşünülürse bir yandan
1: Avrupa seyyahlarının ekserisi, Osmanlı ülkesine gelenler için söylüyorum, biz alakadar ettiği için, bunların ekserisi diplomatik sebeplerle gelmiştir. Mesela Rico, yani İngiliz elçisinin yanında gelmiştir. Efendim Busbeck, Alman elçisinin yanında gelmiştir. Seyahatname yazmıştır. Bu da bir diplomatik vazifelidir. Evet, bunun ticaret belki maksadı yok, belki yapmıştır. Bunun gibi o devirde gelen Solomon Heidegger gibi gelenler var. Tavernier gibi 18. asırda gelenler var. İran'a kadar gidenler var. Bunların hepsinin seyahatnamelerinde, ki ben daha önce radyoda seyahatnamelerle alakalı bir program yaptım. Hepsinin ortak noktası belli bir güzergahta bunlar geçiyorlar. Birbirlerinin söylediklerini tekrar ediyorlar. 3 aşağı 5 yukarı. Bu enteresan. Sonradan ortaya çıktı ki bunlar değil ama, bu Buzbek-Liko değildi. Bu Osmanlı ülkesine gelen seyyahların birçoğu Osmanlı ülkesi hiç gelmemiştir. Mesela birkaç isim ben tespit ettim ama şu anda aklıma gelmedi. Hı hı. Mesela bir Alman, bir İtalyan, bir Macar seyyah var. Hiç gelmemiş Osmanlı ülkesine. Neden peki bunlar seyahatname yazmışlar? Şimdi Avrupa ile Osmanlı Devleti savaş halinde. İnsanlar savaşı sevmezler. İnsanlar Osmanlı Devleti'ni de tanımıyorlar. Osmanlı Devleti ile savaştırmak için ne yapmanız lazım? Osmanlılar çocukları yiyen, işte kadınları ikiye bölen, insanları kazığa oturtan, kuyrukları olan,
0: değerlerden kan
1: insanlardır.
0: İstilacı
1: gibi, tabi biraz abartılı oldu ama. Yani halkı Osmanlılara karşı savaşa kışkırtmanız için bir propaganda yapmanız lazım. Bu günümüze kadar devam etmiştir. Yani bir iki devlet arasında bir problem varsa her iki devlette kendi iddialarını destekleyecek ilmi görüntülü kitaplar, seyahatnameler, filmler, romanlar yapar. Bu çok normaldir.
0: Hala da var.
1: Hala da vardır. İşte bizdeki problem, insanlar bunu bilmediği için tek taraflı okurlar ve onu gerçek zannederler. Bir de karşı tarafın var. Bu propaganda kitabıdır. Pek çok öyle propaganda kitabı vardır yazılan. Ve propagandada çok insanlar inandı. Katin'de Ruslar Polonyalı subayları öldürdüler. Sonra film çektiler. Almanların, Nazi Almanların yaptığını bunu söylediler. Yıllarca insanlar buna inandı. Sonra Naziler düşünce zaten Nazilerin yaparlar. Yani yapmıştırlar. Yani,
0: savunacak tarafları da kalmadı.
1: Ben bazı görgü şahitlerini böyle konuşurdum da staj yaparken. Adam önce gördüğünü söylüyor. Sonra görmediği anlaşılınca ya bu adam her şeyi yapar diyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Yani daha önce bir suç işlemişse o işlemiştir diyorlar.
0: Potansiyel
1: suçlu falan, evet, böyle bir şey var. Bu çok yaygındır. Onun için Avrupalı seyyahların da bir kısmının bir kere Osmanlı ülkesine hiç gelmediğini biliyoruz. Ve bunların yazılış maksatlarının hepsi değil, ekserisi, bir kısmı rapor vermek için, işte Rico gibi, Buzbek gibi. Onlar onun için olabildiğine objektiftir.
0: Çünkü ama ona dışında, göre hareket alacak bir grup var arkasında.
1: Bunu aklı başında ciddi adamlar istiyor efendim. Hı-hı. İngiltere'de, Avusturya'da hükümet istiyor. Git böyle bir rapor. Aklı başında birini gönderiyorlar zaten. Neden anlıyoruz aklı başında olduğunu? Yazdıklarından anlıyoruz. Şimdi Avrupa'da çok popüler olan seyahatnameler birbirinin tekrarıdır. Ve halkı galeyana getirmek için yazılmış. Matbaanın bulunmasından sonra da çok çoğaltılarak bütün halkın elinde gezmiş. Ve pek çok Avrupalı ve maalesef Türk tarihçiyi de aldatmış seyahatnameler.
0: Şimdiki copy paste dediğimiz, evet, aynen çalışmalar. Öyle. Şimdi aynen de var. Öyle. Şimdi de tarihçiler hiçbir araştırma yapmıyor. 3-5 kitabı önüne açıyor.
1: Ama onlar daha sahih değil. Bir de işin o sahih olsa anlarız. Öyle bile değil. Hı-hı. Öyle bile değil. Şimdi bir de 19. asır seyyahları vardır. Onlar da büyük hanımlar var bunların içinde. Dorina New gibi, efendim Madame Müller gibi. Bunlar Lady Montagu gibi daha eski. Bunlardan biraz evvel. Bunlar elçilik mensuplarının hanımlarıdır. Ve elçilik mensubu erkekler de var bunlardan. Bunlar da seyahatname yazmışlar. Çoğu sadece İstanbul seyahatnamesi. Bazı İstanbul çevresini de anlatıyor. Bunlar da çok değerli eserler.
0: Bunları mektup gibi mi değerlendirmek gibi lazım, yoksa bildiğiniz kitap gibi mi?
1: Bunların bir kısmı memleketine yazılmış mektuplardır ama aslında mektup değildir onlar. Mektup hüviyetinde yazılmıştır. Muhtemelen biliyorsunuz eskiden mektup yazıldığı zaman önce yazılır, sonra temize çekilirdi. Hatta çok zaman soylular kendi de yazmaz. Katipleri de onu temize çeker. Yani o kendi yazısı hiçbir zaman olmaz. O saklananlar işte o kitapları teşkil ediyor. Bazısı da bu türde yazılıyor ama hiç gönderme. Lady Montagu'nun mektupları mektuptur hakikaten. Bir nüshası da alınmıştır. Zaten sonra o yolladığı kimselerden toplanarak basılmıştır. Kendi zamanında basılmıştır. Bu mektuplarda da, bu seyahatnamelerde de, bunları hatırat seyahat gibi görüyoruz. Çok kıymetli vesikalar var 19. asra ait. Çünkü dışarıdan bir insanın gözü. Fakat burada şöyle bir problem var. Bir İngiliz diplomat hanımının bir Osmanlı hayatını tasavvuru ve idraki biraz hatalı olabiliyor. Abartılı olabiliyor. Sübjektif olabiliyor. Onun için bu gibi seyahatnamelere hep kaydı ihtiyatla bakmak lazım. Bunlar da birbirine çok benzerler. Mutlaka her birinde Muharrem ayinleri vardır. Zannedersiniz ki Türkiye bir İran. Halbuki Türkiye'de Şii sayısı çok azdır. Ama mutlaka bu gelenler İstanbul'daki çok mahdut Şii topluluğunun Muharrem ayinini seyretmişler malum. Zincirlerle sırtlarına vuruyorlar.
0: Yani şimdi bile yani bazen toplu dışarılara taşan ayinler var. Ama mesela ben kendi çocukluğumdan böyle bir şey hiç
1: etrafta görmediğimi yaygın değildi. Evet. Yaygın yani değil ama vardı.
0: Onlar nasıl buldular da gördüleri anlamaya çalışıyorum.
1: İşte enteresandır yani Avrupalı böyle teferruata bakar. Biraz da tabii hedef kitleleri Avrupa okuyucusu olduğu için böyle egzantrik. Mutlaka Mevlevi tekkelerine giderler ve mutlaka dönenleri anlatırlar. Halbuki yani tek tekke Mevlevi tekkesi değildir. Tek tasavvuf o değildir. Ha o dönenlerin de çoğu zaten o zaman için söylüyorum. Yani bu işle alakası olmayan kimselerdir. Fakat buna çok alaka göstermişler. Özür dilerim. Mesela hiç hareme gitmedikleri halde bu eski seyyahlarda da var. Son seyyahlarda da var. Harem tasvirleri var.
0: Yani padişahın hareminden
1: evet,
0: bahsediyoruz.
1: Evet padişah hareminden yoksa... bahsediyor. Diğer haremleri görüyorlar. Hı-hı. Diğer haremlere bir tanıdıkları vasıtasıyla gidiyorlar. Onu da çok büyük bir merakla, hayretle anlatıyorlar. Padişah haremini hiç görmedikleri halde padişah haremine dair ve padişaha dair bazen çok gülünç karşılanacak şeyleri var. Bunları tabii bilen en azından bunlardan azami istifade edebiliyor. Hı hı. Ama bilmeyenler a şöyleymiş a böyleymiş diyor ki günümüz bazen bakıyorum ben bazı tarihçiler bile onların dolduruşuna geliyor. Ama dediğim gibi bu seyahatnameler de çok kıymetli. Bunlar içinde Pierre Loti gibi edebiyatçı olanların seyahatnameleri
0: çok farklı. Şanslısı da o galiba değil mi? Bir semte ismini evet. Vermek.
1: Pierre Loti istihbarat subayıdır. Gelişini maksadı istihbarattır.
0: Bir deniz subayı.
1: Deniz subayıdır. Osmanlı İstanbul'u sevmiş. Türkleri sevmiş. Bunda münakaşa yok. Hakikaten sevmiş. Yani zaten romantik bir adam. Şair, romancılar öyle olurlar. Hatta enteresan bir şahsiyet zaten kendisi. Her bakımdan enteresan bir şahsiyet. Yaşantısı, zevkleri,
0: tercihleri
1: bakımından çok enteresan bir şahsiyet. İstanbul'da bir semte adını vermiş. Güzel de bir semte adını vermiş. Birkaç kere Pierre Loti'ye kahvesine geldiği için oraya o isim vermiş. Yoksa kahve onun değildir.
0: Tabii kahve onun değil. Oraya da yerleşmiş değil.
1: Değil.
0: Yani Pera'da.
1: Pera'da oturuyor evet. Beyoğlu'nda. Bir ara gemide kalmış. Gemi Hacice çekilmiş ama çoksa Pera'da kalmış. Ama burayı sevmiş. Eyüp'ü sevmiş. Çok gelirmiş. İstanbul'un en güzel manzaralarından bir tanesi Pierre Loti'den görülen manzaradır. Yani şeyini biliyor.
0: Tarihi yarımadayı Pera'yı aynı anda gördüğü için belki.
1: Pierre Loti'nin İstanbul tasvirleri, ki bunu da bir seyahatname olarak değerlendirebiliriz. Daha edebidir, daha normaldir. Yani diğer seyahlara göre daha ayağı yere basar. Daha şiir, şiiri, daha liriktir. Yani bizim belki çok aradığımız teferruat ve tafsilatı onda bulamayız.
0: Daha uzun süre kaldığı için olabilir mi?
1: Olabilir. Hı-hı. O yani bunları bir seyahatname maksadıyla yazmamış. Bir edebi eser maksadıyla yazmıştır ama gene bizim için faydalıdır. Bir yerden sonra memleketine döndü, vefat etti zaten. Yani Cumhuriyet'in ilanından hoşlanmadı o. Yani önce iddiaçılara, sonra da Cumhuriyet'i kuranlara fevkalade kızdı. Siz Hı-hı. o güzel medeniyeti yıktınız diye kızdı. Bazıları onun için Pierre Loti'yi hayalci bir romantik olarak görürler. Yani hangi devirde yaşıyoruz? Onlar hani şarkı severler. Böyle minderler, işte halılar, süslü elbiseli kadınlar, kahveler, nargileler. Ama Pierre Loti için bunu söylemek biraz yersiz bir itham olur. Evet, öyle şarkı öyle görenler vardır da.
0: Ama şimdi şöyle söyleyelim. Otantizm dediğiniz şey şimdi dünyanın her yerinde yeniden yükselen değer.
1: Yani Pierre Loti muhtemelen bunu da kastetti ama Pierre Loti muhtemelen siz çok esaslı bir müesseseyi de yıktınız. Yani Osmanlı'yı ortadan kaldırdınız diye de onlara serzeniş ve tarizde bulunuyordu. Yani Osmanlı Devleti öyle veya böyle kökü asırlar öncesine giden yani bir devlet. Yani bunun ortadan kalkması bir antika eserin kırılması gibi bir şeydir yani. Bir toplanamayacak şekilde kırılması, ufak olması gibi bir evet. şeydir. Buna dikkat çekiyor. O bakımdan Pierre Loti'nin yazdıkları hatıraları ki bu Pierre Loti'nin romanları ve hikayeleri de birer seyahatname gibidir. Orada uzun uzun tasvirler vardır. Edmond de Amicis'in mesela İstanbul'u da öyle. Çok güzel İstanbul tasvirleri vardı. Bizim için
0: sokakları
1: çok,
0: falan sokakları ne güzel anlatır değil mi?
1: Köpeklerine varıncaya evet. kadar anlatıyor. Ve dışarıdan bir adam olduğu için bizim çok sizin biraz evvel işaret ettiğin kanıksadığımız hususiyetleri. Mesela Türkler çok temizdir diyor. Sokağa tükürmezler ama eve de ayakkabısıyla girmezler. Halbuki sokakları temiz diyor. Nerede o sokaklar ben hayret ediyorum. Sultan Aziz, Sultan Mecid zamanı bu.
0: Çok değişmiş o bahçeli, o pencerelerinden çiçekler sarkan İstanbul'da yok artık. Evet,
1: İstanbul'da yok. Bizim bizde hatıra yazma geleneği çok olmadığı için, Türklerde hatıra çok az olduğu için gene bunlardan öğreniyoruz biz. Yani 19. asrı bile İstanbul'un ve Anadolu'sunu bile,
0: sivil mimari, sivil hayatı,
1: her şeyi İşte bu seyyahlardan öğreniyoruz. Onun için kendilerine çok minnet borçlu. Ama dediğim gibi hep bir ihtiyati kayıtla bunlara yaklaşmak lazım. Ne de olsa yabancıdır, anlayamaz, subjektif olabilir. Ama dediğim gibi onlar kadar Osmanlı kültürünü anlayan insan yoktur. Yani bir Pierre Loti gibi bugün Türkiye'de Osmanlı'yı anlamış veya bir Edmondo gibi anlamış kimse sayısı çok azdır maalesef.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli sohbet için sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin

0: Davullar vurdu, zurnalar inletti. Dev kakao ateşi baharın gelişini böyle duyurdu.
1: Yıllarda gelmek istiyordum. Şimdi nasip oldu. Şimdi geldim. Aşırı enerjisi güzel bir yer.
0: UNESCO listesindeki tarihi şenlik için on binlerce turist Sarayiçi Er Meydanı'na akın etti.
2: Çok mutluyuz. Bahar geliyor. Çok neşeliyiz. İnşallah ülkemize de hayırlı ve mutluluk, bereket getirsin.
0: Adım atacak yerin kalmadığı şenlik alanında heyecan protokolün dev ateşi tutuşturmasıyla zirveye çıktı. Vali Yunus Sezer'in kardeşliğin sıcak simgesi olarak tanımladığı o ateşin etrafında dev halkalar kuruldu. Romanların neşesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin coşkusuyla birleşti.
3: Çok güzel bir ortam. İlk defa geliyorum. Bayıldım buraya.
4: Yurt dışında yaşıyorum. Buraya kakao şenliklerine geldim. Sizler kadar böyle neşeli, sevinçli, güzel insanları tanımak benim için çok güzel oldu.
0: Gecede sahneye çıkan Tarık Mengüç şarkılarıyla coşkuyu zirveye çıkardı. Şarkılar Trakya'nın meşhur 9-8'lik ritimleriyle birleşince kimse yerinde duramadı. Şafak vaktinde binlerce kişi en saf dileklerini Tunca Nehri'ne bırakarak geceyi noktaladı.

0: sıfır diye aldı, ekspertiz şokuyla sarsıldı. Kafam rahat olsun diyerek bayiden çıkardığı aracın kapısı sök tak çıktı. İstanbul'da yaşayan Engin Siyah 2025 yılının hemen başında büyük bir hevesle 0 kilometre bir otomobil satın aldı. Kafam rahat olsun diyerek tercihini 0 araçtan yana kullandı. Ancak o rahatlık sadece 1 yıl sürdü. Aracını satmaya karar verip ekspertize götürdüğünde duyduklarına inanamadı.
1: Çıkan raporu gördüğümde şok oldum. Hatta itiraz ettim çünkü ekspertizde şoför kapısının sök tak olduğu ve boyalı olduğu söylendi. Tabii bu duruma itiraz ettim. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ben bu aracı sıfır aldım.
0: Siyah soluğu Trabzon'daki yetkili serviste aldı. Servisin ilk incelemesi ekspertizi doğruladı. Kapı sökülmüş, takılmış ve boyanmış denildi. Ancak dosya genel merkeze gidince işler değişti. İkinci raporda aynı servis yüksek mikron değerlerinin fabrikasyon sınırlarında olduğunu ve herhangi bir değer kaybı yaşanmadığını iddia etti.
1: Çayımı içerken bir şokla karşılaştım. İlgili arkadaş bir hanımefendi dosyayı getirip masanın üzerine koydu ve maalesef aracınızın kapısı sökülmüş, takılmış ve boyanmış dedi.
0: Bugüne kadar 19 kez araç değiştiren ancak ilk kez sıfır araç alan Engin Siyah hem alıcıya mahcup oldu hem de parasının çöpe gittiğini düşünüyor.
1: Tüketici haklarına da başvuracağım, mahkemeye de başvuracağım, gerekirse Ticaret Bakanlığı nezdinde de bir girişimde bulunmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten onur kırıcı bir durum bu.
0: Burası Türkiye'nin gül bahçesi Adana. Ancak seralarda neşe değil, hüzün var.
2: Gül fiyatları 5 liradan gidiyor. Yani dalı 5 liradan gidiyor.
0: Uçsuz bucaksız seralarda mesai sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Ama yoğun emeğin karşılığı üreticiyi mutlu etmeye yetmiyor.
2: Hani üretici kazanamıyor. Buradan 5 liraya alıyor, oradan 150 TL'ye satıyor, 200 TL'ye satıyor.
0: Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen yerli gülün dal fiyatı serada sadece 5 lira. Ancak aynı gül çiçekçi tezgahına düştüğünde fiyatı 100 ila 150 lira arasında değişiyor.
2: Bu ithal güller nedeniyle para etmiyor. Üretici de kazanmıyor.
0: Aradaki uçurum öyle bir noktada ki ithalat baskısı ve aracı farkları nedeniyle üretici artık pes etti.
3: Alıp annelerimize dağıtacağız ama ücretsiz bir şekilde o şekilde dağıtımlarımız olacak ama kesinlikle satmak için bir tane bile gül kesmeyeceğiz.
0: Maliyetini bile kurtaramayan üreticiler haksız kazancın önüne geçilmesini istiyor.
2: Çiçekçilerde 100-150-200 TL'den gidiyor. Haksız kazanç. Haksızlık var bu işte. Yani bunu denetim mekanizmasının olması lazım.

0: Buram buram tüten kebap kokuları Timsah Arena'yı sardı. Hatay'ın efsane lezzetleri Bursa'ya adeta çıkarma yaptı. Künefenin şerbeti coşkuyla dökülürken Anadolu'nun tüm renkleri bu standlarda buluştu.
1: Biz Karadeniz'deyiz ama buranın lezzetleri de mükemmel. Çok beğendik. Her şey çok güzel. Bak şöyle şey yapayım.
0: Hatay'ın o meşhur mutfağı Bursa'ya taşındı. Timsah Arena'dan buram buram kebap kokuları yükselmeye başladı. Gastronominin başkenti Hatay'ın kağıt kebabı, tepsi kebabı ve damak çatlatan humusu tezgahlardaki yerini aldı. En çok ilgi çekense dev tepsilerde pişen ve şerbetiyle buluştuğu an iştah kabartan Hatay künefesi oldu.
1: Künefeyi çok beğendim. Patlıcan reçeli harikaydı.
0: Ancak bu festival sadece yemekten ibaret değil, alanın diğer tarafında tam bir alışveriş şöleni yaşanıyor.
1: Farklı tatları tatmaya geldim buraya. Gerçekten çok beğendim.
0: Kırık zeytinden yeni mahsul baharatlara, yöresel lezzetlerden marka ürünlere kadar her şeyi bir arada bulabileceğiniz bu festival 10 Mayıs akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sokakta beslediğiniz kedi veya köpek karakterinizi değiştiriyor olabilir mi? Bilim dünyasını sarsan toksoplazma tartışması işte bu açıklamayla yeniden alevlendi.
2: Cinayet şudur budur ya, bunlar hep ilişkilendi.
3: Uç ideolojiler.
2: Şizofreni, uç ideolojiler, bipolarlık. Ben hep bunu söyledim ya, bu toksoplazma başımıza bela alacak, toksoplazma başımıza bela alacak.
0: Aslında bu tehlikeyi Türkiye ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in o gizemli hastalığıyla öğrenmişti.
4: 2020 yılının mucize hastası diye beni adlandırdılar hastanede.
0: Erbil yıllar önce hastalığını hayatımın karardığı an diyerek anlatmış. Gece kulübünde oturduğum koltuğa köpek pisliği bırakmışlar. Fark etmedim, elimi sürdüm demişti. O gün köpek pisliği diyerek geçtiği o basit temas şimdi karşımıza koca bir toksoplazma gerçeği olarak çıktı.
2: Kedilerde toksoplazma salgını oluyor yani. Toksoplazma dışkılarını atıyorlar. Onlar da büyük bir sıkıntı toksoplazma. Toksoplazma insanın vücuduna giriyor, dışkıdan giriyor. Ve beyne yerleşiyor ve davranışları değiştiriyor.
0: Bilim insanı Profesör Doktor Oytun Erbaş katıldığı YouTube programında bu sinsi paraziti anlattı. Beynin korku ve risk merkezlerine hedef aldığına dikkat çekti.
2: İnsanları sinirli hale getirebilir. Risk alan davranışlar, hızlı araba kullanma. Ondan sonra riskli cinsel davranışlar, riskli davranış sorunları.

0: Bakışları aynı, işçiliği aynı, ihtişamı aynı. Sanki Çingene kızının ruh ikizi. Adı Trife, anlamı bolluk ve bereket. Tam 1800 yıldır toprağın derinliklerindeydi. Bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazı sırasında ortaya çıktı. Anadolu'nun kalbinde Tokat Zile'de bir ikinci Zeugma doğuyor.
1: Zeugma antik kentindeki mozaiklerle çok yakın özellikler gösteriyor.
0: Bu kadın figürü Zeugma'daki o meşhur Çingene kızı bakışlarını anımsatıyor. Taşların boyutundan işçilik kalitesine kadar her detay Zeugma ile ikiz gibi.
1: Bolluk, bereket anlamına geliyor ve mekanla birlikte yapıldığı zaman haneye bir refah sunması amaçlı yapılmış gibi gözüküyor.
0: Kazı küçük bir alanda tamamlansa da bu sadece başlangıç. Yan taraftaki ahırın kamulaştırılıp yıkılmasıyla çalışma genişletilecek. Yetkililer yer altında devasa bir Roma villasının yattığını tahmin ediyor.
1: İki tane odayı görebiliyoruz. Bu villanın diğer kısımları da olması muhtemel.
0: Roma İmparatoru Jules Caesar'ın meşhur Veni Vidi Vici, yani geldim gördüm yendim sözünü söylediği zile, bu yeni keşifle dünya turizminde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa Tokat yakın bir gelecekte Türkiye'nin yeni mozaik merkezi olabilir.

0: Heimlich manevrası bir hayatı daha kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Amasya'dan. Aracının içinde yediği yiyecek boğazına kaçan adam nefes alamayınca can havliyle kendini dışarı attı. Boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan talihsiz adam çevresine bakındı ve polis aracını park etti. Elleriyle boğazını göstererek yardım istedi. Polis ekipleri durumu hemen anladı. Hiç vakit kaybetmeden araçtan inen polis memuru soğukkanlılığını koruyarak Heimlich manevrasına başladı. Yapılan başarılı müdahalenin ardından boğazındaki yiyecek çıkarılan adam yeniden rahat nefes almaya başladı.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 26, Bursa 24, Konya 18, Afyon 19, Denizli 23, Antalya 24, Adana 25, Zonguldak 16, Samsun 18, Trabzon 17, Kayseri 18, Erzurum 9, Gaziantep 19, Diyarbakır 20 ve Şanlıurfa 21 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ile 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Gönlünüz

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Salih, veli, mürşit. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat, Mektubat kitabında şöyle etti nasihat. Biliniz ki ebedi saadete kavuşmak, bir mürşide manevi bağ ile olur ancak. Bu da onun hakiki bir mürşid olduğunu bilip ve inanarak sevmekle olur onu. Allah'ın sevgisini kazanabilmek için çalışan Müslümana denilir salih mümin. Ve eğer kazanmışsa bu kimse bu sevgiyi, veli yahut evliya denilir buna dahi. Başka insanların da kazanmasına eğer çalışırsa ona da denir mürşit ve rehber. Kimin manevi bağı çok olursa rehbere, kavuşur daha fazla feyiz bereketlere. O Resulün mübarek kalbinden çıkan nurlar, aynen bu rehberlerin kalbinden yayılırlar. Sanki bir ayna gibi evliyanın kalpleri yansıtır, aksettirir aynen o feyizleri. Eğer rehberi görür, sesini işitirse, o da teveccüh edip feyiz vermek ister ise, onun istidadı ve kabiliyeti kadar o rehberin kalbinden kalbine feyiz akar. İnsanda mevcut

0: vücud olan istidat, kabiliyet, İslam'a uymakla daha çok artar elbet. Eğer İslamiyete uymaz ise bir kimse, o asla kavuşamaz bereket ve feyze. Manevi rabıtası bozuksa bir kişinin, o dahi kavuşamaz feyzine bir mürşidin. Manevi rabıtadan şudur ki asıl maksat, o mürşidi sevmek ve eylemektir itaat. Senelerce çekse de riyazet, mücahede, yine de bir rehberden edemez istifade. Yani bir evliyadan feyziyab olmak için, onda feyz olduğuna inanmak lazım ilkin. İnanır, onu sever, sözünü dinler ise, kavuşur o nispette bereket ve feyze. Başka bir mektubunda buyuruyor ki bu zat, yavrum, bu gençlik çağı bulunmaz büyük fırsat. En kıymetli zamanı gençliktir bu hayatın. Çünkü hep yerindedir güç, kuvvet ve sıhhatin. Bu zaman da geçiyor ve azalıyor artık. Erzeli ömür olan geliyor ihtiyarlık. Yazık ki gençliğini boşuna harcıyorsun. En lüzumlu işini sona bırakıyorsun. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak en şerefli iştir ki lazımdır ona bakmak. Çünkü tek gaye ile yaratıldı ins ve cin. O da rızaullahı kazanmaları için. Geriye atıyorsun sen bu mühim işini ve heba ediyorsun yazık ki gençliğini. En iyi zamanını en kötü düşman olan nefsinin ardı sıra geçirmektesin her an. Halbuki Resulullah şöyle buyuruyorlar. Yarın yaparım diyen aldandı, etti zarar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu İshak el-Müvellet Hazretleri buyuruyorlar ki, yemekte edep odur ki, yemek ancak zaruret olduğu zaman yenir. Her zaman yenmez. Buyuruyor Ebu İshak el-Müvellet Hazretleri.
1: Bana baktınız hocam, ben...
2: Yok, her zaman yemiyorsun canım, ben sana bakmadım. Kendime baktım aslında. Müminin aynası ya.
1: Tamam hocam. Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı yayınlar hocam.
2: Teşekkür ederiz efendim, buyurun.
3: Bu kurban için yurt dışına vekalet verdik. Hı-hı. Kendimiz Türkiye'de kurban bayramı ne zaman kesileceğini de bilmediğimiz halde evden ayrılabilir miyiz? 104 kilometreyi geçen.
2: Anladım efendim.
3: İkinci bir sorum. Merhuma bir kişi için vekalet verirken nasıl vekalet vermemiz lazım? İsim olarak mesela yazdırırken kendi ismimi mi yazdırmamız lazım? Merhumenin ismini mi yazdırmamız lazım?
1: Ya kurban vekaleti verirken.
3: Evet.
1: Tamam.
3: Bir sorum daha var, kusura bakmayın.
1: Tabii,
3: bu mesela şu anda vekalet verdik yurt dışı için. Olanağımız yeterse hakiki olarak burada da herhangi bir tekrar hayvan kesmemiz mümkün olabilir mi?
2: Peki
3: Akçeden
2: efendim.
3: Yiyebiliyoruz galiba değil mi? Ailecek dağıtıyoruz.
2: Tamam efendim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı
1: Biz
3: yayınlar.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurunuz efendim.
4: Allah razı olsun. Hocama bir sorum vardı.
1: Buyurun.
4: Hocamdan önce dua istiyorum. Çocuklarım ve benim için. Eşim için istemiyorum. Çünkü niye? O çok sorumsuz hocam. Sadece kendi nefsini düşünür. Evde ağzına yakışan bir şey olmadığınca hep dışarıda yer, dışarıda içer. 60 yaşındayız ikimiz de, ikiye bir boğazıma sarılır. Beni boğacak oldu kaç kere. Yaptığım ibadetleri sen boşuna yapıyorsun diyor bir de. Sen boşuna namaz kılıyorsun diyor.
1: Ona mı ibadet edecekmişsiniz Ayşe?
4: Ona itaat edecekmişim. Onun şey cenneti oymuş. Tamam, bunu ben de biliyorum da hocam ama...
2: Öyle değil ama, onun dediğin gibi değil. Tamam efendim. Rabbim size de hidayet nasip etsin. Allah-u Teala yer ve yardımcınız olsun. İstiğfar ve duaya devam edin. İnşallah netice hayırlı olur.
4: İnşallah hocam, çok sorumsuz. Peki, kızım efendim. İçin dua istiyorum.
2: Tamam efendim. Rabbim sana hayır etsin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah.
4: Allah razı olsun. Hocam bir sorum gene var. Beni hani ateşe karşı namaz kılınmayın diyorsun ama benim ayaklarım çok üşüdüğünden hep oturarak kılıyorum. Ben namazımı ayaklarımı uzatıyorum. Fanlı bir tane küçük soba var. Kış boyunca ona uzatarak kıldım namazımı. Ama ayaklarım bayağı ısınıyor böyle.
1: Elektrik sobası mı?
4: Evet, elektrikli. Tamam. Bir şey olmaz değil mi onda?
2: Tamam, bir şey olmaz efendim.
4: Tamam, Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun hocam. Abi,
1: sağ olun, tamam. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi dinleyicimiz, tabi Kurban Bayramı gelince her sene oluyor bunlar. Vekalet veriyoruz diyor. Yurt dışına. Kendimiz diyor 104 kilometre daha uzağa gidebilir miyiz vekalet verdiğim zaman? Hayır. Onun vacip olabilmesi için o kurbanı kesilirken senin mukim olman lazım. Yani hayvanın seferi veya mukim olması önemli değil. Kurban sahibinin mukim olması ve seferi olması önemli. Seferi ise vacip olması nafile olur. Boşa gitmez. Ama vacip olabilmesi için mukim olması lazım. Hani böyle durumlarda mesela şimdi kime verdiler, nereye verdiler onu bilmiyoruz. Mesela İhlas Vakfı şeyde mesela Almanya'da da var. Mesela İhlas'ın Hakikat Vakfı diye. O da İhlas'ın. Bunlar da yurt dışında şey yapıyorlar fakat mesela İhlas Vakfı senelerdir aynı şekilde Hilal'i gözeterek bakar bu işe. Biz de öyleyiz. İhlas Vakfı'ndaki arkadaşlar da oradaki çalışan arkadaşlar da aynı şekilde bakıyor. Dolayısıyla Zilliçi Hilal'i gördüyse birinci günde kesebiliyorlar. Ama ikinci gün görülmediyse ikinci, üçüncü gün kesiliyor. Şimdi şey konusunda da dinleyicilerimiz böyle bize telefon açtıkları zamanda da onu hissediyoruz. Şimdi kendisi tek ya orada. Diyor ki benim işimi halledin. Ben telefon açtım ettiğim halde niye telefon açılmadı? Niye cevap verilmedi? Niye benimle ilgilenmedi? Halbuki bize yüzlerce telefon geliyor. Yüzlerce mail geliyor. Mesaj geliyor. Dolayısıyla biz bir kişiyle ilgilenmiyoruz. Bugün İhlas Vakfı olsun, Hakikat Vakfı olsun bunlar da aynı şekilde şey yapıyor, kurban topluyor da netice itibariyle bir hayvan keseceksin. Bu böyle elinde sihirli değnek. Dizin bakayım 100 tane hayvanı, 1000 hayvanı. Nasıl okuyun kimler dırır dırır dırır. Yok öyle bir şey. Elinde bıçak. Hayvanı yatıracak.
1: Tek tek kesecek.
2: Tek tek kesecek.
1: Binlerce hayvan.
2: Binlerce hayvan. Dolayısıyla benimkini ikinci gün kessinler. Benimkini üçüncü gün kessinler. Yoksa ben vermem. Allah paşa gönlüm bilir arkadaşım ya. Ya sen aynı şekilde hayvan kesmesini bugüne kadar hiç görmediysen, bilmediysen, yapmadıysan böyle talimat vermenler. Git aynı şekilde kendin al, kendin kes arkadaş. Tamam. Ondan sonra sisteme diyor. Yok efendim diyeceksin. Ne yaptı da, niye böyle yaptı da falan filan. Çok biliyorsan arkadaş kendin al. Kendin al, kendin kes. Hatta efendim ben çok iyi biliyorum. Yani diğer konu komşunkini de al, onlarınkini de kes. Madem ki böyle çok biliyorsun sen.
1: Yap. Sen çok cevval bir adamsın.
2: Ha, çok cevval bir adamsın.
1: Yap o zaman.
2: Yapabilirsin. Mesela şeyde Ramazan-ı Şerif'te dinleyicilerimizden bazıları ısrarla ben zekat göndereceğim. Evet ama bunu Gazze'ye gönderin. Abla, amca, abi neyse duruma göre. Gazze'ye gitmiyor. Ancak devlet girebiliyor. O da tırları gemiye yüklüyor. Mısır'a gidiyor. Mısır'dan neydi oraya? Pak kapısı mı? Onda Yahudiler ne kadar izin verirse, mesela 10 tane tır göndermiş, bugün birini sokuyorum diyor, tamam mı? Ki devlet de yani senin gönderdiğin yiyecek, senin gönderdiğin parayı götürüp onlara teslim etmiyor. Adam her tarafı yaktı yıktı. Ne market kaldı ne bakkal kaldı. Para versen eline geçmeyecek zaten. Ancak devlet vasıtasıyla gider. Başka türlü gitmez.
1: Acil ihtiyaçları için kullanılıyor.
2: Şimdi kurbanda da bakıyorsun o Ramazan-ı Şerif'te de Gazze'ye gönderiyoruz. Gazze'ye gönderemezsin arkadaş, yalan söyleme. Gazze'yi istismar ederek para topluyor.
1: Gazze'de kurban kesiyoruz diyenler bile var.
2: Var ha, şimdi de Gazze'ye kurban. Ya Gazze'ye nasıl gireceksin de kurban şey yapacaksın bir kere. Hayvan, ya insanlar zaten kendilerine yer bulamıyorlar. Hayvanlar nereye koyacaksın, nerede keseceksin? Ve orada soğuk hava depoları da yok. Buzdolaplar diyor, gerektiriyor ki.
1: Ya şöyle bir açıklama yapsalar tamam. Mesela Suriye'de, Mısır'da falan keseceğiz de onların etlerini bir şekilde sokmaya çalışacağız.
2: Ha, o kabul edilir. O kabul edilir.
1: Gazze'ye sokacağız denebilir yani.
2: Onun dışında depremde de oldu Mustafa Bey ya. Şeyde Kurban Bayramı'na denk gelmişti. Kaç tane böyle ısrarla işte İhlas Vakfı deprem bölgesinde kurban kesiyor mu? Ya abim ablam etme eyleme. Orada kurban kesilmez şimdi. Her taraf yıkıldı. İnsanlar kendi derdinde ne kurban keserler ne kurban kesecek organizasyon yapılacak yer var. Ve kurban alacak durumları da yok. Yani dışarıdan hayvan götüreceğim de başkalarınınkini kesecek. Şey yapmıyor falan. Hatta neyse zorladılar ben. İhlas Vakfı'ndaki bir arkadaşı aradım falan. Dediler ki mümkün değil. Peki deprem bölgesinde kesen var mı? Mümkün değil ki dediler. Nasıl kesecek ki? Ancak senin dediğin deminki gibi. Mesela dedi deprem bölgesine yakın vilayetler var.
1: Konya'da mesela. Diyelim.
2: Biz oradan kesiyoruz. İmkanımız nispetinde hani orada aş evleri oluşturduk. Oraya ulaştırıyoruz. Yemek olarak ikram ediyoruz. Ha böyle. Öbür türlü işte ben götüreceğim. Orada aynı şekilde göçen binanın altında herhalde. Altında kesiyorlar binanın altında. Ne sahtekar adamlar var ya. Ya din, insanlar şimdi hani yoğurdu üfleyerek yiyor ya. Bunlar ahirette hesabını nasıl görecekler? Şimdi vatandaş böyle bir yere böyle yardım ederken bu parayı çarçur mu ediyorsun? Sen bu kurbanı çok kesmeyen var. Vatandaş eninde sonunda bir gün öğrenecek. Geçenlerde gene gördüm. 2000 liraya kurban kesiyor. 2000 liraya. Mümkün değil ya. Etin kilosu zaten aynı şekilde 700 lira 800 lira değil mi ya?
1: İhlas Vakfı Başkanı Mahmut abi buraya geldiğinde dedim ki hocam millet 2000-2500 liraya kesiyor, siz çok pahalısınız filan diye espri yaptı böyle. Dedi ki o 2500 lira keseceğim diyen adam kesmeyeceğim demek istiyor.
2: Tabii kesmiyorlar.
1: Kesmeyecek yani. Tabii. Nereden buluyorsun bunu? En düşüğünü bulmuş işte adam. En fazla 5500 değil de 5000'e de bulabilirsin.
2: Hayır ya yani akıl var fikir var. Türkiye şartlarına göre düşünsen 2 kilo et parası yani neticede. Hadi 3 kilo de ya. Tamam.
1: 18.000'in altı.
2: Tavuk mu kesiyor? Tavuk mu kesiyor bu? Ya dolayısıyla ama vatandaş ne yapacağım onlar? Vebali onlara ait. Ya vebali sen araştırma. Şeyde İhlas Vakfı yetkilileri de bu işi bilenlerdir mesela görüşüyoruz falan. Yani dedi mesela şu anda yurt dışı 5500 ya İhlas Vakfı duyulaştı. Ya dedi ucu ucuna gidiyor dedi. Çünkü personel de gönderiyor oraya. Gidişi gelişi masrafları da var falan. Ucu ucuna gidiyor dedi. Yani orada Türkiye şartlarında 5500'e kesemezsin. İhlas Vakfı da açıkladı ya 18 bin lira dedi yurt dışı.
1: Türkiye'deki 18 bin lira.
2: 18 bin
1: lira. Bedeli.
2: Ki o da en düşüğü ha.
1: Tabii.
2: En düşüğü. Yani
1: onun aşağısı zor ya.
2: Çünkü o piyasaya girdiğin zaman 20 liradan aşağı hayvan bulamazsın. 25 lira, 30 lira, 30 bin lira. O civarda o koşlar falan da. Yani her şey pahalandı, o yerinde mi duruyor? Yani, olmaz o. Allah-u Teala anlayışımızı arttırsın, idrak nasıl. Ama konuyu şunun için açtık. Vatandaşta şöyle bir hava var. O öyle dedi diyor, vebali ona. Vebali ona ait olmaz arkadaş. Sen bunu duydun mu? Duydun. Yani bu adamların aynı şeyi kesmeyip cep ettiklerini de duydun mu? Duydun. Ve dini cemaatler adı altında böyle kurbanlar. Geliyordu o FETÖ'ler. Mustafa Bey sana 10 tane yazdım. Hangisini kesti? Peki arkadaş sen de aynı şekilde sormadın ya. Vekalet almadın, bir şey almadın. Sende de kabahatlar arkadaş. Adamları şımarttın. Senden aldıkları paraları aldılar götürdüler. Amerikan senatörlerine rüşvet diye verdiler. Kurban parası diye topladılar götürdüler. Türkiye'de var hala öyle. Türkiye'de.
1: Peki şimdi böyle birisi diyelim, böyle bir dernek 2000-2500 lira para topluyor kurban keseceğiz diye. Ama sonra diyor ki ya biz bunu işte kurban için topladık ama bizim burada bir Kur'an kursu var. Ne bileyim işte başka bir dine hizmet eden bir yer var. Onun orada harcadık. Orada harcanması kurtarmaz. Kurban.
2: Kurban da olmaz ve kurtarmaz da. Niye? Çünkü kurban bir ibadettir. Kurban bir. Bunu boyuna bazıları dinsizler de aynı şekilde ya niye kesiliyor? Hayvanlara yazık değil mi? Günah değil mi? Falan oturuyor aynı şekilde. Pirzola yiyor. O ayrı bir mesele. Yazık değil mi diye nutuk çekiyor ama alçak herif gidiyor aynı şekilde bonfile yiyor. Bu pirzola yiyor.
1: Antrikot yiyor.
2: Ondan sonra Allah-u Teala bunu emretmiştir. Bu kesilecek. Ve kesilme zamanını bildirmiş. Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü. Bu üç gün içerisinde kesilmesi lazım bu. Şimdi mesela 2000 lira, 3000 lira topladı. 100 bin topladı. Nerede kesecek bunu? Nerede kesecek? Kesmeyecek adam ya.
1: Kesmeyecek de işte Kur'an kursunda harcayacak.
2: Yok. Kur'an kursunda. Ondan sonra fakirlere yemek yedirdi falan. Hiçbirisi kurtarmaz. Hiçbirisi kurtarmaz. Mutlaka o hayvanın kesilmesi lazım. Sen şartlarını şey yaptın. Ekipmanlarını hazırladın. Ondan sonra ama yetiştiremedin. Yetiştiremedin. O zaman hayvanlar elindeyse canlı canlı fakire vermen lazım. Öyle yazıyor kitaplar. Eğer hayvanı daha alamadıysan o zaman da o hayvanın bedelini, o hissenin bedelini altın olarak fakire vermen lazım. Dinin bildirdiği hüküm bu. Canım işte o yüzden bize faydalı. Arkadaş senin benim aynı şekilde faydalı işin değil. Cenab-ı Hakk'ın emri bu. Bu kurban, bu hayvan ve hayvanlar da belli olmuş. Koyun, keçi, yaşları belli olmuş. Sığır, deve, onların da yaşları bildirilmiş. Bu kurban veren birinci, ikinci, üçüncü günü Hanefi mezhebinde, Şafii'de dördüncü günde kesilebilir deniyor. Bu günler içerisinde bu kesilmesi şart. Kesilmesi şart. Efendim kesilmeden ben bunu çok faydalı yerle yok ya. Allah-u Teala bilmiyor çok faydalı yer. Sana ne? Madem ki aynı şekilde niye kurbanı bekledin? Senin çok faydalı yerlerin vardı. Git aynı şekilde o faydalı yerleri daha önce aynı şekilde yapsana. Oraya niye müdahale ediyorsun? Zekat da öyle. Zekatın verileceği şekli belli. Verileceği yer belli. Başka bir yere veremezsin Mustafa Bey bunu.
1: Kurban fakirlerin et yemesinin sağlandığı bir
2: hiç alakası yok.
1: Değil mi?
2: Hiç alakası yok.
1: Yani hani evet, eğer öyleyse değil. Hayvanı kesmeyelim kasaptan fakirlere.
2: Ha, birer kilo, ikişer kilo at verelim.
1: O zaman da kurban yerine gelmiş olur.
2: Hayvanı kesmek şart. Hayvanı kesmek şart. O ibadeti yerine getirmek şart. Ve kestikten sonra da etini dağıtmak da şart değil. Bana bacımızı kestim hepsini de evde yedim. Günah olmaz. Ha, tavsiye var sadece hadis-i şeriflerde. Üçte birini kendin, üçte birini komşular, üçte birini de aynı şekilde
1: fakirlere
2: dağıtırsın falan diye. Zaten de öyle yapıyor. Vatandaş veriyor onu. Fakirlere de veriyor.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı imanın kamil olması. İman, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan, Peygamber Efendimiz'den gelen haberlere inanmak ve inandığını söylemek demektir. Her lisanla söylemek caizdir. İbadetler imandan değildir, fakat imanın kemalini artırır ve güzelleştirirler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İman artmaz ve azalmaz buyurmuştur. Çünkü iman, kalbin tasdik etmesi, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan bir inanışa inanmak değil, zan ve vehim denir. İmanın kamil veya noksan olması, ibadetlerin çok ve az olması demektir. İbadet çok olunca imanın kemali çok denir. O halde müminlerin imanları peygamberlerin imanları gibi olmaz. Çünkü bunların imanları ibadetler sebebiyle kemalin tepesine varmıştır. Diğer müminlerin imanları oraya yaklaşamaz. Her ne kadar her iki iman, iman olmakta ortaksalar da birincisi ibadetler vasıtasıyla başka türlü olmuştur. Sanki aralarında benzerlik yoktur. Müminlerin hepsi insan olmakta peygamberlerle ortaktır. Fakat başka kıymetler, üstünlükler bunları yüksek derecelere çıkarmıştır. İnsanlıkları sanki başka türlü olmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, iman hasıl olunca zaten kamildir. Çünkü imanda azlık çokluk olmaz. İmanın kendisi az veya çok olmaz. Azlık çokluk imanın parlaklığında belli olmasındadır. Amellerin kemali, imanın kemaline, ibadetlerin nuraniyeti, ihlasın miktarına, imanın kemali ve ihlasın miktarı da marifete bağlıdır. Bu marifet ve imanı hakiki, fenaya ve ölmeden evvel nefsin ölmesine bağlı olduğu için, fenası çok olanın imanı kamil olur. Bunun için Ebu Bekr Sıddık'ın imanı bu ümmetin imanları toplamından fazla oldu. Hadis-i şerifte Ebu Bekr'in imanı ümmetimin imanıyla tartılsa Ebu Bekr'in imanı fazla gelir ve yürüyen ölü görmek isterseniz Ebu Kuhafe'nin oğlunu görünüz buyuruldu. Resulullah Efendimiz kimsenin ayıbını yüzüne vurmaz, kimseden şikayet etmez, arkasından söylemezdi. Bir kimsenin sözünü veya işini beğenmediği zaman bazı kimseler acaba neden şöyle yapıyorlar buyururdu. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın sevgilisi, Resulü ve makbulüyken Allahü Teala'yı en iyi tanıyanınız ve ondan en çok korkanınız benim buyururdu. Ebu Bekri Ebheri Hazretleri ilimde yüksek olduğu gibi güzel ahlak sahibiydi. Kendisine karşı saygısızlık yapanları affederdi. Bir gün çarşıda dolaşırken bir manifaturacı dükkanının önünden geçti. Manifaturacının oğlu Ebu Bekri Ebheri Hazretleri'nin sohbetine katılanlardan birisiydi. O genç Ebu Bekri Ebheri Hazretleri'ni görünce dükkanı bırakıp peşinden gitti. Manifaturacı dükkana gelip oğlunu göremeyince çok kızdı ve hemen onların arkasından gidip oğlunu kolundan tutarak alıp dükkana getirdi. Bu hadise Ebu Bekri Ebheri Hazretleri'ni çok üzdü. Sabah olunca yanına hizmetçisini alarak manifaturacıya gitti ve ona ''Dün geceyi çok huzursuz geçirdim. Dünyalık olarak sadece şu hizmetçim var. Dün seni incittiğimden dolayı kabul edersen bu hizmetçiyi sana verdim. Eğer kabul etmezsen onu azat ettim.'' dedi. Manifaturacı hemen af dileyerek ''Olacak şey değil. Hatayı, günahı ben işledim fakat siz özür diliyorsunuz.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Bekri Eperi Hazretleri ''Doğrusu günahı sen işledin fakat elemi bize erişti ve bizi üzdü.'' buyurdu. Bundan sonra manifaturacı yaptığına pişman oldu ve tövbe etti. Ebu Bekri Eperi Hazretleri'nin sohbetlerinden hiç kaçmadı. Şah Şuca Kirmani Hazretleri, güzel ahlak başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır buyurmuştur. Netice olarak her kim verdiğini Allahü Teala'nın rızası için verir, sevdiğini Allah için sever ve düşmanlığını da Allah için yaparsa o kimsenin imanı kamil, olgun olur. Ahlakı güzel olanın da imanı kamil olur. Alaaddin Abizi Hazretleri'nin buyurduğu gibi ağzına helva veren kimseyle
ensene tokat atan kimse arasında fark gözettiği müddetçe imanın kemale gelmiş olmaz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorunu Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Yani demek ki birinci bölümde uzadı gitti o konu da, yani vekalet verdiğimiz zaman kesilirken de muhkim olacağız. Peki efendim, bizim hayvanımızı kestiler mi kesmediler mi? Ya zannı galip bir hareket dersin. İkinci gün başlıyorlar kesmeye, kesilmiştir. Tamam. Yani üzerine şey yapma. Çok merak ediyorsan kendin al, kendin kes, değil mi? Efendim dedi ölenin merhum veya merhume.
0: Çok özür dilerim hocam. Diyelim ki zannı hareket etti ama hala kesilmemiş. Bu da sefere çıktı. Boşa mı gitti?
1: Hayır. Boşa gitmedi. Şimdi ne oradaki kesenlerin hani
0: kastı yok.
1: Kastı yok. Şey de olmaz. O yükü de süremezsin. O zaman kurban vazifesi falan zor olur oradakileri. Evet. Her kestiğini işte kesildi, şey yapıldı falan. Çok zor bir iş ya. Yani sen bir kurban parası verdin 5500 lira. Yani astarı yüzünden pahalıya mal olur onda sana. Değil mi? Tabii. Devamlı sıra teşhine. İnsaf etmeli, onu düşünmeli. Şey yapmalı. Velev ki mesela diyelim ki bu sefere zannı galibine göre dedi benim kesilmiştir.
0: Veya sefere çıkmak zorunda kaldı.
1: Kaldı. Boşa gitmez. Boşa gitmez. Ha böyle durumlarda ihtiyatla hareket edilir. Nedir? Kurban bayramının üçüncü günü akşam, yani güneş battıktan sonra döner. Niye böyle yapar? Çünkü olay ki vaktinde kesilmesi vacip olma ihtimali olabilir. Bu bakımdan. Tedbir olarak, ihtiyat olarak. Efendim merhum merhume için kesildiği zaman merhumun veya merhumenin niye merhum merhume? Merhume deyince kadın için, merhum deyince erkek için. Arapça kelime bunlar. İsimlerini yazmak gerekir mi? Yok. Mesela Mustafa Dogöz dedesinin nesi için. Evet, onlar için kesiyor. Onlar için kesmiyor Mustafa Dogöz. Kim için kesiyor? Allah işi kesiyor. Peki ne yapıyor? Sevabını dedesinin nesline gönderiyor. Böyle. Ha, kimin ismini kesilecek? Mustafa Dokuz'un üzerine. Efendim peygamber efendimiz için kurban kesilir. Peygamber efendimiz için kurban kesilmez. Allah için kurban kesilir. Sevabı peygamber efendimize gönderilir.
0: O demektir yani. Ha. Peygamber yoksa, efendimiz için kesilmesi demek bu demektir.
1: Ölen vefat eden kimse için artık yani kurban da kesilmez, zekat da vermez onun adına. Ha sen farzına zekatını verirsin, vacip olan sadakayı fıtrını verirsin, vacip olan kurbanını kesersin. Hatta ayrıca kestirecek durumun söz konusu değil, kendi vacip olan kurbanını kestikten sonra da ya Rabbi bundan hasıl olan sevabı peygamber efendimize de kendi ölmüşlerime de gönderdim diyebilirsin. Hanefi mezhebinde malen bedenen yapılan bütün ibadetlerin sevabını diri ölü herkese gönderebilir. Osmanlı'da, Mustafa Dokuz'da burada garip yani. Sevabı gönderlerse itiraz etmeyiz, alırız.
0: Etmeyiz.
1: Değil mi?
0: Çok makbule geçer.
1: Çok makbule geçer. Allah sana razı olsun. Efendim mesela dinleyicimiz cari bir dikkat, bir suali daha vardı. Dinleyicimiz dedi ki tamam dedi, vacibe girdim dedi. Yurt dışına verdim dedi. Mesela ihlas bakımına verdim dedi. Ama dedi buradan çocukları da böyle et falan şey. Ama dinleyicimiz onu öğrenmiş. Hoşuma gidiyor. Böyle şeyi öğrenince. Çünkü maksat o. Ya bu din bize ait değil ki. Herkes öğrenecek şeyini. Yani dedi akikanın etinden zengin fakir herkes yiyebilir. Ana baba da yiyebilir ya dedi. O güzel. Öğrenmiş onu. Yiyebiliyor. Öyle buyuruyor. Öyle buyuruyor kitaplarda. Akikaya girsem. Yani diyelim ki çocuklarım onlar bittiyse. Kendimin. Olabilir. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyhi hayattayken sormuştuk. Olabilir fırlıyor. Yaşın geçmiş. Gelmiş 70 yaşına ama hakika yeni kesiliyor.
0: Olur ya.
1: 7 yaşına girebilirsin değil mi o zaman? Sıfır atı verirsin. Olur böyle bir şey.
0: Nerede hocam, keşke.
1: Allah Allah, tövbe ya Rabbi. Dolayısıyla durumu müsaittir. Bu şekilde yapabilir mi? Yapabilir. Vacip olanı yurt dışına gönderdi. Kendi de burada hakika kestirdi. Bazıların hatırına şey gelebilir. Buradaki hisse dedi mesela 18 bin liradan 20 bin liradan aşağı değil. Yani sevabı daha az oluyor. Önemli olan hayvanın kesilmesi. Önemli hayvanın kesilmesi. Gelelim efendim son dinleyicimizin derdi var, sıkıntısı var. Daha önce de bir dinleyicimiz aramıştı da o hatırıma geldi birden. Ben dedi kayınvalidemin dedi İslam ve toplumu dinlemesini istemiyorum dedi. Bazen dedi sabahleyin namaza kalkıyorum, kayınvalidemi dedi sabah namazına kaldırmıyorum dedi. Yaptığım kötü bir şey ama tövbe, açık açık söylemişti.
0: Ama onun sevap kazanmasını istemiyorum.
1: Sevap kazanmasını istemiyorum dedi. Ya bu dinleyicimiz de dedi ki yani dedi çocuklarıma bana dua et, beyime etme diyor. Allah tabi orada hidayet versin. Çünkü Emre abi bize bir şey öğretti. Bir kişi daha cehenneme gitmesin. Cehenneme gitmesin. Allah tabi ona da hidayet versin. Bunlara da kolaylık versin. Ahir ve akıbetlerin hayır
0: şimdi
1: edesin.
0: Şimdi bunlara eziyet tabi ediyor ya kocası. Siz dua edince onun o yaptığı eziyetler yanına kar mı kalacak? Öyle mi düşünüyor acaba?
1: Ha, öyle düşünüyorlar. Öyle anlıyorlar. Hani biz zaman zaman şey yapıyoruz da, hatta bir seferinde böyle işte babalar vefat ediyor, kardeşlerin miras yüzünden birbirlerine giriyor falan. Helal edersin sen karlısın falan diye ağırlıklı olarak hatırlıyorum o şeyi. Dışarı çıktık yayından, odaya gittik. Telefon kaldırdım, buyurun. Bir hanım dinleyicimiz. Sen dedi abim bana neler yaptığını biliyor musun? Bilmiyorum vallahi abla dedim ya, neler.
0: Nereden bileyim?
1: Kalp gözümde açık değil ki, nereden bileyim ben? Ah, ondan sonra. Dedi sen helal et diyorsun dedi. Kolay mı dedi falan. Dedim abla biz onu kolay demedik. Ama kitaplarda yazılanı naklettik. Eğer hediye edersen sen şöyle anlıyorsun. Hani yanına kar mı kalsın diye. O yerleşmiş demek ki. Ha dedim yanlış anlıyor musun? Sen sadece dedim, kendi hakkında vazgeçiyorsun ve bir tane de vazgeçiyorsan Allah Teala sana 100 tane verecek. 100 tane verecek. Karlısın sen. Ona Allah Teala hesabını soracak. Tövbe etmediyse, helallaşmadıysa tabir caizse burnundan pitil pitil getirirler orada. Ve bir de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyururlar ki eğer ahirete kaldıysa ahiretin azabı şiddetli olur.
0: Sen hakkını helal etsen de.
1: Evet.
0: Onun hesabı sorulur yani.
1: Kamu davası ya. Tabii. Şu yolların kenarlarında neydi o demirlere verilen isim?
0: Bariyerler.
1: Bariyerler. Gidiyorsun mesela bir arabaya çarpmadın da bariyere vurdun.
0: Bariyeri kırdın.
1: Kırdın. Ondan sonra hatta geliyor devlet yani çekiciyle senin arabayı da götürüyor.
0: Senin araba da kırıldı bu arada.
1: Kırıldı. Ondan sonra senin arabaya da yardım ediyor. Sonra bir fatura getiriyor. Osman Bey diyor. Çekicinin parası, bariyer parası, işçilik parası. Aha nereden çıktı? Kamu davası bu. Dolayısıyla Allah Teala yasak etmiş. Sövme, yapma, bunları söyleme, yalan söyleme, gıybet etme, dedikodu yapma, zina etme, içki içme. Bunların hepsini söylemiş, hepsini bildirmiş. Sen bunları yapmışsın, tövbe de etmemişsin. Adamı dövmüşsün, elindeki malı almışsın. O adam demiş ki ya Rabbi sana havale ettim ben aklımda helal ettim ona. O kenara çekiliyor, onu beklemiyor. Mükafatını bol bol alıyor. Ondan sonra gel bakalım diyecekler. Sen adamı dövdün, adamın elindeki malı aldın, gasp ettin, adama iftira ettin, adama gıybetini yaptın, yalan söyledin. Gel bakalım.
0: Allah-u Teala bunları yasak etmişti. Ha.
1: Ondan sonra hani derler ya, yer misin yemez misin?
0: Sopa.
1: Sopa, tabii Efer abinin tabiriyle. Onun için de yani zannediyorlar ki ben helal edince adam tertemiz olacak. Yok ya, ne tertemiz olacak? Ha tertemiz olabilir. Nasıl olabilir? Bunun en canlı misali Fudayl bin İyad Hazretleri. Fudayl bin İyad Hazretleri'nin işlediği şey kul hak. Eşkıyalık yapıyor. Adamları soyuyor. Ama tek tek hepsinde ismini yazmış mübarek. Ne gerek dedim ya onu okuruyor. Ama gerekmiş demek ki. Evet. Cenab-ı Hak kalbine getirmiş. Haber göndermiş. Hepsine şey yapıyor. Hepsiyle helallaşıyor. Hepsiyle helallaşıyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak da onu affediyor. Kul hakkında aynı şekilde helallaştığı için dualarını kabul ediyor. Evliyalık veriyor. Sevgisini veriyor Fudayl bin İyad Hazretlerine. Bu da olur mu? Olur tabii. Öyleyse o zaman olur. Başka türlü olmaz. Yoksa ben seni affettim. Bir de var böyle. Hakkını helal et Mustafa Bey falan. Etme sen etme ya. Böyle değil yani. Hani başkaları zorlamış ya. Bizim köyde vardı öyle komşu adama. İşte sen zenginsin durum müsait. Hacca git hacca git. Osman da otobüslerle gidiyor. Adam da yeri yarı şeydi. Otobüslerde böyle şey dardı falan. Bazı yollar bozukmuş. Irak üzerinden geçmişlermişmiş falan. İki de bir şeyle... Kasislere masislere girince şey yapıyor falan.
0: Zıplıyor.
1: Başı tavana vuruyor falan. Beni demir soğuma gönderdiler de.
0: Ben gitmeyecektim.
1: Şimdi adama zorla helalleş geliyor falan. Helal et ha falan. Ya adamı helal edesi varsa da vazgeçer. Öyle değil mi? Kim olursa olsun ya. Fudayl bin İyad Hazretleri'ne Yahudi'ye gidiyor. Yahudi insafı geliyor. Müslüman değil adam. Bakıyor diyor ki ya diyor bu adam diyor yani işte bu yani bunun dediği farklı bir şey. Ya o bir daha aynı şekilde hakkında vazgeçiyor ve helal ediyor hakikaten. E sen gerçekten öyle şey yap.
0: Sen benim rızamı alacaksın. Önemli olan bu. Onun bir kıymeti var mı bu sözü?
1: Kimin rızası alınacağını toprağın altında iyi öğretirler. Yani adamda namaz yok, niyaz yok. Aynı şekilde evinin şeyine bakmayacak. Benim rızam almadan cennete giremezsin. Yok ya sen cennetin bekçisi misin? Ahmak herif. Cennetin bekçisi misin? Sen Allah-u Teala'nın rızasını gözetiyor musun? Yok. Aha. Senin hani orada karşılayacağın tek şey sopa. Ha, kocanın rızası helal ve mubah olan işlerde. Yoksa
0: Koca ise yani.
1: Ha koca ise. Yoksa aynı şekilde öyle dinini gözetmiyor. Adam namaz kırmıyor. Sen benim rızamı almadan falan. Senin rızanı değil aynı şekilde şerrinden korunmak gerekir. Allah-u Teala hepimizi muhafaza eylesin.
0: Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: şimdi reklamlar.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Aliş, pırlanta.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Önemli bir fuar İstanbul'da devam ediyor, sergilendi. İşte onlardan birisi Yıldırım Han sevgili izleyiciler. Kemal Atatürk imzasıyla dün tüm kamuoyuyla paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada da Yıldırım Han'ın test süreçlerinin başarıyla tamamlandığı bilgisi aktarıldı. Birazdan detayları alıyor olacağız sevgili izleyiciler. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun Türkiye'de. Tabii aslında bu ziyarette çok dikkat çeken bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı'nı uçağın merdivenlerinin hemen yanında karşıladı. Bugün resmi karşılama töreni olacak. Tabii bu görüşmeye, bu ziyarete ilişkin detayları da birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Elbette yaklaşık 2 aydır en sıcak gündem başlığımız ABD-İran savaşı. Şimdi bir anlaşmaya doğru adım atıldı mı atılmadı mı? Dün son derece sıcak gelişmeler yaşandı. Biraz süreç müzakereye evriliyor diye konuştuk ama sonrasında Trump'tan gelen açıklamalar bir kez daha süreci son derece karmaşık hale getirdi. Nedir sahada son durum? Birazdan gün ortasında paylaşacağız. Dün ele almıştık sevgili izleyiciler. İsrail, Güney Kıbrıs'ı yavaş yavaş işgal etme planını sürdürüyor. Şimdi dün yaptığımız o önemli yayının ardından bugün de paylaşacaklarımız var. Gazze benzeri bir yerleşim alanı kurma çabasında İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde. Başlıklarımız böyleydi. Hemen detaylarla gün ortasına başlıyoruz. Sayın Seçer, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilerinin toplantısını Saha 2026'da gerçekleştirdi. Toplantıda birçok önemli başlık ele alındı. Hemen dönelim. Muhabirimiz Nermin Geyik detayları aktarmak üzere karşımızda.
4: Evet, sen de söyledin aslında, Milli Savunma Bakanlığı'nın bu haftaki haftalık basın toplantısı İstanbul'da Saha Expo 2026 noktasında gerçekleştirildi. O toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Gerçekten oldukça önemli noktalara değinildi. Oldukça önemli gündem maddeleri vardı. Şimdi onlardan ilk ise Yıldırım Han oldu. Saha Expo'nun ilk gününde aslında Yıldırım Han bu noktada Yaşar Güler'in de katıldığı bir törenle basına açılmıştı, gösterilmiş. İşte Yıldırım Han'la ilgili detaylar da aktarıldı. Yıldırım Han füze sisteminde kullanılan karyakıtların tamamen yerli ve milli olduğu söylendi. O toplantıda tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildiği söylendi ve yakıt teknolojisinde uzun süre depolanma, düşük sıcaklıklarda çalışma, yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırıyor ifadesi kullanıldı. Yine açıklamada 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olan Yıldırım Han füze sistemine yönelik laboratuvar işlemleri ve testleri tamamlandı. Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda da sürüyor. Saha testleriyle ilgili yapılan çalışmalar takvim doğrultusunda henüz sürüyor ifadesi kullanıldı diyebilirim. Tabii ki bir diğer önemli gündem maddeleri elbette ki terörle mücadele oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada geçtiğimiz haftalarda 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu ifade edildi. Şimdi harekat bölgelerine de değinildi. Elbette ki harekat bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imha çalışmalarına da devam edildiği ifade edildi. Ayrıca son bir haftada 4 kilometre tünelle birlikte Membiş'te teslim edilen tünel hatlarının tamamı başarıyla imha edildi ifadesi kullanıldı. Şimdi böylelikle Suriye harekat alanlarında 789 kilometrelik tünellerin tamamı kullanılamaz hale geldi. Bu da toplantının önemli detaylarından biriydi. Tabii ki bir diğer önemli gündem maddesi sınır güvenliği, hudut güvenliğiydi. Kesintisiz devam ediyor hudut güvenliği faaliyetleri ifadesi kullanıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yine sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 ve terör örgütü mensubu olmak üzere 256 şahıs yakalandı. 2232 şahıssa hududu geçemeden engellendi ifadesi kullanıldı yine. Böylece yıl içerisinde sınırlara yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2686, hududu geçemeden yakalananların yani hududu geçmesi engellenenlerin sayısı ise 27.850 oldu denildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamada elbette ki bölgesel ve küresel barış ve istikrar da toplantının gündem maddelerinden, önemli gündem maddelerinden biriydi diyebilirim. Şimdi Suriye ile Türkiye ve Suriye arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi için Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması maksadıyla 11 Mayıs'ta TCG Meltem tarafından Laskiye, Suriye'ye ilk kez liman ziyareti yapılacak ifadesi kullanıldı. Şimdi tabii ki gündemde olan bir diğer çatışma alanı neydi? İsrail, ABD ve İran. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran ve ABD'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için sağduyulu ve yapıcı davranmasını, müzakere sürecinin devam etmesini temenni ediyoruz ifadesi kullanıldı. Yine bölgede istikrar ve huzurun sağlanması yönelik çabalara da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz denildi. Bu noktada İsrail'e dair bir parantez açıldı. İsrail'in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek müzakere sürecine rağmen Lübnan'da düzenlediği saldırılara ve Gazze'de her geçen gün derinleşen insani krize karşı uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz ifadeleri kullanıldı. Yani dediğim gibi bu noktada önemli başlıklar vardı. Hem bölgesel istikrar ve barış, hem de tabii ki yerli ve milli savunma araçları. İşte onlardan biri yerli jet motorunda kritik eşikteydik aslında. Milli Savunma Bakanlığı Güçhan motorunun kalifikasyon testlerinin de bu yıl yapılacağını söyledi. Yine 42 bin LVP gücündeki milli motorla ilgili de açıklama yapıldı. Tamamen yerli imkanlarla 6 jet motoru üretildi ifadesi kullanıldı. Yine söylüyorum, en başta da söylemiştik ya, bir daha parantez açmak istiyorum. Yıldırım Han'da kullanılan yakıtlar tamamen yerli ve milli şekilde ARGE merkezinde geliştirildi. Yine savunma sanayinde kritik teknolojilerle dışa bağımlılığın azaltıldığı da önemli gündem başlıkları arasındaydı diyebilirim. Yine söyleyelim, en önemliler elbette ki Yıldırım Han'da aslında. Bu noktada hemen o Yıldırım Han'ın gösterilmesiyle birlikte ciddi bir ilgi de oluşmuştu. Yıldırım Han'ın yakıtları tamamen yerli ve milli bir şekilde üretildi. Bunu da Milli Savunma Bakanlığı yine toplantısında söyledi. O toplantıda dediğim gibi hem bölgesel barış ve istikrara değinildi, hem de yerli ve milli savunma gereçlerine değinildi diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Nermin Ge'ye Saha Expo'dan aktardı Milli Savunma Bakanlığı'nın önemli açıklamalarını. Şimdi devam edelim ya Saha Expo'dan izlenimlerle. Aslında dünya savunma sanayinin kalbinin attığı bir nokta İstanbul sevgili izleyiciler. 120'den fazla ülkenin boy gösterdiği Saha 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci günde de ziyaretçilerini ağırladı. Tabii fuarda gözler az önce Nermin'in de paylaştığı ülkemizin ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'daydı. Fuara katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye savunma sanayinde bir devrim yaşadı dedi. İşte fuarın ikinci gününden izlenimler.

0: Saha 2026'ya damga vuran ürün MSB Arge tarafından üretildi. İşte yanında görüyorsunuz o ürünü. Türkiye'nin kıtalar arası ilk füzesi Yıldırım Han tüm heybetiyle fuar alanında yer alıyor. Tam 16 metre uzunluğuna sahip Yıldırım Han'ın menzili 6000 kilometre.
1: Türk savunma sanayi sahaya indi. Balistik füze Yıldırım Han'dan Enfal 17 roketine, Tayfun Blok 4 füzesinden çelik zırhlara kadar yerli ve milli imkanlarla üretilen yüzlerce savunma sanayi ürünü Türkiye'nin gücünü dünyaya gösterdi.
2: Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti bir devrim yaşadı. Ben bir değişim yaşadı demiyorum, bir devrim yaşadı.
1: Dünya savunma sanayinin kalbi saha İstanbul'da atıyor. 120 ülkeden 1700'den fazla firmanın katılımıyla başlayan fuarda şüphesiz en dikkat çeken ürün balistik füze Yıldırım Han oldu.
0: 16 metre uzunluğuna sahip Türkiye'nin kıtalar arası ilk füzesi Yıldırım Han'ın hemen ön kısmında Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası yer alıyor.
1: Fuarı ikinci gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ziyaret etti.
2: Savunma sanayi güvenlik açısından çok çok önemli elbette. Ama en az bunun kadar önemli olan bağımsız dış politika açısından çok kritik. Savunma sanayi olmayan bir ülkenin bağımsız dış politikası olamaz.
1: Savunma sanayi fuarında Baykar'la Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçaklarının ihracatına yönelik anlaşma da imzalandı.
3: Bugün buradaki anlaşmanın tarihi önemi Bayraktar Kızıl Elma için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk.
1: Anlaşma kapsamında 12 adet kızıl elma 2028 yılından itibaren Endonezya'ya teslim edilecek. Dünyada toplam 3 firma çelik zırh üretiyor. O 3 üreticiden biri olan Türk firması OYAK iştiraki Milux Oy.
4: Milux milli bir firma, yani teknoloji bize ait. İkincisi yerli bir firma. Ta madenden en son ürüne kadar, gördüğünüz ürünlere kadar hepsi Türkiye'de ve OYAK firmaları tarafından yapılıyor. Tabii bu zırh çeliği sadece kara araçlarında kullanılmıyor. Ama Türkiye'nin gururu olan milli uçak gemisinin çelikleri de bizden gidiyor. Aynı şekilde Milux tarafından Türkiye'nin ilk milli denizaltısının çelikleri de sağlanıyor.
0: Saha 2026'nın yeni ürünlerinden birisi olan Makine Kimya tarafından üretilen Enfal 17 de tüm ihtişamıyla fuar alanında sergileniyor. Görmüş olduğunuz bu sistem yakın hava savunma sistemi.
3: Enfal 17 de 30 bin fitin altındaki yakın hava tehditlerine cevap veren, yani onlara müdahale edebilme kabiliyeti olan bir roket ve bu roket hassas vuruş kabiliyetine sahip. Bu çok önemli bir parametre. Bir diğeri de çok ucuz. Yani emsalleriyle kıyaslanamayacak kadar ucuz bir çözüm.
0: Görmüş olduğunuz Tayfun Blok 4 füzesi Roketsan tarafından geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada tam anlamıyla göz bebeği. Tayfun Blok 4, Tayfun füze ailesinin en geliştirilmiş sistemlere sahip füzesi, özellikle hipersonik hız ve artırılmış menzil kabiliyetiyle bu füze öne çıkıyor.
1: Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de saha 2026'ya damga vuran savunma sanayi ürünlerinden biriydi.
5: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cuma gününe kadar sürecek bu resmi ziyaret kapsamında bugün Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yapılacak.
6: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune uçakla Ankara'ya iniş yaptı. Tebboune'u Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat karşıladı. Başkent Ankara'nın önemli bir misafiri var. Cezayir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Esenboğa Havalimanı'nda Tebbun için resmi tören düzenlendi. Uçaktan inen Cezayir'in Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı tören kıtasına "Merhaba asker" diyerek selam verdi.
7: Merhaba asker.
6: Erdoğan Cezayirli mevkidaşına eşlik etti. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçti. Bu önemli ziyaretin en kritik başlığı Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı. Bugün düzenlenecek konsey toplantısı iki ülkeden ilgili bakanların

Doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22, Ankara 18, İzmir 26, Bursa 24, Konya 18, Afyon 19, Denizli 23, Antalya 24, Adana 25, Zonguldak 16, Samsun 18, Trabzon 17, Kayseri 18, Erzurum 9, Gaziantep 19, Diyarbakır 20 ve Şanlıurfa 21 derece.

0: Yol durumu. Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur-Aydıncık yolunun 41 ila 42. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy-Şile yolunun 34 ila 35. kilometreler arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas efendim. Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Öte yandan telefon hattımızda Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan var. Merhaba efendim, iyi günler diliyoruz Sayın Kapan.
4: İyi günler, iyi yayınlar efendim.
3: Evet, şimdi efendim biliyorsunuz faili meçhuller konuşulmaya başladı. Dosyalar tekrar raflardan indirildi ve araştırma ekipleri kuruldu.
4: Evet.
3: O çalışmalar devam ediyor ama öte yandan bir faili meçhul daha aydınlatıldı.
4: Evet.
3: Aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Güllek açıkladı. Dün tabii Rujin Kobaj ve efendim... şeyle Çağla Toğaltay'ın aileleriyle bir araya geldik. 26 ay şey yıl önce Çağla, evet. Toğaltay.
4: Çok eski bir dosya, evet.
3: Evet, ondan hepsi şeye indi, artık tozlu raflardan indirildi. Tekrar araştırılıyor, soruşturuluyor. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz bu olayları? Ama tabii bunları değerlendirdikten sonra da özel bir soru ben hemen şey yapayım. Nasıl bir davranış biçimi, nasıl bir sosyolojik kayıp içerisinde biz bu şekilde gençlerimiz, özellikle kadınlarımız sürükleniyor.
4: Evet.
3: Bu davalar, bu ölümlere götürülüyor. Onu da sizinle biraz açarak konuşalım efendim. Buyursunlar efendim. Evet. Sayın Kapan, buyurun.
4: Şimdi Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı konusunda bir koordinasyon çalışması söz konusu bu faili meçhul olaylar hakkında. Hatta bunun için biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'nda yeni bir daire başkanlığı kuruldu.
3: Evet.
4: Dolayısıyla bu konuların üzerine gidilmesi biraz daha ivme kazandı.

0: ve bazı yeni ipuçları, yeni gelişmeler, yeni hareketlenmeler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yeni tartışmalar da devam ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi maalesef bir kere insan ölümüyle ilgili konu en başından bu mahiyeti itibariyle sıkıcı ve üzücü bir alan. Yani bu konuda üzüntü harici bir durum yaşaması mümkün değil. Çünkü insan kaybı söz konusu. Bir insanın şu veya bu şekilde hayatının sona erdirilmesi. Onun kendisi için, yakınları için, akrabaları için, sevdikleri için, her biri için bir başka dram, bir başka yani nasıl diyeyim, toplum için
1: evet,
0: üzüntü kaynağı bir durum. Ama tabii bu hadiselerin menşeine bakmak lazım, sebeplerine, sonuçlarına bakmak lazım, sürece bakmak lazım. Yani Türkiye'de kadın cinayetleri deyip geçiliyor. Aslında o da yanlış. Çünkü sadece kadın cinayeti işlenmiyor. Erkek cinayeti de işleniyor. Hatta erkek öldürülen erkek sayısı istatistik olarak kadınlardan daha fazla.
1: Evet.
0: Ama kadınların cinayete kurban gitmesinin altında yatan sebepleri, yani toplumsal açıdan baktığımız zaman çok geniş perspektiften bakmak gerekiyor. Yani
1: tabii,
0: bir tek olay değil. Birçok yönü var. Olayın sosyolojik, psikolojik, ekonomik, efendim nasıl diyelim, yani eskiden olmayan şeyler bugün daha fazla gündeme geliyorsa.
1: Niye işte yani? Evet. Ailemize ne oldu? Aileye ne oldu? Aile fertlerine ne oldu? Evet. Özellikle genç kızlarımıza, dediğiniz işte gibi çocuklarımıza.
0: Gelenek ve görenekler ve inançlar. Yani dini inanca olan saygı, hassasiyet.
1: Evet.
0: Efendim ne safhada. Şimdi mesela baktığınız zaman olayların biraz derinliğine indiğiniz zaman kadın cinayetlerinin çoğu gayri meşru ilişkilerden neşet ediyor. Yani kadın erkek ilişkilerinde hukuki ve dini bağ olmadan işte birliktelik, seviyeli birliktelik diyorlar hatta sanat dünyasında.
1: Evet, şimdi öyle diyor. Seviyeli bir birlikteliğimiz var.
0: Aslında
1: diyorlar.
0: Gelenek ve göreneklere göre, örf ve adetlere göre ve inanca göre gayri meşru ve ahlaksız olarak değerlendirilen bir ilişkiye meşruiyet kazandırma çabaları işin bir başka boyutu ve bu konuyu tetikleyen unsurlardan bir tanesi maalesef.
1: Evet.
0: Şimdi en son bir cinayet 7-8 günlük bir şey var. Cinayet Antalya'da vukua gelen.
1: Tabii o işte, Kübra'yı
0: evet.
1: Kübra'nın öldürülmesi.
0: Kübra Yapıcı.
1: Evet. O caniler kaçamadı. Hakikaten çok kısa sürede yani denebilecek şekilde yakalandılar.
0: Evet, 7-8 günlük bir hadise ama baktığınız zaman kamera kayıtlarına gecenin saat 2.30-3.30 sabaha karşı saatlerinde bir kafede
1: ya,
0: efendim bir kızcağız yanında 2-3 tane işte erkek.
1: Evet.
0: Daha sonra felaket başlıyor. Yani öldürüyorlar, gömüyorlar, sonra çıkarıp yakıyorlar, sonra parçalıyorlar yanmayan şeyler. Yani tam bir şey, bir felaket. Yani insan
1: vallahi konuşurken tüylerimiz diken diken oluyor.
0: Şimdi böyle vahşi
1: delil bırakmamak adına göğe.
0: Böyle vahşi cinayetlerin sayısı ne yazık ki az değil.
1: Evet.
0: Daha önce de yine İşte sevgilisi diye şey yaptığı bir kadını bidonda yakan bir adam vardı. Sonra o bulundu, yargılandı, ceza aldı filan. Ama buna benzer bir şey. Yani bir, hem katlediliyor hem de ondan sonra yakılıyor. Canavarca bir cinayet tarzı. Belli ki bu suçu işledikten sonra efendim panikliyorlar, şaşırıyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Güya kanundan kaçmaya çalışıyorlar. Ondan sonra bu vahşetleri işliyorlar. Bunu işledikçe daha fazla yakalanıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi burada Atabey, toplum olarak bize düşen mesele şu. Bu olayları bir kere doğru değerlendirip doğru anlatmak lazım. Yani bu sıradan bir cinayet, işte böyle efendim şöyle oldu böyle oldu değil. Bunun maddi manevi bütün sebeplerini tahkik ederek, inceleyerek, efendim ilmi açıdan gözden geçirerek, ve mukayese yaparak eskiye nazaran.
1: Tabii.
0: Yani hem istatistiklerle hem yaşayış biçimiyle, mesela şehirleşme ve yabancılaşma olgusu bu tür olayların yaşanmasında ne kadar etkili oldu? Şimdi köy yerinde...
1: Yabancılaşma derken kendi kültürüyle, ananesiyle, evet, o... geleneğiyle, göreneğiyle hem yabancılaşmak o... değil mi efendim?
0: Hem o yabancılaşma hem de fiili yabancılaşma. Yani şimdi şöyle bakalım. Hı. Bir köyde veya kasabada yaşıyorsunuz. Sizin çevrenizin önemli bir kısmını tanıyorsunuz ve onlarla samimi ilişkileriniz var. Bir köy yerinde herkes birbirini tanır.
1: Evet.
0: Herkes iyi kötü gönlünde birbirinin yanında olur. Değil mi? Bir sıkıntı başına tabii geldiği zaman yardımına koşar. İcabında her zaman bu iyi olmaz. Kavga da olur. Ama o köy şartlarında bir kavga olur.
1: Tabii.
0: Fakat orada sosyolojik bir kontrol çerçevesi var. Herkes birbirini takip eder. Birbirini bilir. Kim ne yapıyor.
1: Hatta ikaz edenler de var. Babana söylerim diyor mesela.
0: Çocuklar için öyledir evet, özellikle. Yaramazlık yapma bak babana söylerim. Kulağını şekerim.
1: Evet.
0: Yani bunlar şimdi tabii hikaye gibi geliyor. Oysa tabii bunlar toplumsal hayatın evet, çerçevesini çizen, onun efendim kurallarını koruyan, besleyen, geliştiren unsurlardı. Şimdi evet, köyden, kasabadan büyük şehre taşınınca ne oldu? Herkes birbirine yabancılaştı. Kimse kimseyi tanımıyor. Apartmandaki kapı komşusu bile yıllarca aynı apartmanda oturulduğu halde bir yakın komşuluk ilişkisi tesis edilemeyebiliyor icabından.
1: Evet.
0: Buna karşılık ne oluyor? Ferdileşme, bireyselleşme diyorlar ya.
1: Evet.
0: Kız veya erkek işte belli bir yaşa geldikten sonra kendi başına bir hayat kurmaya çalışıyor güya. Bu arada hiç tanımadığı, bilmediği arkadaşlıklar kuruyor. Dostluklar, tırnak içinde dostluklar, aslında düşmanlıklar.
1: Evet.
0: Bunun neticesi çoğu kere maalesef felaketle sonuçlanıyor.
1: Evet. Yani
0: insanoğlu çiğ süt emmiş derler ya. Şimdi kimisinin saflığından faydalanarak onun istismar ediyor. Bu
1: evet,
0: bilhassa böyle hataya efendim düşmeye meyyal, işte kendisini kontrol edemeyen ya da ailesinden gerekli korumayı göremeyen veya ailesini kendisi terk etmiş, ailesine efendim ret çekmiş
1: evet,
0: şahısların, bilhassa kızların, kadınların sonunda yüzleştiği akıbet bir felaket oluyor.
1: Evet.
0: Yani burada tabii son senelerde medya organlarında bu cinayetler daha çok konuşulur oldu. Kadın derneklerinin faaliyetleri var. Onların efendim meseleyle ilgili faaliyetleri var. Bunlar önemli şeyler. Ama sebebi doğru tespit etmek ve temeline inmek ve
1: evet, aile çok önemli bir unsur Sayın Kapan. Yani tabii ya, ailesiz bir insan, bir hanım ya da bir bey ne kadar efendim yapabilir değil mi efendim? Evet. Güvenli olabilir. Evet. Bravo.
0: Şimdi aile en büyük koruyucu müessese.
1: Tabii.
0: En şefkatli yuva efendim, en samimi, bir karşılık beklemeden, yani tamamen irsi ve dini sebeplerle
1: evet,
0: kendi aile fertlerini koruyup kollayan, onu destekleyen, onun için kendisini icabında feda eden.
1: Tabii.
0: Şimdi bu aile sarsılırsa, gevşerse, ailedeki kontrol, işte neyi görüyoruz mesela? Suç işleyen çocuklara baktığımız zaman en fazla parçalanmış ailelerden geldiğini görüyoruz.
1: Maalesef.
0: Ya, ikinci olarak okul sıralarından kopuş yani.
1: Evet.
0: Eğitimden kopmak da büyük bir sıkıntı. O da insanları suça iten.
1: Evet.
0: Çünkü eğitim olmayınca bilinçsiz veya hayata tutunmak için elinde bir maşa, bir şey yok.
1: Evet.
0: Bir meslek yok, bir efendim imkan yok. Ne oluyor? Gayrimeşru yollara sapıyor, hırsızlık yapıyor. Şimdi iki gün önce bir haber gördüm. Dehşete kapıldım. 10 yaşında bir çocuk, kız çocuğu, 92 tane hırsızlıktan suç dosyası var.
1: Yeah.
0: Atabey, düşünebiliyor musunuz? 10 yaşında. 10 yaşında 92 tane suç kaydı.
1: Belki birileri yönlendiriyordur.
0: Başka türlü olmaz zaten.
1: Tabii.
0: Şimdi çocukları dilendiren şebekeler var.
1: Evet.
0: Hırsızlık şebekeleri var. Çocukları hırsız olarak kullanılan efendim. Aynı şekilde cinayet şebekeleri var. çocuklardan tetikçi tutup işte kurşunlattıran, cinayet işlettiren

0: efendim gözdağı verdiren, vitrin kurşunlatan vesaire vesaire. Şimdi bunlarla ilgili olarak devletle toplum el ele, omuz omuza, işbirliği içerisinde hareket etmek zorunda. Her şeye ailenin gücü yetmez.
1: Evet.
0: Efendim, devletin de her şeye gücü yetmez. Şimdi devlettir, en büyük otoritedir. İşte insanlara karşı zor kullanma yetkisi olan tek müessesedir.
1: Evet.
0: Bütün bu şeyleri var. Yani kurulu düzenin devamı noktasında devletin gücünü belirleyen ve sınırlayan normlar, kanunlar, anayasa vesaire hepsi var. Ama bu hükümler ne kadar yeterli, ne kadar işletiliyor? İnsanlar bu hükümlerin ne kadar farkında, ne kadar bilinçli?
1: Hmm.
0: Şimdi bunların hepsi bir konu başlığı,
1: tabii,
0: bir araştırma başlığı.
1: Doğru.
0: Tabii. Bu konunun uzmanlarının konuşması, çalışması lazım. Bunların desteklenmesi lazım ve bunların söylediklerine kulak verilmesi lazım.
1: Evet.
0: Yani uzman konuşuyor, tamam. Kendisi konuşup kendisi dinlerse ne olur? Hiçbir şey. Dolayısıyla okullarda, ailelerde, cemiyette,
1: evet,
0: kişi ve toplum planında, yani tek tek kişilerle ilgili ama toplumun tamamını da kuşatan bir çerçeve içerisinde bu meseleleri sahiplenip özümsemeliyiz.
1: Evet efendim.
0: Aksi halde maalesef böyle üzücü hadiselerin sonu gelmez.
1: Gelmez.
0: Önüne geçilemez bunların. Çünkü evet, yani bir şu aileler tarafından, cemiyet tarafından, okul tarafından gençlerin aklına sokulmalı.
1: Tabii.
0: Gayrimeşru ilişkilerin sonu felakettir. Şöyle veya böyle.
1: Evet.
0: Gayrimeşru yoldan asla ve katta bir mutluluk, bir efendim bahtiyarlık mümkün
1: bir güzellik değil. Mümkün değildir.
0: Mümkün değil. Tam aksine her iki tarafın hayatını mahveden, birini mezara, birini hapishaneye gönderen,
1: evet,
0: facialar yaşanmak kaçınılmaz olur.
1: Fakat burada Sayın Kapan diyor ki, sevgilim diyor, aşkım diyor. Bu kelimelerle, bu kelimelere kanıyoruz ya da kandırıyoruz bu şekilde. Sonra pekala görüyorsunuz ki ya öldürüyor, ya parçalıyor, ya yakıyor.
0: Evet.
1: Ona insanın hafsalası almıyor. Yani madem ki senin sevdiğin, aşkın neyse işte. Sen nasıl bu kadar kötülük
0: tuzak,
1: yaparsın
0: tuzak
1: yani?
0: Tuzak o kadar büyük ki Atabey.
1: Çok enteresan
0: bazen
1: bir şey.
0: Bazen evet, hiç karşılaşmamış kişiler... Evet. Yani internet üzerinden şuradan buradan tesadüfen tanışıyor ve karşılıklı şeyler, aldatmacılar devam ediyor. Sonunda iş felakete dönüşüyor. Yani ona mesajı gönderen ismini değiştirerek, hatta cinsiyetini saklayarak.
1: Evet.
0: Erkek kişi kadın olarak mesaj çekiyor mesela.
1: Yeah.
0: Bunun yüzlerce örneği var değil mi?
1: Belki tabii,
0: binlerce
1: doğru
0: örneği var. Şimdi daha başlangıçta zaten hileyi kuruyor.
1: Evet.
0: Ama karşı taraf bilgisiz ve cahil ve saf olunca bunun farkına varamıyor, tuzağa düşüyor. Dolayısıyla aile dediğimiz yerden işte bu ikazların başlaması lazım. Okulda bu ikazların başlaması lazım. Yani okulda hocaların, öğretmenlerin çocukları tembih ederken yanlış yola sapmamaları noktasında kimlerden sakınacak, kimden uzak duracak, tuzaklar nedir? Bunlara kulak verilmesi lazım.
1: Evet. Peki efendim. Şimdi
0: yani bu derin bir mesele. Tabii.
1: Çok derin bir mesele ama ana hatlarıyla lazım açıkladınız. Evet. Bu kadarı bile yeter yani. Bunu dinlesek aslında.
0: Yani istatistikler her tabii şeyi anlatıyor aslında.
1: Evet.
0: Atabey. Maalesef. Şimdi baktığınız zaman işte cinayete kurban giden kadın, dost metres yaşamı.
1: Evet.
0: Boşanmış veya boşanmak üzere olan.
1: Evet.
0: Kendi evliliği devam ederken başka ilişkilere giren.
1: Tabii.
0: Yani örfen gelenek olarak, yani toplumun reddettiği ilişki biçimini sürdüren fertlerin başına olmadık felaketler geliyor.
1: Maalesef. Şimdi efendim bir de tabii bitmeyen bir olay daha var. Köpek vakaları. Evet,
0: evet,
1: azaldı. Ciddi çalışanlar da var. O ama devam evet ediyor. Şimdi görevini yerine getirmeyenlere hapis cezası geliyor.
0: Evet.
1: Kim ayak sürüyor, neden böyle yapıyorlar? Bunun bir karşılığı da olacak. Hapis cezası geliyor. Bunu da değerlendirmenizi isteyeceğim efendim.
0: Şimdi efendim, burada bir can mal emniyeti söz konusu.
1: Evet.
0: Yani köpekler kime saldırıyor? İnsanlara saldırıyor. Bu bazen çocuk oluyor, bazen yaşlı oluyor, bazen işte normal yetişkin insan oluyor. Ama köpek fobisi var, dehşete kapılıyor, kendini caddeye atıyor, arabanın altında kalıyor mesela.
1: Evet.
0: Şimdi bununla ilgili düzenlemeler yapıldı, yapılıyor. Var olan şey, normlar var, tüzükler, yönetmelikler vesaire. En tepeden, yani Cumhurbaşkanlığından başlamak üzere en alt idari birime kadar talimatlar veriliyor, tedbirler alınıyor. Ama besbelli ki henüz yeterli noktada değiliz. Bazı vilayetlerde gözle görülen efendim başarılar, iyi neticeler söz konusu. Mesela Erzurum'da böyle bir şeyi öğrendik. İstanbul'da mesela çok önemli mücadele veriliyor. İstanbul tabii büyük bir yer. En fazla da bu sıkıntıyı çeken vilayet tabii olarak İstanbul. 39 evet. ilçesinin her birinde, yani öyle ilçeler var ki vilayetlerden daha büyük.
1: Tabii tabii, Anadolu'da birçok vilayetten
0: büyük. Dolayısıyla mekan olarak, insan yoğunluğu olarak,
1: evet,
0: yani köpeklerin tehlike teşkil ettiği bölgeler buralar. Şimdi kırsal alanları geniş olan yerlerde köpeklerin menfi etkisi nispeten azalabilir.
1: Evet.
0: Ama kalabalıkların yaşadığı cadde, sokaklarda, meydanlarda sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerin varlığı tabii ki büyük bir tehdittir. Zaten neticelerini de görüyoruz işte.
1: Evet.
0: Maalesef ölümler oluyor. Yani 5 yaşındaki Hamza'nın suçu nedir? Hı hı. Köpekler tarafından katledilmesi, evet, parçalanması.
1: Maalesef.
0: Yani Allah aileye sabır versin.
1: Özalp ilçesinde, doğru.
0: Şimdi Atabey, kuralları koymak yetmez. Kural koyacaksınız tabii. Kuralsız iş olmaz. Ama kuralı koymakla işi hallettiğinizi düşünemezsiniz. O kuralın uygulanması da en az kuralın varlığı kadar önemlidir.
1: İşte evet, orada insan ayağı var.
0: Uygulanmayan kuralın hiçbir anlamı
1: yok. İnsan ne kadar görevini yapıyor.
0: Evet. Dolayısıyla kurallar, kaideler uygulanmak içindir. Yoksa seyirlik için değil. Kitaba yazarsınız, kağıt üstünde kalır. Efendim, aksaklıklar da devam eder. Bu zihniyeti terk etmek lazım. Kaidelerin titizlikle uygulanması lazım. Uygulanmayanlara da müeyyide gelmesi lazım. Siz dediniz ya, hapis cezası isteniyor.
1: Evet.
0: Şimdi yani insanları illa da hapiste korkutmak çok sevimli bir şey değil. Ama mecbur kalınırsa bunun kaçarı yok.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla herkes vazifesini yapacak. Vilayetlerde en büyük mülki amir olarak valilerin efendim dirayetinde, direktörlüğünde bu konu takip edilecek. Belediyelerin görevi var. Esas görev zaten belediyelere düşüyor.
1: Evet.
0: Yani bir taraftan merkezi yönetim genel düzenlemeyi yapacak ama yerel yönetimler de fiili olarak bu tedbirleri hayata geçirecek, gereğini yapacak. Başka evet, türlü bu mesele bitmez. Biz konuşmaya devam ederiz ve insanlar da maalesef zarar görmeye devam eder.
1: Maalesef. Peki efendim. Şimdi Sayın Kapan, bir de tabii siyasi gündem var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bu mutlak butlan davası CHP, evet, için söylüyoruz. Bu Ankara'da dün görüldü. 1 Temmuz'a ertelendi.
0: Evet.
1: Yolsuzluk davasında yargılanan Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek 1 Temmuz'da.
0: Evet.
1: Başkaları da var tabii, bazı delegeler var. Onlar da, evet, görüş beyan edecekler. Şimdi bu çok tartışılırken gazeteciler de tahminlerde bulunuyorlar ya da bazen farklı yorumlarda da bulunuyorlar. Onlar da tabii tartışma konusu oluyor ama şimdi MHP'li hukukçu genel başkan bir yardımcısı Fethi Yıldız Bey'in bir yorumu, evet, var, bir açıklaması var.
0: Evet.
1: Yani mutlak butlan kararı çıkarsa diyor, Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun efendim yetkili olabilir diyor.
0: Evet.
1: Yani Kemal Bey CHP'nin başına dönebilir çünkü en son kongrede o gitmişti, o gelebilir,
0: evet,
1: 38. diyor.
0: 38. kurultaydı.
1: Evet, gelebilir. İşte Kemal Bey gelirse ne olur, ne olmaz, o çok konuşuluyor. Fakat bir de Sayın Devlet Bahçeli'nin bir çıkışı var, diyor ki ben CHP'nin dağılmasını istemiyorum diyor yani.
0: Evet.
1: o da ayrı değerlendirilebilir. Ne dersiniz? Fethi Bey önemli bir hukukçu,
0: evet,
1: politikacı. Şimdi diyor ki mutlak butlan kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu yetkili olabilir diyor.
0: Evet.
1: Bu biraz net de bir cümle. Şimdi ya da şartla, siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Net bir cümle ama şartlı bir cümle. Çıkarsa, yani mahkemenin çıkarsa kararı önemli. Çünkü mahkeme mutlak butlan kararını verirse ne demek bu? Ken lem yekün, eski tabiriyle hiç olmamış gibi, yani yok hükmünde. Ne demek yok hükmünde? 38. kurultay yok hükmünde olacak o zaman. 38. kurultaydan evvelki yönetim meşru olarak sahneye gelecek. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve o günkü ekibi bu çerçevede görevlendirilmiş olacak.
1: Evet.
0: Yani göreve, var olan görevini devralmış olacak daha doğrusu. Dolayısıyla mahkemenin epeydir uzuyor, bazı şeylere bağlıyor, çağırıyor, yeni bilgiler, belgeler istiyor. İşte bu son duruşmada da Adem Soytekin isimli kişinin şahitliğini talep etmiş. Yani 1 Temmuz'a kadar tabi bu konuşulacak mesele. Bu ifadeden sonra sonuç değişir mi değişmez mi? Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Ama Sayın Bahçeli'nin söylediği şeyler, şayet mutlak butlan hükmü verilirse partide eski yönetimle yeni yönetim ister istemez karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmada daha önce de medyada haber olarak yer aldı, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yeni parti kurma, hatta var olan bir partiyi CHP'nin yerine ikame etmek üzere Özgür Özel ve arkadaşlarının hazırlıkları olduğuna dair epeyce yazıldı, çizildi.
1: Tabii bunlar da var, evet.
0: Şimdi,
1: ama bu konuda konuşan gazeteciler de var. Yani orada bir hazırlık var, onlar bir şey biliyorlar mı ya da hazırlık yapıyorlar.
0: Evet.
1: Bazı gazeteciler de çıktı ya da çıkmış gibi falan ifadeler de kullanıyor. Onların yorumu tabii bizi ilgilendirmiyor, evet.
0: Yani karar yazıldı, zamana bırakıldı
1: ha,
0: diyenler
1: gibi
0: var. Ama mahkemelerin kararı alenidir. Alenileşmekle birlikte hükmü ifade eder. Gizli karar mahkeme için söz konusu olmaz.
1: Evet, doğru.
0: Dolayısıyla bu gelişmeler beklenecek ama Sayın Bahçeli'nin söylediği işin siyasi boyutu, yani
1: nedir orada CHP'nin dağılmasını?
0: Yani devletin kuruluşuyla birlikte var olan, o kadar eski olan bir partinin parçalanması, bu şekilde fonksiyonunun efendim zayıflaması noktasında siyaseten yarar görmüyor Sayın Bahçeli.
1: Evet.
0: Yani istikrara bunun faydası yok diyor. Buna meydan verilmemeli diyor.
1: Siyasi demokrasi açısından diyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bir istikrarsızlık getirebilir. Bu da uygun değil. Evet.
0: Yani Türkiye'de zaten yeteri kadar siyasi gerilim varken bunun üzerine başka biraz daha gerilim yüklemenin kimseye bir faydası yok demeye getiriyor Sayın Bahçeli.
1: Peki Devlet Bey daha önce biliyorsunuz CHP'den ayrıldı, DSP'yi kurdu. Böyle bir
0: Bülent
1: şey
0: Ecevit
1: var.
0: Diyorsun.
1: Bülent Ecevit, yani evet, şeyi CHP'nin tarihinde böyle bir şey var zaten. Hatta iktidara da geldi yani.
0: Şöyle, şimdi CHP içerisinde oldum olası kavga var. Yani tek parti
1: hizipler
0: dönemi.
1: Hizipler kavgası mı bu?
0: Ekipler, tabii tabii.
1: Hizipler.
0: Tek parti döneminde de bu var. Yani 1946 veya 50 öncesinde de CHP içerisinde hizipler çatışması hep olmuştur.
1: Evet.
0: Ondan sonra da oldu, olmaya devam etti. 70'li yıllarda Bülent Ecevit ile İsmet İnönü arasında ya da her ikisinin işte kadroları arasında.
1: Evet.
0: O hizip çatışmaları devam etti. Ondan evvel kopuşlar oldu. Mesela Turan Faizioğlu ve arkadaşları partiden koparak yeni parti kurdular. İşte Cumhuriyetçi Güven Partisi.
1: Tabii. Ferit Melen vesaire.
0: Ferit Melen de vardı içerisinde. Hı-hı. Yani birçok böyle kopuşlar oldu. Bazen büyük kopuşlar oldu. Hatta kopan insanlar da etkili insanlardı.
1: Tabii.
0: İşte Ferit Melen gibi, tabii, efendim Turan Feyzioğlu gibi, Kemal Satır gibi. Yani diyeceğim CHP içerisinde kavga eksik olmadı.
1: Evet.
0: Sonra 1980 ihtilalinden sonra partiler kapatıldı. Bülent Ecevit partiler açıldıktan sonra yeni CHP'ye geçmedi.
1: Evet.
0: Kendi partisini kurdu. DSP'yi, Demokratik Sol Parti'yi kurdu.
1: Evet.
0: Yani Ecevit CHP'yi bir yere götüremeyeceğini gördüğü için oradan koparak.
1: Asıl şey orada, yani CHP yıllardır tartışıyor. Biz niye iktidara gelmiyoruz?
0: Evet.
1: İşte bunun yolları aranırken, bu adımlar atılırken merkez sağa kaydı diyenler var. Efendim hayır, daha soldayız diyenler var. Ondan sonra tabii dediğiniz gibi bu hizip kavgası devam ediyor. O ekip zaten Bülent Bey sanıyorum CHP'nin genel sekreteriydi tabii.
0: Evet, önce genel sekreteri, sonra tabii genel başkan oldu. Tabii. Ama işte temelde İnönü ekolüyle mücadele etti ve o tarihi bir başarı da kazandı, yani tırnak içerisinde onu da ifade etmek lazım. Gerçi evet, İsmet İnönü'nün yaşı çok ilerlemişti. Yani o saatten sonra belki dinamik bir mücadele için fiziki olarak
1: müsait değildi.
0: Çok kalmamıştı ama ismi vardı efendim. Tabii. Ağırlığı vardı devletin kurucu isimlerinden birisi olarak. Özel bir yeri vardı. Buna rağmen Ecevit'te işte o mücadele kendi aleyhine neticelenince İsmet İnönü'nün de CHP'den istifa etti.
1: Evet.
0: Hatırlayanlar, yaşı müsait olanlar hatırlayacaktır.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla yani CHP için iç kavga, hizipler çatışması bugünün meselesi değil.
1: Çok eski.
0: Dünden beri var, çok eskiden beri var. Evet. Yani daha doğrusu tek parti döneminin büyük kısmından başlamak suretiyle bu hep devam etti. Bugün de yine şu anda da CHP içerisinde hizipler çatışması var. Ama son dönemde bu Kılıçdaroğlu özel şeklinde bir bölünme teşekkür etti. Tabii Özel'in tarafında ağırlıklı güç olarak Ekrem İmamoğlu var.
1: Evet.
0: O 38. kurultayda fiilen etkili olan hizip de bu hizip, bu yeni hizip.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani bakıldığı zaman devam eden bir siyasi mücadele şüphesiz söz konusu. Fakat bunun bir bölünmeye, yeni büyük bir parçalanmaya evrilmesinin ülkeye faydası yoktur diyor Sayın Bahçeli.
1: Sayın Bahçeli, evet, onu söylüyorlar. Geçmişteki herhalde o süreci de göz önünde bulundurarak böyle bir tespitte bulunuyor.
0: Evet. Yani Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Doğru. Ve istikrarlı siyasi düzene ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Siyaset kendi kuralları içerisinde normal şartlarda yapılabilmeli. Yani kavga gürültüyle değil, programla, efendim planla, düşünceyle, vizyonla.
1: Evet.
0: Herkes sepetindeki pamuğu efendim ortaya koymalı. Yani varsa Türkiye'nin efendim gelişmesiyle ilgili bir plan, programı, bir fikri, bir düşüncesi.
1: Evet.
0: Onu uygulamaya koyacak şekilde toplumu ikna etmeli ve iktidar vizesini almalı ve bu şekilde devam etmeli.
1: Peki
0: yani
1: efendim.
0: Bu kadar parti var. Herkes neticede bir partinin programı, tüzüğü var, hedefleri var. Bunu halka kim daha başarılı anlatırsa iktidar vizesini de o alır.
1: Evet. Şimdi efendim bir de Saha Expo biliyorsunuz var. Dünya,
0: evet, savunma sanayi fuarı.
1: Savunma sanayi fuarı. O da bir, ciddi bir şey var. Ciddi bir ilgi var. Ziyaret edenler en çok da bir Yıldırım Han'a ilgi gösteriyor. Evet, özellikle
0: hepimiz için sürpriz oldu.
1: Balistik füzemiz bu. 6000 kilometreyi vurabiliyor. İsrail ve Batı basını ilgi gösteriyor. Hatta ciddi haberler var bu konuda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben yani hepimize sürpriz oldu Yıldırım Han.
0: Şimdi bilgiler parça parça geliyor tabii. Açıklandıkça Milli Savunma Bakanlığı tarafından, yetkililer tarafından açıklandıkça biz de öğreniyoruz. Bu Yıldırım Han 10 senelik bir çalışmanın mahsulüymüş. Biz daha yeni duyuyoruz ama
1: tabii
0: 10 seneden beri üzerinde çalışılıyormuş ve bununla ilgili tabii açıklanmayan bilgiler de var. Devlet sırrı niteliğinde. Zamanı gelince bunlar da bir kısmı yeniden ifşa olabilir. Yani 3 ton başlıkla efendim 3 ton başlıkla hedefe gönderilebilecek bir büyük füze.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Türkiye'yi başka bir lige yükseltiyor. Yani
1: caydırıcılık da tabii Türkiye adına önemli.
0: Mesela zaman zaman Yunanistan, işte Güney Kıbrıs falan filan, bunlar artık Türkiye için bir rakip olma şeyinden çıkıyorlar bu şartlarda. Çünkü Türkiye'nin gücü, sikleti belli. Türkiye küresel bir güç olma iddiasıyla büyük işler yapıyor. Bu manada efendim Yunanistan'la muhatap olması söz konusu değil.
1: Evet.
0: Hulusi Akar demişti ya, eski savunma bakanı, bir bu işin matematiği müsait değil. Yani Yunanistan Türkiye için bir rakip olamaz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onlar korku ve endişeyle bazı şeyler yazsalar bile çok önemli değil. Türkiye'nin buradaki durumu hedef büyütmek, ölçek büyütmektir. Yani bu son açıklanan projelerle birlikte Türkiye'nin aşağı yukarı 1500 tane savunma projesi var şu anda devam eden. Evet. İrili ufaklı 4500 tane de savunma alanında çalışan firma söz konusu. Yani mesele büyük.
1: Tabii.
0: Yunanistan için Yıldırım Han'a gerek yok. Yani Tayfun füzesi bile tek başına yetiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla esas olan bundan sonra Türkiye'nin küresel güç olarak ortaya koyacağı varlığını, iddiasını bu şeylerle destekleyip dosta düşmana kabul ettirmesi.
1: Evet.
0: Önemli. Bunun için çalışıyor. Güzel gelişmeler var. İnşallah daha da şey olacak.
1: Evet.
0: Yani bakın, Kaan uçağı daha tam seri üretime geçmeden 48 tane Endonezya tarafından satın alma sözleşmesi yapıldı.
1: Tabii.
0: Yani bu dünyada önemli bir başarıdır. Bu duyulan itimadın bir sonucudur.
1: Portekiz'e uçak sattık zaten. Şey uçağı. Eğitim uçağı.
0: İspanya'ya.
1: Evet, İspanya pardon. Evet.
0: Efendim Hürjet'i sattık.
1: Evet.
0: Şimdi başka şeyler de satıyoruz. Mesela yine Baykar'ın insansız savaş uçağı Kızıl Elma.
1: Evet.
0: 12 tane sipariş verdi yine Endonezya. Yani evet. Türkiye'nin pazarı büyük.
1: Evet.
0: Bu pazar çok hızlı da gelişiyor ve savunma sanayinde sıçrama yapan ülkelerin başında geliyor Türkiye. Tabii şu gerçeği de görmek lazım. Henüz 10-11 sıralarında ülke olarak dünya sıralamasında. Mesela Amerika'nın yıllık silah satış rakamı 350 milyar doların üstünde.
1: Yeah.
0: Ama Türkiye 10 milyar doların üstüne çıktı. Bu da önemli bir gelişme. Çok hızlı girdi birkaç sene içinde. Şimdi böyle fuarlar tertip edildikçe ve böyle yeni sürpriz silahlar efendim ilan edildikçe, tanıtıldıkça,
1: evet,
0: Türkiye'nin bütçesi de büyüyecek. Hızla büyüyecek. Tahminlerin üstünde büyüyecek. Öyle görünüyor. Evet.
1: Doğru.
0: Ne diyelim? Peki. Memlekete millete hayırlı olsun. Hayır. İnşallah savaş olmaz.
1: İnşallah.
0: Ama savaşların olmaması için en büyük caydırıcı güç elinizde kuvvetli silah olması.
1: Değil mi efendim?
0: Şimdi Yıldırım Han'ı gören, duyan artık düşüncelerini yeniden gözden geçirmeye ihtiyacı duyar. Hesaplarını bir kere daha
1: yapması
0: varsa
1: lazım.
0: Bir hesabı Türkiye'ye karşı,
1: evet,
0: bu hesabı gözden geçirme ihtiyacı duyar. Muhakkak duyar.
1: Peki efendim.
0: Ama caydırıcı olabilmek kolay değil. İşte doğru, iş yapacaksınız, üreteceksiniz. Kaanları yapacaksınız, Kızıl Elmaları yapacaksınız, Yıldırım Hanları inşa edeceksiniz.
1: Evet.
0: O zaman karşıdaki sizi dost veya düşman olarak daha doğru değerlendirir.
1: Evet. Efendim buyurun.
0: Buyurun.
1: Çok teşekkür ederiz. Reklamı aşmayalım diye Sayın Kapan bugün için efendim vakit
0: ayırdı. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Vakit ayırdığınız için teşekkür
0: ederim. Size de esenlikler dilerim.
1: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan'la efendim günü ve gündemi değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harvas. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Şimdi reklamlar.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: şimdi reklamlar.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.
3: Balistik füzesi Yıldırım Han sevgili izleyiciler. Milli Savunma Bakanlığı da bugün haftalık yaptığı basın bilgilendirme toplantısında başarıyla test atışlarının tamamlandığı bilgisini paylaşmıştı ki Saha Expo'da da sergilendi. Tüm dünyayla bir kez daha paylaşıldı. Hepimizi kat be kat gururlandıran, yerli milli imkanlarla ürettiğimiz, üretmeye devam ettiğimiz savunma projelerimiz, işte onların çok önemli bir ayağı Yıldırım Han sevgili izleyiciler. Kemal Atatürk imzasıyla beraber şöyle birkaç teknik detayı var. Onları hemen sizlerle paylaşayım. 6000 kilometrelik bir menzil, tabii şunu da söylemek lazım. Balistik füzeler meselesi artık çok farklı bir süreçte dünya. Tehdit algıları, savaşlar, savaşların şekli son derece değişmiş vaziyette. Bu noktada Türkiye tabii çok uzun bir zamandır hava savunma sistemini güçlendirmek adına çok önemli adımlar atmaya devam ediyor. İşte tam da dünyanın böylesi zamanlardan geçtiği anda elimizi çok güçlendiren çok önemli bir hava savunma sistemi Yıldırım Han balistik füzemiz sevgili izleyiciler, dolu dolu söyleyelim. Hipersonik hızı tabii terimlerle Mach 9-25 arası 4 adet itki motor olarak adlandırılan motora sahip 4 metrelik kanat açıklığı var. Patlayıcı kapasitesi 3000 kilo ve atmosfer dışı uçuş. Özellikle balistik füzeler meselesi ABD-İran savaşında bir kez daha üzerinde çok fazla konuşulan tehdit algılarının, tehdidin, riskin çok değiştiği ve çokça arttığı bu dönemde kuşkusuz elimizi dediğimiz gibi çok ama çok güçlendiren bir hava savunma sistemimiz, yerli balistik füzemiz Yıldırım Han, evet tüm dünyayla bu heybetiyle beraber Saha Expo'da bir kez daha tanıştırılmış oldu. Bugün itibariyle biz istedik ki bir kez daha sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. Ve Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesini yapar her perşembe malum. O bilgilendirme bugün İstanbul Saha 2026'da gerçekleşti. Saha 2026'daki toplantıda Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türk savunma sanayinin göz bebeği Yıldırım Han, az önce sizlere aktardığımız füze sistemine de değinildi. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen Yıldırım Han füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir denildi. Kara, deniz ve hava unsurlarıyla ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların terörle mücadele kapsamında azim ve kararlılıkla devam ettiği de vurgulandı. Geride bıraktığımız hafta içinde 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu bildirildi sevgili izleyiciler. Evet, şu anda ekranlarda Yıldırım Han laboratuvar aşamalarının son derece başarılı bir şekilde tamamlandığı açıklaması da bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında bizzat yapıldı ve paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. Atatürk eleştirisi yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'e cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan geldi. Kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'ın üzerinde Atatürk imzasıyla sergilendiğine işaret etti. Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi.
4: Mustafa Kemal'le mücadelesi hiç bitmemiş bir siyasi iktidarsınız.
5: Kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur.
6: Meclis Genel Kurulu'nda Atatürk tartışması yaşandı.
5: Baykar'ın 3 stratejik ürünü K2, mızrak ve sivrisinek ilk kez sergileniyor. Yine Alpay 2 ve Atilla. Biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok. Tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir'in eleştirilerine AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta sert tepki gösterdi.
5: Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar.
6: Leyla Şahin Usta CHP'li gençlere de seslendi.
5: CHP gençlik kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin bunlarla uğraşmayın. Gelin Saha 2026'yı siz de ziyaret edin. Orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım. Bu Star Wars renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz.
3: Adı yasak aşk ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ilk kez konuştu. Cezaevinden bir mektup yazdı Yalım. Sağlıklı bir insan olarak kız arkadaşlarının olduğunu söyledi. Otel odasında basıldığı kadına da değer verdiğinin altını çizdi. Eşiyle 3 yıldır görüşmediğini söyleyen Yalım, rüşvet almadım dedi.
6: Yolsuzlukları krize neden olmuş, yasak aşkları gündeme bomba gibi düşmüştü.
7: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yollandım.
6: Yaptıklarını savundu, sağlıklıyım dedi. Yasak aşklarına verdiği değeri anlattı.
7: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
6: Özkan Yalım, Uşak, onun yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla sarsılmıştı. Ankara'daki bir otel odasında basılan başkan önce tutuklanmış, sonra da görevden uzaklaştırılmıştı. Partisinden de ihraç edilen Özkan Yalım cezaevinde sessizliğini bozdu. Gazeteci Barış Yarkadaş'a bir mektup yazdı.
8: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
6: Yalım mektubunda sağlıklı bir kişi olduğunu söyledi. Kız arkadaşlarımın olması normal diyerek kendini savundu.
9: Eşimle 2-3 yıldır nikahım yok. Sağlıklı bir insan olarak tabii ki kız arkadaşlarım oldu. Otel odasındaki kadın 25 yaşındadır. Kendisiyle 2 defa ülke dışına gittik. Kendisi değer verdiğim bir kişidir.
6: Özkan Yalım mektupta yolsuzluk iddialarına da cevap verdi.
9: Ben kimseden rüşvet almadım. İhaleye fesat karıştırmadım. Ben örgüt falan kurmadım. Benim mal varlığımın %99'u belediye başkanı olmadan önce edindiğim mallardır.
6: Özkan Yalım'la ilgili soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde iddianamenin hazırlanması bekleniyor.
7: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
3: Tunceli'de yıllar sonra raftan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Adım adım sona gelinen dosyada genç kızın kaybolduğu gün patronuna mesaj attı ve ben artık gelmeyeceğim dediği ortaya çıktı.
10: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
11: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
6: Dosya tozlu raflardan indirilmiş, makam mevki tanınmadan şüpheliler yakalanmıştı. Bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın patronuna attığı mesaj ve sonrası yeniden mercek altında.
12: Şimdi katili Mustafa Türkay Sonel dedim.
6: Gülistan Doku tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. O dönem tüm birimler genç kız için seferber oldu. Bakılmadık yer kalmadı. Ama ne bir iz ne de bir sonuca varılabildi. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir bir gün yüzüne çıktı.
13: Kız hamile kaldı. Ben de kafasına sıktım.
6: Dosyada birçok şüpheli vardı. Ancak başı eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel çekiyordu. Yargı makam mevkiye bakmadı. İkisi de tutuklandı. Adım adım sona gelinen soruşturmada bir yeni gelişme daha yaşandı. O gelişme Gülistan'ın kaybolduğu günle alakalıydı. Genç kız kaybolduğu günün sabahı çalıştığı kafenin patronuna kısa bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Saat 8.13'te atılan o mesajda "ben artık gelmeyeceğim" ifadeleri vardı. Peki bu mesajdan sonra ne oldu? Gülistan mesajı attıktan sonra saat 11.06'da sevgilisi Zaynal Abakarov'un çalıştığı kafeye gitti. İkili bir süre konuştuktan sonra genç kız oradan ayrıldı. 10 dakika sonra Elazığ istikametine giden minibüse bindi. O saatten sonra da kendisinden bir haber alınamadı.
3: Terör örgütü DAEŞ'in propaganda ağına bir darbe daha vuruldu. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı.
6: Kapılar tek tek açıldı, adresler kuşatıldı, 11 şüpheli yakalandı. Terör örgütü DAEŞ'in karanlık ağına uzanan bağlantılar deşifre edildi. Çatışma bölgeleriyle temas kurdukları belirlendi. Sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. 16 şüphelinin izlerini emniyet ekipleri adım adım sürdü. Operasyon için harekete geçildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalar yapıldı. Operasyonun sonunda 11 şüpheli yakalandı. Örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
3: Domates kış boyu fiyatı yüksek sebzelerdendi. Bir türlü düşmek bilmedi. Pazarda 130, markette 140 liradan başlıyor. Domates bölgeye göre 180'e kadar çıkıyor. Peki sofraların vazgeçilmezi domateste düşüş ne zaman derseniz... Pazarcılar düşüşün tarihini verdi.
14: Şampiyonlar Ligi şu an burada.
15: Tabii yazın fiyatlar düşer. Geçen yıl 50 ile 60 arasındaydı. Bu sene 110 ile 130 arasında devam ediyor fiyatlar.
16: Kilosu 110 lira salkım domates.
17: Çatalca'dan getirdik, bahçeden getirdik, bir kılıçtan getirdik.
18: Bu sene en artan domates oldu. Yani pahalı.
19: Soğumdan doğru baka baka geliyorum. Pahalı. Uygun değil yani. Ucuz değil.
20: Valla kahvaltılara doğruyorum.
21: Ya her şey kullanılıyor aslında.
20: Her şey kullanılıyor. Olmazsa olmaz. Mutlaka olmalı. Evet.
21: Ama şu sıra o sofranın yıldızı domates fiyatıyla konuşuluyor.
22: Domates. Aynı domates.
23: Domatesçi.
22: Domates.
18: Markette 139 lira.
19: 110, 120, 200, 300 marketlerde.
20: Almasan da olmuyor, mecburiyetten alıyorsun. Domatesi, pilavı var.
21: Pazardaysa 100 TL ile 130 TL arasında.
20: Kışın daha pahalıydı. 200-250 vardı.
21: İki poşet aldınız. Ne kadar burası?
20: 370 TL.
21: Fiyatlar bence pahalı.
22: 100 liraya çiğ domatesini.
23: Domates çok seviyorum. Hem de tuzlayıp aşırı iyi oluyor. Çok güzel oluyor. Tuzlayıp yerim.
21: Çocukların en çok tuzlayarak yemeyi sevdiği o domates pazarda 100 liranın altına düşmüyor.
20: 70-80 olmalı.
18: En fazla 50 yani.
21: Şu an tezgahlarda ne kadar?
20: 110-120.
19: Ne kadar alabilirim ki? O da neden kahvaltıda yesinler diye.
16: Şu anda sera tarladayım.
21: Pembe domates bu sanıyorum.
16: Evet, 120 lira kilosu.
24: Hepimizin bildiği yemeklik domates dediğimiz yuvarlak domatesin fiyatı 60 lirayla 100 lira arası. Üretici fiyatı. İşçilik, ambalajlama ve navlun giderleri, rüsum ve stopaj eklediğinizde İstanbul'a bunun maliyeti üzerine 20 lira civarında bir para binmekte. Kanaatimce bu fiyat yüksekliği Mayıs sonuna kadar sürebilir diye düşünüyorum.
21: Pazarcılarsa domatesin fiyatının düşüşü için tarih verdi. O tarih Haziran ayı.
0: Haziran ilk haftasından itibaren tarla başlayacak. Seranın azalmasıyla beraber.
16: O zaman fiyatlar normale dönmeye başlar.
21: Haziran'da tarladan gelecek.
16: Evet.
17: Kampiyonlar gibi şu an burada.
0: Antalya'da biliyorsunuz bir ayda bir buçuk aydır sel oluştu. Ondan dolayı serada oluşan hasar domates çıkmadı. Yurt dışına giden domates.
21: Domates az olunca fiyat artar.
0: Evet, aynen öyle. Ne kadar az olursa evet, o kadar değerleniyor.
21: Yani domateste gözler artık hasat döneminde.
19: Tabii tarla çıkınca biraz fark eder. Evet. Belki birazcık düşebilir. Tabii ki domates yani bizim mutfaklarımızın, sofralarımızın vazgeçilmez.
8: 100 liraya çiğ domatesini.
3: Vergi ve kamu borçlarına yeni yapılandırma geliyor. Bu kapsamda kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltiliyor. Daha önce 50 bin lira olan teminatsız tecil limiti de 1 milyon seviyesine çıkarıldı. Düzenleme meclis komisyonundan geçti. Yasalaştıktan sonra düzenlemeden çok sayıda kişinin yararlanması bekleniyor.
1: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
6: Vergi ve kamu borçlarına dev yeniden yapılandırma geliyor. Borçlu vatandaşa hem taksit kolaylığı sağlanacak hem de alacak limiti artırılacak. AK Parti'nin mali düzenlemeleri içeren 15 maddelik torba kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu kapsamda kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltiliyor. Bu değişiklikle borçluların ödemelerini daha uzun vadeye yayabilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenlemeyle teminat aranmadan tecil edilebilecek borç tutarı da artırıldı. Daha önce 50 bin lira olan limit 1 milyon lira seviyesine çıkarıldı. Böylece daha fazla mükellefin teminat göstermeden, yapılandırmadan yararlanabilmesi hedefleniyor.

0: prim borçlarını ödemekte zorluk çeken küçük esnafın zorlanacağı ifade ediliyor. Bunun için tecil faizinin makul bir orana indirilmesi, şu ana kadar uygulanan gecikme faizinin de silinmesi öneriliyor. Genel kuruldaki görüşmeler sırasında verilecek önergelerle teklifin esnafın beklentileri doğrultusunda düzenlenmesi mümkün. Buna ekonomi yönetimi ve AK Parti grubunun yapacağı değerlendirmeler sonrasında karar verilmesi bekleniyor. Düzenlemede varlık barışı da yer alıyor. Amaç kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirebilecek. Bu kişilere vergi avantajları sağlanacak.
1: Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz.
2: Ordu'nun Kumru ilçesinde belediye başkanı öyle bir kampanya başlattı ki teşvik listesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. 10 çocuk yapana belediyeden 0 kilometre otomobil bedava. Evet, yanlış duymadınız. Otomobil işte, çok çocuklu teşvik paket.
3: Çocuk rızkıyla gelir derler ama Ordu'da rızkın yanına bir de 0 kilometre otomobil eklendi. Burası Kumru ilçesi. Nüfus her geçen yıl eriyor. Belediye ise bu gidişata dur demek için kesenin ağzını sonuna kadar açıyor.
4: Ödüllerin en iyisini vererek hem ailemize katkı sağlayacağız ve aynı zamanda da Kumru'muzda nüfusun artmasını sağlayacağız.
3: Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva öncülüğünde başlatılan aile teşvik programıyla çocuk sayısı arttıkça ödülün boyutu da katlanıyor. 3. bebeğe 50 bin lira, 4.'ye 100 bin lira, 5.'ye 150 bin lira nakit destek. Üstelik ödemeler doğrudan annelerin banka hesaplarına yatıyor. Ama asıl büyük ödül sona saklanmış. Eğer bir aile çocuk sayısını 8'e çıkarırsa 300 bin liranın yanı sıra belediyede iş imkanına kavuşuyor. Benim hedefim 10 çocuk diyenleri ise kapıda 0 kilometre bir araç bekliyor.
4: Eskiden ailelerimizin kimisinin 10 çocuğu, kimisinin 15 çocuğu, kimisinin 8 çocuğu var. Şimdi olmasın diyoruz yani biz de.
3: Peki bu teşviklerden kimler yararlanacak? En az 2 yıl Kumru'da ikamet etmek ve çocuğun 4 Mayıs 2026 tarihinden sonra doğmuş olması gerekiyor.
4: Şimdiden çocuk yapan kardeşlerimize, ailemize tebrik ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
3: Belediyenin bu görülmemiş teşviki resmen başladı. Bakalım Kumru sokakları önümüzdeki yıllarda çocuk sesleriyle şenlenecek mi?
2: Yapay zeka sohbet botları bu kez doktor gibi konuştu, ortalık karıştı. ABD'nin Pensilvanya eyaleti insanları yanılttığı gerekçesiyle yapay zeka şirketine dava açtı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalet doktor gibi davranan yapay zekaya dava açtı. Charachter AI platformunun sahibi Charachter teknoloji şirketi Pensilvanya eyaletinin hedefinde. Vali Joe Shapiro yönetimi bunun bir eyaletin yapay zeka şirketine karşı açtığı ilk yaptırım davası olduğunu açıkladı. Dava dosyasına göre eyalet müfettişi platformda psikiyatri araması yaptı. Karşısına çıkan bazı sohbet botları kendilerini lisanslı doktor gibi tanıttı. Emily adlı bir botun hem Pensilvanya'da hem de Birleşik Krallık'ta lisanslı psikiyatrist olduğunu söylediği öne sürüldü. Botun ayrıca sahte lisans numarası verdiği ve ilaç yazabilir misin sorusuna teknik olarak evet cevabını verdiği iddia edildi. Pensilvanya yönetimi bunun yasa dışı şekilde tıp pratiği yapmak anlamına geldiğini savunuyor. Şirketse suçlamaları kabul etmiyor. Botların kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu ve tamamen eğlenceyle rol yapma amaçlı olduğunu belirtiyor. Şirket daha önce de çocukları zararlı davranışlara yönlendirdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Pensilvanya eyaleti şimdi mahkemeden sohbet botlarının kendilerini lisanslı uzman gibi tanıtmasını engelleyecek tedbir kararı talep ediyor.
2: Biri beyaz eşya, diğeri araba. İki marka, iki farklı reklam. Üstelik birinde tema anneler günü. Avrupa'daki reklamda çok çocuklu aile ve anne tercih edildi. Türkiye ayağındaysa ne çocuk ne de eş var. Köpekli yalnız bir kadın üzerinden anneler günü işlendi. Peki o marka kendi ülkesinde çocuğu özendirirken ülkemizde neden çocuk

0: dünyada birçok ülke nüfus toplumunu arttırmaya çalışırken, birçok ülkede bugün nüfus azalımı büyük bir sorunken bu reklamın kasıtlı bir hareket olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Günümüzde insanlar artık çocuk yapmak yerine yalnız yaşayıp kedi köpek besliyor. Nereye gidiyoruz?
2: Gidişat iyi değil yani.
1: Oğluşum!
3: Kalbinde taşıdığında da anne olursun.
1: Reklamların dili değişti. Aile artık çocuklarla değil hayvanlarla anlatılır oldu. Bu tercih çocuksuz toplum tartışmasını yeniden alevlendirdi.
4: Güzel bir reklamdı, ilgi çekici. Yani ben bayağı sevdim.
5: Çocukların bu reklamı beğenmesi çok enteresan. Çocukları manipüle etmeye yönelik bir reklam diye düşünüyorum. Nüfus azaltma politikası diyebilir miyiz?
2: Evcil hayvan sahipleri genelde şey diyor hani çocuğu gibi oluyormuş gerçekten insanın. Hani onlara da kesinlikle saygı duyuyorum ama hani çocuk bence daha bir başkadır yani.
6: Harbi hiç çocuktur. Vazanlarıyla tamam mı?
1: Yurt dışında çocukların yer aldığı reklamlarda Türkiye'de evcil hayvanlara yer veriliyor. Anneler Günü temalı reklamlarda ise anne var ancak çocuk yok. Peki bu neyin işareti?
7: Yalnızlık. Çocuğun yeri ayrı, hayvanın yeri ayrı. Hayvanları alet etmesinler ya.
8: İnsanlar hani tek yaşamaya, bireysel yaşamaya yönlendiriliyor. Anne dediğimiz zaman aklımıza kedi köpek değil çocuk ve anne geliyor.
9: Hoş karşılamadım açıkçası. Ben de seyretmiştim. İnsanları hani hayvanla affedersiniz eşleştirmişler. O hoş değildi.
1: Gündelik hayatın vazgeçilmez markaları reklamlarında artık farklı tercihler yapıyor. Çocuk yerine evcil hayvanlar kullanılıyor. Peki bu masum bir pazarlama mı yoksa toplumsal dönüşümün işareti mi?
10: Bizim toplum yapımız da değişti. Bir algı yaratmaktan ziyade belki reklamın çıkış noktası da o olmuştur.
11: Nüfus artışını engellemeye çalışıyorlar. Şu dünyada çocuklarla başka hiçbir şeyi kıyaslayamam, karşılaştıramam ve değişmem.
12: ABD ve İran anlaşacak mı yoksa ikinci bir savaşın hazırlıkları mı yapılıyor? Bu sorular bir yana, şimdi üçüncü bir soru daha gündemde. İki taraf da aslında ne yapacağını bilmiyor mu? ABD Başkanı Trump başta olmak üzere iki ülkeden de çelişkili açıklamalar birbirini izliyor.
13: ABD ve İran hattında kafalar karıştı. Savaş mı, barış mı? Yoksa taraflar ne yapacağına karar veremiyor mu? Süreç kaosa doğru sürükleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump peş peşe çelişkili açıklamalar yapıyor. Önce Hürmüz'ü güç yoluyla açmayı öngören özgürlük projesinden 48 saat içinde vazgeçti. Ardından Amerikan merkezli Axios tek sayfalık bir anlaşma metni üzerinde 48 saat içinde uzlaşı sağlanacağını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise doğrudan anlaşmadan söz etmese de topu İran'a attı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın anlaşmayı kabul edeceğini varsayarsak Hürmüz Boğazı İran dahil herkes için açık olacak dedi. ABD Başkanı bununla da kalmayıp artık savaşmak istemediğini de açıkça söyledi.
14: Artık insan öldürmek istemiyoruz. İranlılar harika insanlar. İran'ın mantıklı davranmasını istiyoruz.
13: Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi durumundaysa daha önce olduğundan çok daha yüksek bir bombardımanla karşılaşacağını söyledi. Saatler sonra ABD Başkanı bir açıklama daha yaparak İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde yaptırımların kaldırılacağını, bunun için Tahran'a bir hafta süre tanıdığını duyurdu. İran basını ise önce Tahran'ın anlaşmayı incelediğini, cevabın Pakistan'a iletileceğini iddia etti. Ardından aksi yönde haberler geldi. İran basını Axios'un Beyaz Saray'a çalışan bir manipülasyon aracı olduğunu yazarak tek sayfalık anlaşma iddiasını yalanladı. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sahte Axios operasyonu başladı dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'yi müzakerelerde samimi olmamakla suçladı. İran'ın sunduğu geçmiş planda Hürmüz'ün açılması ancak nükleer meselenin müzakere dışında bırakılması öneriliyordu. İddia edilen tek sayfalık anlaşmadaysa İran'dan uranyum zenginleştirmeyi durdurması isteniyor. Karşılığında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması öngörülüyor. Her iki taraf anlaşma olması durumunda Hürmüz'ün açılması konusundaysa mutabık.
12: İsrail ordusu geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Kentin güneyine düzenlenen hava saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırının ABD ile koordineli gerçekleştirildiği iddiası ise bölgede tansiyonu daha da yükseltti.
13: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyosuna hedef aldı. Saldırıda bir konut vuruldu. Lübnanlı kaynaklara göre saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz'ın saldırı talimatını verdiği açıklandı. Netanyahu, hedef alınan kişinin Hizbullah'ın Elit Rıdvan gücüne bağlı bir komutan olduğunu iddia etti. Ancak Lübnanlı kaynaklar hayatını kaybedenler arasında üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin bulunduğunu doğrulamadı. İsrail basınında yer alan iddialarsa dikkat çekici. Saldırının ABD ile doğrudan koordinasyon içinde gerçekleştirildiği öne sürüldü. Beyrut semalarında yükselen duman ve patlama sesleri sonrası bölgede panik yaşandı. İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar Orta Doğu'da yeni bir gerilim dalgası endişesini artırıyor.
12: İsrail şirketlerin Güney Kıbrıs Rum yönetiminde çok sayıda arazi ve konut satın alması adadaki demografik dengeyi ve egemenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar İsrail'in bölgedeki varlığını Türkiye'yi bir çevreleme stratejisi olarak yorumlarken Rum halkı adasında hegemonya endişesi büyüyor.
15: The threats we face are real.
13: Akdeniz'de enerji ve güvenlik odaklı işbirlikleriyle dikkat çeken İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki ilişkiler mülkiyet tartışmalarıyla yeni bir boyuta evrildi. Limassol bölgesindeki Trozena köyünün İsrail şirketlerce satın alınması ve Rumların bölgedeki kiliselere erişiminin engellendiği iddiaları adada sessiz işgal yorumlarına neden oldu. İsrailli yatırımcıların sadece Trozena ile sınırlı kalmadığı, adanın güneyinde geniş çaplı arazi ve konut alımlarına devam ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar bu durumun uzun vadede Kıbrıs'ın demografik yapısını bozabileceği ve sosyal dengeleri alt üst ederek yeni bir güvenlik krizine yol açabileceği konusunda uyardı. Bu durumun Filistin'de yaşananlarla birebir benzerlik taşıdığına dikkat çekildi. Uzmanlar adanın güneyinde yaşananların Doğu Akdeniz'deki büyük satranç tahtasının bir parçası olduğu görüşünde. Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında Türkiye'yi çevreleme odaklı bir işbirliği de mevcut. Rum kesimi Tel Aviv'i yanına alarak Türkiye'ye karşı bir koz elde edeceğini düşünüyor ancak İsrail'in adada köyleri satın alacak kadar genişlemesi Rum tarafı için yeni sorunlar doğurabilir. Çünkü bölgedeki demografik yapının İsrail nüfusu lehine değişmesi bizzat Rum halkını da rahatsız eden bir hegemonyaya dönüşüyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi yetkililerinin sessizliğini koruduğu bu süreçte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak adına gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanıyor.
12: Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik gücünü temsil ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcıoğlu, Kuzey Kıbrıs varsa Mavi Vatan ve Türkiye Cumhuriyeti için vardır dedi.
16: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa Mavi Vatan için vardır. Oradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa Türkiye Cumhuriyeti için vardır.
13: Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik gücünü temsil ettiğini söyledi. Türkiye'nin desteğiyle ambargolara rağmen ayakta kaldıklarının altını çizdi.
16: Bütün izolasyonlar ve ambargolara rağmen ayakta duran 195 ülkenin tanımadığı, 155 ülkenin tanımadığı, dünyanın tanımadığı ama Türkiye'nin tanımasıyla hayatta var olan, var olmaya devam edecek olan bir Türk Cumhuriyeti.
13: Ankara'da Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin güçlendirilmesi için toplantı yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcıoğlu yalnızca siyasi değil ekonomik büyümeyi de hedeflediklerini vurguladı. 2030 yılına kadar hedefin turizmde 4 milyon ziyaretçi, yüksek öğrenimde 150 bin öğrenci ve ihracatta 1 milyar dolar olduğunu açıkladı.
16: Şu an 160 milyon dolarlar civarında olan ihracatını önümüzdeki 2030 yılına kadar 1 milyar dolara çekme hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti birlikte omuz omuza mücadele veren bir Kıbrıs Türk halkından rahatlıkla bahsedebiliriz.
12: ABD Başkanı Donald Trump doğum gününde Beyaz Saray'da kafes dövüşü organize etmeye hazırlanıyor. Trump 14 Haziran'da kozlarını paylaşacak dövüşçüleri Oval Ofis'te ağırladı. Dövüşçüler Beyaz Saray'ın bahçesinde poz vermeyi de ihmal etmedi.
13: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington 14 Haziran'da çok tartışılacak bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
17: I'm a big sports fan.
13: Hem Başkan Donald Trump'ın doğum gününün hem de Amerikan Bayrak Günü'nün kutlanacağı gecede Beyaz Saray'ın bahçesine dev bir kafes kurulacak. Binlerce kişinin izleyeceği ücretsiz etkinlikte kafes dövüşü yapılacak. Donald Trump, ABD'nin 250 yıllık tarihinde ilk kez gerçekleşecek etkinlik öncesinde kozlarını paylaşacak dövüşçüleri Oval Ofis'te ağırladı. Trump, etkinlikle ilgili konuşurken heyecanını gizleme ihtiyacı duymadı.
18: 14 Haziran'da büyük bir dövüş olacak. Böyle bir şeyi bir daha göremezsiniz. Daha önce hiç yapılmadı. Burada arkamda duranların hepsi en iyi dövüşçüler. Hepsi şampiyon. Bu Beyaz Saray'ın tam önünde gerçekleşecek.
13: Dövüş sporları organizasyonu UFC'de gecenin ana maçında karşı karşıya gelecek Tüsklet şampiyonu Ilya Topuria ile Balyoz lakaplı Justin Gaethje'nin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Paylaşılan videoda Beyaz Saray'ın bahçesinde karşı karşıya gelen iki sporcunun birbirlerinin gözlerinin içine bakarak face off yani yüzleşme pozu verdiği görüldü. UFC'nin paylaşımında bundan daha büyüğü olamaz ifadesine yer verildi.
12: Hanta virüs salgının patlak verdiği ölüm gemisi Honduras'taki Türk yolcu sayısının 3 olduğu ortaya çıktı. YouTuber Ruhi Çenet'in yanı sıra yaban hayatı uzmanı Emin Yorçuoğlu ve Melike Güner'in de o gemide olduğu bildirildi. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na götürülen gemideki yolcuların ülkelerine tahliye edilmesi bekleniyor.
19: One of our passengers sadly passed away last night. I'm told by the doctor we're not infectious, but the ship is safe when it comes to that.
13: Önce YouTuber Ruhi Çenet, ardındansa yaban hayatı uzmanı Emin Yorçuoğlu ve Melike Güner, dünyanın konuştuğu ölüm gemisindeki Türk sayısı 3'e çıktı. YouTuber Ruhi Çenet, MA Hondius isimli gemiden hantavirüs vakaları yayılmadan kısa süre önce ayrıldığını açıklarken, Yorçuoğlu ve Güner'in hala gemide olduğu ortaya çıktı. Yeşil Burun Adaları'nın başkenti Praia açıklarından bir video paylaşan iki isim, hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemideki son durumu aktardı.
20: Şimdi gemideyiz, 6 Mayıs. Praia'dan yola çıkıyoruz, Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik.
13: Hantavirüs vakası tespit edilen 3 yolcu Hollanda'ya tahliye edilirken İspanya hükümeti de krizle ilgili yol haritasını belirledi. İspanya hükümeti 9 Mayıs'ta Kanarya Adaları'na demirlemesi beklenen gemideki yaklaşık 150 yolcunun özel güvenlik önlemleri altında ülkelerine tahliye edilmesine karar verdi. Gemideki 14 İspanyol vatandaşının ise karantinaya alınacağı açıklandı. Hantavirüsün genel halk sağlığı için düşük risk taşıdığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü ise salgının kaynağı ile ilgili araştırma başlattı. Uzmanlar virüsün kuluçka süresinin 1 ila 8 hafta arasında değişmesi nedeniyle yolcuların virüsü yola çıktıkları Arjantin'den ayrılmadan önce mi yoksa gemide mi kaptığını belirlemekte zorlanıyor. Genellikle kemirgenlerin dışkı ve idrarı yoluyla insana geçen hantavirüs nadir de olsa insandan insana bulaşabiliyor. Hantavirüs masum bir grip gibi başlasa da kısa sürede akciğer, kalp ve böbrekleri iflas ettirebilen korkunç bir tabloya yol açıyor. Hantavirüs vakalarında ölüm oranının %40'a kadar çıktığı belirtiliyor. Belirtilerin griple neredeyse aynı olması erken teşhisi imkansız hale getiriyor. En korkutan noktaysa virüse karşı henüz ruhsatlı bir aşı veya özel bir antiviral tedavinin bulunmaması.
12: Sosyal medyanın temel taşı kısa videolar. Çoğu bir dakika bile değil. Bu yüzden hızlı ve kolay tüketiliyor ama o keyfin bedeli çok ağır. Dikkat süresi 8 saniyeye kadar geriliyor. Hafızayı ve karar alma becerilerini zayıflatıyor. Akademik başarıyı aşağı çekiyor. Bu riskler özellikle çocuklar ve gençleri tehdit ediyor.
0: artık herkes de bağımlılık haline geldi bence. Su içmek gibi bir şey. Bende zaten odak kalmadı. Ben film izleyemiyorum.
21: 5 dakika diyorum, 1 saat oluyor, 2 saat oluyor. Öyle gidiyor yani.
22: Elim karıncalanıyor. Kalkarken bazen başım döndüğü oluyor.
23: Kısa videolar oynatmaya başladığımızda bir bakıyoruz saatler geçmiş. Eğlenceli ve masum gibi gözükse de tehlike büyük. Çünkü bu kısa videolar gençlerin başarısını düşürüyor.
0: Bağımlılık yaptığını hissedebiliyorum. Bir oturuşta bir saati devirebiliyoruz yani.
24: Peş peşe 30-40 video falan genelde izliyorum yani, izliyorum. Evet, bunun yerine ders çalışabilirim, kendimi geliştirebilirim ama tercih etmiyoruz.
23: 11 ila 31 yaş arasındaki 22 bin kişi incelendi. Sürekli ve hızla değişen videolara maruz kalındığında beyindeki odaklanma yeteneğinin kaybolduğu sonucu ortaya çıktı. Gençlerde ise dikkat süresi kısaldı. Dikkat dağınıklığı zirve yaptı.
0: Çok sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünmüyorum bunalıp da kaydırmaya başlamanın.
24: Peki sen yaptın mı daha önce?
0: Tabii ki. Herkes gibi.
24: Sabaha kadar kaydırırdım abi. Akşama kadar, sabaha kadar kaydırırdım ekranı. Ondan sonra baş ağrısı falan çekmeye başladım. Ufak ufak başlıyor ama gözle görünmeyen sorunlar da ortaya çıkmaya başladı.
23: Kısa videolar beynin anlık ödül sistemini sürekli çalıştırıyor. Sonucunda öz kontrolü sağlayan bölge tembelleşiyor. Gençler daha kolay bağımlı hale geliyor. Bunun sonucundaysa karar verme yeteneği köreliyor. Beyin anlık hazlara yöneliyor.
22: Günün yarısını kaydırarak geçiriyorum. Ve her kaydırmada daha mutlu oluyorum.
0: Kısa videolar izliyorum. Sonra kendimi kaptırıyorum. İzledikçe bir bakıyorum ki derslerim kalmış. Zaman çok geçmiş.
25: Sosyal medyada sürekli ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki. Artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniyeyi geçmiyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı.
23: Odaklanma sorunu yaşayan gençler motivasyonunu kaybediyor. Akademik başarı hızla düşüyor. Azalan ders çalışma süresi notları da dibe çekiyor.
24: Odak süremi azalttığı için doğal olarak ders çalışmamı da etkiliyor tabii ki.
23: Peş peşe kaç video seyrediyorsunuz?
24: 30-40 video oluyor.
22: Başladım mı durmuyor.
23: Bu gidişata dur demek için ekran süresini sınırlandırmak, fiziksel aktiviteyi arttırmak gerekiyor. Uzmanlara göre bir diğer sorun da ne kadar ekran başında kalındığı değil, nasıl içeriklere maruz kalındığı.
0: Kaydırdıkça zaten daha da çok kaydırma isteği geliyor. 5 saniyelik video artık sıkıcı gelmeye başlıyor. 4 saniye, 3 saniye hep daha kısasını arıyorsun.
12: Başkent Mayıs'ın ilk haftasını yağışlarla karşıladı. Yağmur ve kar barajlara can suyu oldu. Su miktarı geçen seneye göre büyük artış gösterse de aktif doluluk oranı %36'da kaldı.
13: Başkent'te Mayıs ayının ilk haftasında yağışlar etkili oldu. Kar, dolu ve yağmur yağdı. Bu barajlara can suyu oldu. ASKİ Ankara'daki barajların doluluk oranlarını açıkladı. Barajların doluluk oranı %43,29 olarak ölçüldü. Kullanılabilir aktif su oranı ise %36,68 oldu.
26: Bu su bize 200 gün gider ama rahat rahat 2026'yı da geçeriz, o anlama gelmiyor.
13: Geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına göre barajlara gelen su miktarı 5,5 kat arttı. Yine de su oranı kritik seviyelerde kaldı. Kesikköprü Barajı'nda su oranı %100 iken Türk Şerefli Barajı'nda sadece %5 olarak ölçüldü.
12: Ve bu haberle birlikte noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın saat 12'de gün ortasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
13: TGRT FM Haber.
27: Şimdi reklamlar.
28: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Sıra dışı bir törene ev sahipliği yaptı. Ülkenin ilk robot rahibi Gabi, Buda'nın doğum günü kutlamaları öncesinde düzenlenen resmi törenle görevine başladı. 130 santimetre boyundaki Gabi, geleneksel gri ve kahverengi Budist cübbesiyle rahiplerin karşısına çıktı. Gabi, tören sırasında Budizm öğretilerine sadık kalacağına dair bağlılık yemini etti. Törenin en dikkat çekici anlarından biri de kıdemli bir rahibin Gabi'nin boynuna Budist tesbihi olan rozari takması oldu. Robot bu jest karşısında ellerini birleştirerek rahipleri selamladı. Budist geleneğine uygun şekilde eğilerek saygısını sundu.
2: Küfür et, devam et. Devam et, devam et. Ben polise vereceğim seni.
1: Trafikte durdular, dakikalarca tartıştılar.
3: Ben karakola şimdi gidiyorum oğlum.
2: Hadi, hadi gel.
3: Karakola
2: hadi
3: ben
2: gel.
3: Şimdi gidiyorum.
2: Hadi gel.
3: Ayıp değil mi sizin yaptığınız?
2: Sen telefonla duramazsın ya.
1: İstanbul Küçükçekmece'de İETT şoförüyle bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesinden çıktı tartışma. Otobüsteki yolcular da dahil oldu, tansiyon yükseldi.
2: Sana bu insanlar hiçbir şey demedi, tamam mı? Devam et sen.
1: Otomobil sürücüsü aracından indi. Bu ona pahalıya patladı.
2: Delikanlıysan gidersin polise, tamam?
4: Yapma.
1: Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki sürücünün de ifadesi alındı. Otomobil sürücüsüne trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek, duraklamanın yasaklandığı yerde durmak, saygısızca araç kullanmaktan toplamda 182.246 lira para cezası kesildi. Ayrıca aracı da 60 gün trafikten men edildi.

0: Bayrağa saygısızlığa tepkisiz kalmadılar. Çöpten çıkardıkları ay yıldızlı bayrağımızı araca astılar.
1: Buraya koyabilirsin abi.
0: Maltepe'de belediye personeli ay yıldızlı bayrağın çöpe atıldığını fark etti. Hemen bayrağı çıkardı. Servis şoförü de bayrağı alarak aracını astı.
1: Sana abi. Ben de bize. Tamam.
0: Servis şoförü bayrağı çöpe atanlara tepki gösterdi.
1: Adamla bayrağı çöpe atmış ya. Böyle bir hareketsizlik olabilir.
0: Vatandaşların bayrak sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi.
2: Zemin kan kırmızı, ay yıldızı aç, o mübarek.
3: Arkadaşlar görüyorsunuz böyle aşağıdan çok kötü bir dolu geliyor. Elazığ'a doğru gidiyor.
0: Elinde ne mikrofon ne de kameralar vardı. Kırık televizyon arkasına geçti, hava durumu sundu.
3: Şu anda Elazığ'dan 100 kilometre uzaktır. Ona göre hasar kitabınızı yapın. Baş çimşekler zaten çarpıyor. Ben görüyorsunuz.
0: Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde keçilerin otladığı o sessiz meralar bir anda canlı yayın stüdyosuna dönüştü.
3: Elazığ'ı şimdiden uyarıyorum. Vallahi odur geliyor. Böyle... İşiniz varsa çabuk görün.
0: Doğanın içinden gelen bu samimi bülten sosyal medyada günün en çok izlenen hava durumu raporu oldu.
3: Hepiniz Allah'a emanet olun. Aladır dikkatli ol geliyor.
0: Oyunlar oynandı, balık ekmekler yenildi. Festival öğrencilere neşe oldu.
4: Çok eğlendik ya, güzel. Ortam iyi.
5: Çok iyi ya, çok eğlenceli. Böyle kop kop yedim, güzeldi.
0: Görüntüler Isparta'dan. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi tarafından bu yıl 5. kez balık ekmek şenliği düzenlendi. Neşenin eksik olmadığı saatlerde karınlar da doydu. Tam 5000 balık ekmek öğrencilere dağıtıldı. Şenlikte yöresel oyunlar da oynandı. Öğrenciler ders arasında keyifli vakit geçirdi. İki hırsız evlere dadandı. 195 suç kaydı olan kadın ortağıyla birlikte yakalandı. Hırsızlar kağıthane ve bahçeli evleri mesken tuttu. Evlerden yüz binlerce lira, ziynet eşyaları, döviz ve elektronik eşya çalındı. Ekipler şikayet üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Başakşehir'deki eve yapılan operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 39 yaşındaki kadının 195 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 7 ilçedeki 10 evden hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edildi. Ortağınınsa 8 suç kaydı olduğu belirlendi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eğitimleri var, çalışma izinleri yoktu. Uygunsuz şartlarda doktorluk yaptılar ancak polisten kaçamadılar. Operasyonun adresi Bursa. Polis ekipleri bir grup yabancı uyruklu şahsın sahte diplomayla doktorluk yaptığını belirledi. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. 4 kadın doğum uzmanı, 4 diş hekimi, 1 çocuk hastalıkları uzmanı ve 1 iç hastalıkları uzmanının da aralarında bulunduğu 18 şüpheli belirlendi. Yapılan operasyonla tamamı yakalandı. Şüphelilerin sağlık eğitimi aldığı ancak Türkiye'de çalışma izni olmadığı tespit edildi. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda tıbbi ekipman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme tamamı hakkında adli kontrol kararı verdi.

0: Türk çocuğu yine bayrağına sahip çıktı. İlkokul öğrencilerinin bayrak sevgisi gururlandırdı. Örnek görüntüler Erzurum'un Pasinler ilçesinden. Porsuk Mahallesi İlkokulu'na gelen 3 öğrenci yerdeki Türk bayraklarını görünce hemen oraya koştu. Bir çocuk yerdeki bayrağı kaldırdı, öperek başına koydu. Diğer öğrenciler de yardım ederek bayrağı öptü. Bir süre bayrak asacak yer arayan ancak boyları yetişmeyen 3 çocuk hemen bir sandalye çekti. Bayraklar kirlenmesin diye sandalyenin üzerine koyduğu ardından da oradan ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler hem yürekleri ısıttı hem de takdiri topladı. Şampiyonlar Ligi sevinci Paris'i karıştırdı. Paris Saint-Germain taraftarları takımlarının Bayern Münih'le berabere kalarak Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine dehşet sevindi. Sokaklar havai fişeklerle aydınlandı. Sanki bir kitlesel şiddet eylemi varmış gibi yüzlerce polis hazır bekledi. Taraftarların geleneksel buluşma noktası olan Şanzelize Caddesi bu kez kapatıldı. Taraftarlar Paris'in merkezi yerlerine akın etti. Yer yer polisle çatışma da yaşandı. Çok sayıda taraftar gaz yemeden evine dönmedi. Akran zorbalığını eğlenceye çevirdiler. Vur diye tempo tutup insanlığın iflasını kaydettiler.
1: Yüzüne tekme at! Yüzüne tekme at!
0: Olayın adresi Samsun'un Çarşamba ilçesi. Aralarında husumet bulunan bir grup kız 17 yaşındaki genç kızı okul bahçesine çağırdı. Ancak amaçları konuşmak değildi.
2: Ben de ödeyecektim. Bulsaydınsa da benden önce atıldılar.
0: Genç kızı saçlarından sürüklediler. Dakikalarca işkence ettiler.
2: Bakayım ya, yüzü mü kanıyor lan?
1: Abi yoruldum.
0: Şiddeti adeta bir eğlenceye dönüştürdüler.
1: Yüzüne tekme at! Yüzüne tekme at!
0: Darp ettikleri kızın arkadaşına da şikayetini geri çekecek misin diye baskı kurdular.
2: Ela ne düşünüyorsun? Şikayetini geri çekecek misin?
3: Şikayetini geri çek daha. Uzlaştırmaya falan düştü. Sürekli mahkeme uğraşıyorum ya. Bir de benden olmuşsun sadece şikayetim.
0: Ancak o görüntüler adaletin eline geçti.
2: Bize ne dedi?
4: Benim annemin manitası yok dedi.
0: Şüphelilerden 19 yaşındaki Nisanur Sezgin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen 4 kızınsa adliyedeki işlemleri sürüyor.
1: Buza dönsene!
0: Vahşete maruz kalan genç kıza ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikolojik destek verilmeye başlandı. Eğitimi için devlet koruması ve eğitim tedbiri kararı alındı. Göz gözü görmedi, ortalık bir anda toz duman oldu. Kontrolsüz yıkım az kalsın felaketi yaşatıyordu. Görüntüler Adana'nın Yüreğir ilçesinden. Çok katlı bir binanın yıkımı için iş makineleri çalışmaya başladı. Ancak iddiaya göre ne bir güvenlik şeridi çekildi ne de yol trafiğe kapatıldı. Facia geliyorum dedi. Yıkım başladığı sırada kaldırımda bekleyen bir vatandaş binanın üzerine doğru geldiğini fark edince can havliyle koşmaya başladı. Sadece yayalar değil sürücüler de büyük tehlike atlattı. Yıkımla birlikte gökyüzünü yoğun toz tabakası kapladı. Kontrolsüz şekilde gerçekleşen yıkımda bina bitişiğindeki tek katlı yapının üzerine devrildi. Çevrede büyük paniğe neden olan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
5: Gel geri gel. Arabalar yersin orada.
2: Ay! Hayır!
0: Pusudaydı. Çocukların kurtardığı kuşu bir anda avladı. Öğrenciler şoke oldu.
6: Bir tane karga gelip onu aldı. Şok olduk.
0: Olay Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşandı. Bir grup öğrenci ağaçtan düşen savunmasız kuş yavrusunu ezilmemesi için kaldırıma bıraktı. Ancak çocukların hesap etmediği bir şey vardı.
5: Gel geri gel. Arabalar yersin orada.
2: Ay. Hayır.
0: Pusuda bekleyen bir karga çocukların uzaklaşmasını fırsat bildi. Ani bir manevrayla yavru kuşu pençelerin arasına aldı, ardından da uçarak gözden kayboldu. Öğrenciler ise büyük panik yaşadı.
7: Kuşu ezilmesin diye kaldırıma koyduk. Bir 5 adım atar atmaz karga gelip kalktı. Çok iğrenç bir görüntüydü.
5: Gel geri gel. Arabalar yersin orada.
2: Ay. Hayır.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor. Barış annelerinden MHP'ye bir ziyaret gerçekleşti. Heyetler arası görüşme 1 saat sürdü. Peki neler konuşuldu? TGRT Haber muhabiri Merve Güven'den alacağız. Dönelim hemen kendisine, anlatsın bize. Merve, söz sende.
1: Okan Ateş, evet, o dikkat çeken görüşme 1 saat sürdü. Tabii şu bilgiyi verelim hemen. Bugün Barış Anneleri DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve milletvekilleriyle birlikte siyasi partileri ziyaret ediyor. Tabii bu ziyaretin kapsamı da aslında teröristiz Türkiye hedefi kapsamında hem atılacak adımlar hem de tabii önümüzde Anneler Günü var. Pazar günü Anneler Günü gerçekleşecek. Anneler özellikle bu Anneler Günü'nde barış temasını yaygınlaştırmak, barış taleplerini iletmek için de siyasi partilerle geziyorlar. Bugün ilk durakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubu oldu. MHP grubunda grup başkan vekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay ile bir araya geldi Barış Anneleri. Tabii görüşme 1 saat sürdü dedik. Anneler özellikle barış taleplerini iletti. Özellikle tabii terörsüz Türkiye sürecinde sürecin fitilini ateşleyen isim hiç şüphesiz ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve onun dikkat çeken açıklamalarıydı. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kararlı duruşuyla birlikte bu süreç 2 yıldır özellikle kanuni yasaların hazırlanma aşamasına kadar geldi. İşte aslında buna ilişkin anneler de kendi taleplerini iletmek, artık hiçbir anne ağlamasın, ülkede barış kurulsun diye taleplerini iletmek için gelmişlerdi. Tabii burada özellikle 1 saatlik görüşmede anneler içeride kırmızı karanfillerle karşılandı MHP grubu tarafından. Ve barış annelerinin simgesi beyaz tülbent. Beyaz tülbent barışı simgeliyor. Bu nedenle de aslında anneler MHP grubuna bir beyaz tülbent hediye ettiler. Bu tülbentin de yine Devlet Bahçeli'ye verilmesi, hediye edilmesi için MHP'li Filiz Kılıç'a verildiğini biliyoruz bizler. Tabii MHP heyetinden de Barış annelerine bir hediye iletildi. Bu da sarı bir tülbentti. Yine Barış anneleri toplantıdan çıktığında bu sarı tülbenti omuzlarına alarak çıktılar. Tabii nasıl geçtiğini sorduk. Oldukça olumlu, verimli bir görüşme geçtiğini ifade etti Barış anneleri. Ve barışı getirmeyi umut ediyoruz ifadesini kullandılar. Hem Öcalan hem de Bahçeli'nin mücadele adresini destekliyoruz. Elimizden geleni yapacağız açıklamasını yaptı Barış anneleri. Tabii aslında MHP ile ilk olarak MHP ile görüşmeleri önemli dedik. Çünkü hala devam eden bir terörsüz Türkiye hedefi var. Bunun için artık yasal adımların atılması bekleniyor. Tabii bunun yanı sıra diğer siyasi partilere de Barış annelerinin ziyareti olacak. Bugün MHP'nin ardından Deva Partisi ve Saadet Partisi ile görüşecek anneler. Yarın da aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve Gelecek Partisi'ni ziyaret edecekler. Anneler Günü öncesi barış taleplerini iletmek için, barışı tesis etmek için yaptıkları bu ziyaretler önem taşıyor. Söylediğimiz gibi MHP'de de hediyeleşmeler gerçekleşti. Dikkat çeken 1 saatlik bir görüşmeydi. Anneler barış taleplerini yineleyip elimizden geleni yapacağız dedi. Görüşme bu şekildeydi.
0: Merve, teşekkürler. Kolay gelsin. Gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Güney Kıbrıs Rum kesiminde egemenlik tartışmaları gündemde. Çünkü İsrailli şirketler adadan çok sayıda arazi ve konut satın aldı. Haliyle demografik dengenin bozulması endişesi doğdu. Uzmanlar olaya farklı bir pencereden de bakıyor. Bu girişim İsrail'in Türkiye'yi çevreleme stratejisi olarak yorumlanıyor. Tabii Rum halkı da tedirgin. The threats
2: we face are real. Akdeniz'de enerji ve güvenlik odaklı işbirlikleriyle dikkat çeken İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki ilişkiler mülkiyet tartışmalarıyla yeni bir boyuta evrildi. Limassol bölgesindeki Trozena köyünün İsrailli şirketlerce satın alınması ve Rumların bölgedeki kiliselere erişiminin engellendiği iddiaları adada sessiz işgal yorumlarına neden oldu. İsrailli yatırımcıların sadece Trozena ile sınırlı kalmadığı, adanın güneyinde geniş çaplı arazi ve konut alımlarına devam ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar bu durumun uzun vadede Kıbrıs'ın demografik yapısını bozabileceği ve sosyal dengeleri alt üst ederek yeni bir güvenlik krizine yol açabileceği konusunda uyardı. Bu durumun Filistin'de yaşananlarla birebir benzerlik taşıdığına dikkat çekildi. Uzmanlar adanın güneyinde yaşananların Doğu Akdeniz'deki büyük satranç tahtasının bir parçası olduğu görüşünde. Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında Türkiye'yi çevreleme odaklı bir işbirliği de mevcut. Rum kesimi Tel Aviv'i yanına alarak Türkiye'ye karşı bir koz elde edeceğini düşünüyor ancak İsrail'in adada köyleri satın alacak kadar genişlemesi Rum tarafı için yeni sorunlar doğurabilir. Çünkü bölgedeki demografik yapının İsrail nüfusu lehine değişmesi bizzat Rum halkını da rahatsız eden bir hegemonyaya dönüşüyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi yetkililerinin sessizliğini koruduğu bu süreçte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak adına gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanıyor.
0: Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik gücünü temsil ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu. Kuzey Kıbrıs varsa Mavi Vatan ve Türkiye Cumhuriyeti için vardır dedi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa Mavi Vatan için vardır. Oradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa Türkiye Cumhuriyeti için vardır.
2: Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik gücünü temsil ettiğini söyledi. Türkiye'nin desteğiyle ambargolara rağmen ayakta kaldıklarının altını çizdi.
3: Bütün izolasyonlar ve ambargolara rağmen ayakta duran 195 ülkenin tanımadığı, 155 ülkenin tanımadığı, dünyanın tanımadığı ama Türkiye'nin tanımasıyla hayatta var olan, var olmaya devam edecek olan bir Türk Cumhuriyeti.
2: Ankara'da Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin güçlendirilmesi için toplantı yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yalnızca siyasi değil ekonomik büyümeyi de hedeflediklerini vurguladı. 2030 yılına kadar hedefin turizmde 4 milyon ziyaretçi, yüksek öğrenimde 150 bin öğrenci ve ihracatta 1 milyar dolar olduğunu açıkladı.
3: Şu an 160 milyon dolarlar civarında olan ihracatını önümüzdeki 2030 yılına kadar 1 milyar dolara çekme hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti birlikte omuz omuza mücadele veren bir Kıbrıs Türk halkına rahatlıkla bahsedebiliriz.
0: Bütün dünya bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik daha da devam edecek mi? Yoksa savaş bitecek mi? Sürekli çelişkili açıklamalar var. Tabii akıllara şu soru işareti de geliyor. Acaba iki ülkede ne yapacağını bilmiyor mu? Anlaşacaklar mı? Yoksa savaş sürecek mi belli değil.
2: ABD ve İran hattında kafalar karıştı. Savaş mı, barış mı yoksa taraflar ne yapacağına karar veremiyor mu? Süreç kaosa doğru sürükleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump peş peşe çelişkili açıklamalar yapıyor. Önce Hürmüz'ü güç yoluyla açmayı öngören özgürlük projesinden 48 saat içinde vazgeçti. Ardından Amerikan merkezli Axios tek sayfalık bir anlaşma metni üzerinde 48 saat içinde uzlaşı sağlanacağını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ise doğrudan anlaşmadan söz etmese de topu İran'a attı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın anlaşmayı kabul edeceğini varsayarsak Hürmüz Boğazı İran dahil herkes için açık olacak dedi. ABD Başkanı bununla da kalmayıp artık savaşmak istemediğini de açıkça söyledi.
4: Artık insan öldürmek istemiyoruz. İranlılar harika insanlar. İran'ın mantıklı davranmasını istiyoruz.
2: Trump, İran'ın anlaşmayı kabul etmemesi durumundaysa daha önce olduğundan çok daha yüksek bir bombardımanla karşılaşacağını söyledi. Saatler sonra ABD Başkanı bir açıklama daha yaparak İran'ın anlaşmayı kabul etmesi halinde yaptırımların kaldırılacağını, bunun için Tahran'a bir hafta süre tanıdığını duyurdu. İran basını ise önce Tahran'ın anlaşmayı incelediğini, cevabın Pakistan'a iletileceğini iddia etti. Ardından aksi yönde haberler geldi. İran basını Axios'un Beyaz Saray'a çalışan bir manipülasyon aracı olduğunu yazarak tek sayfalık anlaşma iddiasını yalanladı. İran Meclis Başkanı Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sahte Axios operasyonu başladı dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'yi müzakerelerde samimi olmamakla suçladı. İran'ın sunduğu geçmiş planda Hürmüz'ün açılması ancak nükleer meselenin müzakere dışında bırakılması öneriliyordu. İddia edilen tek sayfalık anlaşmadaysa İran'dan uranyum zenginleştirmeyi durdurması isteniyor. Karşılığında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması öngörülüyor. Her iki taraf anlaşma olması durumunda Hürmüz'ün açılması konusundaysa mutabık.
0: İsrail ordusu geçici ateşkese rağmen Lübnan'ı, başkenti Beyrut'u bir kez daha vurdu. Kentin güneyine düzenlenen hava saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırının Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli gerçekleştirildiği iddiası ise bölgede tansiyonu daha da yükseltti.
2: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyosuna hedef aldı. Saldırıda bir konut vuruldu. Lübnanlı kaynaklara göre saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz'ın saldırı talimatını verdiği açıklandı. Netanyahu, hedef alınan kişinin Hizbullah'ın elit Rıdvan gücüne bağlı bir komutan olduğunu iddia etti. Ancak Lübnanlı kaynaklar hayatını kaybedenler arasında üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin bulunduğunu doğrulamadı. İsrail basınında yer alan iddialarsa dikkat çekici. Saldırının ABD ile doğrudan koordinasyon içinde gerçekleştirildiği öne sürüldü. Beyrut semalarında yükselen duman ve patlama sesleri sonrası bölgede panik yaşandı. İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar Orta Doğu'da yeni bir gerilim dalgası endişesini artırıyor.
0: Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. Atatürk eleştirisi yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'e cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan geldi. Kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'ın üzerinde Atatürk imzasıyla sergilendiğini işaret etti. Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi.
5: Mustafa Kemal'le mücadelesi hiç bitmemiş bir siyasi iktidarsınız.
6: Kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur.
2: Meclis Genel Kurulu'nda Atatürk tartışması yaşandı.
6: Baykar'ın 3 stratejik ürünü K2, mızrak ve sivrisinek ilk kez sergileniyor. Yine Alpay 2 ve Atilla. Biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok. Tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir'in eleştirilerine AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta sert tepki gösterdi.
6: Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar.
2: Leyla Şahin Usta CHP'li gençlere de seslendi.
6: CHP gençlik kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin bunlarla uğraşmayın. Gelin Saha 2026'yı siz de ziyaret edin. Orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım. Bu Star Wars renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 14-24, Ankara 7-21, İzmir 15-25, Bursa 14-24, Konya 6-20, Afyon 6-21, Denizli 12-24, Antalya 14-25, Adana 12-28, Zonguldak 13-19, Samsun 11-19, Trabzon 9-19, Kayseri 6-19, Erzurum 0-12, Gaziantep 9-22, Diyarbakır 8-23 ve Şanlıurfa 10-24 derece.

0: olmadığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: Burası TGRT FM.

TGRT FM'den, benim ailemden herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande'nin kumanda masasında, sevgili Ahmet var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca burada sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyenler. İkinci bölümde hukuk konuşacağız. Günlerden Perşembe, değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Ama ilk bölümde nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir bakalım konu başlıklarımıza. Kilo verme sürecinde hız değil, kalıcılık önemli diyeceğiz. Mevsim tam böyle aslında kilo vermek için artık motive olduğumuz zamanlardan. Gerçi havalar ısınınca motive geri gidiyor diyorlar, doğrudur. Hani tam böyle bahar aylarının başlangıcında diyet yapmak için kendimizi motive ediyoruz. Ama daha yaz tatiline çok var diyenler için hem sağlıklı bir kilo verme süreci nasıl olmalı, kalıcılık için, dengeli kilo vermek için ve bunun uzun sürmesi bir hayat standardına dönüşmesi için neler yapmamız gerekiyor, bunlardan konuşacağız. Ve zamanımız kalırsa bu bölümünde bir diğer konumuzda el hijyeninde nelere dikkat etmek gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz.

Hızlı kilo verme çabalarımız. İstiyoruz ki her şey bir anda olsun. Yani kilo vermeyi kafaya koyduğumuz anda hemen birkaç gün içinde tartıda o değişikliği görmek istiyoruz. Ama tabii ki bu çabalar ve kısıtlayıcı diyetler kısa vadede bize sonuç gibi görünse de uzun vadede aslında kalıcı bir çözüm değil. Yani sağlıksız olan taraf. Hızlı verilen kilonun çoğu zaman geri alındığını ve süreci zorlaştırdığını söylüyor beslenme ve diyet uzmanları. Sosyal medyada paylaşılan içeriklerin büyük kısmı kişisel deneyimlere dayanıyor. Bilimsel bir değerlendirme içermiyor. Yani aslında diyet, spor aslında kişisel bir durumdur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kişiye özel reçete edilmeli. Ayrıca her bireyin metabolizması farklı çalışır. Sağlıklı kilo kaybının ancak dengeli beslenme ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkün olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ayrıca kilo kaybında tartıdaki sayının değil, vücut kompozisyonunun korunmasında önemli olduğu da belirtilmiş. Yani konunun başında söylediğim aslında cümle buydu. Kilo verme girişimlerinde yapılan yanlışlar ve izlenmesi gereken yollara şöyle bir bakalım. Beslenme ve diyet uzmanları bilgiler vermişler birkaç başlık altında. Mesela hızla verilen kilo genellikle aynı hızla geri alınır diyor uzmanlar. Zayıflamak isteyen birçok kişinin yaptığı en büyük hata süreci hızlandırmaya çalışmak. Kısa sürede değişim görmek cazip geliyor bize ama vücut bu kadar hızlı değişime uygun değil aslında. Hızla verilen kilo çoğu zaman aynı hızla da geri alınabiliyor.

Geç yalnızca kilo kaybı üzerinden değil, vücut kompozisyonunu koruyarak yönetilmeli diyor uzmanlar. Kilo verme sürecinin yalnızca fiziksel bir süreç olmadığını kafaya koymak gerekiyor. Kendi bedeninden memnun olmayan, sürekli eleştirilen bir yaklaşım sürdürülebilir. Amaç bedeni yok saymak ve cezalandırmak değil, onu anlayarak daha iyi bir noktaya taşımak. Hızlı kilo verdiren aşırı kısıtlayıcı beslenme alışkanlıkları kısa vadede sonuçları gösterse de uzun vadede bizi zorluyor ve gerisin geriye alıyoruz. Kas kaybı, metabolizma hızında düşüş ve hormonal dengesizler bu süreçte en sık karşılaşılan sorunlar aslında. Bu nedenle sürecin yalnızca kilo kaybı üzerinden değil, vücut kompozisyonunu koruyarak yönetilmesi de şart. Bu noktada tartıdaki sayı tek başına bir hedef olarak görülmemeli. Çünkü kilo kaybının niteliği en az miktar kadar önemli. Yağ kütlesinin azalması, kas kütlesinin korunması ve metabolik dengenin sürdürülmesi için sağlıklı bir sürecin temel göstergesi oluyor. Bu nedenle yalnızca sayıya odaklanmak yerine vücutta değişimin bütüncül olarak değerlendirilmesi şart sevgili dinleyenler. Detoks ve benzeri uygulamalar kalıcı sonuç vermezken sadece geçici etki sağlıyor. Son dönemde sosyal medyada su diyetleri, detokslar, ödem arttıran çaylar, zayıflatan kahveler gibi uygulamalar öne çıkmış. Kısa süreli değişimler olsa bile bu durum çoğu zaman yağ kaybı anlamına gelmiyor. Sağlıklı kilo kaybının düzenli ve dengeli beslenme olmadan mümkün olmadığını kaydeden uzmanlar, bu tür ürünlerde uygulamalar sürecinin yerine geçmez, yalnızca geçici etki oluşturur. Sosyal medyada paylaşılan bu içeriklerin büyük kısmı kişisel deneyimlere dayanıyor. Bilimsel bir değerlendirme içermez dedikleri için de ayrıca dikkat edilmeli.

Detoks ve benzeri uygulamalar kalıcı sonuç vermez, sadece geçici etki sağlar demiş diyet ve beslenme uzmanları. Son dönemde sosyal medyada su diyetleri, detokslar, ödem attıran çaylar, zayıflatan kahveler gibi uygulamalar oldukça yaygın. Bu yaklaşımların hiçbiri tek başına kalıcı değil. Kısa süreli değişimler olsa bile bu durum çoğu zaman yağ kaybı anlamına gelmiyor. Sağlıklı kilo kaybının düzenli ve dengeli beslenme olmadan mümkün olmadığını kesinlikle kabul etmeliyiz. Bu tür ürünler ve uygulamalar süreç yerine geçmiyor dedik. Kalıcı olansa yaşam tarzı değişikliği olmalı. Bunu her zaman söylüyoruz aslında. Vücudun aldığı enerjiden fazlasını harcadığında kilo kaybı gerçekleştiğine dikkat çeken uzmanlar... Ancak önemli olanın bu dengeyi kısa süreli değil sürdürülebilir şekilde koruyabilmek olduğunu belirtmişler. Yeterli ve dengeli beslenmek, kas kütlesini korumak, günlük yaşamı buna göre düzenlemek sürecin en önemli parçası. Kilo verme sürecinin sadece ne yediğinizle değil aynı zamanda alışkanlıklarla ilgili olduğunu da unutmayın. Gerçekçi hedefler koymak, süreci aceleye getirmemek, küçük ama kalıcı değişiklikler yapmak uzun vadede çok daha etkili sonuçlar doğurabilir. Son olarak şunları söyleyebiliriz bu konuyla alakalı. Kliniklere en sık karşılaşılan hatalarda bir tanesi demiş uzmanlar, beslenmenin gereğinden fazla kısıtlanması, yani açlık bilinci, kıtlık bilinci. Hızlı kilo verme isteğiyle yapılan bu yaklaşım kısa vadede sonuç verse de uzun vadede sürdürülebiliyor. Son dönemde popüler olan bilimsel temelli zayıf ve aşırı kısıtlayıcı beslenme yaklaşımları risk taşıyor. Kısa sürede kilo kaybı sağlasa da uzun vadede sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle kilo verme sürecinde hızlı sonuçlara odaklanmak yerine sürdürülebilir ilerlemek çok önemli. Çünkü kalıcı olan kilolarımız değil, yaşam tarzı değişikliklerimiz ve bunları sürdürebilmemiz.

Gelelim el hijyenine sevgili dinleyenler. Çok önemli. El hijyenimiz gerçekten önemli. Enfeksiyonların yayılmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi ve onu korumak o kadar basit ki sadece su ve sabuna bakıyor. Ellerin doğru zamanda ve en az 20 saniye süresince uygun teknikle yıkanması gerekiyor. Ancak ellerimizi görünür bir kirlenme, riskli temas veya tuvalet sonrası, yemek öncesi gibi durumlar olduğu halde sırf bir alışkanlık olarak saatte birçok kez yıkıyorsanız sınır aşılmış demektir. Yani ciltteki doğal bariyer yağ tabakasının yok olduğuna, cilt kurumaya ve gerilmeye başlıyor. Özellikle 3-5 saniyelik yıkamaların yeterli olmadığı ve hijyen sağlamadığını da bir kez daha hatırlatmış olalım. 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında bazı çalışmalar yapılmış geçtiğimiz günlerde sevgili dinleyenler. Yetersiz hijyen özellikle çocuklarda ölümlerin en önemli nedenlerinden bir tanesi. El hijyeninin kritik bir halk sağlığı konusu olduğu unutulmamalı. Tüm dünyada temiz olmayan su ve gıda kaynaklarıyla yetersiz hijyen şartları özellikle çocuklar arasındaki ölümlerin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Uzmanlar hepatit A gibi halk sağlığını tehdit eden birçok hastalığın doğru yıkanmayan eller olduğunu belirtiyorlar. Ellerimizin çevreyle temas eden en aktif organ olduğunu da unutmayalım. Uzmanlar patojenlerin yani mikropların vücuda giriş yolu olan ağız, burun ve gözle temasında ana köprü görevi gördüğünü, el hijyeni enfeksiyon zinciri kırmanın da en ucuz ve en etkili yolu olduğunu da belirtmişler. Yani gün içinde el yıkama sıklığı için sağlıklı sınırın sayısal bir rakamdan ziyade ihtiyaca dayalı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak ellerimizi görünür bir kirlenme, riskli temas, tuvalet sonrası, yemek öncesi gibi durumlar olmadığı halde sırf bir alışkanlık ve takıntı olarak saatte birçok kez yıkıyorsak işte sınır aşılmış demek oluyor burada. Ciltteki doğal bariyer kayboluyor, yağ tabakası azalıyor, cilt kurumaya, gerilmeye başlıyor ve aslında işte zarar burada başlıyor. Her şeyin fazlası zarar. Hijyen şart, ellerin hijyenini korumak şart ama fazla yıkamak da sağlıksız bir tabloyla bizi burun buruna getiriyor.

0: aşırı yıkama sonucu ciltte oluşan mikro çatlaklar ve egzamanın oldukça yaygın olduğunu söylüyor uzmanlar. Tahriş olmuş, bütünlüğü bozulmuş bir cilt mikroplar için açlık bir kapı haline geliyor. Yani ellerinizi aşırı yıkayarak cildinizi bozarsanız enfeksiyon riskini de fazlalaştırmış oluyorsunuz. 5 dakikada bir el hijyeni temizlik hastalığını beraberinde getiriyor. El yıkama bizi hastalıklardan korur ama doğru yıkama dışındakilerse rutin bozuluyorsa sağlıksız bir duruma düşebiliyor. Doğru zamanda doğru teknikle neler yapabiliriz? Ellerin en az 20 dakika doğru teknikle bileklere kadar parmak araları dahil sabunla ve suyla yıkanması gerekiyor. Sadece suyla değil sabunla veya sabun yoksa alkol bazlı dezenfektanla da yapabiliriz bunu. Yemek hazırlamadan önce, yedikten sonra, tuvalet sonrasında, hapşırma, öksürme sonrasında, çöplere dokunduktan sonra, dışarıdan eve gelince, hasta birine temas etmeden önce ve sonra mutlaka el yıkanmalı. Elleri 3-5 saniye suyun altına tutmak da hiçbir şeyi sonuçlamıyor. El hijyeni konusunda toplumda en sık yapılan hata bu. Elleri sadece 3-5 saniye suyun altına göstermek. Bu da yanlış sevgili dinleyenler. El hijyeni konusunda toplumun bilmesi gereken en önemli 3 konu var. Onu söylüyorum ve bu bölümü noktalıyorum. Her an değil, riskli temas sonrası el yıkanmalı. Yıkama sonrası nemlendiriciyi mutlaka kullanmalı. Ve kısa süreli yıkamanın temizlik sayılmadığını da bilmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Tırnak diplerimiz, parmak aralarımız ve bileklerimiz dahil ellerimizi güzel bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Doğru teknik bu. Bize şimdi kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Aranın ardındansa hukuk konuşacağız. Her perşembe olduğu gibi değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte burada olacak.
1: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kısa bir reklam arasının ardından devam ediyor programımız sevgili dinleyenler. İlk bölümde anons etmiştim. Bugün hukuk konuşacağız ve tabii ki değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Hande.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim efendim. Sizler de iyisiniz.
2: Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
3: Efendim, vasiyetnamede mirasçılıktan çıkarma ve saklı pay hakkının değerlendirilmesi denilebilir. Biraz teknik gelebilir ama çok net esasında bir kimsenin yasal mirasçısını mirasçılıktan çıkarması mümkün müdür? Bu hukukumuzda nasıl düzenlenmiştir? Seni evlatlıktan reddediyorum diye bir tabir vardır. Bunun mirasçılığa ve saklı paya tesiri nedir? Veya da bu iş hukuki olarak diyelim nasıl düzenlenmiş, bundan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak ifade edelim, vasiyetname ile bir yasal mirasçının mirasçılıktan çıkarılması için belirli şartların oluşması gerekiyor.
2: Nedir bu şartlar?
3: Evet. Mesela bu miras bırakan bu vasiyette bulunduğunda bir kere ehliyetli olması.
2: Yani aklı başında olması
3: çok
2: gerekiyor.
3: Çok doğru. Yani ayırt etme gücüne sahip olması lazım. Ehliyetsizlik halinde o zaman ne olur? O vasiyetnamenin iptali yoluna gidilebilir. Bir diğer şart ise mirastan çıkarmanın haklı bir nedene dayanması. Haklı neden tabii nedir veya da nasıldır, bu belli çerçevelerle belirlenmiştir kanunda. İşte bundan bahsedeceğiz bugün. Şimdi ilk başta vasiyetnamede ehliyetten bahsedelim. Çünkü sonradan ortaya çıkan veya da ne olduğu tam anlaşılamayan bazı vasiyetnamelerde, yani o vasiyette bulunduğu zaman aklı başında değildi, şuuru yerinde değildi, sıkıntı içindeydi gibi birçok iddialar gerçekleşebilir. O sebeple vasiyetnamede ehliyet meselesi önemli. Yani vasiyetname düzenlemek için vasiyet edenin belirli şartları taşıması lazım. Bu da medeni kanunda düzenlenmiştir açık bir şekilde. İki şart var. Birisi ayırt etme gücüne sahip olmak, diğeri 15 yaşını doldurmuş olması lazım. Şimdi bu şartları sağlayan bir vasiyetname tek başına geçerli kabul edilemez. Yani bu ilk şart olan ehliyetsizlik varsa o zaman zaten vasiyetnamenin iptal davası açılabilir. Şimdi miras bırakan kişi miras bırakacağı mal varlığındaki tasarruf yetkisi sınırsız değil. Ne demek bu? Bazı kimselerin saklı payları var. Şimdi bir sanatçının çıkıp ben hiç çocuklarıma bir şey bırakmayacağım demesinin hukuki bir karşılığı yok yani. Eğer istisna durumlar yoksa onlardan da bahsedeceğiz. Ne demek bu? Yani siz tutup mirasçılarınızı mirasınızdan tamamen mahrum edemezsiniz normal şartlar altında. Onların saklı payları vardır. Peki saklı pay herkes midir? Hayır. Eş, alt soy ve anne baba. İşte bu saydıklarımın belirli bir saklı payı olduğundan bunları tamamen mirastan mahrum bırakmak gibi bir durum yoktur. Yani saklı pay üzerinde miras bırakanın tasarruf yetkisi yoktur. İstisnası ne? Biraz önce söyledim. İşte mirastan çıkarma hali. Eğer kişi mirastan çıkarıldıysa bu saklı pay hakkından da söz edilemez.
2: Çıkarılmış oluyor.
3: Tabii. Yani mirastan da istifade edemiyor. Tabii bu çıkarma sebebi çok net bir şekliyle kanunda belirtilmiş, iki kısımda ele alınmalı. Yani iki durum var ki bunlar varsa mirasçılıktan çıkarılabilir yasal mirasçı olsa da. Birisi mirasçının miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi hali.
2: Cana kast olur.
3: Çok doğru. Ve oluyor maalesef bir derecede yakınlarını
2: değil.
3: Aynen mirasla alakalı bir an evvel kavuşmak için öldürmeye teşebbüs edenler, hatta öldürenler, onu saklı gizli gömüp hatta geçmiş yıllardan hatırlıyorum, bombalı paket gönderip babasına bir an evvel öldürme suretiyle mirasına kavuşmak için bu tip işler içine girenler var. Demek ki birinci şart bu. Yani mirasçı, miras bırakana veya miras bırakan yakınlarından birine karşı, bu miras bırakanın eşi de olabilir, onun çocuğu da, yani mirasçının kardeşi de olabilir, ona karşı ağır bir suç işlemesi hali. Bir diğeri ise mirasçının miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine diyelim, aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi hali. Bu ne demek? Yani hiçbir surette bir evlat olarak diyelim, mirasçı olarak hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyor ve aile hukukundan doğan o bakma, gözetme, koruma, kollama diyelim yükümlülüklerini hiç dikkate almıyor. Ne bir aile üyesi, ne bir akraba, ne bir evlat gibi davranıp gereğini diyelim yerine getirmiyor. İşte bu da ispatlandığı durumda demek ki mirasçılıktan çıkarma mümkün. Demek ki iki durum var. Türk Medeni Kanunu'nda 510. maddede mirastan çıkarma sebepleri belirtilmiş gayet net. Bu da iki şekilde oluyor. Bir, biraz önce de söyledik, mirasçının miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi hali. Bir diğer ise mirasçının miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi. Yani bir bayrama gelmedi, belli aralıklarla arayıp sormadı değil. Buradaki mesele sanki hiç o mirasçısına karşı, miras bırakana karşı hayatta yokmuş gibi, onu sıkıntılı anında yanında olmayıp, bir ameliyat durumu olur veya da diyelim ki işte ülkemiz bir esaslı deprem geçirdi, hı hı, hiç sorup sormuyor, hiçbir şekliyle iletişimi yok ama mirasçı olduğunu zannediyor. İşte aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi de mirasçılıktan çıkarılmaya bir örnektir. Hı hı hı. Peki bu aile hukukundan doğan yükümlülük deyince nasıl anlayacağız? Bunu esasında yine Medeni Kanun'da bir başka maddede yolunu veya da fikrini veriyor. Diyor ki 322. madde, ana, baba ve çocuk ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdür. Şimdi buna aykırı bir hayat sistemi benimsemiş birisinin aile hukukundan doğan yükümlülüklerini de yerine getirmediği anlaşılır. Yani evlat vezir de eder, rezil de eder. Eğer esasında yapması gerekenleri hiç yapmayıp kendisini küçük düşüren bir evlada bir de miras bırakma sorumluluğu demek ki bulunmamakta. Ama bu iki maddenin birbirinden ayrı da yorumlanmaması gerekir. Yani ilk durum tabii ağır şartlara bağlı tutulmuş, o hayata kas gibi veya da ağır bir suç işlemesi. Ama ikinci durum geniş bir yorum alanı bırakıyor. Yani mirastan çıkarma sebebi değerlendirilirken orada hem subjektif hem objektif bütün kriterler çerçevesinde konunun ele alınması lazım. Yani mirasçının eylemi mesela objektif olarak aile bağlarını koparmak, gitmiş yurt dışına, 20 yıldır hiçbir ses seda yok. Veya da aile bağının hiçbir öneminin olmadığı bir manzara hakim. Sadece nüfusta öyle bir mesela evladı olduğu görünüyor ama hiçbir sorumluluğu yok. İşte buna da miras bırakmak durumunda değil. Miras bırakan, yani miraslıktan çıkarılma beraberinde gelebilir. Bakınız, bu yasal mirasçı mirastan çıkarılmasına karar verilirse ve çıkartılırsa saklı pay alamaz, tenkis davası da açamaz. Başta ne demiştik? Öyle bir pay, öyle bir gizli nokta kısım var ki miras bırakan tamamen ondan mahrum edemez. Yasal miras oranının yarısı veya da aynı oranda saklı paylar mevcuttur. Normalde diyelim çocuğun 3 kardeş var, anne var, 1/4 bir payı var. İşte bunun yarısı onun saklı payıysa eğer mirastan çıkarıldıysa bu saklı payını da alamaz. mirastan çıkarılmanın böyle bir direkt tesiri vardır ve tenkis davası da açamaz. Bu saklı pay ne olur? O miras bırakanın tasarruf edebileceği tutara eklenir.
2: Ama bu şikayetle alakalı. Mesela diyelim ki kardeşler arasında bir kişi çıkarılması isteniyor. Baba vefat etti.
3: Evet.
2: Biraz önce verdiğimiz örnek gibi hiçbir 20 yıldır 30 yıldır hiçbir bağ yok yurt dışında vesaire orada burada. Yani bunu diğer kardeşler bu kardeşin çıkarılmasını istiyoruz demeden böyle bir işlem olmaz.
3: Diğer kardeşler de bunu isteyemez. Bu biraz önce söylediğim gibi hayatındayken mirasçılıktan çıkarma şekliyle yapılması gereken bir işlemdir. Yani vasiyetname ile veya da gidip o vasiyetnamesini noterde...
2: Öldükten sonra gerçekleşecek bir durum
3: tabii,
2: değildir.
3: Tabii çok doğru. Bu zaten miraslıktan çıkarılma. Çıkarılma eylemi için o miras bırakanın hayatta olması lazım.
2: Şart.
3: Dediğiniz gibi kardeşler babalarının mesela vefatından sonra sen hayırsız bir evlattın. Böyle
2: hiç
3: aile,
2: bakmadın tabii, hep ben baktım vesaire bunları çok duyuyoruz. Yani.
3: Çok doğru söylüyorsunuz onu hatırlatmanız iyi oldu.
2: Ama orada kesinlikle bir saklı pay devreye giriyor.
3: Tabii aynen öyle. Çünkü bu mirasçıktan çıkarılma miras bırakanın iradesiyle olan bir hadisedir. Şey. Dediğiniz gibi sen aile sorumluluğunu yerine getirmedin, aile üyesi olmaklıkla yapman gerekeni yapmadın. O yüzden sen mirasından çıkarılsın diye diğer mirasçılar bunu diyemez.
2: O zaman
3: doğru.
2: Büyük dededen zaten miras kalmaz böyle bir durumda.
3: Tabii ama maalesef şimdi çok böyle gerek muhris muvazası yani benden saklayarak gizliden sana bu malı verdi veya da bu benim hakkımdı veya da mirasa yönelik anlaşamamaklıkla alakalı çok sayıda yargılama var. Bu esaslı bir konu. Şimdi vasiyetnamenin iptalinden de bahsedelim. Ama daha önce şunu belirteyim. Hı hı. Miras bırakan eğer aksi yönde bir beyanda bulunmamışsa, bu saklı pay var ya, mirastan çıkarılan kişi ölmüş gibi değerlendirilir ve alt soyuna geçer. Bu da önemli bakın. Yani torunlar diyelim, örnekten gidelim. Bu noktada mahrum kalmaz. Alt soyu yoksa diğer yasal mirasçılara geçer. Şimdi vasiyetnamenin iptalinden bahsedelim. Bu 557. madde uyarınca bu dediğim şekillere uygun yapılmayan, yani iradesi yok, fiil ehliyeti yok, aklı başında değil, böyle bir vasiyetname çıktı. İşte bunun iptali için mahkemeye başvurulabilir. Tabii bu dava sonucunda eğer ispatlanırsa vasiyetname tamamen veya kısmen de iptal edilebilir. Vasiyetname tamamen iptal edilirse o zaman o yasal mirasçı, vasiyetname artık ortadan kalktı. Dolayısıyla böyle bir durumda sadece saklı payını değil miras payını da hepsini alabilir. Başta niye alamıyordu? Vasiyetnameyle beraber o mirasçılıktan çıkarılmıştı. Ama bir bakıldı ki o diğer mirasçıların etkisiyle yazılmış veya yazdırılmış, miras bırakanın aklı başında değilken pir-i fani adam hastane odasında beyana göre o vasiyetnameyi yazmış. Bunlar da olabiliyor. İşte bu da iptali sağlandığında geçersiz kalacağından o zaman ne olur? O yasal mirasçı hem saklı payını değil miras payının da hepsini alabilir. Şimdi 512. madde var. Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir. Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer. Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir. Ancak miras bırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa çıkarma geçersiz olur. Yani maddenin metnine baktığımızda eğer haklı bir sebep varsa mirastan çıkarmaklıkla alakalı bunu geçerli bir şekliyle sebebini belirttiyse mirasçılıktan çıkarma geçerlidir. Kişi yani onun çocuğu diyelim örnekten hareketle eğer buna itiraz ederse o zaman bu belirtilen sebebin varlığını ispat da çıkarmadan yararlanan o mirasçıya veya da diğer vasiyet alacaklısına düşer diye ifade edilmiş. Demek ki çıkarma sebebi net belirtilmeli. Sadece vasiyetnamede bu şekliyle bir beyan karşılık bulmaz. Mirastan çıkarılmak istenen yasal mirasçı, bu mirastan çıkarma sebeplerinin gerçeği yansıtmamasını gerekçe gösterip demek ki itiraz edebilir ve burada itirazda, yani vasiyetnameye itiraz edildi, o zaman o çıkarma sebebinin gerçekliğini ispatlamak durumu, biraz önce de ifade ettim, diğer mirasçıdan, yani örnekte kardeşlerinden veya da vasiyet alacaklısının üzerindedir. Yani diğer yasal mirasçılar şunu ispat etmeli: evet, gerçekten de bu böyle mesela ağır bir suç işledi veya da aile hukukundan doğan sorumluluğunu yerine getirmedi diyerek diğer yasal mirasçılar bunun ispatını sağlamalıdır. Evet efendim. Tabii mirastan çıkarma yalnızca vasiyetnamede miraslılıktan çıkarma sebebinin belirtilmiş olması halinde geçerli. Durduk yere hiçbir sebep belirtilmemiş, hatta bu sebep dolayısıyla ispatlanamamışsa, o zaman tabii ki bir karşılık bulmayacaktır. Mirasçının saklı payı dışındaki, miras payı dışında yerine getiriliyor miras hukukuna göre. Kural olarak tenkis davasında taleple bağlılık geçerli. Ne demek? Vasiyetnamede mirastan çıkarmaya ilişkin bir irade yoksa eğer, buna yönelik bir beyan, kabul yoksa, bunun dışındaki sebeplerle vasiyetnamenin iptali davası açılmışsa, o zaman vasiyetnamenin iptali davasında mahkemece saklı payın tespiti ve tenkis incelemesi yapılamaz. Bu biraz daha teknik gibi. Sonuç, yani bir iki cümleyle şöyle ifade edelim: öyle durduk yere gerekçesini, sebebini, açıklamasını yapmadan mirastan çıkarmak mümkün değildir. Evet. Ve vasiyetnamenin iptali davasında, buna yönelik bir, diyelim ki vasiyetnamenin çıkarılmasına yönelik bir durum var ortada, miraslılıktan çıkarılmaya yönelik bir vasiyetnameyle bu durum belirtilmiş ve bu vasiyetnamenin iptali için de dava açılmış diyelim. İşte bu vasiyetnamenin iptali davasında da kural olarak taleple bağlılık ilkesi geçerli. Yani her ne kadar miras bırakanın iradesi ayakta tutulmaya çalışılsa da o saklı payda sıkı şartlarla korunur. Sadece sebebi belirtilmeden başlı başına bir beyanla mirastan çıkarılması bu kadar da kolay değildir. Çünkü mirastan çıkarma sebebi eğer gerçeği yansıtmazsa, o zaman mahkeme o vasiyetnamenin iptali davasını kabul eder ve yasal mirasçılığa da tekraren kavuşmuş olur. Daha doğrusu alacağı miras payını almış olur. Yani genel olarak bizim miras hukukumuzda iki sebeple mirasçılıktan çıkarma var. Bunu tekrar edip belirtelim. Birisi mirasçının miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi ve mirasçının miras bırakana veya yine aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi halidir. Kanunumuzda bu iki durumda miraslılıktan çıkarma vardır. Öyle evlatlıktan reddetme veya da seni direkt mirastan mahrum ediyorum şeklinde bir beyan, bir miras bırakanın kızıp da miraslılarına karşı böyle söylemesi veya da bunu yazması karşılık bulmuyor efendim hukukumuzda. Miras hukukuna yönelik bu şekliyle bir anlatımımız oldu. Şimdi bir de ceza hukukunda şantaj suçu var. Ama bu daha uzun, yani yasal düzenlemesi devamında hangi durumda şantaj suçu oluşur, maddi ve manevi unsurları nedir, daha uzun sürecek. Sadece giriş yapmışken bu
2: birkaç cümle söyleyelim.
3: Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlenmesinden bahsedelim. Ve bitirelim efendim. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 107. maddesinde bir şantaj suçu düzenlenmiştir. Şimdi şantajla ilgili halihazırda tutuklu olan, işte belediye başkanları veya da birçok kişi de mevcut. Yani çok böyle işlevsel de bir maddedir. Bir taraftan bir menfaatle alakalı bir kazanç içine girmek isteyen bu suçu genelde işler ülkemizde. Zaten çok böyle yaygın da kullanımla ifade edilir ama kanunda nasıl düzenlenmiş ondan bahsedelim. 107. madde diyor ki hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle. Bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Şantaj suçunda tabii maddi unsur failin belirli bir tehdit eylemiyle o mağdurun iradesini baskı altına alıyor. Onun özgür hareket etmesinin önüne geçiyor. Manevi unsur da bunu fail bilerek ve isteyerek yapması gerekiyor. Şimdi bunu niye anlatmak ihtiyacı hissettim? Çünkü dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde o kadar çok rastlanıyor ki. Yani senin şu görüntülerini elde ettik veya da bak sen benimle bu şekliyle yazıştın veya da bak benim şantaj, tabii tehdit. Şu görüntülü konuşmayı yaptın. Yani özel hayata ilişkin görüntü ve bilgiler artık bu suçun işlenmesinde çok ciddi bir araç evet olmuş durumda. Eski bir ilişkiden kalan, bu çok klasiktir mesela, bir fotoğrafı veya da videoyu yayınlayacağı tehdidiyle para talep eder. Hı. Bu suçun en sık karşılaşılan biçimi budur yani. Eğer bana şu kadar para vermezsen bunu ortaya çıkarırım. Tabii tabii. Veya da bir çalışanın, işverenin hukuka aykırı uygulamalarını ilgili makamlara ben söyleyeceğim diyerek bu manada bir haksız menfaat temin etmesi de yine aynı şekliyle şantaj suçunu oluşturur. Bir diğer örnek, mesela bir kişinin başkasının gizli sağlık bilgilerini ya da kişisel sırlarını diyelim tabii ifşa etmekle tehdit etmesi, bu noktada onu bir davranışa zorlaması, para da isteyebilir. Bunlar esasında tipik örnekler. Buradaki önemli olan mağdurun iradesinin o tehdit aracılığıyla baskı altına alınmış olması. Şimdi bu tabii tehdit suçuyla çok karıştırılıyor. Bundan da bahsedip bitireyim efendim. Her iki suçta da esasında doğru. Mağdur üzerinde bir psikolojik bir baskı var. Ama aralarındaki fark hem kullanılan araç hem de güdülen amaç. Hı. Yani ne demek? Tehdit suçunda fail doğrudan zarar verme iradesiyle mağduru korkutuyor. Sana diyor bunu yaparım. Tabii.
2: Ya da şöyle yaparım. Evet.
3: Şantajda ne var?
2: Bir şey yaparım. Para istemem.
3: Harika. Şantajda haksız bir çıkar. Yani çok doğru. Haksız bir çıkar maddi elde bir etmek. Doğru. Veya da mağduru belirli bir davranışa doğru, yönetmek. Şey şunu yap diye. Bir de tehdit uzlaşma kapsamında. Hmm. Tabii. Ama şantaj uzlaşmaya tabi değil. Böyle de bir fark var. Ceza hukukundan kısaca şantajdan bahsetmiş geniş olduk efendim.
2: Bir başka hafta inşallah konuşuruz programımızda. Teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Avukat Cüneyt Gülcan bu hafta yine konuğumuzdu. Programımızın sonuna geldik. Ben Handan'ın kumanda masasında sevgili Selim vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın görüşünceye kadar diyelim. Hoşçakalın.
1: TGRT efendim.
4: Şimdi reklamlar.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TGRT FM Haber.
8: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmelerle saat 17'ye kadar birlikteyiz. Beraberiz. Hızlıca başlayalım. Saha 2026 devam ediyor. Savunma sanayinin kalbi de İstanbul'da atıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler fuar alanında TGRT Haber'e konuştu ve değerlendirmelerde bulundu.
9: Fuar nasıl ilerliyor Sayın Bakanım? Üçüncü güne geldik.
10: Fuarımız Türk milletinin gururu durumunda. Çok çok mutluyuz. Bu kadar Türk insanının ürettiklerini nerelere, hangi boyutlara ulaştırdığını burada görüyoruz. Ve bundan da ayrıca gurur duyuyoruz. İnşallah daha bundan sonrakiler bundan daha iyi olacak.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. Atatürk eleştirisi yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'e cevap AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan geldi. Kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'ın üzerinde Atatürk'ün imzasıyla sergilendiğine işaret etti. Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi.
11: Mustafa Kemal'le mücadelesi hiç bitmemiş bir siyasi iktidarsınız.
12: Kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur.
13: Meclis Genel Kurulu'nda Atatürk tartışması yaşandı.
12: Baykar'ın 3 stratejik ürünü K2, mızrak ve sivrisinek ilk kez sergileniyor. Yine Alpay 2 ve Atilla. Biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok. Tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz.
13: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir'in eleştirilerine AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta sert tepki gösterdi.
12: Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar.
13: Leyla Şahin Usta CHP'li gençlere de seslendi.
12: CHP gençlik kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin bunlarla uğraşmayın. Gelin Saha 2026'yı siz de ziyaret edin. Orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım. Bu Star Wars renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz.
8: Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik gücünü temsil ettiğini söylediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcıoğlu, Kuzey Kıbrıs varsa Mavi Vatan ve Türkiye Cumhuriyeti için vardır dedi.
14: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa Mavi Vatan için vardır. Oradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa Türkiye Cumhuriyeti için vardır.
13: Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik gücünü temsil ettiğini söyledi. Türkiye'nin desteğiyle ambargolara rağmen ayakta kaldıklarının altını çizdi.
14: Bütün izolasyonlar ve ambargolara rağmen ayakta duran 195 ülkenin tanımadığı, 155 ülkenin tanımadığı, dünyanın tanımadığı ama Türkiye'nin tanımasıyla hayatta var olan, var olmaya devam edecek olan bir Türk Cumhuriyeti.
13: Ankara'da Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini güçlendirilmesi için toplantı yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcıoğlu yalnızca siyasi değil ekonomik büyümeyi de hedeflediklerini vurguladı. 2030 yılına kadar hedefin turizmde 4 milyon ziyaretçi, yüksek öğrenimde 150 bin öğrenci ve ihracatta 1 milyar dolar olduğunu açıkladı.
14: Şu an 160 milyon dolarlar civarında olan ihracatını önümüzdeki 2030 yılına kadar 1 milyar dolara çekme hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte omuz omuza mücadele böyle bir Kıbrıs Türk halkına rahatlıkla bahsedebiliriz.
8: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında dosya esasa ilişki mütalasının hazırlanması için savcılığa gönderildi. Duruşma ise 14 Mayıs'a ertelendi. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında duruşmanın görülmesine devam edildi. Önceki celselerde sanık avukatlarının talepleri alınan duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, ulaşılamayan 3 mağdur ve bir tanığın beyanlarının alınmasının vazgeçerek dosyadaki ifadelerinin okunmasına hükmetti. Mahkeme esasa ilişkin mütalasının hazırlanması için dosyayı savcılığa gönderdi. Duruşma ise 14 Mayıs'a ertelendi. Adı yasak aşk ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ilk kez konuştu. Cezaevinden mektup yazan Yalım, sağlıklı bir insan olarak kız arkadaşlarının olduğunu söyledi. Otel odasında basıldığı kadına da değer verdiğinin altını çizdi. Eşiyle 3 yıldır görüşmediğini de söyleyen Yalım, rüşvet almadım dedi.
13: Yolsuzlukları krize neden olmuş, yasak aşkları gündeme bomba gibi düşmüştü.
15: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
13: Yaptıklarını savundu, sağlıklıyım dedi. Yasak aşklarına verdiği değeri anlattı.
15: Çocuğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben dolguya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
13: Özkan Yalım, Uşak, onun yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla sarsılmıştı. Ankara'daki bir otel odasında basılan başkan önce tutuklanmış, sonra da görevden uzaklaştırılmıştı. Partisinden de ihraç edilen Özkan Yalım cezaevinde sessizliğini bozdu. Gazeteci Barış Yarkadaş'a bir mektup yazdı.
16: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
13: Yalım mektubunda sağlıklı bir kişi olduğunu söyledi. Kız arkadaşlarımın olması normal diyerek kendini savundu.
17: Eşimle 2-3 yıldır nikahım yok. Sağlıklı bir insan olarak tabii ki kız arkadaşlarım oldu. Otel odasındaki kadın 25 yaşındadır. Kendisiyle 2 defa ülke dışına gittik. Kendisi değer verdiğim bir kişidir.
13: Özkan Yalım mektupta yolsuzluk iddialarına da cevap verdi.
17: Ben kimseden rüşvet almadım. İhaleye fesat karıştırmadım. Ben örgüt falan kurmadım. Benim mal varlığımın %99'u belediye başkanı olmadan önce edindiğim mallardır.
13: Özkan Yalım'la ilgili soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde iddianamenin hazırlanması bekleniyor.
15: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
8: CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları furyasına bir isim daha mı katılıyor? Son günlerde kulislerde konuşulan iddia bu yönde. Üstelik bu isim 4 dönem CHP'de milletvekilliği yapmış Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal.
18: Bağlarına esirgemeyen hemşerilerin bu başarının mimarları sizlersiniz.
13: Yıllarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş bir isim daha AK Parti'ye mi geçiyor? Söylentiler bu yönde. O isim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal.
18: Gel bakalım bugün başkan sensin.
13: Aydın'ın topuklu Efe lakaplı belediye başkanı Özlem Çerçioğlu.
19: Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum.
13: Antalya Selik Belediye Başkanı Kadir Kumbul.
20: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı sunuyorum.
13: Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz.
21: Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum.
13: Ve son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye katılan belediye başkanları furyasına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da mı katılıyor?
18: Çiftçimizin, üreticimizin emeğine sahip çıkmak bu şehre olan borcumuzdur.
13: Son günlerde kulislerde konuşulan iddia bu. CHP'den 4 dönem milletvekilliği yapan Burcu Köksal grup başkan vekilliği de yaptı. Son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
18: Vatandaşlarımızın yanında olmak, onların yükünü hafifletmek bizim en temel görevimizdir.
13: İddialar bu yönde. Burcu Köksal tarafından henüz son yaşanan bu gelişmelere cevap gelmedi. AK Parti'ye geçerse çok konuşulacak gibi görünüyor.
8: Tunceli'de yıllar sonra raftan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Adım adım sona gelinen dosyada genç kızın kaybolduğu gün patronuna mesaj attı ve "Ben artık gelmeyeceğim" dedi ortaya çıktı.
22: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar! Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
13: Dosya tozlu raflardan indirilmiş, makam mevki tanınmadan şüpheliler yakalanmıştı. Bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın patronuna attığı mesaj ve sonrası yeniden mercek altında. Gülistan Doku tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. O dönem tüm birimler genç kız için seferber oldu. Bakılmadık yer kalmadı. Ama ne bir iz ne de bir sonuca varılabildi. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir gün yüzüne çıktı.
23: Çünkü ödemiştim. Kız hamile kaldı. Ben de kafasına sıktım.
13: Dosyada birçok şüpheli vardı. Ancak başı eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel çekiyordu. Yargı makam mevkiye bakmadı. İkisi de tutuklandı.
24: Geç.
13: Adım adım sona gelinen soruşturmada bir yeni gelişme daha yaşandı. O gelişme Gülistan'ın kaybolduğu günle alakalıydı. Genç kız kaybolduğu günün sabahı çalıştığı kafenin patronuna kısa bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Saat 8.13'te atılan o mesajda "Ben artık gelmeyeceğim" ifadeleri vardı. Peki bu mesajdan sonra ne oldu? Gülistan mesajı attıktan sonra saat 11.06'da sevgilisi Zaynal Abakarov'un çalıştığı kafeye gitti. İkili bir süre konuştuktan sonra genç kız oradan ayrıldı. 10 dakika sonra Elazığ istikametine giden minibüse bindi. O saatten sonra da kendisinden bir haber alınamadı.
8: Terör örgütü DAEŞ'in propaganda ağına bir darbe daha vuruldu. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı.
13: Kapılar tek tek açıldı, adresler kuşatıldı, 11 şüpheli yakalandı. Terör örgütü DAEŞ'in karanlık ağına uzanan bağlantılar deşifre edildi. Çatışma bölgeleriyle temas kurdukları belirlendi. Sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. 16 şüphelinin izlerini emniyet ekipleri adım adım sürdü. Operasyon için harekete geçildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalar yapıldı. Operasyonun sonunda 11 şüpheli yakalandı. Örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
1: TGRT FM Haber.
0: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-24, Ankara 7-21, İzmir 15-25, Bursa 14-24, Konya 6-20, Afyon 6-21, Denizli 12-24, Antalya 14-25, Adana 12-28, Zonguldak 13-19, Samsun 11-19, Trabzon 9-19, Kayseri 6-19, Erzurum 0-12, Gaziantep 9-22, Diyarbakır 8-23 ve Şanlıurfa 10-24 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ile 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Salih, veli, mürşit. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat, Mektubat kitabında şöyle etti nasihat. Biliniz ki ebedi saadete kavuşmak, bir mürşide manevi bağ ile olur ancak. Bu da onun hakiki bir mürşid olduğunu bilip ve inanarak sevmekle olur onu. Allah'ın sevgisini kazanabilmek için çalışan Müslümana denilir salih mümin. Ve eğer kazanmışsa bu kimse bu sevgiyi, veli yahut evliya denilir buna dahi. Başka insanların da kazanmasına eğer çalışırsa ona da denir mürşit ve rehber. Kimin manevi bağı çok olursa rehbere, kavuşur daha fazla feyiz bereketlere. O Resulün mübarek kalbinden çıkan nurlar, aynen bu rehberlerin kalbinden yayılırlar. Sanki bir ayna gibi evliyanın kalpleri yansıtır, aksettirir aynen o feyizleri. Eğer rehberi görür, sesini işitirse, o da teveccüh edip feyiz vermek ister ise, onun istidadı ve kabiliyeti kadar o rehberin kalbinden kalbine feyiz akar. İnsanda mevcut olan istidat, kabiliyet, İslam'a uymakla daha çok artar elbet. Eğer İslamiyete uymaz ise bir kimse, o asla kavuşamaz bereket ve feyze. Manevi rabıtası bozuksa bir kişinin, o dahi kavuşamaz feyzine bir mürşidin. Manevi rabıtadan şudur ki asıl maksat, o mürşidi sevmek ve eylemektir itaat. Senelerce çekse de riyazet, mücahede, yine de bir rehberden edemez istifade. Yani bir evliyadan feyziyab olmak için onda feyz olduğuna inanmak lazım ilkin. İnanır, onu sever, sözünü dinler ise kavuşur o nispette bereket ve feyze. Başka bir mektubunda buyuruyor ki bu zat, yavrum, bu gençlik çağı bulunmaz büyük fırsat. En kıymetli zamanı gençliktir bu hayatın. Çünkü hep yerindedir güç, kuvvet ve sıhhatin. Bu zaman da geçiyor ve azalıyor artık. Erzel ömür olan geliyor ihtiyarlık. Yazık ki gençliğini boşuna harcıyorsun. En lüzumlu işini sona bırakıyorsun. Allahü Teala'nın rızasını kazanmak en şerefli iştir ki lazımdır ona bakmak. Çünkü tek gaye ile yaratıldı ins ve cin. O da rızaullahı kazanmaları için. Geriye atıyorsun sen bu mühim işini ve heba ediyorsun yazık ki gençliğini. En iyi zamanını en kötü düşman olan nefsinin ardı sıra geçirmektesin her

0: Halbuki Resulullah şöyle buyuruyorlar: yarın yaparım diyen aldandı, etti zarar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu İshak el-Müvellet Hazretleri buyuruyorlar ki, yemekte edep odur ki yemek ancak zaruret olduğu zaman yenir. Her zaman yenmez. Buyuruyor Ebu İshak el-Müvellet Hazretleri.
1: Bana baktınız hocam, ben...
2: Yok, her zaman yemiyorsun canım, ben sana bakmadım. Ve kendime baktım aslında.
1: Estağfurullah.
2: Müminin aynası ya.
1: Tamam hocam. Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı yayınlar hocam.
2: Teşekkür ederiz efendim, buyurun.
3: Bu kurban için yurt dışına vekalet verdik. Hı-hı. Kendimiz Türkiye'de kurban bayramı ne zaman kesileceğini de bilmediğimiz halde evden ayrılabilir miyiz? 104 kilometreyi geçen.
2: Anladım efendim.
3: İkinci bir sorum. Merhuma bir kişi için vekalet verirken nasıl vekalet vermemiz lazım? İsim olarak mesela yazdırırken kendi ismimiz mi yazdırmamız lazım? Merhumenin ismini mi yazdırmamız lazım?
1: Ya kurban vekaleti verirken.
3: Evet.
1: Tamam.
3: Bir sorum daha var, kusura bakmayın.
1: Tabii, buyurun.
3: Bu mesela şu anda vekalet verdik yurt dışı için. Olanağımız yeterse hakiki olarak burada da herhangi bir tekrar hayvan kesmemiz mümkün olabilir mi?
2: Peki efendim.
3: Yiyebiliyoruz galiba değil mi? Ailecek dağıtıyoruz.
2: Tamam efendim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Hayırlı
1: biz
3: yayınlar.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurunuz efendim.
4: Allah razı olsun. Hocama bir sorum vardı.
1: Buyurunuz.
4: Hocamdan önce dua istiyorum çocuklarım ve benim için. Eşim için istemiyorum. Çünkü o çok sorumsuz hocam. Sadece kendi nefsini düşünür. Evde ağzına yakışan bir şey olmadığınca hep dışarıda yer, dışarıda içer. 60 yaşındayız ikimiz de, ikiye bir boğazıma sarılır. Beni boğacak oldu kaç kere. Yaptığım ibadetleri sen boşuna yapıyorsun diyor bir de. Sen boşuna namaz kılıyor diyor.
1: Ona mı ibadet edecekmişsiniz aşağı?
4: Ona itaat edecekmişim. Onun şey cenneti oymuş. Tamam, bunu ben de biliyorum da hocam ama...
2: Öyle değil ama, onun dediğin gibi değil. Tamam efendim. Rabbim size de hidayet nasip etsin. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun. İstiğfar ve duaya devam edin. İnşallah netice hayırlı olur.
4: İnşallah hocam, çok sorumsuz. Kızım efendim için dua istiyorum.
2: Tamam efendim. Rabbim salih eylesin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah.
4: Allah razı olsun. Hocam bir sorum gene var. Beni hani ateşe karşı namaz kılınmayın diyorsun ama benim ayaklarım çok üşüdüğünden hep oturarak kılıyorum. Ben namazımı ayaklarımı uzatıyorum. Fanlı bir tane küçük soba var. Kış boyunca ona uzatarak kıldım namazımı. Ama ayaklarım bayağı ısınıyor böyle.
1: Elektrik sobası mı?
4: Evet, elektrikli.
1: Tamam.
4: Bir şey olmaz değil mi onda?
2: Tamam, bir şey olmaz efendim.
4: Tamam, Allah razı olsun. Allah yardım yardımcımız olsun hocam. Her iki
1: sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi dinleyicimiz, tabii kurban bayramı gelince her sene oluyor bunlar. Vekalet veriyoruz diyor. Yurt dışına. Kendimiz diyor 104 kilometre daha uzağa gidebilir miyiz vekalet verdiğin sonra? Hayır. Onun vacip olabilmesi için o kurbanı kesilirken senin mukim olman lazım. Yani hayvanın seferi veya mukim olması önemli değil. Kurban sahibinin mukim olması ve seferi olması önemli. Seferi ise vacip olması nafile olur. Boşa gitmez. Ama vacip olabilmesi için mukim olması lazım. Hani böyle durumlarda mesela şimdi kime verdiler, nereye verdiler onu bilmiyoruz. Mesela İhlas Vakfı şeyde mesela Almanya'da var. Mesela İhlas Hakikat Vakfı diye. O da İhlas'ın. Bunlar da yurt dışında şey yapıyorlar. Fakat mesela İhlas Vakfı senelerdir aynı şekilde Hilal'i gözeterek bakar bu işe. Biz de öyleyiz. İhlas Vakfı'ndaki arkadaşlar da, oradaki çalışan arkadaşlar da aynı şekilde bakıyor. Dolayısıyla Zilliçi Hilal'i gördüyse birinci günde kesebiliyorlar. Ama ikinci gün görülmesi ikinci, üçüncü gün kesiliyor. Şimdi şey konusunda da dinleyicilerimiz böyle bize telefon açtıkları zamanda da onu hissediyoruz. Şimdi kendisi tek ya orada. Diyor ki benim işimi halledin. Ben telefon açtım ettiğim halde niye telefon açılmadı? Niye cevap verilmedi? Niye benimle ilgilenmedi? Halbuki bize yüzlerce telefon geliyor. Yüzlerce mail geliyor. Mesaj geliyor. Dolayısıyla biz bir kişiyle ilgilenmiyoruz. Bugün İhlas Vakfı olsun, Hakikat Vakfı olsun, bunlar da aynı şekilde şey yapıyor, kurban topluyor da netice itibariyle bir hayvan keseceksin. Bu böyle elinde sihirli değnek. Dizin bakayım 100 tane hayvanı, 1000 hayvanı. Nasıl okuyun kimler dırır dırır dırır. Yok öyle bir şey. Elinde bıçak, hayvanı yatıracak.
1: Tek tek kesecek.
2: Tek tek kesecek.
1: Binlerce hayvan.
2: Binlerce hayvan. Dolayısıyla benimkini ikinci gün kessinler. Benimkini üçüncü gün kessinler. Yoksa ben vermem. Allah paşa gönlüm bilir arkadaşım ya. Ya sen aynı şekilde hayvan kesmesini bugüne kadar hiç görmediysen, bilmediysen, yapmadıysan böyle talimat vermenler. Git aynı şekilde kendin al, kendin kes arkadaş. Tamam. Ondan sonra sisteme diyor. Yok efendim diyeceksin. Ne yaptı da, niye böyle yaptı da falan filan. Çok biliyorsan arkadaş kendin al. Kendin al, kendin kes. Hatta efendim ben çok iyi biliyorum. Yani diğer konu komşununkini de al, onlarınkini de kes. Madem ki böyle çok biliyorsun sen.
1: Yap. Sen çok cevval bir adamsın.
2: Çok cevval bir adamsın.
1: Yap o zaman.
2: Yap, yapabilirsin. Mesela şeyde Ramazan-ı Şerif'te dinleyicilerimizden bazıları ısrarla ben zekat göndereceğim. Evet ama bunu Gazze'ye gönderin. Abla, amca, abi neyse duruma göre. Gazze'ye gitmiyor. Ancak devlet girebiliyor. O da tırları gemiye yüklüyor. Mısır'a gidiyor. Mısır'dan neydi oraya? Fak kapısı mı? Evet. Onda Yahudiler ne kadar izin verirse. Mesela 10 tane tır göndermiş. Bugün birini sokuyorum diyor. Tamam mı? Ki devlet de yani senin gönderdiğin yiyecek, senin gönderdiğin parayı götürüp onlara teslim etmiyor. Adam her tarafı yaktı yıktı. Ne market kaldı ne bakkal kaldı. Para versen eline geçmeyecek zaten. Ancak devlet vasıtasıyla gider. Başka türlü gitmez.
1: Acil ihtiyaçları için kullanılıyor.
2: Şimdi kurbanda da bakıyorsun o Ramazan-ı Şerif'te de Gazze'ye gönderiyoruz. Gazze'ye gönderiyoruz. Gazze'ye gönderemezsin arkadaş, yalan söyleme. Gazze'yi istismar ederek para topluyor.
1: Gazze'de kurban kesiyoruz diyenler bile var.
2: Var. Ha şimdi de Gazze'de kurban. Gazze'ye kurban. Gazze'ye, ya Gazze'ye nasıl gireceksin de kurban şey yapacaksın bir kere. Hayvan. Ya insanlar zaten kendilerine yer bulamıyorlar. Hayvanlar nereye koyacaksın? Nerede keseceksin? Ve orada soğuk hava depoları da yok. Buzdolaplar diyor. Elektrik yok ki.
1: Ya şöyle bir açıklama yapsalar tamam. Mesela Suriye'de, Mısır'da falan keseceğiz de onların etlerini bir şekilde sokmaya çalışacağız.
2: Ha o kabul edilir. O kabul edilir.
1: Gazze'ye sokacağız denebilir yani.
2: Onun dışında ya depremde de oldu Mustafa Bey ya. Şeyde Kurban Bayramı'na denk gelmişti. Kaç tane böyle ısrarla işte İhlas Vakfı deprem bölgesinde kurban kesiyor mu? Ya abim ablam etme eyleme. Orada kurban kesilmez şimdi. Her taraf yıkıldı. İnsanlar kendi derdinde. Ne kurban keserler ne kurban kesecek. Organizasyon yapılacak yer var. Ve Allah, şey kurban alacak durumları da yok. Yani dışarıdan hayvan götüreceksin de başkalarınınkini keseceksin. Şey yapmıyorlar falan. Hatta neyse zorladılar. Ben İhlas Vakfı'ndaki bir arkadaşı aradım falan. Dediler ki mümkün değil. Peki deprem bölgesinde kesen var mı? Mümkün değil ki dediler. Nasıl kesecek ki? Ancak senin dediğin deminki gibi. Mesela dedi deprem bölgesine yakın vilayetler var.
1: Konya'da mesela.
2: Biz oradan kesiyoruz. Biz oradan kesiyoruz. İmkanımız nispetinde, hani orada aşevleri oluşturduk. Oraya ulaştırıyoruz. Yemek olarak ikram ediyoruz. Ha böyle. Öbür türlü işte ben götüreceğim. Orada aynı şekilde göçen binanın altında herhalde. Altında kesiyorlar binanın altında. ne sahtekar adamlar var ya. Ya din, insanlar şimdi hani yoğurdu üfleyerek yiyor ya. Bunlar ahirette hesabını nasıl görecekler? Şimdi vatandaş böyle bir yere böyle yardım ederken bu parayı çarçur mu ediyorsun? Sen bu kurbanı. Çok kesmeyen var. Vatandaş eninde sonunda bir gün öğrenecek. Aa, geçenlerde gene gördüm. 2000 liraya kurban kesiyor. 2000 liraya. Mümkün değil ya. Etin kilosu zaten aynı şekilde 700 lira 800 lira değil mi ya?
1: İhlas Vakfı Başkanı Mahmut abi buraya geldiğinde dedim ki hocam millet 2000-2500 liraya kesiyor, siz çok pahalısınız filan diye espri yaptı böyle. Dedi ki o 2500 lira keseceğim diyen adam kesmeyeceğim demek istiyor.
2: Tabii kesmiyorlar.
1: Kesmeyecek yani. Tabii. Nereden buluyorsun bunu? En düşüğünü bulmuş işte adam. En fazla 5500 değil de 5000'e bulabilirsin.
2: Hayır ya, yani akıl var fikir var. Türkiye şartlarına göre düşünsen 2 kilo et parası yem neticede. Hadi 3 kilo de ya. Tabii, tabii. Tamam.
1: 18 binin altı
2: tavuk kesiyor. Tavuk kesiyor bu. Ya dolayısıyla ama vatandaş ne yapacağım, onlar vebali onlara ait. Ya vebali sen araştırma. Sen araştırma. Yani şeyde İhlas Vakfı yetkilileri de bu işi bilenlerdir, mesela görüşüyoruz falan. Ya dedi mesela şu anda yurt dışı 5500 ya İhlas Vakfı duyulaştı. Ya dedi ucu ucuna gidiyor dedi. Çünkü personel de gönderiyor oraya. Gidiş geliş masrafları da var falan. Ucu ucuna gidiyor dedi. Yani orada Türkiye şartlarında 5500'e kesemezsin. İhlas Vakfı da açıkladı ya 18 bin lira dedi yurt içi.
1: Türkiye'deki, yani Türkiye'deki
2: 18
1: bin lira. 18 bin
2: lira. Ki o da en düşüğü ha.
1: Tabii.
2: En düşüğü. Yani,
1: onun aşağısı zor ya.
2: Çünkü o piyasaya girdiğin zaman 20 liradan aşağı hayvan bulamazsın. 25 lira, 30 lira, 30 bin lira. O civarda o koçlar falan da. Yani her şey pahalandı, o yerinde mi duruyor? Yani o olmaz o. Allah-u Teala anlayışımızı arttırsın, idrak. Ama konuyu şunun için açtık. Vatandaşta şöyle bir hava var. O öyle dedi diyor, vebali ona. Vebali ona ait olmaz arkadaş. Sen bunu duydun mu? Duydun. Yani bu adamların aynı şekilde kesmeyip cep ettiklerini de duydun mu? Duydun. Dini cemaatler adı altında böyle kurbanlar. Geliyordu o FETÖ'ler. Mustafa Bey sana 10 tane yazdım. Hangisini kesti? E peki arkadaş, sen de aynı şekilde sormadın ya. Vekalet almadın, bir şey almadın. Sende de kabahat var arkadaş. Adamları şımarttın. Senden aldıkları paraları aldılar götürdüler. Amerikan senatörlerine rüşvet diye verdiler. Kurban parası diye topladılar götürdüler. Türkiye'de de var hala öyle. Türkiye'de.
1: Peki şimdi böyle birisi diyelim, böyle bir dernek 2000-2500 lira para topluyor kurban keseceğiz diye. Ama sonra diyor ki ya biz bunu işte kurban için topladık ama bizim burada bir Kur'an kursu var. Ne bileyim işte başka bir dine hizmet eden bir yer var. Onun orada harcadık. Orada harcanması
2: kurtarmaz. Kurban. Kurbanda olmaz ve kurtarmaz da. Niye? Çünkü kurban bir ibadettir. Kurban bir. Bunu boyuna bazıları, dinsizler de aynı şekilde ya niye kesiliyor, hayvanlara yazık değil mi, günah değil mi falan oturuyor aynı şekilde. Pirzola yiyor, o ayrı bir mesele, yazık değil mi diye nutuk çekiyor ama alçak herif gidiyor aynı şekilde bonfile yiyor, bu pirzola yiyor.
1: Antrikot
2: yiyor. Antrikot yiyor. Ondan sonra Allah-u Teala bunu emretmiştir, bu kesilecek. Ve kesilme zamanını bildirmiş. Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü. Bu üç gün içerisinde kesilmesi lazım bu. Şimdi mesela 2000 lira, 3000 lira topladı. 100 bin topladı. Nerede kesecek bunu? Nerede kesecek? Kesmeyecek adam ya.
1: Kesmeyecek de işte Kur'an kursunda harcayacak.
2: Yok. Kur'an kursunda. Ondan sonra fakirlere yemek yedirdi falan. Hiçbirisi kurtarmaz. Hiçbirisi kurtarmaz. Mutlaka o hayvanın kesilmesi lazım. Sen şartlarını şey yaptın. Ekiple, ekipmanlarını hazırladın. Ondan sonra ama yetiştiremedin. Yetiştiremedin. O zaman hayvanlar elindeyse canlı canlı fakire vermen lazım. Öyle yazıyor kitaplar. Eğer hayvanı daha alamadıysan o zaman da o hayvanın bedelini, o hissenin bedelini altın olarak fakire vermen lazım. Dinin bildirdiği hüküm bu. Canım işte öyle bir bize fayda. Arkadaş senin benim aynı şekilde faydalı işin değil. Cenab-ı Hakk'ın emri bu. Bu kurban, bu hayvan ve hayvanlar da belli olmuş. Koyun, keçi, yaşları belli olmuş. Sığır, deve, onların da yaşları bildirilmiş. Bu kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü Hanefi mezhebinde, Şafii'de dördüncü günde kesilebilir deniyor. Bu günler içerisinde bu kesilmesi şart. Kesilmesi şart. Efendim kesilmeden ben bunu çok faydalı yerle yok ya. Allah-u Teala bilmiyor çok faydalı yer. Sana ne? Madem ki aynı şekilde niye kurbanı bekledin? Senin çok faydalı yerlerin vardı. Git aynı şekilde o faydalı yerleri daha önce aynı şekilde yapsana. Oraya niye müdahale ediyorsun? Zekat da öyle. Zekatın verileceği şekli belli, verileceği yer belli. Başka bir yere veremezsin Mustafa Bey bunu.
1: Kurban fakirlerin et yemesinin sağlandığı bir
2: hiç alakası yok.
1: Değil mi?
2: Hiç alakası yok.
1: Yani hani eğer öyleyse değil. Hayvanı kesmeyelim kasaptan fakirlere.
2: Ha, birer kilo, iki kilo at verelim.
1: O zaman da kurban yerine gelmiş olur.
2: Hayvanı kesmek şart. Hayvanı kesmek şart. O ibadeti yerine getirmek şart. Ve kestikten sonra da etini dağıtmak da şart değil. Bana bence bir şey kestim, hepsini de evde yedim. Günah olmaz. Ha, tavsiye var sadece hadis-i şeriflerde. Üçte birini kendin, üçte birini komşular, üçte birini de aynı şekilde
1: fakirlere
2: dağıtırsın falan diye. Zaten de öyle yapıyor. Vatandaş veriyor onu. Fakirlere veriyor. De veriyor.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı imanın kamil olması. İman, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan, Peygamber Efendimiz'den gelen haberlere inanmak ve inandığını söylemek demektir. Her lisanla söylemek caizdir. İbadetler imandan değildir, fakat imanın kemalini artırır ve güzelleştirirler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İman artmaz ve azalmaz buyurmuştur. Çünkü iman, kalbin tasdik etmesi, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan bir inanışa inanmak değil, zan ve vehim denir. İmanın kamil veya noksan olması, ibadetlerin çok ve az olması demektir. İbadet çok olunca imanın kemali çok denir. O halde müminlerin imanları peygamberlerin imanları gibi olmaz. Çünkü bunların imanları ibadetler sebebiyle kemalin tepesine varmıştır. Diğer müminlerin imanları oraya yaklaşamaz. Her ne kadar her iki iman, iman olmakta ortaksalar da birincisi ibadetler vasıtasıyla başka türlü olmuştur. Sanki aralarında benzerlik yoktur. Müminlerin hepsi insan olmakta peygamberlerle ortaktır. Fakat başka kıymetler, üstünlükler bunları yüksek derecelere çıkarmıştır. İnsanlıkları sanki başka türlü olmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, iman hasıl olunca zaten kamildir. Çünkü imanda azlık çokluk olmaz. İmanın kendisi az veya çok olmaz. Azlık çokluk imanın parlaklığında belli olmasındadır. Amellerin kemali, imanın kemaline, ibadetlerin nuraniyeti, ihlasın miktarına, imanın kemali ve ihlasın miktarı da marifete bağlıdır. Bu marifet ve imanı hakiki, fenaya ve ölmeden evvel nefsin ölmesine bağlı olduğu için, fenası çok olanın imanı kamil olur. Bunun için Ebu Bekr Sıddık'ın imanı bu ümmetin imanları toplamından fazla oldu. Hadis-i şerifte Ebu Bekr'in imanı ümmetimin imanıyla tartılsa Ebu Bekr'in imanı fazla gelir ve yürüyen ölü görmek isterseniz Ebu Kuhafe'nin oğlunu görünüz buyuruldu. Resulullah Efendimiz kimsenin ayıbını yüzüne vurmaz, kimseden şikayet etmez, arkasından söylemezdi. Bir kimsenin sözünü veya işini beğenmediği zaman bazı kimseler acaba neden şöyle yapıyorlar buyururdu. Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın sevgilisi, Resulü ve makbulüyken Allahü Teala'yı en iyi tanıyanınız ve ondan en çok korkanınız benim buyururdu. Ebu Bekri Ebheri Hazretleri ilimde yüksek olduğu gibi güzel ahlak sahibiydi. Kendisine karşı saygısızlık yapanları affederdi. Bir gün çarşıda dolaşırken bir manifaturacı dükkanının önünden geçti. Manifaturacının oğlu Ebu Bekri Ebheri Hazretleri'nin sohbetine katılanlardan birisiydi. O genç Ebu Bekri Ebheri Hazretleri'ni görünce dükkanı bırakıp peşinden gitti. Manifaturacı dükkana gelip oğlunu göremeyince çok kızdı ve hemen onların arkasından gidip oğlunu kolundan tutarak alıp dükkana getirdi. Bu hadise Ebu Bekri Ebheri Hazretleri'ni çok üzdü. Sabah olunca yanına hizmetçisini alarak manifaturacıya gitti ve ona ''Dün geceyi çok huzursuz geçirdim. Dünyalık olarak sadece şu hizmetçim var. Dün seni incittiğimden dolayı kabul edersen bu hizmetçiyi sana verdim. Eğer kabul etmezsen onu azat ettim.'' dedi. Manifaturacı hemen af dileyerek ''Olacak şey değil. Hatayı, günahı ben işledim fakat siz özür diliyorsunuz.'' dedi. Bunun üzerine Ebu Bekri Eperi Hazretleri ''Doğrusu günahı sen işledin fakat elemi bize erişti ve bizi üzdü.'' buyurdu. Bundan sonra manifaturacı yaptığına pişman oldu ve tövbe etti. Ebu Bekri Eperi Hazretleri'nin sohbetlerinden hiç kaçmadı. Şah Şüca Kirmani Hazretleri, güzel ahlak başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır buyurmuştur. Netice olarak her kim verdiğini Allahü Teala'nın rızası için verir, sevdiğini Allah için sever ve düşmanlığını da Allah için yaparsa o kimsenin imanı kamil, olgun olur. Ahlakı güzel olanın da imanı kamil olur. Alaaddin Abizi Hazretleri'nin buyurduğu gibi ağzına helva veren kimseyle
ensene tokat atan kimse arasında fark gözettiği müddetçe imanın kemale gelmiş olmaz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorunu Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Yani demek ki birinci bölümde uzadı gitti o konu da, yani vekalet verdiğimiz zaman kesilirken de muhkim olacağız. Peki efendim, bizim hayvanımızı kestiler mi kesmediler mi? Ya zannı galip de hareket dersin. İkinci gün başlıyorlar kesmeye, kesilmiştir. Tamam. Yani üzerine şey yapma. Çok merak ediyorsan kendin al, kendin kes, değil mi? Efendim dediği ölenin merhum veya merhume.
0: Çok özür dilerim hocam. Diyelim ki zannı hareket etti ama hala kesilmemiş. Bu da sefere çıktı. Boşa mı gitti?
1: Hayır. Boşa gitmedi. Şimdi ne oradaki kesenlerin hani
0: kastı yok.
1: Kastı yok. Şey de olmaz. O yükü de süremezsin. O zaman kurban vazifesi falan zor olur oradakileri. Evet. Her kestiğini işte kesildi, şey yapıldı falan. Çok zor bir iş ya. Yani sen bir kurban parası verdin 5500 lira. Yani astarı yüzünden pahalıya mal olur onda sana. Değil mi? Tabii. Onu sonra insaf etmeli, onu düşünmeli. Şey yapmalı. Velev ki mesela diyelim ki bu sefere zannı galibine göre dedi benim kesilmiştir. Dedi,
0: çıktı. Sefere çıkmak zorunda kaldı.
1: Kaldı. Boşa gitmez. Boşa gitmez. Ha böyle durumlarda ihtiyatlı hareket edilir. Nedir? Kurban bayramı üçüncü günü akşam, yani güneş battıktan sonra döner. Niye böyle yapar? Çünkü olay ki vaktini kesilmesi vacip olma ihtimali olabilir. Bu bakımdan. Tedbir olarak, ihtiyat olarak. Efendim merhum merhume için kesildiği zaman merhumun veya merhumenin niye merhum merhume? Merhume deyince kadın için. Merhum deyince erkek için. Arapça kelime bunlar. İsimlerini yazmak gerekir mi? Yok. Mesela Mustafa Togöz dedesinin ninesi için. Efendim onlar için kesiyor. Onlar için kesmiyor Mustafa Togöz. Kim için kesiyor? Allah için kesiyor. Peki ne yapıyor? Sevabını dedesinin ninesine gönderiyor. Böyle. Ha, kimin ismini kesilecek? Mustafa Togöz'ün üzerine. Efendim peygamber efendimiz için kurban kesilir. Peygamber efendimiz için kurban kesilmez. Allah için kurban kesilir. Sevabı peygamber efendimize gönderilir.
0: O demektir yani. Ha-ha. Peygamber yoksa, efendimiz için kesilmesi demek bu demektir.
1: Ölen vefat eden kimse için artık yani kurban da kesilmez, zekat da vermez onun adına. Ha sen farzona zekatını verirsin. Vacip olan sadakayı fıtranı verirsin, vacip olan kurbanını kesersin, hatta ayrıca kestirecek durumun söz konusu değil, kendi vacip olan kurbanını kestikten sonra da ya Rabbi bundan hasıl olan sevabı peygamber efendimize de kendi ölmüşlerime de gönderdim diyebilirsin. Hanefi mezhebinde malen bedenen yapılan bütün ibadetlerin sevabını diri ölü herkese gönderebilir. Osman'ın da Mustafa da kızdı. Burada garip yani. Sevabı gönderlerse itiraz etmeyiz, alırız.
0: Etmeyiz.
1: Değil mi?
0: Çok makbule geçer.
1: Çok makbule geçer. Allah Teala razı olsun. Efendim mesela dinleyicimiz cari bir dikkat bir suali daha vardı. Dinleyicimiz dedi ki tamam dedi, vacibe girdim dedi. Yurt dışına verdim dedi. Mesela ihlas bakımına verdim dedi. Ama dedi buradan çocukları da böyle et falan şey. Ama dinleyicimiz onu öğrenmiş. Hoşuma gidiyor. Böyle şeyi öğrenince. Çünkü maksat o. Ya bu din bize ait değil ki. Herkes öğrenecek şeyini. Yani dedi akikanın etinden zengin fakir herkes yiyebilir. Ana baba da yiyebilir ya dedi. O güzel. Öğrenmiş onu. Yiyebiliyor. Öyle buyuruyor. Öyle buyuruyor kitaplarda. Akikaya girsem. Yani diyelim ki çocuklarım onlar bittiyse. Kendimin olabilir. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken sormuştuk. Olabilir fırlıyor. Yaşın geçmiş. Gelmiş 70 yaşına ama hakika yeni kesiliyor.
0: Olur ya.
1: 7 yaşına girebilirsin değil mi o zaman? Sıfır atı verirsin. Olur böyle bir şey.
0: Nerede hocam, keşke.
1: Allah Allah, tövbe yarabbim. Dolayısıyla durumu müsaittir. Bu şekilde yapabilir mi? Yapabilir. Vacip olanı yurt dışına gönderir. Kendi de burada hakika kestirdi. Bazılarının hatırına şey gelebilir. Buradaki hisse dedi mesela 18 bin liradan 20 bin liradan aşağı değil. Yani sevabı daha mazur oluyor. Önemli olan hayvanın kesilmesi. Önemli hayvanın kesilmesi. Gelelim efendim son dinleyicimizin derdi var, sıkıntısı var. Daha önce de bir dinleyicimiz aramıştı da o hatırıma geldi birden. Ben dedi kayınvalidemin dedi İslam ve toplumu dinlemesini istemiyorum dedi. Bazen dedi sabahleyin namaza kalkıyorum, kayınvalidemi dedi sabah namazına kaldırmıyorum dedi. Yaptığım kötü bir şey ama tövbe yarabbim, açık açık söylemişti.
0: Yani, ama onun sevap kazanmasını istemiyorum.
1: Sevap kazanmasını istemiyorum dedi. Ya bu dinleyicimiz de dedi ki yani dedi çocuklarıma bana dua et, beyime etme diyor. Ya Allah tur orada hidayet versin. Çünkü Emre abi bize bir şey öğretti. Bir kişi daha cehenneme gitmesin. Cehenneme gitmesin. Allah sana ona da hidayet versin. Bunlara da kolaylık versin. Ahir ve akıbetlerin hayır
0: şimdi
1: edesin.
0: Bunlara eziyet tane ediyor ya kocası. Siz dua edince onun o yaptığı eziyetler yanına kar mı kalacak? Öyle hayır mi düşünüyor acaba?
1: Ha, öyle düşünüyorlar. Öyle anlıyorlar. Hani biz zaman zaman şey yapıyoruz. Hatta bir seferinde böyle işte babalar vefat ediyor, kardeşler miras yüzünden birbirlerine giriyor falan. Helal edersen sen karlısın falan diye ağırlıklı olarak hatırlıyorum o şeyi. Dışarı çıktık yayından, odaya gittik. Telefon kaldırdım, buyurun. Bir hanım dinleyicimiz. Sen dedi abim bana neler yaptığını biliyor musun? Bilmiyorum vallahi abla dedim ya, neler.
0: Nereden bileyim?
1: Kalp gözümde açık değil, nereden bileyim ben? Ah, ondan sonra dedi sen helal et diyorsun dedi. Kolay mı dedi falan. Dedim abla biz onu kolay demedik. Ama kitaplarda yazılanı naklettik. Eğer hediye edersen sen şöyle anlıyorsun. Hani yanına kar mı kalsın diye. Ha, o yerleşmiş demek ki. Ha dedim yanlış anlıyorsun. Sen sadece dedim, kendi hakkında vazgeçiyorsun. Ve bir tane de vazgeçiyorsan Allah Teala sana 100 tane verecek. 100 tane verecek. Karlısın sen. Ona Allah-u Teala hesabını soracak. Tövbe etmediyse, helallaşmadıysa, tabir caizse burnundan pitil pitil getirirler orada. Ve bir de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyururlar ki eğer ahirete kaldıysa ahiretin azabı şiddetli olur.
0: Sen hakkını helal etsen de.
1: Evet.
0: Onun hesabı sorulur yani.
1: Kamu davası ya. Tabii. Şu yolların kenarlarında neydi o demirlere verilen isim?
0: Bariyerler.
1: Bariyerler. Gidiyorsun mesela bir arabaya çarpmadın da bariyere vurdun.
0: Bariyeri kırdın.
1: Kırdın. Ondan sonra hatta geliyor devlet, yani çekiciyle senin arabayı da götürüyor.
0: Senin araba da kırıldı bu arada.
1: Kırıldı. Ondan sonra senin arabaya da yardım ediyor. Sonra bir fatura getiriyor. Osman Bey diyor. Çekicinin parası, bariyer parası, işçilik parası. Aha nereden çıktı? Kamu davası bu. Dolayısıyla Allah-u Teala yasak etmiş. Sövme, yapma, bunları söyleme, yalan söyleme, gıybet etme, dedikodu yapma, zina etme, içki içme. Bunların hepsini söylemiş, hepsini bildirmiş. Sen bunları yapmışsın, tövbe de etmemişsin. Adamı dövmüşsün, elindeki malı almışsın. O adam demiş ki ya Rabbi sana havale ettim ben, aklımda helal ettim ona. O kenara çekiliyor, onu beklemiyor. Mükafatını bol bol alıyor. Ondan sonra gel bakalım diyecekler. Sen adamı dövdün, adamın elindeki malı aldın, gasp ettin, adama iftira ettin, adama gıybetini yaptın, yalan söyledin. Gel bakalım.
0: Allah-u Teala bunları yasak etmişti. Ha.
1: Ondan sonra hani derler ya, yer misin yemez misin?
0: Sopa.
1: Sopa, tabii Emel abinin tabiriyle. Onun için de yani zannediyorlar ki ben helal edince adam tertemiz olacak. Yok ya, ne tertemiz olacak? Ha tertemiz olabilir. Nasıl olabilir? Bunun en canlı misali Fudayl bin İyad Hazretleri. Fudayl bin İyad Hazretleri'nin işlediği şey kul hak. Eşkıyalık yapıyor. Adamları soyuyor. Ama tek tek hepsinde ismini yazmış mübarek. Ne gerek dedim ya onu okuruyor. Ama gerekmiş demek ki. Evet. Cenab-ı Hak kalbine getirmiş. Haber göndermiş. Hepsine şey yapıyor. Hepsiyle helallaşıyor. Hepsiyle helallaşıyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak da onu affediyor. Kul hakkında aynı şekilde helallaştığı için dualarını kabul ediyor. Evliyalık veriyor. Sevgisini veriyor Fuday bin Nihat Hazretlerine. Bu da olur mu? Olur tabii. Öyleyse o zaman olur. Başka türlü olmaz. Yoksa ben seni affettim. Bir de var böyle. Hakkını helal et Mustafa Bey falan. Etme ya falan. Böyle değil yani. Hani başkaları zorlamış ya. Bizim bir köyde vardı öyle komşu adama. İşte sen zenginsin durum müsait. Hacca git. O zaman da otobüslerle gidiyor. Adam da yeri yarı şeydi. Otobüslerde böyle şey dağırdı falan. Bazı yollar bozukmuş. Irak üzerinden geçmişlermişmiş falan. İki de bir şeyde kasistere girince şey yapıyor falan.
0: Zıplıyor.
1: Başı tavana vuruyor falan. Beni de Müslüman gönderdiler de.
0: Ben gitmeyecektim.
1: Şimdi adama zorla helalleş gel ya falan. Helal et ha falan. Ya adamı helal edesi varsa da vazgeçer. Öyle değil mi? Kim olursa olsun ya. Fudayl bin İyad Hazretleri'ne Yahudi'ye gidiyor. Yahudi insafı geliyor. Müslüman değil adam. Bakıyor diyor ki ya diyor, bu adam diyor yani işte bu. Yani bunun dediği farklı bir şey. Ya o bir daha en şekilde hakkında vazgeçiyor ve helal ediyor hakikaten. Sen gerçekten öyle şey yap.
0: Sen benim rızamı alacaksın. Önemli ha. Olan bu. Onun bir kıymeti var mı? Bu sözü.
1: Kimin rızası alınacağını toprağın altında iyi öğretirler. Yani adamda namaz yok, niyaz yok. Aynı şekilde evinin şeyine bakmayacak. Benim rızam almadan cennete giremesin. Yok ya, sen cennetin bekçisi misin? Ahmak herif. Cennetin bekçisi misin? Sen Allah-u Teala'nın rızasını gözetiyor musun? Yok. Aha. Senin hani orada yapacağın, karşılayacağın tek şey sopa. Ha, kocanın rızası helal ve mubah olan işlerde. Yoksa
0: Koca koca yani.
1: Ha, koca koca ise. Yoksa aynı şekilde öyle dinini gözetmiyor, adam namaz kılmıyor. Sen benim rızamı almadan falan. Senin rızanı değil aynı şekilde şerrinden korunmak gerekir. Allah-u Teala hepimizi muhafaza eylesin.
0: Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sen de katıl derim, katılın evim. Şimdi reklamlar.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30.000 TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor ve gündem kaldığı yerden devam ediyor. Değerli izleyenler, İsrail ordusu geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha hedef aldı. Kentin güneyine düzenlenen hava saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırının ABD ile koordineli gerçekleştirildiği iddiasıysa bölgede tansiyonu daha da yükseltti.
1: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyosuna hedef aldı. Saldırıda bir konut vuruldu. Lübnanlı kaynaklara göre saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz'ın saldırı talimatını verdiği açıklandı. Netanyahu, hedef alınan kişinin Hizbullah'ın Elit Rıdvan gücüne bağlı bir komutan olduğunu iddia etti. Ancak Lübnanlı kaynaklar hayatını kaybedenler arasında üst düzey bir Hizbullah yetkilisinin bulunduğunu doğrulamadı. İsrail basınında yer alan iddialarsa dikkat çekici. Saldırının ABD ile doğrudan koordinasyon içinde gerçekleştirildiği öne sürüldü. Beyrut semalarında yükselen duman ve patlama sesleri sonrası bölgede panik yaşandı. İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar Orta Doğu'da yeni bir gerilim dalgası endişesini artırıyor.
0: Terör örgütü DAEŞ'in propaganda ağına bir darbe daha vuruldu. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı.
1: Kapılar tek tek açıldı, adresler kuşatıldı, 11 şüpheli yakalandı. Terör örgütü DAEŞ'in karanlık ağına uzanan bağlantılar deşifre edildi. Çatışma bölgeleriyle temas kurdukları belirlendi. Sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. 16 şüphelinin izlerini emniyet ekipleri adım adım sürdü. Operasyon için harekete geçildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalar yapıldı. Operasyonun sonunda 11 şüpheli yakalandı. Örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
0: ABD'nin başkenti Washington'daki bir köprünün tepesine çıkan protestocu 5 gün sonra polis eşliğinde aşağı indirildi. İran'daki savaşı protesto eden gösterici gözaltına alındı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir protestocu köprüde geçirdiği 5 günün ardından aşağı indirildi. Müzik 45 yaşındaki ABD vatandaşı Guido Rashatater, Frederick Douglass Anıt Köprüsü'nün tepesine çıkarak İran'daki savaşı, Trump yönetimini ve yapay zekayı protesto ettiğini söyledi. Protestocu günlerce köprüde kaldı. Sosyal medya paylaşımındaysa suyunun bittiğini açıkladı. Polis ve itfaiye ekipleri yağmurlu havada operasyon düzenledi. Rashatater köprüden indirildikten sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Yerel medyaya göre protestocu izinsiz giriş, yolu engelleme ve polise itaatsizlik gibi suçlamalarla karşı karşıya. Sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürülen protestocunun durumuyla ilgili ise resmi açıklama yapılmadı.
0: Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik gücünü temsil ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs varsa Mavi Vatan ve Türkiye Cumhuriyeti için vardır dedi.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa Mavi Vatan için vardır. Oradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa Türkiye Cumhuriyeti için vardır.
1: Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik gücünü temsil ettiğini söyledi. Türkiye'nin desteğiyle ambargolara rağmen ayakta kaldıklarının altını çizdi.
2: Bütün izolasyonlar ve ambargolara rağmen ayakta duran 195 ülkenin tanımadığı, 155 ülkenin tanımadığı, dünyanın tanımadığı ama Türkiye'nin tanımasıyla hayatta var olan, var olmaya devam edecek olan bir Türk Cumhuriyeti.
1: Ankara'da Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin güçlendirilmesi için toplantı yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yalnızca siyasi değil ekonomik büyümeyi de hedeflediklerini vurguladı. 2030 yılına kadar hedefin turizmde 4 milyon ziyaretçi, yüksek öğrenimde 150 bin öğrenci ve ihracatta 1 milyar dolar olduğunu açıkladı.
2: Şu an 160 milyon dolarlar civarında olan ihracatını önümüzdeki 2030 yılına kadar 1 milyar dolara çekme hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti'yle birlikte omuz omuza mücadele veren bir Kıbrıs Türk halkından rahatlıkla bahsedebiliriz.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. duruşma tamamlandı. Mahkeme dava dosyasını esasa ilişki mütalaayı hazırlaması için savcılığa gönderdi. Bir sonraki duruşma 14 Mayıs'ta.
3: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrar edeceğim.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar çıktı. Dosya savcılığa gönderildi.
3: Ben yanımda duruyorlar böyle. Uzun
4: yani ben bir de özel pozisyonda gelmemişim.
1: Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. duruşma görüldü.
5: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
3: Adalet mülkün temelidir.
1: Önceki celselerde sanık avukatlarının talepleri alınan duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ulaşılamadığı için 3 mağdur ve 1 tanığın duruşmada ifadelerinin alınamadığını belirten heyet, bu kişilerin beyanlarının alınmasından vazgeçerek dosyadaki ifadelerin okunmasına hükmetti. Mahkeme esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyayı Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. Duruşma 14 Mayıs'a ertelendi.
0: CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları furyasına bir isim daha mı katılıyor? Son günlerde kulislerde konuşulan iddia bu yönde. Üstelik bu isim 4 dönem CHP'de milletvekilliği yapmış Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal.
1: Yıllarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş bir isim daha AK Parti'ye mi geçiyor? Söylentiler bu yönde. O isim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal.
6: Gel bakalım. Gel bakalım. Bugün başkan sensin.
1: Aydın'ın topuklu Efe lakaplı Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.
7: Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum.
1: Antalya Selik Belediye Başkanı Kadir Kumbul.
8: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı sunuyorum.
1: Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz.
9: Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum.
1: Ve son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye katılan belediye başkanları furyasına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da mı katılıyor?
10: Çiftçimizin, üreticimizin emeğine sahip çıkmak bu şehre olan borcumuzdur.
1: Son günlerde kulislerde konuşulan iddia bu. CHP'den 4 dönem milletvekilliği yapan Burcu Köksal grup başkan vekilliği de yaptı. Son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildi.
10: Vatandaşlarımızın yanında olmak, onların yükünü hafifletmek bizim en temel görevimizdir.
1: İddialar bu yönde. Burcu Köksal tarafından henüz son yaşanan bu gelişmelere cevap gelmedi. AK Parti'ye geçerse çok konuşulacak gibi görünüyor.
0: Milli teknolojinin gövde gösterisi SAA 2026'da 3. günde devam ediyor. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Türkiye'nin gururu Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi devlerin en ileri sistemleri 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine açılacak olan bu dev sahnede buluştu. Şimdi sahaya gideceğiz. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar bize hem ürünleri hem de oradaki atmosferi anlatacak.
11: ...120'den fazla ülkenin katıldığı binlerce savunma sanayi şirketine ev sahipliği yapan... ...SAHA 2026 İstanbul'da devam ediyor ve fuarda Türk savunma sanayisinin güçlü aktif rol oynayan markalarından birisi Radarsan'da bulunuyor ve yanında Radarsan Genel Müdürü Serhat Doğan da var. Efendim, Radarsan yeni ürünlerini Saha 2026'ya getirdi. İlginin bir hayli fazla olduğunu tüm standlarda bizler görüyoruz. Hem ulusal hem de diğer müttefik ülkelerin standlarında ilgi bir hayli fazla. Radarsan bu yıl hangi ürünleriyle fuarda öne çıktı?
12: Öncelikle hoş geldiniz. Bahsettiğiniz gibi Saha Expo şu anda 1700 aşkın firmayla beraber tüm dünyaya ülkemizi temsil ediyoruz ve firmaların hepsi hep beraber inşallah katma değerli ihracat için mücadele ediyoruz. Bizim tarafta özellikle anlatmak istediğim fiziksel yapay zeka tabanlı ürünler. Bunun anlamı şu: evde anne babalarımız dahil hani o meşhur programa sürekli yapay zekaya soruyorlar, doğru mu yanlış mı vesaire cevap alıyorlar. Ama biz savunma sanayi tarafında özellikle Radarsan'da bu işi fiziksel yapay zeka olarak kullanıyoruz. Bunun anlamı hem donanımda hem yazılımda yapay zekanın kullanılması. Aslında ürünleri koyduğunuz zaman ürünler öncelikle etrafını algılıyor, sonra anlıyor, ondan sonra da etrafına sonuçla ilgili olarak komut verebiliyor. Bunun toplamı fiziksel yapay zeka demektir. Bu da dünyada farklılaşmak demektir. Ki dünyada alanın önce olmasının ürünlerimizin sebebi bu, birinci olarak.
11: Ben burada bildiğimiz adıyla söylenelim bir radar sistemi görüyorum ben burada.
12: Aslında sizin radar sistemi olarak gördüğünüz genel olarak ülkemizde kamu güvenliğinde kullanılan en etkin sistemlerden bir tanesi. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın beraber ortak projesi bu ürün. Bu ürünlerin diğer bir faydası da çift kullanım. Yani özellikle bunun hem savunmada hem sivilde kullanılması şu anda en etkin, en öncü politikalarımızdan bir tanesi. Çünkü ihracatta inanılmaz pazar payımızı arttırıyor. Bugüne kadar yani 22 yılda savunma sanayimize inanılmaz bir yatırım yapıldı. Bunlar şimdi katma değerli olarak geri dönüyor. Çift kullanım ürünlerle de pazar payımızı çok ciddi arttırıyoruz.
11: Artık seri üretimle başladı. O seri üretimde özellikle mühendislerin eli ayağı olan bir ürün var burada. Yıllardır kullanılan ve yıllardır kendisine sürekli bir yeni kabiliyet kazandıran üründen bahsediyorum aslında. Dilerseniz bu robotu bana bir anlatma şansınız var mı? Özellikle bir de test edebilirsek çok memnun olurum.
12: Tabii ki. Şöyle buradaki en önemli konu biz 2018'den beri dünyanın en büyük Japon otomotiv üreticisine bu sistemleri veriyoruz. Dijital üretim sistemleri, insansız kalite kontrol sistemleri. Bahsettiğiniz gibi savunma sanayimiz şu anda seri üretime gidiyor. Dünyanın her yerine ihracat başlıyor. Ve bu kapsamda da ürünlerin her bir parçasının ve bittiğindeki toplam montajın tamamının kaliteli bir şekilde üretildiğini, hata olmadığını tespit eden sistem. Onların dijital güvenliği diyebilirsiniz. Burada örneğin herhangi bir parçanın, bu konnektör olarak düşünün, konnektörün üzerindeki eğer biz bunu tam olarak takmazsak, arada boşluk kalırsa, ki insan olarak çok normal hatalar bunlar, bu bir hava aracında, dolayısıyla titreşimle birlikte bu açılıyor. İhtiyacınız olduğu anda düğmeye bastığınızda bunun çalışmama ihtimali ortaya çıkıyor.
11: Ama bu robotla bu eksiklik bir an önce görünebiliyor ve düzeltilebiliyor.
12: Evet, tamamen zaten yani sürekli aynı tekrar eden işleri aslında yapay zeka tarafında, fiziksel yapay zeka da işte bu tür sistemlerde kullanıyorsunuz. Biz onu söylüyoruz. Yapay zeka insanları aslında işsiz bırakmayacak. Yapay zeka onu kullanmayanlarla ilgili sorun oluşacak. Biz hep beraber yapay zeka bir şekilde faydalı ürünlerde kullanırsak inşallah hem ihracatta Made in Türkiye algısı için çok kıymetli. Çünkü temel hedefimiz ihracata katma değerli ürün göndermek. Fonksiyonundan, çalıştığından emin olduğumuz ürünü gönderdiğimizde bu çok önemli. İki, herhangi bir operasyon esnasında ihtiyaç halinde düğmeye bastığınızda çalıştığından emin olmak orada hayati bir önem taşıyor. Üçüncüsü de firmalarımızın hepsi, vakıf firmalarımız çok ciddi üretimler yapıyorlar. Ama bu üretimlerde hataları, doğal olabilecek hataları fabrikadan çıkmadan tespit edebilirseniz ve bu işi önlerseniz sahaya personel göndermenize gerek kalmayacak. Çok ciddi de maliyet tasarruflarında bulunuyor olacaksınız ve seri üretimimiz artacak böylece.
11: Son olarak şunu sormak istiyorum. Eminim ki Ar-Ge çalışması devam eden birçok ürün vardır. Radarsan günümüz teknolojisinde kullanarak önümüzdeki yıllar için şu an çalıştığı projelerden bir başlık alabilir miyim sizden?
12: Tabii ki. Şöyle, bu trafik radarı diye az önce gördüğünüz konu 8 yıllık bir Ar-Ge'nin sonucunda. Biz burada bir platform oluşturduk. Bu platformda Legolar gibi düşünebilirsiniz. Her biri ayrı teknoloji blokları. Şimdi teknoloji bloklarından farklı farklı ürünlere gidiyoruz. İnşallah çok yakın zaman içerisinde de yine Savunma Sanayi Ecra Komitesi'nden çıkan ve Cumhurbaşkanımız imzaladığı çok yeni bir proje olacak. Dünyada sadece bir ülkenin yaptığı birini ondan çok daha kaliteli iyi bir şekilde yapıyor olacağız. Ve
11: üründen sadece dünyada tek bir firma yapıyor. Evet. O üründen bir de Türk firması yapacak. Evet. Doğru mu anladım?
12: Evet evet. Yani trafik radarında da biz 40 yıldır bunu ithal ediyorduk. Ama şu anda yaptığımızda dünyaya öncülük ediyoruz. İnşallah o ürünü bitirdiğimizde de aynı şekilde alanında dünyaya öncülük ediyor olacak. Ve ülkemizin bu şekilde, yani insan savaş araçlarında olduğu gibi markalaştığı her bir ürün inanılmaz katma değer demektir. Ve dünyada buradaki 1700 firmanın aslında hep beraber önünü açmak demektir. Bu bir marka oldu. İnşallah diğer üründe hep beraber bir marka haline dönüşecek ve Türk mühendisleri her zamanki gibi dünyada fark oluşturmaya devam edecek.
11: Çok teşekkürler. Türk mühendislerinin imzasını taşıyan yerli savunma sanayi ürünleri Saha 2026'da sahada diyebilirim. Özellikle yerli ve yabancı katılımcılar bu ürünleri burada

0: şimdi reklamlar.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600 5G 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'ı

Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı efendim 18 dakika geçiyor ve bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe efendim. Bir Dünya Dönerken programıyla da bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyolar efendim. Buradan sizlere hoş geldiniz diyoruz ve Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Zaten geç kaldık efendim. Hemen dinleyicilerimizi alalım efendim. Buyursunlar.
2: Selamünaleyküm.
1: Alo.
2: Alo.
1: Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam Osman Bey, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Buyursunlar hemen, efendim.
2: Hemen söyleyeceklerimi gecikmeden aktarmaya başlayayım inşallah.
1: Hayır, lütfen buyurunuz efendim.
2: Saha var malum. Gidemedik ama.
1: Ha evet tabii. Fuara gidemediniz.
2: İyi ki gitmemişim.
1: Ha. Neden?
2: Sosyal medyada gidenlerin sözlerini görüyorum. O gidenlerin sözlerini ihtimal orada gitseydim işitecektim. İşittiğim vakitte bir şeyler söyleyecektim herhalde. Aman söylediğim sözler de...
1: Ne diyorlar mıymış efendim?
2: Mesela diyor ki taş giyen baş akıllanır. Yavuz Ağır Aleoğlu. Yıldırım Han Füzesi'nin başında. İşte olması lazım çok iyiydi, şuydu, buydu falandı filandı. İşte taş kimin başına konarsa o yeniden akıllanır. Geç de olsa yani... Yavuz Bey.
1: Yavuz Bey ne demek istemiş yani taç maç efendim? 3 tonluk bir şey var.

0: Kafada efendim, o nereye düşerse evvel Allah, evet.
1: Taş giyen baş yakılanır diye malum bir meşhur söz vardır.
0: Evet.
1: Ona ithafen konuşuyor.
0: Allah.
1: Peki ama bu taç sözlerinden tekrar söylüyorum. Kimisi er akıllanır, kimisi geç akıllanır. Ama bir gün akıllanır.
0: Evet.
1: Ya biz taşı giydirelim akılsız başa, sonra akıllansın diye bekleyelim, öyle mi yani?
0: Vallahi ne demek istediğini ben anlamadım efendim.
1: Yani diyor ki bu taş bugün Erdoğan başında akıllanmış diyor. Mefhum muharifi bu sözün, aslında anladığım bu.
0: Yani bir süpersonik füze yapmışız efendim.
1: Yapmışız. Erdoğan akıllanmış, o yüzden yapmış. Dolayısıyla
0: şimdiye Erdoğan kadar yapılmamış. Sayın Erdoğan hükümeti döneminde yapılmış.
1: İşte bunu
0: 10 senedir projeleri efendim, çalışmaları bugüne yetiştirilmiş. 10 yıldır efendim çalışmalar sürüyormuş.
1: Şimdi Özgür Özel'i de gördüm ben füzenin başında. O da işte balıklar ürküyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte günde iki tane veya iki günde bir tane füze atıyorsunuz.
0: Bu şimdi o füze mi acaba ya?
1: Yani hayır.
0: Her an gibi insan, tabii farklı füzeler de var tabii. Bu süpersonik saçmalama ve 6000 kilometre menzilli bir şey efendim bu.
1: Evet, bir insanın saçmalama hakkı var diyelim. Bir siyasi parti lideri olsa bile var diyelim. Hüsnüzan'la bunları söyleyelim.
0: Fakat Yunanistan, tamam, İsrail ciddi bir panik yaşıyor ya.
1: Ya yaşıyor. Hatta bir Türk yazar galiba. Heh. Yunanistan'a diyor ki birleşme var mısınız falan filan şeklinde ironik bir yazı yazmış. Yunanlılar vay işte Osmanlı yeniden bizi topraklarına katmak istiyor falan filan diye feveran etmişler.
0: Yok ya, o Survivor için demiştir. Survivor takımlarımız var ya hani abi. Orada birleşiyoruz, ayrılıyoruz, karşı karşıya getiriyoruz. Acun orada yapıyor.
1: Çok renkli bir ülkede yaşıyoruz.
0: Evet ya.
1: Yani bunlara söz söylemek bilmem ne.
0: Bir dana var, pardon, Diana var abi, bildiğin gibi değil.
1: O ne?
0: Abi orada oyuncu, Rum oyuncu.
1: Survivor'da mı?
0: Survivor'da tabii, Rumların Survivor'ında. Zaman zaman Acun gidiyor, onları da alıp getiriyor, bir karıştırıyor, bir karma yapıyor.
1: Yani Yunan
0: koşturuyor tabii, yani çamur, su falan vesaire. Birbirlerine aşık olanlar da oluyor. Daha doğrusu hoşlananlar oluyor. Ya buluşalım edelim diye telefon şeyleri veriyorlar. Çok matrak abi. O birleşme o birleşmedir abi.
1: Onu mu demek istemiyorsun?
0: Ya kesinlikle o. Yoksa bizim ne işimiz olur abi?
1: Yani hayır. Yani Yunanlılar belki de yeniden Türk adaleti içinde yaşamayı arzu ediyor olabilirler diye aklıma.
0: O ayrı bir şey ama orada aklım şeyde kalıyor abi. Sadece yani bir Türk şehri var orada. Onlar sonradan gelmiş, girmişler işte. Vermişiz daha doğrusu o dönemlerde. Selanik ya, abi. Başka bir şey aklıma gelmiyor.
1: Şimdi orada biz sıvayı vurursunuz duvara. Hı. Eğer çimentosu, eğer kireci, eğer yapıştırıcısı yoksa,
0: evet,
1: sıva bir müddet sonra patır patır dökülür. Evet. Şimdi 100 sene evvel vurulan sıva da bugün patır patır dökülüyor gibi geliyor bana ya.
0: Kesinlikle öyle efendim.
1: Yani bu sıvayı herkes gibi biz de görüyoruz. Yunanlılar da görüyor.
0: Tabii.
1: Yani dolayısıyla içten içe ah neydi o günler demiş olmaları da
0: olabilir.
1: Nedir efendim?
0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur demişler Osman Bey.
1: Evet.
0: Çok
1: Yunanlılar tarihleriyle övünürler.
0: Evet.
1: Biz de
0: orada tarih yok abi. Onların tarihi de bizde abi.
1: Biz de Akropolis'in direklerini dikmişiz Ankara'nın böğrüne. Demişiz ki ya siz çok güzel yapmışsınız. Ya yapıyorsan bari düzgün bir şey yap. Betondan olur mu bu ya?
0: O kadar. O en direkleri son İmamoğlu burada heykelini dikti şeyin. Papazın. Yani tarih tabii.
1: İç içeyiz demek istiyor belki de.
0: Tabii efendim.
1: İmamoğlu'nu biz yanlış tanımışız ya.
0: Evet.
1: Yani İmamoğlu aslında çok güzel şeyler söylüyor, ediyor. Güzel şeylere alıştırmaya çalışıyor.
0: Ama
1: mesela hemcinslerin evlenmesi için biraz zaman lazım falan diyor.
0: Evet. Zaman zaman şiir, fıkra falan enteresan şeyler. Edebiyatla da çok ilgili.
1: Çok ilgili.
0: Tabii.
1: Çok.
0: Evet.
1: Yani edebiyat da yani bizim edebiyatımıza çok uzak şeyler de söylese de edebiyat güzel şeydir be.
0: Seni anlıyorum abi.
1: Değil mi?
0: Ama yani yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
2: Üstadım iyi yayınlar.
0: İyi günler diliyorum, hoş geldiniz efendim.
2: Üstadım.
0: Kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Bahadır abi.
0: Bahadır Bey geldin. Buyurunuz efendim.
2: Fahri Aslan ve Ahmet Yoğurtçu selamıyla yine karşılıyoruz sizleri.
0: Biz de selam yine gönderiyoruz efendim. Sevgiyle selamlarımızı buradan gönderiyoruz efendim.
2: Üstadım. Buyurun. Çok da vaktini aldım. Kısa bir gündemim var.
0: Estağfurullah.
2: Bu eğitim sistemi üzerine biraz parantez açmak istiyorum bugün.
0: Buyurunuz tabii.
2: Hem iş gücümüzün kayması hem tarım ve hayvancılık alanındaki boşluklardan kaynaklı.
0: Evet.
2: Türkiye'nin zihinsel olarak bir karar vermesi gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Evet.
2: Yani biz böyle bir şeyleri icat eden mühendisi kafasıyla mı yönetileceğiz veya o tarz gençler mi büyüteceğiz, yoksa daha böyle meslek liselerine ağırlık verip eli şeyler tutar tırnak içinde daha iş gücü tarafımızı yükselteceğiz. Maalesef sanki diğer tarafa çok yükseldik ve bu taraf çok boş kaldı. Herkesin malumu.
0: Bu Türkiye'de 100 senedir öyle. Son 12 senedir yavaş yavaş kayıyor. Şu anda öğrencilerimizin %40-41'i mesleki eğitimi tercih ettiler. Aynı zamanda okula gidiyorlar. Aynı zamanda da sanayide de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Yani sanayi ve mesleki eğitim el ele vermiş gibi. Ama bu yetmez. İnşallah %67 ya da 70 aralığında yakalarız efendim.
2: Üstad, o kadar da arttırırsan öbür tarafa bir şey kalmaz.
0: Yok kalma. Şöyle yani 20-25 akademik liseyi bitirsin. Kamakam yaparsınız. Hariciyeci yaparsınız. Vali olur. Efendim bir kısmı da tabii doktor olur. Ama hakikaten Avrupa'da yani %70'e yakın insanlar daha ortaokuldan itibaren mesleki eğitime yönlendiriliyor. Ama kabiliyetleri gereği, yani adam neden hoşlanıyor? Bu rehber öğretmenler yoğunlukta o ortaokullarda, orta kısımda bunları takip ediyorlar. Çocuk müzikle ilgileniyor, atıyorum hatla ilgileniyor. Marangozlukla, pardon şimdi marangozluk kalmadı mesela, mobilyacılıkla çok ilgili. Bunları takip ediyorlar ve okullarda bu şeyler var, bu laboratuvarlar var. Öğrenci en çok neyle ilgileniyor ve neye devam ediyor? Sonra 3. yılın sonunda, yani ortaokul son sınıfta velileriyle bir araya geliyorlar, karar veriyorlar. Diyorlar ki biz öğrencinizi takip ettik, genelde bunu severek efendim takip ediyor, ilgileniyor. Şu laboratuvarımıza çok gidiyor, uğruyor. Karar veriyorlar, ona göre efendim yönlendiriyorlar.
2: İzahat için teşekkür ederim üstadım. Ben de oralara vurgu yapacaktım.
0: Evet.
2: Şimdi yüzdeden ziyade evet, yani belki şu anda o alanda yoğunlaşmamızın semeresini
0: daha az.
2: Net göreceğiz diyorsun, ama eğer ki şu alanda anlattığın, yani Almanya'da öyle birkaç ülkede mi hakikaten?
0: Var Avrupa'nın birçok ülkesinde bu var.
2: Evet. Bunu yönlendirme yapmazsak yine efektif bir nesil oluşturamayacağız gibi bir hissiyat da var sende, öyle anlıyorum.
0: Tabii.
2: Yani asıl oralara yönlendirmek kafi değil diyebilir miyiz buradan? Bir de onların kabiliyetlerine göre bir yerlere bizim yönlendirmemiz daha doğru gibi. O alan çok yok zannediyorum. Rakam yükselse bile, doğru mudur?
0: Yani tabiyetlerinden ziyade şeylerine göre, yetilerine göre, kabiliyetlerine göre yönlendiriyorlar efendim.
2: Evet. Şu anda bizde de öyle mi?
0: Yani bizde de yeni yavaş yavaş. Yani 90 sene herkesi lise mezunu ve üniversite mezunu yapmışız. Adam lise mezunu olmuş, bir becerisi, bir mesleği yok. Üniversite mezunu olmuş, ben şef müdür olacağım. Böyle bir şeyimiz var maalesef. En son bir iş adamı bu 28 Şubat'tan sonra, ya kardeşim mesleği liseleri de kapattılar, İmam Hatipleri kapattığı gibi. Ben ara eleman bulamıyorum. Rahmetli buldu Mustafa Bey. Evet. O Koç Üniversitesi'nde meslek yüksekokulu açtı. Fabrikalarında, iş yerlerinde çalışmak üzere buralarda eleman yetiştirdi efendim.
2: Evet üstadım, bu konuya parantez açmak istedim.
0: Çok teşekkür ederim. Sana
2: efendim. Bırakıyorum, selamlar ediyorum.
0: Estağfurullah, iyi günler diliyoruz. Biz de selam ediyoruz efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var efendim? Alo.
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim.
3: Hoş bulduk, buradan Yusuf.
0: Hoş geldiniz Yusuf Bey.
3: Dünden beri benim aklıma takılan bu itaatçılar, bu milli savunmanın yaptığı ananın destanı hiçbir ağızlarını almıyorlar da o zoruma gidiyor benim.
0: Evet.
3: Bilmiyorum yani. İnsan, dün Oktay denen bir arkadaşımız şeyden Ankara'dan.
0: Oktay Bey tabii.
3: Ben bilemem Oktay Bey. Bey mi değil mi onu bilemem ben.
0: Evet Şamil Bey onu bir şey ben. Söyledi niye söyledi söylemiş. Deyip duruyor efendim.
3: Söyledi adam. Ya onun söylediğinde bir şey yok ki. Ya
0: yazıldı çizildi diyor. Niye öyle söylüyor? Nereden biliyor? Niye efendim öyle anlattı? O yazarın ya da yorumcunun kendi görüşüdür.
3: Kendi görüşü.
0: Tabii yani köşelerinde de yazarlar ya da program yaptıkları televizyonda ya da konuk oldukları televizyonda bunu dillendirebilirler. Efendim kendilerini ilgilendiriyor. Ben bunun üzerine bir yorum yapmayacağım ama siz ne diyorsanız bilemiyorum tabii.
3: Ya ben ne diyorsam bilemeyeceğim değil yani. Şimdi o adam da diyor ki dün akşam ben onu da dinledim ben. Ben hani, benim hasta oldum ben bu kanala bir türlü
0: evet.
3: diye. Şimdi o adam da diyor ki benim bu söylediklerim de diyor uzatılamayacak mı uzatılmayacak mı onu ben bilemem. Yalnız diyor karar yazıldı ne konu daha yazıldı orasını da bilemem diyor. Yazılmış olabilir adamın söylediği.
0: Karar yazıldı. Evet yani karar yazıldı. Dün mahkeme vardı biliyorsunuz.
3: Biliyorum
0: mahkeme 1 Haziran'a yapıldı. Temmuz'da. Ertelendi. 1 Haziran'da dinlenecekler var efendim.
3: Temmuz'da.
0: Temmuz'da pardon. Haziran nereden çıktı? 1 Temmuz'da efendim. Evet.
3: Olabilir. Bir de bütün AK Partili belediyelerinde 4 şehitli öyle bir şey yaptığını anladım. Bilemeyeceğim. Ya varsa elinde bilgi belge bir sürü anladınız sizin şeyleriniz var. İsmail Çalmaz var, Şaban Çemiş var, Uğur Dündar var, Kölaşan var. Onların eline bir o AK Parti belediyeleri bütün anladığını kabrını çıkarırlar.
0: Öyle olan AK Partililer şu anda cezaevinde olanlar var, mahkemeye çıkanlar var. Onların davaları sürüyor. AK Parti sahip çıkmıyor. Partiyle ilişkilerini kestiler efendim.
3: Ben onu söyledim dünden. Bak Kırıkkale'de var bir tane.
0: Evet.
3: Benim bildiğim.
0: Evet.
3: Ondan sonra anladın mı bu şeyde Aydın'da bir tane var anladın mı? Adam bir mesaj çekmiş.
0: Tabii.
3: Evet, partiden anında anı. 40
0: Tabii.
3: gün bekleme olmadı. Bak 40 gün bekleme olmadı.
0: Evet.
3: Onlara. Ondan sonra bu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hemen anında attı. 40 gün bekleme olmadı. Bak 40 gün. O Oktay ciğerime söylerim ben. İnşallah anladın. Ne kadar anladın AK Partili belediyelerin pisliği varsa çıksın orada söylesin. Öyle şehit miyle olmaz. Bizim Bor Niğde belediyesiler bak Bor'daki Niğde'deki belediyeler şahane çalışıyorlar.
0: Anladım.
3: Şahane hizmet ediyorlar.
0: Evet.
3: Gelsin baksın.
0: Peki.
3: İnsan anladın mı? Havadan konuş, işkemeden konuş. En son pisliği bu sefer Murat Kurum'a attılar.
0: Evet.
3: Haberin var belki ondan da haberin var.
0: Evet.
3: Ya Murat Kurum gibi insana bile pislik atan bu iddiatçı takımı bilmem gari neler yaparlar orasında Allah bilir. Yani ben bunlara hiç benim güvenim yok.
0: Evet. Sağ olun çok teşekkür ederiz efendim.
3: Hadi bugün akşam şey var özel yayın var.
0: Millet tabii oraya inşallah TGRT'de de yayınlayacağız.
3: Ankara'da.
0: Evet. Sayın Adalet Bakanı konuşuyor. Malum şeyler var yani kayıplar var. Yeniden dosyalar açıldı. Onların efendim inşallah bulunması gerekiyor. Yani saklı gizli bir şey kalmasın olmaz efendim bu devirde böyle bir şey.
3: Yok zaten.
0: Evet İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı el ele aldı. Bu kaybolanlar, katledilenler efendim bu dosyalar hepsi yeniden açıldı. Araştırmalar devam ediyor efendim.
3: Yani, ya evet. Bunu kaçırmasın vatandaş anlamadım.
0: Peki efendim. Benim çok teşekkür ederiz. İyi günler hayırlı diliyorum efendim.
3: Hayırlı günler.
0: Sağ olun. Evet telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar iyi günler diliyorum.
4: Merhaba Ataullah Bey.
0: Merhaba efendim hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
4: Şimdi Ataullah Bey hala daha toplantı devam ediyor.
0: Ne toplantısı efendim?
4: İşte bu meclis toplantı genel kurul toplantısı.
0: Ha genel kurul toplantısı devam eder efendim. Bazen saatler sürer. Sabahlarlar yani.
4: Şimdi bu AK Parti milletvekili Mehmet ismini soy ismini unuttum.
0: Aha.
4: Bu 90 Mehmet bilmem kim soy ismini unuttum.
0: Evet.
4: Bu 90 şeker fabrikaları evet. özelleştirildi diyorlar.
0: Evet.
4: İşte bazı katılımcılar. Hı. O da diyor ki işte diyor ki işte, köylüler diyor işte Yeni Yol Partisi bilmem ne partisi katılımcıları, evet, gençler diyor köyüne dönemiyor diyor. Mesela Iğdır Ovası'ndaki şeker üretme toprakları durdurulmuş vaziyettedir diyor. Çiftçiye destek yok diyor. İşte evet, bazı katılımcılar.
0: Şeker fabrikaları şöyle efendim. Biliyorsunuz Bülent Ecevit, Bülent Bey hükümeti döneminde yardımcısı vardı efendim. Kemal Derviş. Hatırladınız mı Kemal Derviş?
4: Evet, onu biliyorum.
0: Ha bir de Cotorelli vardı, Cotorelli. O da elinde bir çantayla geliyordu. Bizim Maliye Bakanlığımızda maliyemizi bir teftiş ederdi. Nereye para verdiniz, ne yapıyorsunuz? Önce borcumuzu ödeyin diye bize böyle bir teftişlik, müfettişlik için gelirdi arada bir şey. Kemal Derviş evet o da şey yaptı efendim. Dedi ki biz dışarıda şeker alalım. Çünkü içerideki şeker pancarı, üretimi falan bunlar çok pahalıya mal oluyor. Bundan sonra şeker pancarı üreticisi, çiftçisini efendim şeker pancarı üretmesin, başka bir şey üretsinler dedi.
4: Evet.
0: O ortadan kaldırıldı. Şeker fabrikaları da atıl kaldı. Yıllarca böyle çöplük halindeydi. Ben Erzincan'da biliyorum birisi vardı. Bizim orada birisi vardı. Efendim buraları sonradan özelleştirdiler efendim. Hükümet elden geçirdi, hükümet elden çıkardı. Özel şirketlere devrettiler. Özel şirketler kimisi çikolata fabrikası yaptı, kimisi şeker fabrikası yaptı. Bugünün meselesi değil. Kemal Derviş ve Cotorelli tabii, kararıdır bu.
4: Tabii 1990
0: hani IMF'den para alıyorduk ya.
4: Evet 1994'te özelleştirilmeye başlamış.
0: Efendim o ayrı, o ayrı ama en son şeker pancarı efendim üretilmesin denildiğinde orada her şey durdu. Şeker fabrikaları falan durdu. Çiftçi de üretmedi. Öyle kaldı. Özelleştirme dediğiniz gibi çok önceden başladı özelleştirme.
4: Evet,
0: hani
4: başladı.
0: Kemal Derviş Bey demişti ya bunları şunları yapacağım demişti.
4: Affedersiniz.
0: Evet. Sonra Kemal Bey'e birisi dedi ki ya Sayın Genel Başkan sizin projeleriniz çok güzel yapacağız diyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Özelleştirmeyle kardeşim ya da yap işte devletle yapacağız. Herkes bütün dünya böyle yapıyor. Hazinede bu para yok demişti. Mübarek Hanım bu başka bir mevzu var mı efendim?
4: Başka bir mevzu yok. İşte köylüler köyüne dönmeli diyorlar.
0: Evet.
4: Ondan sonra köyüne mazot gübre desteği olmayınca köylü nasıl üretsin diyorlar. Böyle
0: mazot desteği var. Gübrede ne kadar destek var onu tam olarak bilmiyorum ama mazot desteği veriliyor çiftçiye. Yani köylerimize dönelim diye bir projesi vardı Bülent Ecevit'in. Köy kent yani şehir gibi köyler kuracağız herkes dönecek diye. Maalesef o çalışmalar da olmadı ya da oldu vatandaşın dikkatini çekemediler. Köyler boş kaldı. Ağa çocukları bile şehirlerde bir odacılık koparmak için torpiller yaptılar. Odacılık yani, falan yaptılar. Köylerimiz boşaldı. Evet şimdi kiradalar evde bulamıyorlar. Yüksek miktarda kiralar tabii şehirler doğurdu. Köyler de ıssız ören gibi. Köylerimizin behemmehal efendim canlanması lazım efendim.
4: Evet şimdi Ataullah Bey hakikaten şeker pancarı üretmeyebilir. Çiftçi ne bileyim fasulye üretsin.
0: İşte, evet başka şeyler de olabilir tabii.
4: Başka şeyler de üretilsin ama tabii. Yani bu üretimlerde de çiftçilere destek verilsin.
0: Tabii.
4: Ataullah Bey.
0: Tabii. Yani, o Google sizin yardımcınız var. Google'a girin. Çiftçimize yani çiftçilerimize hangi
4: benim
0: gruba
4: yardımcım öyle bir şeylerden anlamıyor. Ben onu
0: söyleyin yıl içerisinde ne kadar destek verildi orada hepsi yazılı efendim. Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım.
4: Rica
0: İyi günler
4: ederim,
0: diliyorum
4: teşekkür
0: efendim.
4: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun efendim. Evet. Mecliste efendim buyurun iyi günler diliyorum.
5: Selamünaleyküm.
0: Efendim buyurun.
5: Selamünaleyküm. Hayır işler kolay
0: gelsin. Aleykümselam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Ben Arif ben. İşletmeci Arif.
0: Arif Bey buyurunuz efendim.
5: Şimdi efendim abi ben sizi çok seviyorum. Bu hep meslek diyorsunuz ya. Hemen bir şey söyleyeceğim. Önceden söylemiştim. Alman Harbi'nde 1946'da Almanya bitmişti ama yüksek mühendislerle meslek liselerini öne çıkarıp mühendisler geliştirdi.
0: Ara eleman, teknisyen, tekniker, mühendis, evet.
5: Şimdi buradan herkese söylüyorum, yani ben 3 oğlum var Allah'a şükür.
0: Allah bağışlasın.
5: Biz de tabii meslek liselerine destek veriyoruz. Maddi, manevi veyahut da işte teknik olarak. Herkes, bizim kültürümüz şöyle bir şey var. Herkes çocuğunu işte ne bileyim öğretmen yapacak. Ne bileyim bilmem ne yapacak. Değil, meslek liseleri şu anda 10 numara. Biraz eksiklerimiz var ama onları tamamlayacağız. Biz bunun için uğraşacağız, mücadele veriyoruz. Buradan herkese tavsiyem, çocuklar okusun ama meslek liselerini yönlendirelim.
0: Ama şey yapalım, çocukların önce kabiliyetlerine bakalım. Yani çocuklar neye meylediyor, en çok ne yapmak istiyor, neyle meşgul olmak istiyor, onların ciddi bir şekilde ortaokulun son sınıfına kadar aslında takip edilmesi lazım. O kabiliyetleri böyle yakalayacaksın, ona göre hocam, yönlendireceksiniz efendim.
5: Eyvallah, teşekkür ederim. Bak bu işte bu güzel bir konu. Yani üstüne basıyorsunuz.
0: Evet.
5: Zaten bu konuda sizi çok takdir ederim. Allah razı olsun.
0: Sizden de efendim, Allah razı olsun.
5: Şimdi lise 3'e giden, yani son sınıf artık staj görüyor. Ben de onu sanayide yetiyoruz biz.
0: 3'te son sınıf 4 değil mi? 4 sene herhalde okuyacak.
5: Ya 4. Ya son sınıf artık meslek lisesini okuyorum. Şimdi Ortanca oğlum var. O da son sınıf 8. Artık liseye geçecek. Evet. Oğlum ne yapmak istiyorsun? Ya bu makine olur mu? Oğlum ne istiyorsan işte yeter ki bu. Yani ben çocuğu zorlamıyorum. Zaten tamam. Böyle bir şey yok.
0: Evet.
5: Kimse, yani herkes doktor olursa, herkes öğretmen olursa, herkes ne bileyim bilmem ne olursa.
0: Olmaz.
5: Ben bunu diyorum. Buradan teşekkür ederim. Siz,
0: ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun Arif Bey. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun.
5: Bunu şöyle yapalım hocam.
0: Efendim?
5: Hani böyle destekleyebilirsek, şöyle yapalım. Destekleyebilirsek ilerleyelim. Siz çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Biz bir kişiye duyururuz. Siz 1 milyon kişiye duyurursunuz mesela.
0: Anladım efendim.
5: Yani bununla ne yapabiliriz? Çocukları yönlendirelim, çalıştıralım. Ben 11 yaşında sanayiye başladım. Boyum 1.40 falandı. Böyle biz bir gardak işte böyle yarım
0: atak. Usta çıraklık şeyi içerisinde. Şimdi bu meslek okullarından okuyanlar aynı zamanda sanayide de, dediğiniz gibi sanayi sitelerimizde de, iş alanında da uygulamasını görüyor. Orada da tabii öğreniyor, sadece kitapta kalmıyor. Kitabı da okuyor ama uygulamayı da görüyor. O çok güzel, başarılı olur. %40-40'lığını yakalamışız. Bakalım inşallah bu bir 60 olursa güzel olur.
5: Sanayi odası başkanlarını görüştük. Geçen işte bir iki ay önce.
0: Evet.
5: Vallahi artırım diye uğraşıyoruz. Biz mücadele veriyoruz. Yani bizim bu işte bir şeyimiz yok.
0: Peki.
5: Yani önümüze gelen ne varsa yapacağız. Allah razı olsun. Ben bu konuda size...
0: Sizden de çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, kim var telefon hattımızda? Buyursunlar efendim.
6: Atolat Bey, kolay gelsin.
0: İyi günler Erhan Bey, hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim Atolat Bey. Buyurun. Aynen, gerçekten çocuklar kapasitesi ölçülmesi lazım. Biliyor musun? Doğru söylüyorsunuz. Ya ben mesela...
0: Severek, isteyerek ne yapmak istiyor? Neyi takip ediyor? Ona göre yönlendirmek lazım.
6: Ben mesela okuyordum ya, çok böyle ilkokul falan, böyle daha ilkokul çağlarındayım, okuyorum ya böyle. Ya eskiden hatırlar mısın? Sarı lambalar vardı, 100 voltluk, 70 voltluk patlıyordu hani.
0: Tabii.
6: Yuvarlak. Ya bu patlıyordu her seferinde. Babam her seferinde, ben bunu söküyordum şimdi. Eğer kel içeri düşmüşse yapacak bir şey yok. Atıyordum. Baktım tel kopmuş kenara. Ben onu evirip çevirip döndürerek onu bir şeyle tutturuyorum. Taktım onu oraya. Çalıştı. Ya babam dedi, ulan bu çok, ya bu çok elektrikçi mi olacak dedi ya. Bu da elektrikten çok oynuyor. Ve ben gerçekten elektrik uğraşmayı çok sevdim. Ondan sonra ya elektrik, elektronik bölümüne gittim. Ama şöyle, kitaptaki gibi değil. Mesleğe başlıyorsun ya Solat Bey.
0: Evet.
6: O zaman daha zor. Hani kitapta her şey pratikte. Onu şöyle yapıyorsun. Tamam, devreleri şöyle, diyotları şöyle koyuyorsun. Ama onu okuyorsun. Yeşil, kırmızı, sarı var. Ayakları var. Onun macunlar. Okuması güzel. Ama içine girdiğin zaman işte
0: uygulamada
6: zaman,
0: uygulamada. Evet.
6: Ha, uygulamada şöyle. Ondan sonra onun bir tane kırmızı yat, bir volt ölçeli. Onunla ölçüyoruz ayaklarını. O iyi bir şey. Ya Atola Beşik, pazarlarda dikkatimi çekti. Hiç böyle küçük civcivler satılmıyor artık ya.
0: Civcivler değil mi abi?
6: Ya önceden küçük civcivler vardı biliyor musun Aslan abi? Ben alırdık onlardan.
0: Hepsi
6: böyle.
0: Hepsi horoz çıkıyordu be.
6: Ya bak şimdi alırdım Aslan abi. 4-5'i mahallede alırdık böyle. Hani bundan 10 sene önce falan vardı. Hep ölüyordu.
0: Anladım.
6: Ulan dedim bu sefer dedim, ben dedim buna yaşatacağım dedim. Şimdi tam düşündüm böyle. Bunlar gerçekten de yaşayamıyor. Gittim elektrikçiye. Dedim bana dedim bir tane spot lamba ver dedim. Bir de 12 volt dedim adaptör ver dedim. Karton içine bunları koydum. Adaptörü spotları birleştirdim. Atolat Bey bunlar yaşamaya başladı mı? Abi baktım bir tane siyahlaşıyor. Ne oldu bilmiyorum ha. İlk defa. Neyse bunları 5 tane almıştım. 4 tane ördek bir tane hindi. İnanamıyorum. Vay ki. Herkes bakıyor şimdi ama bir de ondan sonra bunları anneme falan böyle bahçeye çıkarttım. Ya olsa alacağım yine. Balkona koyacağım balkona böyle şey yapacağım.
0: Buyurun civcivler. Erhan Bey civciv bekliyor mahallede. Kamyonun arkasından getirin efendim.
6: Bir de şu var Atolat Bey.
0: Buyurun efendim.
6: Şimdi bakın bize olan bir şey var Atolat Bey. Şu anda biz yeni bir tane kıtır ağası füze yaptık ya.
0: Evet.
6: Ya hayallerin gerçek olması işte yapamaz denilenler bu işte ya.
0: Tabii.
6: Ya 6 bin kilometre mi? Yani her neyse.
0: Tabii.
6: Bayağı var. Ya Atolat
0: Bey. Süpersonik füze yaptık herhalde.
6: Ya Atolat, bakın Atolat Bey. Eğer bu vatana sahip çıkmak istiyorsan bu vatanda ben de varım. Ben de yaşamak istiyorum özgürce. Hür irademle gökyüzüne baktığım gibi. Etrafımda dolaşmak nasıl 9'lar 10'lara kadar gece birilerine rahatça dolaşabiliyorsan bu ülkede de rahat yaşamak için işte bunlar caydırıcı güç.
0: Evet.
6: Bakın eğer eskiden olsaydı NATO Genel Sekreteri gelirdi ne derdi biliyor musun? Ya senin bunu yapmana yok ben sana vereyim. Ve 1950'lerdekileri sana verip oyalarlardı. Ya Atolat Bey demek ki biz bırakın süpersonik füzeleri ya görünmeyen uçak bile yapabiliriz.
0: Evet.
6: Havada giden beyaz kağıt gibi görünmeyen uçak yapabiliriz. Ama ya bakın ya şöyle bir şey var. Ya şimdi ben şuna ya beni Atolat Bey insan olarak bir vatandaş olarak şu ne demek ya balıklar ürken. Ya biz şimdi uzaya,
0: balıkları korkutmayalım ben, Erhan Bey. Şimdi burada bırakalım. Ben, evet. Bak, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Erhan Bey. Ne işimiz var füze yapıyorsunuz deniyorsunuz balıklar ürküyor. Efendim kısa bir reklam.
7: Şimdi reklamlar.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Aslı senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele kılçık.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası TGRT FM.
4: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo.
5: Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
5: Abi ben mermerci.
4: Mermerci mi efendim?
5: Evet, evet, evet.
4: Nereden mermerci, efendim?
5: Mermerci, Afyon'dan.
4: Afyon'da, ha hoş geldiniz. Evet. Buyurun efendim. Mermer var Afyon'umuzda tabii.
5: Abi dünyanın merkezi. İstihsar.
4: Evelallah.
5: İstihsar. Yani milli, yerli ve milli. Tamamen yerli ve milli malzememiz. Yurt dışında bir şey yok. Burada üretiyoruz.
4: Evet.
5: Dünyaya gönderiyoruz.
4: Hah.
5: Şimdi Atıl abi.
4: Buyurun.
5: Bizdeki üniversiteyi bitiren çocuklarımız daha doğrusu gençlerimiz. Ben üniversiteyi bitirdim diye kasım kasım kasılıyor.
4: Evet.
5: Ya kardeşim sen üniversiteyi bitirdin ne oldun ya? Hangi katkıyı verdin bana? Ne yaptın? Yani git bak 50 tane üniversiteyi bitirmiş bir arkadaşlar tanıyorum. Doğrudur bir tane yabancı dil bilmiyorlar ya.
4: Ha.
5: Yani üniversiteyi bitirmek, eğitimli olmak, ilim sahibi olmak, eğitimli olmak. Üniversiteyi bitiren adam şoförlük yapacak. Burşet yıkayacak, lokantacılık yapacak. Affedersin çok özür dilerim tuvalet işletmeciliği yapacak. Garsonluk yapacak. Yani yaparken de ilim adım olarak yapacak yani.
4: Ha şimdi, bilerek daha aydın değil mi efendim?
5: Abi tabii şimdi.
4: Kendini yetiştirmiş ama onlar geziyorlar, tozuyorlar.
5: Abi geziyorlar, tozuyorlar.
4: Yok Sayın abi. Cumhurbaşkanından efendim, hükümetten, Harçlık'ta babadan.
5: Ya abi bak şimdi öyle değil işte.
4: Kim dil öğrenecek efendim? Kim bir ya topluma nasıl faydalı olurum diye düşünecek.
5: Aynen öyle, aynen öyle. Ben şimdi üniversiteyi bitirdim. Ne olacak? Boş gezerdim, boş kalkmasın. Ne olacak? Yani üniversiteyi bitirdim. Ne oldu ya? Ne oldu? Ama bana bir katkın var
4: o
5: mı?
4: O bir artıdır. Senin elinden bir etiketin olsun ama okuduğun yıllarda boş geçmesin. Kendini iyi yetiştir. Tabii.
5: Elbette, elbette abi. Yani eğitimli insan ben bakıyorum ki benim üniversite mezunu ona saygı duyuyorum. Eğitimli.
4: Tabii ha, bravo.
5: Ama bakıyorsun ki bomboş geziyor. Yabancı dilin var mı diyorum. Mesela bizim mermercilikte yabancı dil çok önemli.
4: Öyle bizim, mi?
5: Tabii bütün dünyaya biz mal satıyoruz abi şimdi mesela bir yabancı dil bildiğin zaman al çantaya eline yabancı dil bak sadece yabancı dil mermerini öğren.
4: Maden mühendisi abi, olarak dünyayı dolaş.
5: Abi her tarafta pazarlama yap
4: tabii,
5: yani
4: tabii.
5: Her tarafa dolaş yani ama bu.
4: Dünyanın en güçlü mesleğidir pazarlama evet, aktif pazarlama evet. Evet.
5: Bir mermerle değil yani bu tornacı da olabilir servisçi de olabilir her şey olabilir ama evet. Ama ben üniversiteyi bitirdim çöpçülük yapamam. Ben üniversiteyi bitirdim, garsonluk yapamam. Ben üniversiteyi bitirdim, çaycılık yapamam. Ne lan bu ya? Bitirdiysen bitirdin kardeşim. Kendine bitirdin ya.
4: Evet.
5: Sen üniversiteyi bitirdiğin için benim başım tacısın. Ama bana bir üretim yap. Bana bir şey yap yani. Bir şey ver bana. Sana ben 20 senedir öğretiyorum. Okul masraflarını çekiyorum. Üniversitelere gönderiyorum. Şimdi üniversitelerde, mutfaklarda yapılan yemekler evlerimizde yok abi ya.
4: Evet.
5: Bu kadar talebelere bakıyoruz, yetiştiriyoruz, ediyoruz ama verim alamıyoruz, üretim alamıyoruz. Atıla abi.
4: Dane yok, dane abi.
5: Yok abi.
4: Başak
5: yok,
4: var, dane yok.
5: Yok işte yani. Ne yapacağım ben şimdi onu o zaman üniversite okumasın, çıraklık yapsın. Adam meslek lisesini bitiriyor, tornacıya bir çırak götürdüm, meslek lisesi talebe arkadaş götürdüm ben. Adam atıyor, tutuyor, kasılıyor. Ben de meslek lisesini bitirdim, tornacıyım. Adam da dedi ki, bana bir kumpas getirdi. Neymiş o dedi. Adam bir tane sakat orada adama dedi ya sen dedi ne biçim kasıyorsun kendini dedi ya gerçekten söylüyorum bak sen kumpasın ne olduğunu bilmiyorsun bugün kasım tornacıyım diyerek.
4: Şimdi üniversite sanayi el ele projesi var çok güzel yürüyor kaç senedir. Burada hakikaten hem okula gidiyorlar hem kitabi oluyorlar aynı zamanda da uygulamayı da görüyorlar. Senin dediğin alet edevatı da tanıyor adam. Nerede nasıl kullanacağını da biliyor. Çok güzel evet. Gençler geliyor ama geç
5: abi,
4: kalmışız yani.
5: Ben gençlerimizi tavsiyem şu. Evet. Ya ben 70 yaşındayım. İşin her dalında bulaşıklıktan başladım.
4: Çalışıyorsun değil mi hala?
5: Şu anda çalışıyorum ben. Bakur'dan emekliyim.
4: O sizi zinde Bakur'dan alıyor zaten. Zinde
5: abi,
4: yapıyor.
5: Satım yapıyorum. Mermer işlerle proje işler yapıyoruz. Abi gençlerimize tavsiyem Allah aşkına bu memleketi hafife almayın. Bu memlekette her şey var. Biz Avrupa'ya falan gidip geliyoruz. Avrupa'daki insanlar aç, susuz. Su yok, kerik
4: fazla. Geçen gün bir arkadaşımız Avrupa'dan geldi. Ziyaretine gittik. Dedi ki ya biz... Bir şey dedi, evde ihtiyaç oldu, bozuldu dedi, ben de yapamadım, bilmiyorum dedi. Ya bir yere bir telefon açmışlar, birisi demiş ki ya benim tanıdığım bir adam var. Adam 73 yaşında, böyle bir çantası var, aslında çalışıyormuş da. Evet. Fakat böyle hafta sonları da, yani özellikle pazar günü, kilise günü diyorlar onlar için, adam gitmiyor, çalışıyor. Yani ben para kazanmam lazım diyor. Gelmiş abi 2,5 saatte hepsini yapmış, parasını da almış gitmiş.
5: Evet, buyur.
4: Tabii yani böyle bir zanaat sahibi olmak kolay değil tabii.
5: Abi işte yani bizim gençlerimiz, ben şimdi 4 tane çocuk büyüttüm, 4'ünü de okuttum ama hiçbirinden bir tas çorba içmedim abi. Yani yerisi doğrusu bu.
4: Allah bağışlasın, olur inşallah. Abi, sen yavaş yavaş abi, şirkette yetiştir onları. Her abi, birisini yani bir böyle, ünitede inşallah.
5: Abdülhatullah abi gelsene.
4: Patronlar çocuklarını öyle yetiştiriyor, bir yerden başlatıyor evet, böyle geliyor yavaş
5: evet,
4: yavaş.
5: Evet. Hadi hayırlı işler olsun.
4: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Ben de İhlas'ta böyle halkla ilişkilerden, aktif pazarlamadan başladım efendim. Sokakta. Ondan sonra çıktım geldim. Şimdi bak radyo programcılığını yapıyorum efendim. Buyurun alo.
0: 1970, 71, 72 senelerinde ben de E5'in kenarında kira satardım.
4: Tabii abi yani. Bir işe yaramak lazım.
0: Evet. Evet. Şimdi
4: son Osman Bey bugün sizi heyecanlı görüyoruz efendim.
0: Şekerle alakalı.
4: Ya ne kadar güzel. Buyursunlar efendim, evet.
0: Aslında söyleyeceğim şekerdi ama bu öne geçti.
4: Ha şeker tabii abi. Kemal ya Derviş'ten şimdi, Kemal Derviş şekeri bitirdi memlekette.
0: Beyefendi almış eline kara bir fırça. Eğitimi çalkalıyor, ediyor, tekrar sürüyor insanların yüzüne şu bu. Ya şu meslek lisesini bitirip de kumpası gösterdi, kumpas gösteremeyen, ya mübalağa olabilir konuşmalarda ama efendi, son konuşan beyefendi eğer dinliyorsanız, meslek lisesini bitirip de kumpası gösteremeyen, bilemeyen bir kişi yok. Yarışmalarda bile.
4: Ya abi, görmemiştir, kitapta okumuştur.
0: Hayır, hayır canım, olur mu? Meslek fakülte testleri var. Ya ben
4: belki söz temsil demiştir ya.
0: Efendim ben 77 yılında meslek Ali Bey Güvendirisi meslek sesi mezunuyum. Öf, sonra
4: maşallah be.
0: Yani
4: Ali Bey Köy'de. Evet.
0: Şimdi yani bu rahli tedristen gelmiş bir kişi olarak tutup da yani bunları söylemeye lüzum yok. İşte üniversite mezun çaycılık yapıyor. Ya yapıyor yapmıyor. Beğen çaycılığı beğenmeyen insan bu mermerci beyefendiye gidip de ben çaycılık yapmıyorum diye buna dert mi yanıyor ya?
4: Ya bilmiyorum da benim bir arkadaşım vardı. Edebiyat fakültesinden mezun oldu. Ailesini memnun etmek için yani bir şey okuyayım diye. Fakat pilavcılıktan şirketler grubu kurdu adam ya.
0: Evet.
4: Evet.
0: Ya abi, üniversite her zaman insana illa bir meslek değil. Üniversite insanın hayat ufkunu, görüşünü açar. Değişik şeyleri benim görmediğimi görmeye sağlar, şudur budur.
4: Evet.
0: Hiçbir şeye yaramasa
4: arkadaş
0: da
4: arkadaş grupları arasında birçok şeyi de öğreniyor tabii, evet.
0: Gayet hiçbir şey olmasa da üniversite okumuş adamla benim aramda dağlar kadar fark vardır.
4: Yok, bu senin tecrüben var. Şimdi biliyorsunuz tecrübe bilimin önüne geçti. Benim ona itirazım var Osman Bey.
0: Her ne kadar öyle olsa da ben üniversite eğitimin önemine...
4: Anladım. Okumanın önemine tabii.
0: Biraz da biraz mübalağa olabilir sözümde ama yani kumpası tanımayacak kadar.
4: Şimdi Osman Bey 40 yıldan sonra burada birbirlerimize girmeyelim. Kavga çıkartma işte yani. Bir şey söyleyeyim.
0: Şimdi gelelim şeker meselesine.
4: Tabii.
0: 1940'lı yıllarda şeker memura 5 kuruş, vatandaşa 5 lira. Bunu bilmez çoğu insan.
4: Devlet memurunu koruyacak sistem kendini koruyacak Osman Bey.
0: Halk ne olacak?
4: Halkımız kıymetlidir abi. Köylü milletin efendisidir. Bak
0: halk,
4: Gazi Paşa söylemiş.
0: Halk biliyor musunuz? Halk da uyur olacak. Bu şeker kıtlığında milletin nasıl uyuz salgınında düşer olduğunu da bilmek lazım. Ve o günlerde özelleştirmeden filan bahsedildi az evvel.
4: Tabii.
0: İsmini anmayacağım bir dinleyici. Efendim iyi güzel de 1940'lı yıllarda memura 5 kuruş, vatandaşa 5 lira mı 10 lira mı şeker satıldığı dönemlerde o şeker fabrikalarının hepsi devletindi. Unutmamak lazım.
4: Evet.
0: Yani, o devletin fabrikaları vatandaşa şeker yedirememiş, vatandaş uyuza kalmış. Bunu bilmek lazım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. bir söylemesem çatlarım yani.
4: Estağfurullah efendim. Derdim çoktur. Hangisine yanayım?
0: Bir evet. De şunu, bunlara bakarken bir de şunu gördüm. Hı. İsmet İnönü'ye piyangodan 68 yılında 50 bin lira para çıkmış. Duydunuz mu?
4: Ya onu duydum hakikaten ya.
0: Parayı almaya gidememiş. Özden Toker çekmiş parayı.
4: Evet.
0: Daha sonra İnönü'nün hesabını ettirmiş. Yani biz neler gördük? Yani şimdi bugün bu CHP'deki şu gördüğümüz malum hadiseler, yaşadığımız, dinlediğimiz, birebir kayıt olmasak da gördüğümüz şeylerin peştemaliler, şunlar şahit toplamalı peştemali kızları filan. Şimdi peştemal derken bu türkü geldi aklıma.
4: Tabii peştemali kızları. Evet, o Karadeniz türküsüdür. Evet. Yani,
0: hayır,
4: bu peştemal farklı abi. Bu otelde.
0: Karadeniz'in peştemali. Karadeniz'in peştemali bir namus timsali olan peştemal. Evet. İnsanların ağzında peştemal olarak ne hallere düştü ya.
4: Bu belediye başkanlığın giydiği peştemal diyelim. Karıştırmayalım abi. Evet.
0: Ha işte bu ayırdı yapmak lazım.
4: Evet.
0: Peştemalin kıymetini burada söylemek lazım. Peştemalle o peştemal hiç alakası olmayan şeyler zaten havluymuş galiba.
4: Yahu.
0: Yani
4: ne kadar rahat adam ya. Adam utanmasa cıbıldak çıkacak. Ne diyorsun memur bey?
0: Bunu savunanlara ne demeli?
4: Yani.
0: Bunlara ne demeli? O bakımdan şeker fabrikalarının özelleştirilmiş bu bilmem neyi fazla dikkate almak önemli, mutlaka stratejik bir üründür.
4: Tabii.
0: Şeker her ne kadar üç şekerden uzak dur dese de doktorlar.
4: Şeker üretiyor ülkemizde efendim.
0: Ha, ama şeker çok önemlidir. Şekerin kıymetini bilelim ama bilirken de devletimizin kıymetini unutmayalım.
4: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Osman Bey'i. Günler diliyorum. Osman Bey'i bugün çok heyecanlı ve ateşli gördüm. Buyurunuz efendim.
2: İyi akşamlar. Kolay gelsin.
4: İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Eyüp'ten Arif.
4: Buyursunlar Arif Bey.
2: Bugün Özgür Bey fuara gitmiş.
4: Ha?
2: 6000 kilometrelik füzeyi gördü mü acaba?
4: Görmüştür herhalde ya.
2: Vallahi bilmiyorum. İnşallah.
4: Onu görmemişse bile tepede bir imza var Kemal Atatürk. En azından onu görmüştür abi.
2: Ha, inşallah. Evet. Gözüne sokmuşlar. O mühendisler sormuş mudur acaba bu nereye ürkütür diye?
4: Ha. Biz çok aslında merkezim. Ürkütmek için değil, caydırıcılık adına efendim. Şimdi yani bir daha Türkiye'ye böyle bir yan bakılınca başlarına icab-ı amdenlerin geleceğini düşündürmek adına efendim.
2: Bu hükümet zaten bu amaçla yapıyor. Kimseye şey yapmak için yapmıyor. Vatanını korumak için yapıyor.
4: Tabii. Papuç pahalı diyecek.
2: Mesela Yunanistan basınını takip ettin mi hiç?
4: Evet evet. Sabah baktım.
2: İsrail basınını.
4: Ya o da orada bir panik var yalnız.
2: İsrail var ya çok.
4: Bunu keşfedin diyor. Yani. Bunun yani. Şeylerini, özelliklerini öğrenelim diyor.
2: Bak şu anda var ya yemin ediyorum o fuarda bir dünya İsrail ajanı vardır.
4: Vardır.
2: 120 tane de ülkeden temsilci gelmiş oraya.
4: Tabii. Çok şey evet. O dünyada yankı oluşturdu.
2: Çok büyük ses getirdi canım. He. Acayip ses getirdi. Artı inan bana o 6000 kilometre ya. İnan bana bunun en az 10.000 kilometresi de arkada duruyor bak. Bak bu 6000'i yaptı, buraya çıkarttıysa 10.000 arkada duruyordur. Bak inan bana bir dahaki fuarda 10.000 çıkacak oraya.
4: Evet.
2: O zaman görüşürüz herkesle. Bir de gelelim bu özelleştirmeye. Devletin üstünde hiçbir şey olmasın abi. Elinden geliyorsa ki onu yapamaz. Maliyeyi bile özelleştirsin. Bakkal varsa elinde bakkalı özelleştirsin devlet. Bu 70'lerde 80'lerde bunlar çiftlikti ya.
4: Tabii.
2: Senin bu Eyüp'te Cibali'de sigara fabrikası vardı.
4: Ya.
2: Abi. Bak kahvede oturuyoruz, bilardo salonunda oturuyoruz, akübran var karşı. Ben dedi ya Cibali sigara fabrikasına girmeye gidiyorum dedi. Herif kalktı gitti, girdi ya. Nasıl girdim? Adamım vardı. Amcam bilmem nerede müdür. Ne oldu? 1000 kişilik çalışacak yerde 10.000 kişi çalıştı. Devlet battı. Ondan sonra Cotterelli geldi.
4: Tabii.
2: Cotterelli Ankara'da o Bülent Ecevit'in önüne kasa attı var ya.
4: Evet.
2: Orada Kotirelli elinde siyah bir çantayla o binaya girerken. Kemal evet. Derviş de önünde. Bu memleketi bunlar böyle yönetti. Bu hükümet hangi birine yetişsin? Sırayla geliyor. Şimdi meslek liselerine geldi sıra.
4: Evet.
2: Sırayla geliyor.
4: Tabii. Bu mesleki hükümet, eğitime şimdi hem de uygulamalı olarak tabii ciddi önem veriliyor.
2: Ondan sonra hocama söyleyeyim. Bir anne baba çocuğuna şöyle arkadan baktı mı, parka götürüp şöyle arkadan baktı mı, bu çocuk okur mu?
4: Ne okur?
2: Meslek sahibi mi olur diye anlaması lazım.
4: Ha.
2: Böyle ben şimdi oğlanla kızı götürdüm. Tuna Parkı var bizim evin orada.
4: Tabii.
2: Parkta saldım şimdi millet yayılmış böyle yaz günü. Ben çocuklara bakıyorum hanımla beraber. Millet orada eğleniyor. Ben anama dedim ki bunların dedim ikisi de okur dedim.
4: Niye? Nasıl yani?
2: İkisi de okudu. Birisi İstanbul Üniversitesi'ni bitirdi, eline koluna sağlık.
4: Maşallah.
2: Bir tanesi de Eskişehir Anadolu Lisesi açık öğretimi bitirdi. O biraz zor okudu ama okudu.
4: Heh.
2: O okudu.
4: Olsun. Anne, bir eğitim şeyini almış yani. Altyapı önemli.
2: Bak anne baba bir çocuğun yetişmesinde dünyada her şeyden en önemli anne baba gelir. Yok evet. Devletmiş, yok okulmuş, yok öğretmenmiş. Anne baba. Anne, ben İslam Bey İlkokulu'nda 2'ye kadar okumuş bir adamım. Atullah Bey.
4: Evet.
2: İsterseniz inanın. 2'ye evet. kadar okumuş bir adamım. Ama 2 tane çocuğumu okuttum. Anne baba anlayacak. Çocuğunu bilecek. Bu çocuk okur mu? Serfoş mu olur? Serseli mi olur? Bilecek. Ona göre çocuğuna bir yön çizecek. Gerisi hikaye. Devlet her şeyi devletten bekle. Şeker fabrikalarını özelleştirin, satsın şeker fabrikalarını. Türk Telekom'a gelelim. Tansiyonlar 20 milyon dolara özelleştiriyordu. CHP muhalefet etti, özelleştirmedi. O günkü şartlarda Türkiye'nin dış borcunu ödüyordu.
4: 20 miydi? 30 küsürdü herhalde, 33 milyar dolar ki bizim dediğiniz gibi borcumuz kalmıyordu.
2: Dış borcu ödüyordu.
4: Evet.
2: O gün satsaydık bugün sattı, ne oldu? Türk Telekom adam sırtını alıp Katar'a mı götürdü?
4: Yok canım.
2: Burada duruyor binası.
4: Hem binası duruyor hem biz neler kurduk neler daha.
2: Yani altyapıyı sağlamlaştırdık. Bu konuda da tabii. Rahmetli Özal'a Allah razı olsun. Elinde çıktı televizyonda ne dedi? Elinde adamın dedi, vatandaş dedi, parayla bekliyor dedi, telefonu yok dedi.
4: Evet.
2: Santral kurdu, çatır çatır santral kurdu.
4: Evet, G5 var şimdi abi.
2: Bu 5G mesela.
4: Ya 5G, G5, 5G tabii. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim, buyursunlar.
6: Selamünaleyküm.
4: Aleyküm selam efendim.
6: Adana Yüreğir'den Mustafa Ceylan.
4: Mustafa Bey buyurun, sizi dinliyoruz.
6: Yayınımız geldi, mutluluğumuza kavuştu, hamdolsun. Dinliyoruz, arabanın içinden kenara evet. çektim.
4: Tabii.
6: Yani şimdi söylenecek o kadar şey var ki, şimdi okuyan da okumayan bir olur. Elbette ki bir olmaz. Şu anki nesil çok şanslı. Şansı elin tersiyle kenara atıyor. Sen dedin ya, boğada tane başa vermiş. İçi fos. Şimdi her şey kaliteli. Yemeği de kaliteli. Şu da kaliteli. Gel gör ki işte anne baba takip etmeyince evlatlarını.
4: Evet.
6: İşte telefonu vermiş eline. Ne yapıyor, ne ediyor, ne çeviriyor, ne dolaplar döndürüyor. Ondan sonra kalkıyor, silahını alıyor, gidip okulu basıyor. Yani onun için Osman Bey de anlattı, Allah razı olsun. Şimdi eksiğimiz var mı? Var. Yani şimdi narı eline alıyorsun, nar böyle kıpkırmızı, tertemiz. Bıçağı vuruyorsun, içi küflenmiş. Yani küflenmiş boğda taneleri gibi nesil böyle yetişir. Ama anne baba takip ederse Allah'ın izniyle sıkıntı olmaz, bize şeyler olur. Yani şimdi... Tabii ki özelleşme güzel bir şeydir. Niye? En azından kontrol altına alınır. Devletin malı deniz nokta nokta nokta nokta. O vakalar kalkar. Herkes istikametini bilir. Onun için ben tabii ki o fuarı seyrettim. Ağzım havada açık kaldı. Tabii ki bunun içinde ajanlar da olacak. Şu da olacak. Bu da olacak. Olsun. Yani siz muhtar olamazsın diyen insanlar baksın utansın. Çünkü bunlarda utanma yüzü de yok. Kızarma yüzü de yok. Yani o günden bugüne kadar hükümet ne icraatlar yapmış, neler yapmış, ne devrimler yapmış. Devlet Bey çıkıp bir açıklama yapıyor. İyi Parti hala kendine dayısan dayılar. Oğlum sen ne yaptın? Ha, söylesen ne yaptın? Bir icraat göster de gelin sen de tebrik edeyim. Adam silahını getirip yakıyor. Bütün dünya seyrediyor. Yani bu silahlar susun. Benim aslan parçam askerim şehit olmasın. Benim mahallemde olay olmasın. Daha bunun güzel ne olabilir? Yani daha sonra neyin peşindesin? İyi Parti. Onun için bu saatten sonra teknolojinin sayesinde, Allah'ın sayesinde insanlar çok şeyi görüyor. Mesela ben şahsım olarak vallahi de billahi de tillahi de bir gün mektebin kapısını açmadım. Çünkü biz garibandık, fakirdik. Yani çalışmadan, işten, güçten, yoksulluktan başımızı kaldıramadık.
4: Evet.
6: Çıksın karşıma bir tane profesör, eğer onu susturmasam ben Mustafa Ceylan değilim. Niye? Elhamdülillah kendimi yetiştirmişim. Peki. Onun için yani o tamam okumuş ama boş okumuş. Onun evet. için dinleyen günün dostlara hayırlı yayınlar olsun.
4: Sağ olun Allah'ım. Efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Kısa bir reklam aramız var. Gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Müsaitiz efendim. Bugün böyle bir seyreklik var bizde.
7: Şimdi reklamlar.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
9: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış Pırlanta.
10: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
7: Reklamları dinlediniz.
14: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu, çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'in Dünya Dönerken programında ve telefonlarımız 0212 454 56 46 günü gündemi ve bize dair olan her şeyi, ama her şeyi konuşuyoruz. Bakalım kim var telefon attığımızı, yoklar mı efendim? Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim. Lütfen canlı yayın telefonlarımızı farklı maksatlarla meşgul etmeyin. Dinleyicilerimiz arıyorlar efendim. Peki efendim. Hala yönetmenle konuşan bir dinleyicimiz mi var efendim? Peki efendim. Buyursunlar efendim.
3: Bağan abi oğlum.
2: Kiminle görüşüyorum efendim?
3: Atavallah'la.
2: Efendim konuşmanız anlaşılmıyor. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Anlaşamadık efendim. İrtibat kuramadık. İnşallah efendim başka zaman görüşürüz efendim. Buyurun alo.
4: Selamünaleyküm.
2: Ve aleyküm selam. Radyonuzu kısın lütfen beyefendi. Anlayamadık efendim sesinizi. Buyursunlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Abi ben Bayburt'tan Ahmet Ortulu. Ara ara katılıyorum.
2: Ahmet Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk sağ ol. Ya şöyle diyeceğim Ataullah Bey.
2: Buyurun efendim.
4: Ya ben gözden engelliyim.
2: Geçmiş olsun abi.
4: Allah razı olsun. Yapılanları görüyorum. Yalnız şu CHP niye bunları görmüyor abi?
2: Ha görmüyorum yani bu, abi. Görmedim, abi, duymadım, bilmiyorum abi.
4: Abi herhalde bunların gözleri var, görmüyor.
2: Yani kulakları var, bir tarz da var duymuyor. Tabii. Görmedim, duymadım, bilmiyorum diye bir tarz var efendim, evet.
4: Dilleri var, konuşmuyor. Yıldırım Han'ı duydum. Hah. Vallahi mükemmel. Tabii. Yani bu ülke bizim.
2: Tabii.
4: Bu ülkede yani battı mı, CHP de içinde batacak. Yani bu Allah niye böyle oluyor? Ya bu ülkeye bak şimdi, bizi çepeçevre kuşatmışlar. İnan ki şu savunmamız olmasa bize vururdular.
2: Papuç mu halı abi?
4: Vallahi bilmiyorum abi. Ben bu CHP'ye bir anlam veremedim.
2: Evet. Yani ya. Ahmet Bey anlayan beri gelsin diyeceksiniz herhalde ama belki biz de anlamakta güçlük çekiyoruz ya da onlar kendilerini anlatamıyorlar, bilemiyorum.
4: Ya abi adam diyor ya ki dünyanın en mükemmel işini yapsa biz muhalefetiz, eleştireceğiz diyor.
2: Evet. Bir de öyle bir grup başkanları vardı. Evet.
4: Yani şimdi bu bilmiyorum. Ya bu ülkeye kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun bir çivi çakarsa ondan Allah razı olsun.
2: Amin amin ya.
4: Abi bu ülke bizim bizim. Doğru. Yani bak birileri bir yerlere gidebiliyor. Bu ülkede bir şey çıksın. İnan Allah için sefer belli. Elif belli da.
2: Tabii.
4: Birinci Dünya Savaşı'nda biz nereye gidebildik?
2: Ya.
4: Hiçbir yere gidemeyiz.
2: Maalesef.
4: Arada katılıp şiir söylüyordum. Belki tanıyamadın.
2: Abi canım çıkarttım sizi. Evet.
4: Vallahi Ataullah Bey, kimsenin hakkına girmeyeyim.
2: Estağfurullah fazla. Efendim. Yani ne şiir okuyacaksanız dinleyelim efendim yani. Lütfen.
4: O zaman bir şöyle diyeyim. Ben bypass olmadan önce bir şiirim vardı, onu okuyayım.
2: Lütfen efendim.
4: Doldur yürüm, doldur destini, doldur Rabbimden gelen yâri.

0: Baldır. İster beni öldür, istersen kaldır, seni seviyorum yüce yaradan. Rahmetiyle kuluna koşan, merhametiyle kulunda coşan, kul el açınca yanında olan, seni seviyorum yüce yaradan. Garip Ahmet'tir, derdim derindir, sığındım Rabbime, Mevlam kerimdir. Güzeller güzeli, canan yarimdir, seni seviyorum yüce yaradan.
1: Ya, Ahmet Bey çok teşekkür ederim ya. Renk kattınız. Sağ olun.
0: Allah razı olsun.
1: Maymurt'a sevgiler, Bey. Selamlar efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, buyursunlar efendim. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Nasılsın Atallah abi?
1: Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız?
2: Allah'a şükür, seni sormalı.
1: Sağ olun Nurullah Bey. Çok teşekkür ederim. Sivas'ımız nasıl efendim?
2: Abi Sivas öğleden önce biraz yağmurlu gibiydi de güneş açıyor gibi.
1: Heh.
2: Açtım açacağım diyor.
1: Evet.
2: Bilmiyorum. Herhalde yarın güneşli olur gibi.
1: İnşallah efendim. Yağış da güneş de efendim çok güzel bu bahar ayları için ama baharı bitirdik mi efendim?
2: Baharı bitiriyoruz gibi de Sivas'ta son biraz Haziran'a falan sarar Sivas'ı biliyorum.
1: Çok güzel. İnşallah serin bir yaz geçireceğiz. Bir de bereket güzel olacak. Yağışlar yağdı. Efendim suyumuz bol olacak. Bilhassa çiftçimiz açısından bunlar çok önemli efendim.
2: Abi çok iyi. Ben babamın evindeyim. Şey böyle bahçeli. Şu anda ağaçlara bakıyorum. Çiçekler.
1: Ya.
2: Çiçek var bu sene. Geçen sene hiçbir tane meyve yoktu. Bu sene kurtardık gibi.
1: İnşallah. Ya.
2: Abi müsaaden olursa şeyi söyleyeceğim.
1: Tabii.
2: Bu özelleştirme konusunun yani devlet açısından evet çok yararı olan bir durum da.
1: Evet.
2: Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben bir geçmişte özelleştirilen bir yerde çalıştım. İşçi açısından sıkıntıları var abi. Beni sabah 8 gece 12'ye kadar çalıştırdılar mesaisiz. 15 günde bir izin diyorlardı. Bazen o 15 günde bir izni de vermediler. Zaten işe girerken ben kendi isteğimle istifa ettim falan diye şeyden tazminat vermemek için. Onu da baştan imzalatmışlardı.
1: Ya.
2: Öyle doğru düzgün bir sigortamızı da yatırmamışlar. Asgari ücret aldım. Sabah 8, gece 12.
1: Üf.
2: Hiç mesai yok. 15 günde bir izni vermediler bazen yani full ay çalıştım her gün böyle. Öyle çalıştım, hiç doğru düzgün sigortam da yok orada. O öyle bir durumu var yani bu tarz yerlerde böyle bir istismar söz konusu.
1: Devletin, kurumsal şirketler değildir, küçük şeylerdir herhalde. Her şeyi kendi hanesine yazıyor adam.
2: Yok özelleştirilmiş bir yerde, devletimizin özelleştirdiği bir yerde ama tahminim o zaman o özelleştirdiği yerin parasını mı çıkartmaya çalışıyordu işçiden?
1: Olabilir de nasıl yaşıyor mu, devam ediyor mu o şirket?
2: O devam ediyor da bir el değiştirdi gibi oldu bir şeyler oldu.
1: Yani adam batmış yani.
2: Ya zaten bana söyledi.
1: Yani kul hakkı evet. Yemekle bir şeyin parasını elde etmekle yaramamış adama. Evet.
2: Yaramamış. Bir arkadaşı görmüştüm birkaç sene evvel. Dedim ne yaptın falan. Batmışlar. Şu kadar borçları varmış. Bizde o da orada çalışıyordu. Ama bu konularda belki devletimiz dikkatli olursa tabii. Yani o konuları şey yaparsa.
1: Doğru.
2: Evet yani o yönden. Yoksa özelleştirmeni sen devlete çalışmışsın. Ha, işini şeyini yaptıktan sonra. Ücretinizi layığıyla aldıktan sonra ben teknik iş yapıyordum yani elektrikçiydim.
1: Ya.
2: Elektrikçiye sen asgari ücret veriyorsun kardeşim. Sen vasıfsız elemana ne vereceksin?
1: Tabii.
2: Yani öyle bir sorun yaşadım. Sonra işte kendi işimize falan TOKİ'lerde falan çalıştık. Öyle geldik geçtik. Böyle bir durum var. Ben arz etmek istedim yani. Ha bir de şeyi söyleyeyim. Geçenlerde elektrikçi suçlu falan dedilerdi. Bir olay olmuştu hatırlarsan.
1: Evet. Doğru.
2: Ben de elektrikçi olduğum için o konulara da hakimim o tarz yerlerde de. O tarz yerlerde elektrikçinin bir suçu yokturdur abi. O kurum o bakımın o şeyin yenilenmesi hani bir maliyet olduğu için
1: evet yapmamıştır.
2: Elektrikçiye müdahale etmesini ya elektrik ben de bu tarz yerlerde şey ettim. Kardeşim bak dünyanın sesi geliyor buradan bak sıkıntı olacak. Sana ne kardeşim falan diyorlardı. Vay yani be. O yüzden bu şey olduğum için çünkü adam maliyet. Sen buraya ne kadar şey döşeyeceksin? Sen onu değiştirirsen maliyeti ne? böyle bir durum söz konusu. Orada elektrikçinin hani sonradan adamın başına çıkıp da adamı mahkemede falan suçlu bulurlarsa bu yanlış. Ben doğru. Bunu belirtmek isterim. O firma...
1: Ya işte bu yanan maliyeti, bir otel vardı meşhur.
2: Evet abi.
1: Aile boyu cezaevindeler ama birçok insan da hayatını kaybetti. Yani bu bundan aslında doktora tezi olacak bir konu bu. Cimriliğin sadece kendine yontmak isteyen, kazanmak isteyenlerin akıbetinin ne olduğunu falan gösteren çok canlı bir örnek ya. Öyle şey olur
2: abi,
1: mu yani?
2: Şey olursa sözünü kesiyorum. Yani orada mesela yangın personeli bulundurma sorunu olsa bile biriyle anlaşıyorlar. Tabii. Adamı göstermek için. Adam hiç oraya gelmeyeceğiz. Yok, daha az para vereceğiz. Ya. Veyahut da işte ne bileyim tüpü şey ettirmiyor. Yenile. Kardeşim sen yenile diyorsun bu tüpü. Tüpü yeniletmiyor. Tabii. Bunlar hep firmadan oluyor.
1: Tabii.
2: Orada çalışan garibanın, oradaki işte o işin başındaki adamın falan hiçbir şeyi yok.
1: Doğru.
2: Adamın nesine gerek ya? Ben elektrikçiyim. Benim zaten işim o. Ben döşerim abi. Ben kaç yerde bunu söyledim. Dedim ki abicim bak burada elektrik şey ettim mi buraya çok yüklenme oluyor. Adam diyor ki yansın da diyor öyle. Yandım mı nasıl olacak? Abi bunu bizzat söyleyenler oldu yani.
1: Tabii.
2: Abi sağ ol. Teşekkür
1: ederim. Çok teşekkür ederim Nurullah Bey. Sivas'a sevgiler selamlar efendim. Evet sevgili dinleyiciler telefonlarımız 0212 454 5646. Bekliyoruz efendim, konuşmak istiyoruz, sohbet istiyoruz bize dair, efendim gündeme dair birçok tespitleriniz geliyor, gelmeye de devam ediyor. Bunlar önemli efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646. Bunlar canlı yayın telefonlarımız. Bekliyoruz efendim. Peki. Herhalde telefon hattımıza bir dinleyicimiz var. Telefonlar gelmeye başladı. Bekliyoruz efendim. Ben size söyledim. Biraz serin gidiyoruz bugün. Buyurunuz efendim.
3: Atollah Bey tekrar ben Arif.
1: Demin Arif Bey buyurunuz efendim.
3: İşlem dışı telefon kapandı. Kusura bakmayın.
1: Evet bir ara gittiniz. Ben evet. De ne oldu diye merak ettim. Herhalde bitirdik dedim yani.
3: Yok işlem dışı oldu. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Lütfen Arif Bey ne münasebet.
3: Bunu söylemek için aradım. Bir de bu Van'da Arvas var, sahabe soyundan gelme. Bir şeyiniz var mı?
1: Arvaslar genelde akrabadır efendim.
3: Heh. O zaman var ya abi senin elin ayağını öpülecek adam.
1: Estağfurullah efendim. Nerede?
3: Ben sabah
1: sağda solda elini ayağını öptüren çok insan var. Bize sıra gelmez Arif Bey. Böyle bir misyon yükleme bize efendim.
3: Yok. Eğer...
1: Yani onların kesip attığı tırnak olamayız. Evet büyüklerimiz öyle. Büyüklerimiz öyle ama biz cahil insanlarız. Benden ne olabilir ki abi?
3: Estağfurullah. Elin evet. Ayağını öpülecek adamsın.
1: Estağfurullah.
3: Eğer o sabah 6'da dinlediğim soydansan elin ayağını
1: çok teşekkür ederim. Arif Bey lütfen bizi mahcup etmeyin efendim. Bu saygı bu sevgi evet.
3: Bir de bizi dinleyenlerden rüzgâhımı şu, mümkünse TGRT'yi dinlesinler, seyretsinler televizyon olarak.
1: Televizyon TGRT. Olarak tabii. Bizim TGRT hakikaten TGRT Haber çok dinamik. Programlarıyla bilhassa çok dinamik. Haberciliği de çok önemli, çok güzel.
3: Bak her şeyden önce hala insanlar var. Ne götünü açıyorlar, ne ayağını açıyor. Çok affedersin ama.
1: Çok haber, evet.
3: Hanımefendiler, beyefendiler bana haber veriyor. Yalan söylemiyor.
1: Evet.
3: Beni kandırmıyor. Bana haber veriyor. Arkadaş diyor burada böyle olmuş. Yarın bütün medyada, sosyal medyada haber oluyor ve doğru oluyor.
1: Çünkü şey de var. Arkada bir İhlas Haber Ajansı da var. Aynı grubun içerisinde.
3: Evet.
1: O da Türkiye'de değil, bütün dünyada tabii örgütlenmiş durumda. Oradan da çok haber akıyor abi.
3: Bak ekran önünde olanlar, program olanlar gerçekten beyefendi. Bu
1: evet.
3: Televizyonu kim yönetiyorsa ellerinden öperim.
1: Bu
3: televizyonu kim yönetiyorsa ellerinden öperim. Bu radyoyu kim yönetiyorsa ellerinden öperim. Ben sabahtan akşama kadar TGRT FM'i dinliyorum. İster inen ister inanma.
1: Tabii. Radyo iş yerinde, yolda efendim, hatta dağ başında, çiftçide ya da çoban yurttaşlarımız da Çok ciddi dinleniyor tabii, evet.
3: O Arvas sabah 6'da dinledim onu ben.
1: Evet, doğru.
3: Ve şaşırdım. Onun için Sotem'i soracaktım. Doğru. Telefon kesildi.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Arif Bey.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Kendinize iyi günler diliyorum efendim.
3: İyi akşamlar.
1: Sağ olun efendim. Alo. Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm Atolla Bey.
1: Vaaleyküm selam efendim.
4: Şimdi Atolla Bey, ben iki konuda bir konuşmak istiyorum. İsmim Ahmet İstanbul'dan.
1: Pazar. Buyurun Ahmet Bey. Tabii diyoruz. Sizi dinliyoruz.
4: Arada bir katılıyoruz.
1: Evet.
4: Atolla Bey, şimdi ben de bir önceki dinleyicimizin söylediği gibi, bu eskiden ben 13-14 yaşındayken TGRT diye bir kanal vardı.
1: Evet.
4: Atolla Bey. Sonra işte bu TGRT Haber oldu. İşte TGRT EU oldu. TGRT evet. EU gitti, galiba gitti şu anda.
1: Yok, TGRT EU devam ediyor. TGRT Haber'le örtüşerek yoluna devam ediyor.
4: Olabilir. TGRT evet. Belgesel var. Ama TGRT TV yok. Yani TGRT TV neden yok mesela?
1: TGRT Haber var işte. İşte TGRT TV de aslında var. Yani yakında oldu o da.
4: Evet.
1: Onu da inşallah yani kısa zaman demeyelim ama zaman içerisinde TGRT TV de geliyor.
4: Bence de gelmesi lazım. Çünkü tabii TGRT'nin tabii böyle bir var.
1: Tabii gündüz kuşakları belki akşam gece böyle dizi. Bir film vesaire falan. Evet, o da gelir inşallah.
4: O Cüneyt Arkın aile dizisi vardı sanırım.
1: Cüneyt Arkın tabii bütün Türkiye'yi dolaştı. Özellikle yani, tabii aileleri hem sigara hem de alkole karşı falan ikaz etti. Sağlıklı yaşamayı anlattı. Kendisi zaten doktordu. Konferanslar verdi. Evet. Yetiş Bacım vardı. Evet, Seda evet. Sayan o birçok mahallede efendim yardımlar götürdü, kamyon tır tır vatandaşlarımıza o zaman yardımlar dağıtmıştı. O da çok müthiş bir programdı mesela, Yetiş Bacım programı tabii.
4: Evet, Atalabey, bir de ben şunu söylemek istiyorum, inşallah dediğiniz gibi olur. Bir de biz de tabii anne babayız.
1: Evet.
4: Şimdi anne
1: Allah bağışlasın.
4: Sağ ol, ellerinizi öper. Şimdi Atalabey, tabii bizim de çocuklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef dikkat etmediğimiz zaman başlarına kötü şeyler geliyor işte, biliyorsunuz.
1: Dikkat hani ederken öğreteceksiniz doğruyu.
4: Evet, aynen.
1: Yani işte doğru ahlakımızı öğreteceksiniz. Çöp tabii, nereye tabii. Atılır, nerede oynanılır, nerede oturulur tabii, falan bunları tabii. Öğretirseniz çok güzel olur.
4: Evet Atolla Bey, ama şöyle bir şey var. Biz mesela ben 50 yaşındayım Atolla Bey.
1: Maşallah yani ben... hiç sesiniz öyle gelmiyor ya.
4: Allah razı olsun.
1: Evet ya, güzel.
4: Şimdi Atolla Bey şunu söyleyeyim, ben İlkokulu yarım ekmek peynirle tamamlamış bir adamım. Yani çok yatırıyorum. Yani biz
1: evden mi götürürsün? Soğuk sandviçte mi? Yarım ekmeğin içine peynir varsa biraz domates falan.
4: Tabii, evet. Tabii, aynen domates de vardı. Hmm. Annem koyardı, götürürdük. Yani ben ortaokulu yamalı pantolonla bitirdim Atolla abi.
1: Evet.
4: Şimdi bakıyorum çocuklara. Tamam, hani anneler babalar hani diyorlar ya işte, eline telefon veriyor, şu oluyor bu oluyor. Ya şimdi bazen de anneler babalar fazla susunuyor. Niye biliyor musunuz? Hı. Atolla abi, ya hiçbir anne baba çocuğunun kötü bir şey olmasını istemez. Bu hangi yaş
1: evet,
4: grubunda olursa
1: istemez,
4: olsun.
1: Evet.
4: Yani ister mi ya, ister mi? Ama şimdi birazcık burada artık çocuklarımızın da hataları var. Yani konuşuluyor, tabii. Konuşuluyor. Benim birçok arkadaşım var. Yani birazcık çocuklarımızın da hatası var. Yani biz demek ki hiçbir şey görmedik Atolla Bey.
1: Bir de arkadaş tabii, arkadaş seçimi çok önemli. Sokak, okulda onların aynen. Bir de arkadaşları var. Arkadaş arkadaşın huyundan kapar, biliyorsunuz.
4: Maalesef öyle.
1: Huy geçicidir yani.
4: Tabii Atolla Bey, ben mesela atalarımızın bir çocuğu var yani arkadaşım şöyle sana kim olduğunu söyleyeyim.
1: Tabii.
4: Yemin ediyorum Atolla Bey, bizim zamanımızda kötü birisi olduğu zaman yani ilişkimizi bozardık. Aslında belki ona bir kötülük yapmış olduk ama aslında ona da bir iyilik yapardık. Derdi ki o çocuk o zaman. Tabii. Ya kimse benimle konuşmuyor. Demek ki bende bir tuhaflık var. Ben adam olayım ki insanlar benimle tekrar şey... Şimdi... Yani Atolla Bey gerçekten bazen de anneler babalara fazla yükleniliyor. Yani
1: evet, anne
4: gibi...
1: babalara fazla yükleniyoruz. Şöyle bir şey daha var. Yani anne baba mesela bize sorardı benim dönemde. Sen kiminle arkadaşsın? Arkadaşın kim bu? Kimin oğlu deyince
4: evet.
1: Babası ya da dedesini söyleyince ha tamam diyordu. Eğer tabii. Beğenmiyorlarsa evladım sakının biraz haşari bir... ailedir
4: tabii.
1: Falan diye.
4: Aynen.
1: Bizi ikaz ederdi Ahmet Bey. Evet.
4: Yani biz öyle büyüdük, dediğim gibi yarım ekmek peynirle büyüdük.
1: Tabii,
4: yani biz
1: tabii.
4: Bunlarla büyüdük. Şimdi ben oğlumu cumartesi günü sabah 8'de şeye götüreceğim Atollah Bey. Bu sağ şey var ya, fuarı
1: tabii,
4: var ya.
1: Tabii fuara götürün tabii, görsünler.
4: Bir tek cumartesi günü açık Atollah Bey. Ücretsiz.
1: Tabii.
4: Onun dışında biliyorsunuz davetiye falan gerekiyor. İşte benim oğlum da ellerinizi öper 9 yaşında.
1: Allah bağışlasın.
4: Robotik kodlamacı. Hani anaokulundan beri mühendis olmak istiyor. Onu oraya götüreceğim yani.
1: Onu oraya götür bak. Camiye de götür göster tabii, hatta tabii. imkanın tabii. varsa yani kusura bakma yanlış anlama kilisede görsün bak oğlum kilisede de format var bak bunlar da böyle böyle yapıyor bizim cami işte. Camimizde de böyle böyle yapılıyor falan sonra yanlış anlamasın ya da tabii. başka yerlerden duymasınlar iyi de kötüyü de zaman zaman tabii, böyle tabii. gezdirerek aynen. tabii canım tarihi mekanlarımız yani, efendim çok teşekkür tabii. ederiz reklama oğlum, gitmek olun, zorundayız Ahmet Bey günler diliyorum
4: sağ olun.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Şimdi reklamlar.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını
10: güvenle planlar. 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bir

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programındayız. Bu arada iki belediye başkanı, CHP'li iki belediye başkanı daha şeye geçiyor, AK Parti'ye geçiyor. Bir belediye başkanı, efendim Afyon Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor. Ve daha önce partisinden istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan da efendim salı günü şeye geçiyorlar, AK Parti'ye geçiyorlar törenle. Afyon Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan, bu iki belediye başkanı, iki CHP'li belediye başkanı efendim AK Parti'ye törenle katılıyorlar salı günü. Son dakika haberini paylaştım. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm, İstanbul'dan Arif.
2: Aleykümselam Arif Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Ben iki mevzu şey yapacaktım.
2: Tabii, buyurun efendim.
3: Bu 12 yıllık eğitimin yani hem nüfusa hem de teknolojiye zararı var. Yani teknik eleman şeyine zararı var. Bunun yani bir an önce bununla bir çalışma yapılması lazım. Bu kaldırmıyor 12 yıl yani.
2: 4+4+4.
3: Yani işte efendim.
2: Orada bu, bir 4 fazla sanki değil mi efendim Arif Bey?
3: Yani fazlanın şeyi yani lafı bile yapılmaz.
2: Evet.
3: Yani bu bir an önce harekete geçilmesi lazım. Bu ayrıca bir de şey var. Mesela ben de memuriyetten gelmeyeyim. Bayanların bilmiyorum çalışanların yani şey yapıyor. İşte 24 ay izinleri ya, zaten çalışan memur, çalışan kadın. Doğru dürüst yani bir çocuk bile yapmıyor.
2: Evet.
3: Yapmıyor ya. Bunlar çocuk 2 yaşına gelmiş, 2-3 yaşına gelmiş ancak işe başlıyor. Bu zaten zoraki aile baskısıyla bir çocuk falan yapıyor. İşte soyumuzdan devam etsin soyumuz bilmem ne yapsın. Bir çocuğu zor yapıyor. Biz alt kesime yükleneceğiz. Biz çocuk nüfusunu şey yapmamız için. Alt kesim.
2: Evet efendim. Efendim memure hanımlar da çocuk yapsınlar. Ne münasebet.
3: Ama ya üstad ben 35 yıldır ben öyle fazla bir çok istekli birini görmedim. Yani bir çocuk, en fazla iki çocuk var. Bir de ben şey yapacaktım üstadım. Bu konuşuluyor ama önergeler bu falan verir meclise. Bu şeyle ilgili emekli maaşlarının prime göre ayarlanması diye böyle bir teklif verildi ama herhangi bir ses çıkmadı. Evet. Yani prime göre maaş. Prime göre.
2: Tabii.
3: Adam 6000 günü var. Benim de 12000 günüm var. Benim sırtımdan geçiyor öteki adam. Hmm. Benim sırtım için ya. Yani prime göre olması lazım. Bu emekli maaşlarının şey yapılması lazım, ayarlanması lazım. Prime göre.
2: Evet. Ne ka ekmek o ka köfte diyor Arnavut yurttaşlarımız.
3: Tabii yani. Şimdi evet. Adam 500 gün günden emekli olmuş. 6000 günden. Benim de 11000 günüm var. Benim sırtımdan geçiyor birçoğu.
2: Evet.
3: Yani bu bir çalışma yapılıyor dedi ama ses çıkmadı. Bilmiyorum ne oldu.
2: Kolay
3: yani,
2: değil abi. Milyonlar milyonlar emekli oldu edildi ya da.
3: Üstadım bu 3-5 kişi ayarlıyor bu işi. Ya öyle çok teknik elemanlar var ki şimdi böyle adamlar hemen tık tık tık ayarlıyor işi ya. Evet. Bu işler çok zor değil yani. Bu sadece ne yapacak? Meclisten bir şeyle geçecek yani.
2: Zaten, o kadar karışmış, o kadar şey olmuş ki hakikaten grift işler bunlar. Ya şimdi Avrupa'da 65 yaşında adam emekli oluyor. Fransa'da herhalde 67 oldu. Yani böyle bir sistemle emekli edeceksiniz. Şimdi 40 yaşında, 45 yaşında adamı emekli ediyorsun. İşe başlayamıyor. Çünkü neden? 45 yaş herhangi bir yerde artık adam çalışamıyor. Geç. Öbür tarafta yani bu tarafta işte emekli maaşı ödüyorsun. Emekli maaşına bağlıyor. Adam şey yapmıyor, memnun olmuyor. Böyle emekli maaşı mı oluyor? 20 bin lira falan. Halbuki 65-67 yaşında olursa, herkes bu şekilde emekli olursa senin dediğin gibi o gün prim şeyi de olmaz. Hesabı da olmaz. Bir zamanı bir miktar şeyi olur. Süresi olur. Emekli olursunuz. Hatta bir iki tane de özel efendim şey yaparsınız. Sigorta yaparsınız. Avrupalı turist öyle yapıyor. Adam ondan sonra da dünyayı dolaşıyor. Biz de eve ekmek götüreceğiz diye zorlanıyoruz efendim.
3: Şimdi biz şöyle oluyor. Mesela burada rakam vermeyelim de. Emeklilerle ilgili veya çalışanlarla ilgili şeyler ayarlanacak. Ondan sonra bu aradaki o dönem geçince daha geriye 6 ay kalmış veya şeye göre zam verilmesine göre ya esas şimdi görüşülmesi lazım. Bu prim konuları şunlar kalmış zaten 2 ay. 2 ay kalmış. Evet. Temmuz'da bu şey yapılacak.
2: Peki. Yani şimdi dillendirilsin. Anladım efendim. Peki. Çok teşekkür ederim Arif Bey. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Bu arada haberler geliyor. Yani mesela evliler biliyorsunuz nafaka ödüyorlar. 5 yıllık evli olanlar ayrılırlarsa 5 yıl nafaka efendim alabilecek hanımefendi çalışmıyorsa. 10 yıllık evli kalanlar da efendim 10 yıllık nafaka alabilecekler. Yavaş yavaş efendim bunlar da bir şeye bağlanıyor bu nafaka meselesi ama daha netini inşallah göreceğiz. Efendim telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
0: İyi akşamlar. Aydın Nişancı benim adım.
2: Aydın Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Efendim sizi dinliyoruz.
0: Şimdi önceden bundan mesela 40 sene evvel Türkiye'deki ortalama yaşam süresi zaten 60-65-67 falandı. Öyle olunca tabii ona istinaden 40-45 yaşında emekli olacakmış gibi bir plan yapıldı bu bizim emekli hesaplarında. Ama sonrasında bu tabii arttı gitti diye. Şu anda bizim ülkemizde bile ortalama yaşam süresi 78-79, yaşam beklentisi süresi daha da fazla. O yüzden şimdi bunun şey yapıldı ama bundan 20 sene evvel biliyorsunuz Yaşar Okuyan mı yapmıştı bu şey
2: tabii,
0: bir anda şeyi?
2: 60.
0: 20 sene evvel bunu ama bir anda böyle şey bir anda değiştirildi falan öyle bir şeyler oldu.
2: Çünkü iki parti özellikle iki parti bunu evet. Kaşıdı. Mitinglerde evet. Efendim insanları şimdi, coşturdu. Evet. Emekli olsunlar, emekli olsunlar. Emekli oldu. Ettiler. Memnun olmadılar. Evet. Çünkü aldığı maaş bir işe yaramıyor. Birçoğu işine evet. Devam etti.
0: O yüzden işte yani bir takım bu geçiş sürecinde de bir takım şeyler oldu.
2: Ama bu popülizm, bu popülizmden lazım, kurtulmak lazım. Hakikaten şimdi Türkiye'de de bir yaş olmalı, bir süre olmalı gerçekten.
0: Tabii, hatta şu da yani bu da değişebilir bir şey olacak. Çünkü şimdi böyle konuşuyoruz da.
2: Yani Süleyman Bey döneminde biliyorsunuz bu süper emeklilik başladı ya. Evet. Onlar da çok şikayetçi şimdi.
0: Benim babam da mesela para verdi ekstradan yine bir şey olmadı falan. Ama şunu söyleyeceğim.
2: Buyurun efendim.
0: Şimdi önceden bunlar zordu dediğiniz gibi. Bunlar uğraşmak çok zordu. Yani gidiyordunuz oraya adamın şeyin bu SSK'nın komse bir tane binası sadece evraktı. Ama artık bir şey var yani.
2: Dijital var.
0: Bilgisayarlar çok gelişti. Artık tamam. Sen buradan para yatırıyorsun. Yatırdığın anda sana maaşından kesildiği anda bütün o her yere zaten yazılıyor ve bu hesaplar kendiliğinden yapılıyor artık. Hmm. Yani bunların artık daha hızlı olması lazım ve tabii. Daha dinamik olması lazım. Doğru. Bu hesapların doğru yapılması lazım. O yüzden şu anda hani biraz evvel arkadaşın söylediği
2: arkadaş gibi, Arif Bey aradı ya.
0: Ne kadar kesiliyorsa, ne kadar kesilmişse benden hangi dönemde kaç sene önce ne kadar kesilmişse onun belirli oranıyla, nemasıyla şunla bunla hesaplayıp bana şu anda onun etkisi, benim maaşımı onun etkisini hesaplamak şu anda saniyelik, milisaniyelik işler artık. Yeah. O yüzden bunlar yapılabilir ama tabii önce bunun altyapısını kurmak lazım. Bilgisayar kendi başına ben bunu yapmaz. Çözeyim demez. Önce bunun altyapısını yapmak lazım. Bunu da inşallah oturup doğru, hakkaniyetli bir şekilde bu şeyler yapılacak. Ben şöyle bir küçük bir şey söyleyeceğim bu eğitimle alakalı.
2: Buyurun efendim.
0: Şimdi biliyorsunuz hemen hemen her konuşmada çocuklar onları yok bilgisayar cep telefonlarına çok dalması oyunlar falan filan onlarla ilgili böyle bir sürü hep öyle konuşuyoruz. Şimdiki çocuklarımız hep internete giriyor yok efendim sosyal medyada kendini kaybediyor falan filan gibi şeyler söylüyoruz. Şimdi burada çocukları bundan uzak tutmak falan gibi bir şey şansımız yok. Yani çocuğa denizde yaşayan bir çocuğa ıslanma demek gibi bir şey bu. Saçma bir şey.
2: He.
0: Önemli olan şey bizim o çocuğa yüzme öğretmemiz lazım. Hı. Yani orada yani internete girme. Cep telefonu kullanma. Sosyal medyayı kullanma gibi bir şey şansımız
2: var. Ne yapacağım anne baba değil mi efendim? Onlara bir hedef nasıl, vermek lazım.
0: Nasıl kullanacağını, ne yapacağını, nasıl kaybolmadan yapacağını ve bunu şimdi önceden şey var şöyle bir şu konuda bir şey getireceğim. Şimdi biliyorsunuz internete girme bu sosyal medyaya girme yani bir hesap açma yaşı 15'e düşüyor. Evet. Değil mi? 15 miydi? 16 mıydı? Bizim ülkemizde
2: tabii,
0: 16
2: mı? 15
0: mi? 15'e düşüyor. Şimdi 15 yaşından önce bu çocuk bu şeye giremeyecek.
2: Tabii.
0: Şimdi bence aslında belki o bile böyle arada bir 12'den itibaren bir ayrı bir şey olabilir. Çünkü 15 yaşına girdiği zaman bir çocuk alışkanlıklarını, hayattaki alışkanlıklarını zaten oluşturmuş oluyor. Yani o yüzden 15 yaşından sonra ona girdiği zaman onu nasıl yöneteceğini öğrenmesi falan biraz daha zor olabilir gibi geliyor bana. O yüzden bu bence oturulup biraz daha bu sosyologlar, psikologlar falan çocuk eğitimcileri tarafından düşünülüp bir ara geçiş zamanı, yani bir çocuğa o telefonu, o sosyal medyayı nasıl kullanacağını 12 yaşından itibaren gösterebilecek bir çözüm gerekebilir diye düşünüyorum. Yani 15'e kadar tamamen hiçbir şey yapmıyorsun. Çocuk sürekli aklında onlar ama neticede her tarafta görülüyor. 15 yaşından sonra bir anda al sana diyorsun. Sonra da diyorsun ki hayır bak bunu böyle kullanman lazım, şöyle kullanman lazım. O biraz sanki şey gibi olur. Hani çocuk bir anda aç tavuk kendini
2: dar ambarında
0: sanır, olur ya. Öyle ya. Bir olabilir gibi bir risk ben görüyorum burada. Tabii bu işin daha ustaları, incelenmesi gereken kişiler bakıp bunu da göz önüne alabilir diye düşünüyorum.
2: Peki efendim. Şimdi hayır, yani rahmetli Özal'la dijitalle tanışan insanlarımız ki şu anda mesela 80 yaşında, 76-75 yaşında ben onları görüyorum. Onlar daha heyecanlı. Nereden öğrenmişler? Nasıl öğrenmişler? Bir sosyal medya efendim ağı kurmuşlar. Bir sosyalleşmişler. Baba dedim söyleyeyim, şu kafanı kaldır da ben sana bir şey sordum. Bir iletişime geçelim. Adam gülmeye başladı ya.
0: Ya ben bile kendim mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Dedim babam Almanya'daydı. Telefon hiçbir yerde yoktu. Biz telefonu ben bebekliğimde telefon için yazıldık. Ben üniversiteye başladığımda telefon çıktı bize. Yani öyle söyleyeyim. Doğru. Şey yapardı. Önce telefon ederdi. Biz de demezdik zaten. Almanya telefon etmek üzere. O ederdi. Komşuya söylerdi. Derdi ki ben şu saatte ödeyeceğim. Telefon edeceğim. Biz de giderdik o saatte komşuya misafirliğe.
2: Tabii canım. Araya bazen yani, işte bir şehir şimdi, girerdi. Karışırdı. Alo Hakkari buradan, çık aradan efendim. Mardin'le görüşeceğiz gibi ikazlar.
0: Yani şimdi onları peki, düşünen insanlar tabii ki şu anda böyle görünce tabii ki beni çok mutlu oluyorlar.
2: Çok teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar dilerim.
2: Sağ olun, iyi akşamlar efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyurun. Alo.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
4: Dün de canlı yayına bağlanmıştım Atallah abi.
2: Buyurunuz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: İsmet Toptal, Sivas Emekli Memur Sen İl Başkanı. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar.
2: Hoş geldiniz efendim, iyi günler diliyorum. Buyurun.
4: Benden önceki beyefendi tam 7 dakika 12 saniye konuştu. İnşallah bana da o kadar.
2: Yok, şu anda öyle bir zaman yok. Sizin 2 dakikanız var, hemen alalım efendim.
4: Peki, hay hay. Dünkü gibi inşallah konuşmam yarıda kesilmez.
2: Ben yok, yarıda kesilmez. Ben... Siz bize dün zaten vakit gene böyle geç kaldınız. Bir sendika başkanı olarak güzel şeyler anlattınız ama Allah bize Allah. Siyah beyaz dönemleri allandıra ballandıra anlatınca dedim ne oluyor ya, artık dijitaldeyiz, her tarafta renklilik var, bak süpersonik füze yapıyoruz. Beyefendi ne anlatıyor sendika başkanımız efendim? Evet efendim, hemen alalım 1-2 dakika hemen içerisinde.
4: Hemen konuya giriyorum. Hemen konuya
2: tabii tabii giriyorum. Buyurunuz efendim.
4: 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce Memur Sen İl Başkanlığı'nı ziyaretten AK Parti 6 tane milletvekili adayına şu sözü söylemiştim. Mümkünse ev hanımlarının kıymetini artırın. Peygamber Efendimiz ölçüyü koymuş. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Hiç unutmam, Selami Uzun 2. sıra milletvekiliydi. Abdülhatif Şener 1. sıra milletvekili adayı. Dedim sayın bakan, dedim yine bakan olacaktır ama Sayın Selami Uzun, siz bu teklifi verebilirsiniz. Hanımefendilerin hiç boşanmadan 30 yıl evli kalmaları halinde emekliliği getirin. Birinci çocukta asgari ücretin 1/3, ikinci çocukta asgari ücretin 2/3, üçüncü çocukta asgari ücretin tamamını maaş olarak da bağlayın. Bakın siz nüfusta bir sıkıntı kalır mı? Bakın 2002 yılından önceki seçimde, seçim çalışmaları kapsamında sendikayı ziyaret ettiklerinde bu sözü söylemiştim. Şimdi gelinen nokta, eğitim 4 yıldan sonrası bana göre lüzumsuz. Niye lüzumsuz onu da açıklayayım. Eğer çocuk eğitimde rehberlik yapan sınıf öğretmenleri rehber öğretmendir aynı zamanda. Sınıf öğretmenleri bakar çocuğun gidişatına, babayı, ebeveyni yönlendirir. Gelelim internet ve sosyal medya ve cep telefonlarına. Analar babalar evlatlarına sahip çıkmazsa psikolog, pedagog, çart, çurt vesaire, bunların hiçbirisiyle bu iş olmaz. Önce ana. Ana ve baba sahip çıkacak evladına. Tabi baskıyla değil, yönlendirmeyle. Daha sonra da ikinci sekme okuldur, çevredir. Nitekim ben özel okullarda arkadaşların çocuklarını görüyorum. Bursa'da filan arkadaşlarım var. İstanbul'da yine yıllarca görev yaptığım arkadaşlarım var. Çocuklar özel okullarda artık 7. sınıfta, 8. sınıfta cep telefonları ellerinden alınıyor okul idaresi tarafından. Özel okul için söylüyorum.
2: Evet.
4: Bunun gibi analar sağlayacak. Son söz yine söylüyorum. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız emekleri unutmasın. Çünkü reisi cumhurumuzu çok seviyoruz. Başımızın tacı. Allah hayırlı ömürler versin.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Sağ olun. Alıyor. Sevgiyle gönderiyoruz ve bitiriyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. Türkçe lisan ettiysem affoluna. İyi akşamlar efendim.
5: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Mayıs Perşembe. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Yıldırım Han Füzesi başlıklı makalesini sunuyorum. Sanayi inkılabını vaktinde yakalayamamak bize bir imparatorluğu kaybettirdi. Bu yüzden son iki asrımız emperyalistlerin vesayet dayatmalarını göğüslemekle geçti. Bugün geldiğimiz noktada savunma ve taarruz sanayinde şükür secdesine varacak yüksek muvaffakiyetlere imza atmaktayız. Bu iktidarın maddi kalkınmadaki en yüksek başarısı savunma sanayidir. Şimdi zirve hizmetimizi Yıldırım Han füzemizde vermiş olduk. 6000 kilometre menzille ilk kıtalar arası balistik füzemizdir. Bu Şahi füzemiz 16 metre uzunluktadır. Savunma sanayinde devlet kurumlarımızla şirketlerimiz yarış halindeler. Kısa aralıklarla sahaya yeni bir eserimiz çıkmaktadır. 2 yıl kadar evvel o günkü genel müdür Sayın Temel Kutil bizi TUSAŞ'ta ağırladığında yakından gördüğümüz Kaan ve diğer milli varlıklarımızla göğsümüz kabarmıştı. Şimdi Yıldırım Han'la daha da ileriye gitmiş olmaktayız. Şüphesiz ki şu kaçınılmaz sualdir. Ne oldu ki Türkler savunma ve savaş sanayinde böylesi bir kalkınma süratini yakaladılar? Bunun cevabı gençlerimize hitap ettiğimiz o sözdür. Deden yaptı, sen de yaparsın. Bu ülke çocuklarının Tanzimat'tan beri kendilerine yüklenen aşağılık kompleksinden kurtarılarak şahsiyet ve kendine güven duygusuna kavuşturulmaları gerekirdi. Bugünkü iktidarın dile gelmeyen büyük hizmeti budur. Adnan Menderes'te kıpırdayan, Turgut Özal'la esmeye başlayan imanına dayanma, tarihine yaslanma ve şahsiyetle doğrulma hali Recep Tayyip Erdoğan iktidarında güçlü bir rüzgara dönüştü. Bu kutlu rüzgar Yıldırım Han'dan itibaren Allah'ın izniyle fırtınaya dönüşecektir. Yıldırım Bayezid Han bugün bizlere Nibolu Kalası önünde gecenin karanlığında kale kumandanı Doğan Bey'e "Yettim bre Doğan" diye haykırması misali sanki maveradan, ötelerden "Yettim bre evlatlarım, yettim, yetti bu mezalim, silkinin ve ne olduğunuzu hatırlayın" der gibidir. Savunma sanayimiz 2071 Cihan Devleti Kızıl Elma aşkımıza azimle devam ettiği içindir ki katil İsrail batılı başkentlere dönerek "Durdurun şu Türkiye'yi" diye yalvarıyor. Korkunun ecele faydası yoktur. Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkacaktır. Mehmetçik bir gün Kudüs'e girecek ve ilk halkasını, Filistin cephesinin son halkasını Gazze'nin teşkil ettiği 1,5 asırlık ihanet ve vahşetin hesabını soracaktır. Yıldırım Han kıtalar arası füzemiz bu denli kıymetlidir. Emeği geçen, alın ve akıl teri döken herkesi en kalbi hislerimizle tebrik ediyoruz. Bu silah, roket, tank ve füzeleri imal edenlerin dedesi Fatih, Şarki Roma muhasarasında bir taraftan Konstantiniyye'ye yüklenirken bir taraftan yeni silahlar için kafa yoruyordu. Geri tepmesiz toplar genç padişahın İstanbul'un fethindeki buluşudur. Bu makaleyi burada noktalayabiliriz ancak burada susar ve söylenmesi gerekeni dile getirmezsek yarın Yıldırım Bayezid Han'ın yüzüne bakamayız. Elimizdeki kaleme kötülük yapmış oluruz. Bahsettiğimiz füze anlatmaya çalıştığımızdan da kıymetlidir. Bir istiklal ve istikbal teminatımızdır. Ama bu eserde göze batan bir hata gördük. Kim düşündüyse teşekkür ederiz. Sultanın şefaatine nail olsun diye dua ederiz. Yıldırım Bayezid Han'ın tuğrası füzemize nakşedilmiş. Ne var ki Tuğra, yani sultanın imzası füzenin en görünen yeri olan Kartal Burnu tarafına değil, pek de görünür olmayan yan tarafa yazılmış. Böylesi bir hata olmamalıydı. Yıldırım Han füzemizin burun kısmında Kemal Atatürk imzası yer alıyor. Bu imzanın bir Ermeni ressamın eseri olması, ismin Kemal değil Kamal olduğu gibi konulara temas etmeyeceğiz. Şu var ki ilk reisi cumhurun adı birkaç üniversiteye verilmiştir. Ülke satında yüzlerce cadde ve meydan ismini taşımaktadır. Dünyada en fazla büst ve heykeli yapılan siyasilerden biridir. 1943'lerden itibaren Türk Dil Kurumu lügatinde Kemalizm maddesinin karşısında Türk'ün dini yazmaya başladı. 1951'de Atatürk'ü koruma kanunu yapıldı. Bu yasayı Demokrat Parti çıkarttı. Başvekil Adnan Menderes gelmekte olan bir oyunu bozmak için buna mecbur kalmıştı. Bugün CHP'ye düşen söz konusu yasanın yürürlükten kaldırılması için meclise kanun teklifi vermektir. Çünkü fanatikleri Kamal Atatürk'e ilahlık yakıştırmaya kadar her mübalağalı bağlılığı göstermiş, bazı sevmeyenleri de en ağır sözlerle nefretlerini dile getirmişlerdir. O kadar ki 5816 sayılı kanun meriyetten kaldırılsa övenler de sövenler de daha fazla bir söz söyleyemezler. Herkes diyeceğini demiştir. Bir memlekette bir kimse sadece methedilebiliyor fakat en tarafsız tenkitler dahi yapılamıyorsa orada fikir hürriyetinden bahsedilemez. Bir insan Fatih'in türbesi olsa olsa 50 metrekaredir fakat Anıtkabir'in yalnızca mezar ve ilgili müştemilatı 120 bin metrekaredir, bunun makul bir tarafı olabilir mi dese savcı o vatandaşı mevzuata göre mahkemeye celbedebilir. Dün yaka paça derdest ederlerdi. E-Devlet uygulamasına girince insanın karşısına hemen fotoğrafıyla beraber atam diye bir kelime gelmekti. Bu bir yanlıştı. Yıldırım Han füzesindeki aşırılık da aynı şekilde yanlış olmuştur. Söz malum ve meşhurdur. Bir şey haddini aşarsa zıddına inkılap eder. Bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Bugün Atatürk'e en büyük zararı müfrit Atatürkçüler vermekteler. Bırakalım tarihi kişileri, namuslu tarihçiler nabza göre şerbet vermeden, çekinmeden dürüstçe yazıp konuşsunlar. Mühür, eleştiri dal kavukluktan yeğdir. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Yıldırım Han Füzesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var.

Sabahta Bercan Tutar'ın Türkiye'nin dediğine geldiler başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz krizinde yeniden rota değiştirmesi tarafların masaya oturma ihtimalini tekrar güçlendirdi. Amerikan yönetimi İran'a dün 14 madde içeren tek sayfalık bir anlaşma metni iletti ve 48 saat içinde cevap beklediğini duyurdu. ABD'nin bu açıklamanın ardından Hürmüz'ü özgürleştirme projesi kapsamında pazartesi günü başlattığı Körfez'de mahsur kalan gemilere savaş muhritleriyle eşlik etme operasyonlarını durdurması, İran'la sınırlı bir çerçeve anlaşmasına doğru geçişin işareti olarak okunuyor. Trump da kendi sosyal medya hesabından bu kararın Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine ve İran'la tam ve nihai bir anlaşma yönünde büyük ilerleme kaydedildiği gerekçesiyle alındığını belirtti. Salı günü de Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 28 Şubat'ta başlatılan hava ve deniz harekatının sona erdiğini ilan etti. Savaş Bakanı Hegseth de Rubio'dan bir gün önce Körfez'de karşılıklı saldırılar üzerine yaptığı açıklamada ateşkesin sürdüğünü vurgulamıştı. Beyaz Saray da zaten İran tarafına sunulan metnin hedefinin gelecekteki müzakereler için bir anlayış mutabakatı olduğunun altını çiziyor. Bu da İran'ın önce Hürmüz'ü çözme sonra nükleer düzenleme talebinin Trump tarafından kabul edildiği seçeneğini akıllara getiriyor. Bütün yumurtaları aynı sepete koymama şeklinde tanımlanan aşamalı müzakere yöntemi teklifinin ilk olarak Türkiye'den geldiğini ve Sayın Hakan Fidan'ın önerisi olduğunu hatırlatmak lazım. Sayın Fidan, savaş öncesi ve sırasında yaptığı açıklamalarda bir uzlaşıya varılması için taraflara bütün sorunların aynı anda ve tek celsede ele alınması yerine kolaydan zora doğru aşamalı ve tedrici bir müzakere modelinin uygulanması tavsiyesinde bulunmuştu. Geldiğimiz aşamada ABD ve İran'ın Başkan Erdoğan'ın da sık sık altını çizdiği bu diplomatik çözüm modeline göre bir yol izleyebilecekleri anlaşılıyor. Zaten Pakistan üzerinden Amerika'ya iletilen önerilerde de İran'ın son haftalarda çok aşamalı müzakereler talep ettiği belirtiliyordu. 14 maddelik yeni anlaşma metni ABD'nin bu aşamalı müzakereler teklifine olumlu yaklaştığının göstergesi olarak yorumlanıyor. Zira Amerika Başkanı daha önce nükleer programdan vazgeçme şartının Tahran'la yapılacak herhangi bir görüşmenin merkezinde yer aldığını ısrarla vurguluyordu ancak tehlike geçmiş değil. Bu sefer de süre baskısı var. Bu nedenle Amerika'nın İran'a sunduğu 14 maddenin kabulü için 48 saat ısrarı yeni müzakereleri daha başlamadan dinamitleyebilir. Fakat ortak kanı Amerika'nın Tahran'ın çok aşamalı müzakereler talebini kabul ettiği yönünde. Genel gidişatta Amerika ve İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve nükleer müzakereler için bir çerçeve anlaşmasına ulaşmayı hedefleyen 14 maddelik yeni mutabakat metninin bir sonuç vereceği yönünde. Haliyle Amerika ve İran arasındaki uzlaşı arayışlarının Türkiye'nin daha bu savaş başlamadan önerdiği aşamalı müzakerelere demirlemesi, Türkiye'nin sahip olduğu küresel diplomatik vizyonu bütün haşmetiyle dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.

Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları Ankara'da büyük yankı uyandırdı. PKK'nın fesinin birinci yılında Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sıradan bir siyasi değerlendirme değil. Çünkü Bahçeli uzun süredir devlet güvenlik aklının stratejik başlıklarını kamuoyuna taşıyan isimlerden biri olarak görülüyor. Amerika-İsrail-İran geriliminin Türkiye'nin tüm dengelerini etkileyebilecek büyük bir deprem potansiyeli taşıdığını belirten MHP liderinin sözlerinden hareketle Orta Doğu yeniden şekilleniyor, Gazze Savaşı sonrası dengeler değişti, İran baskı altında, Amerika yeni bölgesel güvenlik mimarisi kurmaya çalışıyor, İsrail topraklarını genişletme derdinde, Suriye dosyası hep masada, Irak'ta yeni denklem oluşuyor. Tam bu süreçte Bahçeli'nin yaptığı çıkışın zamanlaması tesadüf değil. Çünkü Türkiye artık yalnızca terörle mücadele yürütmüyor. Türkiye aynı zamanda yeni bölgesel düzen kurulurken kendi güvenlik kuşağını inşa etmeye çalışıyor. Bu güvenlik kuşağında temel soru şu: PKK tamamen tasfiye edilecek mi? Yoksa bölgesel denklem içinde kontrol altında yeni bir forma mı dönüşecek? İçindeki fraksiyonlar da göz önünde bulundurulursa başka ülkelerce devşirilecek mi? İşte Bahçeli'nin sözleri tam da bu tartışmanın merkezine oturuyor. Özellikle Abdullah Öcalan'ın koordinasyon benzeri bir rol üzerinden tartışılması, klasik güvenlik anlayışının ötesinde yeni bir stratejik yaklaşımın sinyali olarak yorumlanabilir. İsim farklı olsa da sürecin ilerlemesi için bir mekanizma üzerinde çalışılabilir. Çünkü artık mesele sadece Kandil değil. Suriye sahası, Kuzey Irak dengesi, Amerika'nın SDG-YPG politikası, İran sonrası oluşabilecek boşluk, İsrail sonrası yeni Orta Doğu hattı. Hepsi aynı dosyanın içinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını bitirdi ancak örgütün tamamı silah bırakmadı. Örgüt sınırdaki mağaraların bazılarını boşalttı ama devletin beklentisi bunun sürmesi. Devlet önce silahların tamamının bırakılmasını istiyor. Örgütse önce yasal düzenlemeyi bekliyor. Bu öncelik tartışmasının güven sorununa dönüşme ihtimali var. Bu nedenle de pedal teorisi sürmeli, yani bisiklet durmamalı. Güven sorunu riskini okuyan MHP liderinin son dönemde bazı isimlerce dile getirilen güvenlik kaynaklarının silah bırakma raporu beklenmeli, tamamının bıraktığı toparlandıktan ve raporlandıktan sonra adım atılmalı yönündeki söylemlere bazı itirazları olduğu belirtiliyor. MHP liderinin güvenlik güçlerinin yaklaşık 1,5 yıldır örgütü ve silah bırakma sürecini takip ettiğine, yani ellerinde bir veri olduğuna dikkati çektiği belirtiliyor. Bu veri ışığında da bazı adımların atılması gerektiğini düşündüğü ifade ediliyor. Örgünün atması gereken adım varsa bunun atılmasının sağlanması, düzenlemelerin de bu çerçevede hayata geçirilmesi. Kısacası Bahçeli sürecin bahaneyle durmasını

model arayışında oldukları görülüyor. Ancak burada Türkiye açısından temel soru şu olacak. Bu dönüşüm gerçekten silah bırakmaya mı gidiyor? Yoksa yalnızca yeni bir ambalaj mı hazırlanıyor? Ankara'nın önümüzdeki dönemde en dikkat edeceği başlık tam da bu olacak. PKK'nın kendisini APO'cu hareket gibi yeni tanımlarla öne çıkarması yalnızca sembolik değil. Bu aslında üç katmanlı bir dönüşüm operasyonu olabilir. 1. Terör örgütü kimliğinden çıkma arayışı. PKK adı Türkiye, ABD, Avrupa Birliği tarafından resmen terör örgütü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de hareket, barış süreci, demokratik siyaset gibi kavramlar öne çıkarılıyor. Amaç silahlı örgüt görüntüsünden siyasi harekete geçiş zemini oluşturmak gibi görünüyor. Bu model dünyada daha önce görüldü. Örneğin IRA siyasete evrildi, FARC partiye dönüştü, ETA silahsızlandıktan sonra dağıldı. 2. Kandil içi güç savaşı. APO'cu hareket vurgusu aynı zamanda örgüt içindeki mücadeleyle ilgili. Çünkü bugün PKK yekpare değil. Bir tarafta Kandil'deki klasik kadro, bir tarafta YPG üzerinden Suriye hattı, başka bir tarafta Avrupa yapılanması ve ayrıca DEM Parti siyaseti var. Öcalan'ın yeniden merkeze taşınması örgütü tek merkeze toplama girişimi olabilir. Çünkü devlet açısından dağınık yapı risklidir. Kontrol edilebilir tek muhatapsa daha yönetilebilir görülür. Terör örgütü PKK'nın kendisini APO'cu hareket yöntemi olarak tanımlamaya başlaması sıradan bir isim değişikliği değil. Bu kararın zamanlaması, kullanılan kavramlar ve aynı günlerde Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar birlikte okunduğunda ortaya çok daha büyük bir tablo çıkıyor. Çünkü mesele artık yalnızca silah bırakma tartışması değil. Mesele örgütün kendisini yeni döneme nasıl adapte edeceği, devletin hangi stratejik zeminde hareket ettiği ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda nasıl bir güvenlik siyaset dengesi kuracağıdır. En kritik nokta terör örgütü listesinden çıktı mı? Bu sorunun yanıtı hayır. Uluslararası hukukta yalnızca isim değiştirmek yeterli değil. Bir örgütün listeden çıkabilmesi için genellikle silahlı faaliyetlerini tamamen durdurması, örgütsel yapısını feshetmesi, finans ve lojistik ağlarını dağıtması, yeni isim altında devam etmediğinin kanıtlanması gerekir. Eğer aynı kadrolar, aynı komuta zinciri, aynı finans ağı, aynı ideolojik yapı devam ediyorsa, uluslararası hukuk çoğu zaman isim değişti ama örgüt aynı değerlendirmesi yapar. Bu nedenle APO'cu hareket yönetimi adı kullanılması örgütün otomatik olarak meşru hale geldiği anlamına gelmiyor.

0: Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın MHP liderinin mesajlarının perde arkası başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun.

0: şimdi reklamlar.
1: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın "Bizim de Orta Doğu projemiz var" başlıklı makalesini sunuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında vurguladığı barış süreci koordinatörlüğü ifadesi, Ankara'da bölgesel risklerin ve güvenlik kaygılarının hangi seviyeye ulaştığını göstermesi bakımından dikkat çekici. Konuşmanın satır aralarına odaklandığımızda Türkiye'nin bugün yaşanan sıcak çatışmalardan çok yarın yaşanacak şiddetli çatışmalara ve savaş sonrası ortaya çıkabilecek yeni jeopolitik düzene dair senaryolara yoğunlaştığını görmek mümkün. Özellikle İran-İsrail-ABD hattında büyüyen gerilim, Hürmüz Boğazı etrafındaki kriz, Irak ve Suriye sahasında derinleşen kırılganlık ve Doğu Akdeniz'de yeniden şekillenen güvenlik mimarisi Ankara'da iç cephe tartışmasını daha merkezi hale getiriyor. Bu nedenle Bahçeli'nin terörsüz Türkiye vurgusu iç politikaya dönük bir söylemden ziyade yaklaşan bölgesel türbülansa karşı devlet kapasitesini tahkim etme, toplumsal bütünleşmeyi artırma arayışı olarak okunmalı. Ancak mesele içeriden ibaret değil. Irak sahasının İran ve Amerika-İsrail cephesinin mücadele alanı olması sebebiyle Kuzey Irak Kürtlerinin tercih yapmaya zorlandığını görmekteyiz. Erbil ve Süleymaniye üzerindeki baskı belirgin hale gelmiştir. PKK'nın burada üstlenmek istediği rol Öcalan tarafından ifade edilmiş ve birçok tutanağa geçmişti. Barzani-Talebani kavgasını ve Hevler krizi olarak bilinen ve Kürt sosyolojisinin tarihsel sorunlarını barındıran meselelerde reçete belli. Kuzey Irak ve Bağdat arasında çözülemeyen paylaşım krizleri de Irak'ta istikrarı imkansız hale getirmişti. Şimdi Irak sahasının İran'ın etkisinden ve İsrail'in hesaplarından nasıl korunabileceği Ankara'nın gündeminde. Bu konuda Ankara'da ülkemizin çıkarlarını ve güvenliğini önceleyen ancak yöntem ve yaklaşım farklılıklarının görünür olduğunu hissettiren bir süreçteyiz. Aslında bu yaklaşım yeni değil. Son iki yıldır bölgedeki gelişmeleri izleyenler Türkiye'de siyasetin yumuşaması, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden tanımlanması ve PKK'nın tasfiyesi etrafında oluşan atmosferin doğrudan jeopolitik risklerle bağlantılı olduğunu fark ediyordu. İran'da yaşanabilecek kontrolsüz bir zayıflamanın Irak ve Suriye sahasını daha kırılgan hale getireceği, Lübnan'da devlet kapasitesinin aşınmasının Doğu Akdeniz'de yeni güvenlik kuşakları doğuracağı ve enerji koridorları üzerindeki rekabetin Türkiye'yi doğrudan etkileyeceği uzun süredir konuşuluyordu. Bahçeli'nin tavrı iç siyasette riskler barındıran ancak devletin geleceğine dair mesuliyet duygusu yüksek bir tonda ilerledi. Bahçeli için mesele sadece terörün tasfiyesi değil, savaş sonrası Orta Doğu'da kurulacak yeni denklemde Türkiye'nin içeride daha dayanıklı, dışarıda daha hareket kabiliyetine sahip bir aktör olmasını hedefleyen stratejik bakış açısı öne çıkıyor. ABD hegemonyasının sorgulandığı, Avrupa ve Körfez güvenlik mimarisinin tartışıldığı bir dönemdeyiz. Bu dönem tahminlerimizden çok daha uzun sürebilir. Küresel ekonomik kriz ve uluslararası sistemin kurumlarının aşınması görece uzun sürecek bir belirsizlik evresi olarak hesaplanıyor. Türkiye'nin bu evrede önündeki fırsatları değerlendirme refleksi gösteren eğilimiyle daha sakin ve küresel denkleme uyumlu adımları tercih eden eğilimin karar verme aşamasındayız diyebiliriz. Yani Irak sahasında Ovaköy-Basra kalkınma yolunun Hürmüz düğümü sonrasında ortaya çıkan önemli ve Irak petrollerinin rotası jeopolitik zaruret olarak belirginleşiyor. Irak sahasında olası gelişmelerde Ankara'nın atacağı adımların Kuzey Irak'ta Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin can güvenliğini temin etmesi, yerel meclislerin işlemesi, dünya ticaretine entegrasyonu ve enerji ticaret hatlarının güvenliği başlıkları öne çıkacaktır. Bu güzergahta İran veya İsrail gibi aktörlere angaje olmayacak ve süreci baltalamayacak yerel örgütlerin sisteme entegre edilmesi, silah bırakması için çareler aranmaktadır. Bu düzen arayışına Suriye başta olmak üzere Lübnan sahasının da dahil olması gerekmekte. Yukarıdaki tablo önümüzdeki aylarda karşımıza çıkabilecek ani gelişmelerde bizim zihinsel sınırlarımızı zorlayabilecek başlıklardır. Mevcut statükoya uyumlu zihinlerimizin belirsizlikler döneminde Öcalan'ın olası yeni işlevini kabul etmesi kolay bir süreç değildir elbette.
İç kamuoyunu tahkim etmekten kasıt aslında milli çıkarlarımızın boyutunu görerek yeni sürece ortak akıl ve hissiyatla adım atmak anlamına geliyor. Devlet Bahçeli'nin Eylül 2025'te ifade ettiği TRÇ anlamı açılımını bu gelişmeler ve belirsizlikler dönemi başlığında okumalıyız. Biz bu köşede Bahçeli'nin çıkışını Türkiye'nin iç sesi diyerek yorumlamıştık. Bugün kamuoyu haklı olarak PKK ve Öcalan konusunda tepkili ancak sahada yaşanabilecek gelişmeler karşısında bunca bedel ödediğimiz terör örgütü şimdi ne işe yarayacak sorusunu sormak durumunda kalabiliriz.

Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın "Bizim de Orta Doğu projemiz var" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Yıldırım Han, Enfal 17 ve Laiklik" başlıklı makalesini sunuyorum.

Yerli ve milli üretim tank, helikopter, zırhlı araçlar, akıllı füze, otomatik silah, mühimmat, İHA, SİHA, uydu, jet motorumuz, insansız savaş uçağımız var. Bugün savunma sanayimizin yerlilik oranı %83'ün üzerinde. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi Saha 2026 İstanbul'da. 120'den fazla ülke, 1500'ün üzerinde katılımcı, 100 bin metrekareyi aşan bir alanda 164 imza ve yaklaşık 8 milyar dolarlık dev anlaşmalar. Rüya gibi ama gerçek. Bizzat gittim, bir gün boyunca gezdim ama standların ancak yarısını bile göremedim. Görebildiğim yerli savunma sanayi ürünleri tek tek anlatmam köşelere sığacak gibi değil zira. İnsan ülkesiyle iftihar ediyor haliyle. 1981'de daha önce ithal edilen Anıtkabir'deki bayrak direğinin çelik telini yerli olarak ilk üreten iş adamına ödül veriyorduk. Bir defa daha nereden nereye diyor insan. Yani aslında biz diyoruz. Demeyen de var. Hoş aklıma gelmedi de değil. Daha önce de kaç defa olmuştu netekim. Eloğlu'na terk edilmişlik hissine kapıldık. Gel bizi kurtar Charles diyen biri neden memnun olsun ki bundan? İflah olmaz mankurt medyamız sahayı fazla kaldıramazdı. Tahmin ediyordum. Kesin ıkınıyorlardı ama bir şekilde dayanamazlar ve patlarlar. Dünya çapında yerli silahlarımız Eloğlu'nu nasıl titretiyorsa içimizdeki İngiliz oğlanlarını da titretir. İki gündür takip ediyorum, nihayetinde iyot gibi açığa çıktı zındıklar. Habere bakın. Efendim Saha 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda tanıtılan turbofan uçak motoru ve kıtalar arası balistik füze tartışmaya yol açmış, ürünlerin hazır olup olmadığı ve niteliği soru işaretleri doğurmuş. Dayanamadı içimizdeki İngiliz oğlanları. Sahiplerine, erin gavuruna içinizi ferah tutun diyorlar. Dünya Türkiye'nin başarısını konuşurken dezenformasyonla Türkiye aleyhine algı üretiyor içimizdeki zındıklar. Onlara neyin koyduğunu çok iyi biliyoruz. Sanayimizdeki büyük teknolojik hamlelerin, yatırımların çok büyük bir kısmı Erdoğan döneminde gerçekleşti. Erdoğan yönetimiyle meydan okumaya başladı Türkiye ve bu kabul edilemez. Laiklik yoksa teknoloji de yoktur. Teknofest yeteri kadar laik ve bilimsel olamadığı için yeter değerli değildir diyen manyaktan ne beklenir? Ülke heykel ve rakıyla gelişir diyen şavalığa balistik füzeyle atsan uyanmaz. Tek bildikleri iş CHP'nin Hurşit Güneş'in dediği gibi üçgen şeklinde birbirine takmak. Ve dahi yolsuzluk, rüşvet, irtikap. Ha bir de tabii rahatsız edici füzeler Yıldırım Han ve Enfal 17 var. Resmen laikliğe aykırı irticai füze yapmışız. Erke dönergeci gibi laik çağdaş bir isim konmamış. Ne diyelim? Kudurun lan.

Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in Yıldırım Han, Enfal 17 ve Laiklik başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var.

Geçtiğimiz Nisan'da maaş ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'ya gelerek açlık grevi yapan Eskişehir'deki bir maden şirketinin çalışanlarıyla ilgili problem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın devreye girmesiyle halledilmişti. Enerji ve Çalışma Bakanlığı'nın açıklamalarından kamunun madendeki 30 bin çalışanın işlerini garantiye almaya, ilgili şirketin ise haklarını vermediği işçileri bakanlıklara yönlendirip haksız teşvik almaya çabaladığı anlaşılıyor. İşçiye borcu olanların teşvikten yararlanamayacağı kuralını bildikleri halde. Aktardığımız olay maden konusunda oldukça bilgili bir ismin hatırlattığı "kötü maden yoktur, kötü işletmeci vardır" sözünün doğruluğunu gösteriyor. Şimdi yazacaklarımsa mülahazat hanesi henüz açık olan bir konuyla alakalı. Muhtemelen Ordulu olduğum için başta Ordu olmak üzere birçok ilde verilen maden ruhsatlarının bütün Karadeniz'i kapsadığı, yeşilliklerin ve tarımın yok olacağını iddia eden kısa videolarla sık karşılaşmaya başladım. Ordu ve diğer illerde verilen arama ruhsatlarının bölgenin yüz ölçümünün büyük bir bölümünü kapsadığı, fındık başta olmak üzere tarım alanları dikkate alınmadan buraların madenciliğe açılacağı iddiaları havada uçuşuyor. Konunun vehametini anlatmak için de kasıtlı olarak üretildiği belli olan harita ve grafikler kullanılıyor. Bazı yaylaların yok olacağı söyleniyor. Bırakın yok olmasını, Perşembe yaylasının en ufak bir şekilde zarar görmesini kabul edebilecek kimse olmayacağı çok açık. Yaylanın kuş uçuşu birkaç kilometre uzağında Korgan tarafında başlatıldığı ve suyun kaynak değil akış yönünde olduğu için Menderes'lere zarar vermeyeceği söylenen sondajla ilgili hukuki süreç sürüyor. Arama sondajlarında su ve bentonit kullanılmakta. Bunun için sahanın mülkiyet türüne göre gerekli izinlerin alınması zorunlu. Her 100 maden arama ruhsatından sadece birisi işletilir. Dolayısıyla Ordu'daki kazı alanlarının ilin yüz ölçümüne oranının %1'i geçmesi mümkün değildir. Perşembe yaylası ve benzeri değerlerimize zarar verilmesine tabii ki karşıyız, ancak bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışanlara karşı da uyanık olmalıyız. Malum madenler daldan toplanmıyor. Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın "Bir Kaşık Suda Fırtına" başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye'de Salih Uyan'ın "Mama Kabından Ebeveynlik Devşirmek" başlıklı makalesini sunuyorum. Boş reklamı evcil hayvan ebeveynliği tartışmasını alevlendirdi. Zaten at izi it izine karışmıştı. Denkleme bir de evlat girdi, tam oldu. "Benim oğlum çok akıllıdır. Kızımı doktora götürdüm. Annesini çok özlemiş yavrum." Kimden bahsediyoruz? Kediden, köpekten. Ama o kadar da değil yani. Birisi konuşurken insandan mı bahsediyor, hayvandan mı? Anlayalım bir zahmet. Çocuğunuzun gerçek insan evladı olup olmadığını anlayabilmek için illa reklamdaki gibi kemik görüp havlama sesi mi duymamız gerekiyor? Çüş artık diyeceğim ama demiyorum. Çünkü muhatabımız hayvan değil, insan. İşte bu yüzden insana insan gibi, hayvana da hayvan gibi hitap etmek en iyisi. Ha, illa evcil hayvanınıza "oğlum, kızım" diyecekseniz deyin ama en azından ebeveynlik rollerine girmeyin. Çünkü mama kabını doldurmayı bir insan ruhunu şekillendirmekle aynı kefeye koymak gerçek ebeveynlerinin emeğine büyük bir hakarettir. İnsan hiçbir şey düşünmese, gecesini gündüzüne katıp kendisini yetiştiren annesinin hatırına bu tip söylemlerden uzak durur. Zaten bizi rahatsız eden şey evcil hayvanı evladın muadili olarak gören bu zihniyet. "Vermidon kalmadı, novajin vereyim" gibi bir şey değil ki bu. Platon'un mağara alegorisini hatırlayın. İnsanlar gerçekliğin gölgesini izliyor ve bunların hakikat olduğunu sanıyor. Modern insan da evlat yetiştirmenin yorucu emeğinden kaçıp ebeveynliğin gölgesini yaşıyor. Kimsenin kedi köpek sevgisini sorgulamıyorum ama "çocukla falan uğraşamam, ben kedilerimle mutluyum" tarzı cümleler çoğaldıkça huzursuz oluyorum.
ebeveyn olmanın bedelini ödemeden sadece hissini satın almak isteyen bu ruh hali beni korkutuyor. İzdivaç ve çiftleşmeyi artık neredeyse eş anlamlı olarak kullanan batılı insan tipine bir şey diyemem ama bizim medeniyetimizde aile basit bir birlikteliğin ötesinde toplumun çekirdeği, kültürün taşıyıcısı ve insan olmanın en anlamlı tezahürüdür. Çocuk da tercih edilen bir aksesuar ya da hayat kalitesini düşüren bir yük değil, kıymetli bir emanettir. Bosch firması Almanya'da reklamlarını aile temasıyla çekerken Türkiye'deki reklamında çocuksuz ev güzellemesi yaptı. Tesadüf mü? Hayır. Ustalıkla kurgulanmış bir toplumsal mühendislik örneği bence. Dikkat edin, popüler kültür çocuk sahibi olmayı dünyanın sonunu getirecek bir suç gibi pazarlıyor. Kariyer, özgürlük, seyahat ve konfor ön planda olunca çocuk maliyetli bir yük olarak görülüyor. Dizilerde çocuklu aileler bakımsız, yorgun ve mutsuz. Bebek arabasında çocuk yerine köpek gezdirmekse çok havalı. İnsan neslinin devamını ekolojik felaket gibi gösterenler kendi kedi köpek ebeveynliğini işte bu çevreci vicdanın teselli ödülü olarak sunuyor. Bebek yerine köpek sahiplen, dünyayı kurtar mottosu genç beyinlere zerk edilen en büyük safsatalardan biri olarak tarihe geçiyor. Amaç net. Nüfus artışını gönüllü kısırlıkla durdurmak. İnsanları gerçek ebeveynlikten soğutup yalnız, itaatkar ve kolay yönetilebilir pet sahiplerine dönüştürmek. Eğer mesele sadece hayvan sevgisi olsaydı, inanın kimse kedi köpeğiyle ebeveynlik taklidi yapma ihtiyacı duymazdı. Bu dilin dayatılması aslında büyük bir yer değiştirme operasyonudur. Kedi ve köpekten evlat olmaz. Çünkü hayvanla kurulan bağ şimdiye hapsolmuştur. Evlatsa gelecek demektir. Ebeveynliğin getirdiği o ağır ama değerli sorumluluktan kaçıp mamasını verdiğiniz bir canlının onayına sığınmak insanlık onuruna bir sabotajdır. Japonya'da bebek bezinden çok yetişkin bezi satılıyormuş. Bu modern dünyanın belki de en hazin istatistiğidir. Türkiye Gazetesi'nde Salih Uyan'ın Mama Kabından Ebeveynlik Devşirmek başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira. Tekno.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans.
4: Yarına güvenle planlar. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: savunma sanayisinin ilerlemesini işte biz bölgemizdeki savaşlarda ne kadar önemli olduğunu gördük. Oradan buraya geldik. Sonuçta biz nerede kalmıştık? Hala daha orta bir noktada buluşulmuş gibi görünmüyor. Sen nasıl yorumluyorsun mesela gelişmeleri? Nereye evrilir gibi? İran diyor ki biz daha diyor ABD'ye herhangi bir diyor cevap vermedik diyor. ABD her defasında başka bir şey söylüyor. İran başka bir şey söylüyor. Dünyanın ilgisi de azaldı bu duruma. Öyle de görünüyor. Söz sende.
1: Dünya istese de istemese de ilgisini azaltamaz bu meseleye. Çünkü Hürmüz dünya enerji akışının kilit noktası.
0: Benzin fiyatları, motor.
1: Cebinizi yakar, otomobilinize koyacağınız benzinin fiyatları. Bu küresel ekonominin sağlığı, sıhhati açısından kimse buraya ilgisiz kalamaz. Gündemin öteki tarafına bir miktar geçebilir, yeniden gelir. Benim gördüğüm şu, bu çok boyutlu bir tarafı var. Gireriz ayrıntılarına, Hürmüz'ün statüsünden, açılıp kapanmayacağından, nükleer enerjinin üretilip üretilmeyeceğinden, üretilmiş olan uranyumun teslimiinden veya teslim edilmemesinden, balistik füzelerin menzilinden, yani 10-15 tane konu var birbiriyle irtibatlı veya irtibatsız ama konuyla, yani bu ateşkesin veya barışın sağlanmasının içini dolduracak 10-15 ayrı başlık var, ara başlıklar, ana başlıklar, bunların her biriyle pazarlıklar ayrı ayrı sürüyor. Şimdi ama kesin olan şu, Hüsamettin Bey'in de dediği gibi aktörler, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum, artık bir 40 gün daha çatışma istemiyorlar. Hmm. 60. gün oldu ama 40 gün bir bombardıman devam etti, geldi. Bir 40 gün daha bombardıman olsun isteyen yok.
0: Çünkü Gürkan, iki Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor. Hemen bir döneceğiz, bir dinliyoruz.
2: Saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecit Tebboğun ve değerli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Gelma katliamının yarınki yıl dönümü vesilesiyle Cezayir'in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sayın Tebboğun'la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş, İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik. Kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini, ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz. Değerli basın mensupları, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji işbirlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğalgaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelinin de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Tebbun'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken istişarelerimizin ve imzaladığımız belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşim Sayın Tebbun ve kıymetli heyetine ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kardeş Cezayir halkını en kalbi duygularımla selamlıyor. Şimdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakıyorum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: adıyla hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam ise peygamberlerin en şereflisine kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve bana eşlik eden heyet üyelerimiz gerçekten öyle bir sıcak karşılamayla karşılaştık ki sadece kardeşler arasında olur bu. Ben tekrar bugün Ankara'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha size ifade etmek istiyorum. Şahsım ve heyetime gösterilen bu sıcak karşılamadan dolayı hepinize başta size teşekkür etmek istiyorum. Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde önemli konuları tabii ki ele aldık. Özellikle ilişkilerimiz, iki ülke arasındaki ilişkiler. Tabii ki bu ilişkiler ortak bir kültürel mirasa dayanıyor. Aynı zamanda tarihi derinlere sahiptir. Ve görüyoruz ki giderek artan bir dinamizm bizi ziyadesiyle memnun etmektedir ve tabii ki gördük ki bu düzeye ulaşmak için gerçekten kısa bir süre içerisinde çok büyük atılımlara imza attık. Özellikle son 5 yılda bu ziyaretimiz sırasında da ilişkilerimizi ekonomik alanda çeşitlendirmeyi, ortaklığımızın yine aynı şekilde sektörler bazında özellikle yenilenebilir enerji, sanayi, tarım, madencilik ve yine aynı şekilde kültürel alanda ve insani alanlarda ikili işbirliğin desteklenmesi, ortak tarihi medeni mirasımıza sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Ben çok mutluyum ki bu görüşmelerimiz gerçekten çok güzel ve verimli sonuçlarla taçlandırıldı ve çok önemli bir sayıda anlaşmalara imza koyduk. Ben özellikle iş formunun yeniden canlandırılmasını ve her iki ülke ekonomik aktörleri arasında ticari değişim, yatırım hareketliğinde üstlendiği merkezi rolü de takdirle karşılamak istiyorum. Yine aynı şekilde tabii ki belirli bir mal listesi üzerinden tercihli ticaret anlaşması müzakerelerinin de başlamış olmasından dolayı çok memnunum ve bunu kıymetli buluyorum. Tabii ki bu adım ticaret hacmimizin, yatırımlarımızın yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine kararlaştırmıştık bunu bildiğimiz gibi 2021'de. Ulaşmasını önemli katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde önemli konular ele aldık. İki ülkeyi ilgilendiren konularla ilgili Körfez bölgesinde, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeleri ele aldık. Krizlerin çözümü yollarını, güvenliğin tesisi konularına değindik ki. Bu arada tabii ki İsrail işgali, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesini, kardeş Lübnan'a yönelik açık saldırılarını ve Gazze şeridinde vahşi uygulamalarını da kınadığımızı söyleyebilirim. Bu hususta söz konusu ihlallere son verilmesi için bölgede barışın inşası için çabaların yoğunlaşması ve önemli olan burada tabii ki Filistin halkının başta bağımsız devletini kurma hakkı olmak üzere meşru haklarını garanti altına alan adil karıcı bir çözüm sağlanması konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yine vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda İsrail işgalinin Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etme kararını da infialle karşıladığımızı belirttik. Bu tabii ki Afrika boynuzu bölgesinde güvenlik ve istikrarı da tehdit etmektedir. Bu kıymetli vesileyle ayrıca Libya ve sahil bölgesindeki durum, Batı Sahra meselesine değindik. Bu konularda ilişkin analizlerimizi oldukça samimi ve verimli bir şekilde yaptık. Cezayir ve Türkiye'nin uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalma ve sonrası meşruiyete riayet etme konusunda kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Allah'ın rahmet, selam, bereketi üzerinize olsun.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la bir ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Gürkan Zengin, çok az dakikalarımız kaldı ama şuradan bir devam edelim. Orada zaten hani iki devletli çözümden de bahsedildi. Yine mevzu tabii dünyadaki gelişmeler, tam da sözün geçmişti. Bir beş dakikan var. Sen en azından o sırada o süreci bir toparlarsan sevinirim.
1: İran konusunu konuşuyorduk.
0: Evet.
1: İran'la Amerika arasındaki savaşta iki tarafın da savaşı bundan sonra daha da uzatmak istemediğini söylüyorduk. İkisinin de farklı sebepleri var. Dolayısıyla temas ediyorlar. Fakat anlaşmaları da zor. Savaşmaları belki daha zor ama anlaşmaları da kolay olmuyor. En azından öyle diyelim. Bir yerde çözülmesi lazım ama çok karmaşık. Hem İran'ın o derin diplomasi geleneği, o sabra ve sürüncemede bırakmaya dayalı diplomasi geleneği bir tarafta, öbür tarafta da Trump'ın şuursuz, dengesiz, narsist, aklı, kafası. Sabah başka konuşup akşam başka konuşmak. 10 saat önce bir projeyi özgürlük projesi diye gündeme getirip 10 saat sonra bunu iptal ettim diye konuşabilmek. Böyle bir devlet yönetimi yok ama bu böyle bir iki aklın mücadelesine sahne oluyor. Ama ne yapmayacakları ya da ne olmayacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Savaşmayacaklar. Yani öyle 40 gün daha savaşmayacaklar. Belki müzakere sürecini ileri götürmek için, İran'ı biraz daha darbelemek için bir 24 saat bir bombardıman da görebiliriz. Bu beni şaşırtmaz ama 40 gün devam etmeyecek çünkü karşılığında İran'ın ödeteceği bedel de çok ağır. Amerika'ya değil sadece küresel piyasalara ama asıl körfez ülkelerine, onları vurabiliyor İran. O kapasite ortadan kaldırılamıyor. Dolayısıyla bir yerde bu az önce saydığım aşağı yukarı 15-16 başlık, ara başlık, ana başlık içinde bir yerde uzlaşacaklar. Onun işaretleri de gelmiyor değil. Özellikle dün bugün. Bu arada Trump'ın Çin gezisi var önümüzdeki hafta. Bu önemli.
0: Bu önemli bir gezi.
1: Çin seyahatinden önce bu iş bitebilir. Veya Çin seyahatinden hemen sonra bitebilir. Unutmayın, İran Dışişleri Bakanı Çin'deydi bir iki gün önce. Trump'ın ziyaretinin öncesinde Çin'e gitmesi dikkat çekiciydi. Çin, İran'ın varlığı açısından, İran'ın petrol ihracatı açısından önemli bir ülke. Çin de bölgeye dikkatle, önemli bakan bir ülke. Bir Trump Şipin zirvesinden barış çıkabilir. Çin bu konuda inisiyatif alabilir. Daha önce İran'la Suudi Arabistan'ın uzlaşmasını, mutabakatını sağlamış bir Çin var. Çin'in son yıllardaki en büyük diplomatik başarısı bir arabuluculuk başarısıydı. Gerçi Pakistan şu anda devrede. Bugün Arakçı ile Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın bir telefon görüşmesi var. Bu Çin'den dönüşte. İşler hızlanıyor. Birkaç gün içinde ama ya hemen öncesinde bu Çin ziyaretinin oraya bu işi bitirmiş olarak mı gitmek istiyor? Orada Çin'i de devreye sokarak İran'ı bir şeylere ikna etmeye mi çalışıyor? Bu ikisi arasında bir mutabakat çıkma ihtimali var ve kuvvetli. Dediğim gibi ne olacağını bilmiyoruz ama ne olmayacağını aşağı biliyoruz. Yukarı biliyoruz.
0: Evet, peki, sürem de bitti bu arada tam sevgili Gürkan. Çok teşekkür ediyorum sana. Bakalım, takipteyiz. Ne olmayacağını kesinlikle biliyoruz ama ne olacağını bilmiyoruz. Bu gerçekten önemli bir cümle. Çok güzel de anlatan bir cümle oldu. Kolaylıklar diliyorum Gürkan Zengin sana.
1: Sana da kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Yeni reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
3: Aklınızda bulunsun.

Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Sunarak başladık Damla Damla şiire ve hep böyle devam edeceğiz bugün. Onun şiirleriyle devam edeceğiz. Dostlarım, şu anı iple çekiyorum. Şiirlerle size ulaşabilmek benim için büyük zevk. Bunu laf olsun diye söylemediğimi hissediyorsunuz. Öyle olmasa zaten şu anı birlikte paylaşıyor olmazdık. Sesimin tonundan da sanıyorum içtenliğimi anlıyorsunuz. Evet dostlar, günümüzde herkes müthiş bir hızla yaşamakta. Sevgiyi, dostluğu, fedakarlığı, merhameti, içtenliği küçümsedikleri bir çağda herkesin, bizler hala şiir için birlikteyiz. Bir şiir randevusunda birlikteyiz. Burada bu güzelliği benimle paylaştığınız için hepinize binlerce teşekkür ediyorum. Tekrar yürekten bir merhaba ve bir Necip Fazıl şiiriyle merhaba.

0: yârim. Uyan.
1: TGRT FM Haber.
2: Cezayir'in Sayın Tebbu'nun dirayetli liderliği altında bölgesinde bir yıldız gibi parladığını görüyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi ve kararlı bir irade sergilediniz. Ülkelerimiz ve halklarımızın ortak menfaatleriyle ilişkilerimize olan kıymetli katkılarınız nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanımızı size tevcih etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Devlet nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza eminim. Azir nişanının tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Şükran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu.
4: Peygamberlerin en yücesine salat ve selam olsun. Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeş, ülkenize yaptığım bu üçüncü ziyaret vesilesiyle ben üçüncü kez ziyaretimi gerçekleştiriyorum bu kardeş ülkeye ve devlet nişanı ile ulandırmaktan büyük gurur duyuyorum. Ve ben sizlere şükranlarımı büyük memnuniyetle sunmak istiyorum. Biz iki ülke arasındaki işbirliği yolunda birlikte ilerlerken bana bu onuru bahşettiğiniz için içten teşekkürlerimi, takdirlerimi sunuyorum. Derin kapsamlı stratejik ortaklığı pekiştirmek için bugün bir araya geldik. Ve bu gerçekten büyük ülkeyi ziyaret ediyoruz. Kardeş, kadim ülkeyi ziyaret ediyoruz. Ve aynı zamanda bu ziyaret sırasında Cezayir-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Bu ortaklığın temellerini bu şekilde atmış olduk.

0: Türkiye ve Cezayir her alanda tabii ki yoğun ve açık bir işbirliği modeline dönüştürme yolunda ortak gayretlerimizin samimi bir ifadesidir bu onurlandırma aslında. Aynı zamanda yükselen bir dinamiğe ve büyük hedeflere sahip örnek teşkil eden bir ortaklığın tezahürüdür. Bu ilki ülke özellikle bugün Orta Doğu ve Körfez bölgesinde yaşananlar karşısında güvenlik ve barış çabalarına katkı sunan aktörler haline getirme kararlarımızın bir nişanesidir. Sembolik anlamda ve derinliği oldukça büyük olan bu tören stratejik ortağımızın geliştirmesi ve derinlemesi için itici bir güç olacaktır. Zat halinize ulusal liyakat nişanının en üst kademesi olan esir rütbesindeki nişanın tevcih edilmesi bizim için büyük bir onurdur. Tabii ki burada istiyoruz ki iki kardeş ülkenin halkının yararına olacak şekilde en uzak ufuklara ulaşması için gayret ettiniz ve etmeye de devam ediyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Gerçekten sizlere bir kez daha şahsıma gösterilen hüsnü kabul ve yüksek teveccühten dolayı teşekkür etmek istiyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanlarına hitapları için teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
2: أصحاب الفخامة نتقدم بخالص الشكر لكم على هذه الكلمات الضافية.

0: Fesleğen ki. TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 14-24, Ankara 7-21, İzmir 15-25, Bursa 14-24, Konya 6-20, Afyon 6-21, Denizli 12-24, Antalya 14-25, Adana 12-28, Zonguldak 13-19, Samsun 11-19, Trabzon 9-19, Kayseri 6-19, Erzurum 0-12, Gaziantep 9-22, Diyarbakır 8-23 ve Şanlıurfa 10-24 derece.

0: Yol durumu.
1: Gölköy Mesudiye yolunun 46 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anamur Aydıncık yolunun 41 ile 42. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Kurtköy Şile yolunun 34 ile 35. kilometreleri arasında kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevattır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık, savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır. Savat ustası, tasarladığı şekle göre dövücü ustalarına yaptırdığı hamaylı veya tütün tabakasını eline alınca yeniden düşünmeye başlar. Sonra şekli karşısına koyar ve önüne bir kağıt alarak başlar karalamaya, ta ki istediği kağıt üzerinde gerçekleşinceye kadar. Bazı ustaların ise kağıt üzerine çizmek yerine doğrudan doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat, yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan, önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir, ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler, hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle
nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlığı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de Savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gügürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir havana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaylılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski merkezi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçık köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur.
Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu. İbn Abbas'a göre kalem, yeşil zümrütten yaratılmıştır. Uzunluğu 1000 yıllık yoldur. Kalem nurla yarılmıştır. Kalem hakkında İbn Mukaffa da şöyle demiştir. Kalemler değerli, akıllı insanların akıllarının binek taşıdır. Kalem insanların parmak uçlarının beyan ve ifadesidir. Şimdi de kalemkarlığa geçmeden önce aynı ad altındaki değişik tekniklerin kısa açıklamalarını vermekte fayda görüyorum. Dokumacılıkta kalem işi, dokunmuş ak bez üzerine fırçayla yapılan nakışlara denir. Burada fırçaya kalem demektedir. Süslemecilikte kalem işi, yani iç mimaride, bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır.
Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri, çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar, savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

Mutluyum'da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten,

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600 5G 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: insanların iman gönüllerinde olan, kalplerinde olan bir tasdiktir ama bunun belirtileri, alamet ve işaretleri vardır elbette. Yani imanlı bir kimsenin gerçek ve samimi bir mümin olduğunu gösteren bazı nişaneler vardır, dışarıya vuran, onun imanlı olduğunu gösteren işaretler vardır. Allah-u Teala bunları çeşitli vesilelerle bildiriyor, bildirmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Enfal suresinde bunu görmüştük, çeşitli yerlerde bununla ilgili bize bazı ölçüler verilmiş. Yine burada bakın, gerçek müminlerin hangi vasıflara, niteliklere sahip oldukları da çok açık bir şekilde belirtiliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Sadakallahu lazim. İman etmek, inandıktan sonra o imana bütün gücüyle, bütün samimiyet ve sadakatiyle bağlı kalmayı gerektirir. En küçük bir korku, bir endişe, herhangi bir kayba uğrama tedirginliği insanı bu imandan alıkoyuyorsa, uzaklaştırıyorsa o zaman ona iman denmez elbette ki. Ya, iman eden kimse Allah'a ve Resulüne söz verdiğini, inandığını, kabul ettiğini iyice açık ve sarih olarak beyan eden kimsedir. Bunu Allah katında kalbinden, gönlünden ifade eden kimsedir. Ne söylediyse, Allah'ın emri neyse, Peygamberi Zişan'ın bildirdikleri, Allah'tan getirip bize haber verdikleri neyse, onun Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmek demek, onun bildirdiği her şeyi tasdik etmek, istisnasız hepsine evet demek manasındadır. Bunu insan tam bir teslimiyet içinde ortaya koyacaktır. İman budur. Sonra da bu konuda acaba böyle de olabilir mi, bunun aksi de düşünülebilir mi diye bir tereddüt ve şüphe de olmayacak. İman şüphe götürmez. Şek olduğu gibi alıp götürür Allah. Acaba dediniz mi iş biter. Onun için burada tam bir teslimiyet ve tam bir metanet ve sebat lazım. İmanda sebat ya. Bakın ayet-i kerimede ne buyuruyor? İnnemel mu'minûne lezine âmenû billahi ve rasûlih. Müminler ancak o kimselerdir ki onlar Allah ve Resulüne iman etmişlerdir. Mümin deniliyor, arkasından da iman etmiş Allah ve Resulüne. Yani imanında sadık olan demektir. Samimi olan. Sümme lem yartabu. Sonra da şüphe etmeyen. İrtiyap, raib kökünden geliyor. Tereddüt ve şüphe manasına. Sonra da bu imanlarında acaba şeklinde herhangi bir tereddüt ortaya koymayanlardır. İnanmış, tamam bu budur demiş, kestirip atmış, tamam. Bu konuda hiçbir tereddüt ve hiçbir şüphesi yok. Acaba yok burada, acaba yer yok. Ve cahedu, öyle bir inanmış ki sonra bu imanı korumak, imanın gereği olan bazı değerleri muhafaza edebilmek. Onu saklayabilmek, devam ettirebilmek için gerekiyorsa mallarıyla ve cahedu, savaşırlar, cihad ederler. Gerekiyorsa, feda etmek icap ediyorsa mallarını feda ederler. Ya. Ve enfusihim, canlarını feda ederler. Fi sebilillah, Allah yolunda. Yani şimdi evet ben müminim diyoruz ama İmanın müdafası, savunması, imanın gereği olan her türlü ibadet, ahlak, izzet, namus, haysiyet, vatan, millet, yani insanın varlığı manevi olarak bağlı olduğu bütün değerlerin savunulması söz konusu olduğu zaman imanın gereği olarak icabından olan şeyleri savunmak gerektiği zaman bütün bunların savunulması esnasında fedakarlık isteniyor, yok ben istendiği zaman ben burada yokum derse bu kimsenin imanı gerçek iman değildir. İşte iman, hakiki iman burada ortaya çıkar buyuruyor Cenab-ı Hak. O zaman insanın samimiyeti ve ihlası anlaşılır. Teslimiyeti o zaman ortaya çıkar. Allah yolunda demek ki mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeleri de lazım. İmanın gereği bu. Bu olmazsa, bu gerçekleşmezse imanın hakiki iman olmadığı da bu suretle önemli bir ölçüde anlaşılmış olur. Ya, gerçek mümin demek ki mümin ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra da bu imanında hiçbir şekilde şüpheye düşmeyen, tereddüt göstermeyen ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerdir gerçek müminler. Ulaike humus sadikun. İşte bunlar gerçek ve doğru sadık müminlerdir. Sadık olan, doğru ve dürüst sözlerinin eri olan müminler bunlardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Hakiki müminler, sadık ve gerçek müminler bunlardır. Kul etuallimunallahe bidinikum. De ki buyuruyor Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak. Etuallimunallahe, Allah'a mı öğretiyorsunuz bidinikum, dininizi? Yani din konusunun ne olduğunu Allahü Teala'ya mı haşa bildiriyorsunuz, öğretiyorsunuz, öğretmek istiyorsunuz? Vallahu ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Allahü Teala göklerde ve yerde olanı, her şeyi biliyor. Ne varsa hepsinden haberdar. Sizin ne haddinize Allahü Teala'ya kendi halinizi, kendi özelliğinizi, kendi durumunuzu, benim halim buydu da siz beni böyle değerlendirmediniz diye peygamberimize itiraza yelteniyorsunuz. Cenab-ı Hak ona işin gerçeğini bildirmiştir. Sizin hakiki hüviyetinizi ona tanıtmıştır Cenab-ı Hak. Onun için böyle bir cüret ve küstahlığa tevessül etmeniz için hiçbir sebep yok. Buna, bundan vazgeçin manasında. Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz siz? Halbuki Allahü Teala göklerin ve yerin, yerde ve göklerde ve yerde ne varsa hepsini biliyor. Allah'ın ilminin haricinde bir şey yok ki. Onun ihatası dışında kalan hiçbir şey söz konusu olamaz. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allahü Teala her şeyi gerçek manada bilendir. Her şeyden haberdardır. Yemunnune aleyke en eslemu. Müslüman olduklarından dolayı, Müslüman olduklarını ileriye sürerek sana minnet ediyorlar. Bak, başkaları sana kılıç çektiler, zorluk çıkardılar, seninle savaşmak istediler. Biz ise sana boyun eğdik, sana karşı çıkmadık. Bak, biz Müslüman olduk, Müslümanlığı kabul ettik. Onun için bu İslamiyet'in nimetlerinden biz de faydalandır diyerek kendi Müslüman oluşlarını adeta senin için bir başa kakma, bir minnet vesilesi haline getirmek istiyorlar. Ya yemunnune menne yemunnu, ihsan etmek manasına geldiği gibi başa kakmak manasına geliyor. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Bakara suresine geçmişti. Yani başa kalkmak ve eziyet etmek suretiyle yaptığınız hayırların sevabını iptal etmeyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için burada da yemunnune aleykesinin başına kakıyorlar, sana minnet ediyorlar. Yaptıkları işleri sana söyleyerek bunun karşında senin bir eziklik haline girmeni, mecbur kalarak kendilerine bir iyilik yapmanı bekliyorlar. Minnet. En eslemu, yani Müslüman olduklarından dolayı senin, sana minnette bulunuyorlar. Kul, de ki buyuruyor Cenab-ı Hak, emrediyor. La temunnu aleyye islamekum. Müslümanlığınızı benim başıma kakmayınız. Müslüman olduysanız, bu gerçek manada İslamiyet'i kabul etmişseniz, bu Allahü Teala'nın, Yüce Allah'ın size bir ihsanıdır. Dünya ve ahiretin en büyük nimetidir. En büyük bahtiyarlığa erdiniz. Bundan daha büyük mazhariyet olamaz. Niye? Sizin hem dünya hem de ahiret saadetinize vesile olacak. Sizi gerçek kurtuluş ve necata erdirecek bir nimetten dolayı beni böyle manevi baskı altına almak istiyorsunuz. Kul la temunnu aleyye islamekum. Müslümanlığınızı benim başıma kakmayınız buyuruyor Peygamber Efendimiz. Öyle de onlara. Belillahu, işin aslında Allah. Aksine Allahü Teala yemunnu aleykum, size ihsan ediyor. Yahut da Cenab-ı Hak size nimet ve ihsanı bildiriyor. En hedâkum lil imani. Sizi imana hidayet ettiğinden dolayı. Sebeplerini yaratmış. Allahü Teala size Müslümanlık nasip etmiş. İslamiyet'i kabul etmek, dünya ve ahiretin her türlü zilletinden, zulmetinden kurtulma imkanını size bahşetmiş Cenab-ı Hak. Ya Allahü Teala'nın size minnet etmesi lazım. Cenab-ı Hakk'ın bu nimetini size bildirmesi, hatırlatması lazım. İn kuntum sadıkın, eğer gerçekten iman etmişseniz, bu imanı size nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'ın size bu iman nimetini vermesinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın size minnet etmesi lazım. Allahü Teala'nın size bu ihsanını hatırlatması lazım. Yani sizin bunu düşünmeniz icap eder. Halbuki siz bunu düşünmüyorsunuz. Kendi Müslümanlığınızı ileri sürerek peygamberimizi, Allah'ın hak Resulü olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı manevi baskı altına almaya kalkıyor. Ondan bir şeyler, dünyalık menfaatler koparmak istiyorsunuz. Müslümanlığınızı ileriye sürerek. Halbuki bakın ne kadar çirkin bir şeydir. Müslümanlık insan için fevkalade büyük bir manevi mazhariyettir. Manevi bir mertebedir. Allahü Teala'nın büyük bir ihsanıdır. Bunu ileriye sürerek neden dünyalık bekleyerek kendinizi küçültüyorsunuz? Neden kendi şanınızı, haysiyetinizi ve ayak altına alıyorsunuz? اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allahü Teala göklerin ve yerin gaybını bilir Cenab-ı Hak. Yani göklerde ve yerde insanların bilmediği şeyleri bilir. Gayb bizim ilmimizin, bilgimizin dışında kalan şeyler demek. Gayb. Biz şehadet dediğimiz gözle görülen şeyleri biliyoruz, görüyoruz. Onlardan da bazı şeyleri bildiğimizi zannediyoruz. Ya hani Rum suresinde geçmişti ya. Ya'lemune zahiran minel hayati dünya ve hum anil ahireti hum gafilun. Yani dünya hayatından da insan böyle gözüne çarpan bazı şeyleri biliyor. Birçok şeylerin gerçek manada mahiyetini, aslını da bilemiyoruz. Mesela şimdi insanoğlu üzerinde muazzam araştırmalar yapılıyor. Tıbbi tetkikler, tıbbi bilimsel araştırma ve etütler yapılıyor. İnsan sağlığına hizmet edebilmek için, insan vücudundaki bir takım fizyopatolojik durumların ortaya çıkarılması için insanlar önünde canlı bir misal olarak son derece komplike bir fabrika gibi çalışan, kalbiyle, akciğerleriyle, kan dolaşımıyla, karaciğeriyle, pankreasıyla, safra kesesiyle, midesiyle, sindirim cihazlarıyla, böbrekleriyle vesairesiyle, hele hele fevkalade komplike olan, son derece girift ve karışık olan beyin sistemi, sinir sistemiyle. İnsan bunları mesela gözünün önünde olduğu halde, bu mevzuda yıllardan beri çok ciddi araştırmalar yapıldığı halde, insanı tam olarak bugün ilim tanımış değil. Ya'lemune zahiran minel hayati dünya. Dünya hayatından şöyle dıştan görünen bazı şeyleri biliyorlar insanlar. Gaybı bilmek nerede? Ama nedense insanlarda gayba uzanma konusunda bir tecessüs var. Yani insanlar bir takım ezoterik hadiseleri, böyle esrarengiz vakaları kavrayarak başkalarından farklı olmak istiyorlar. Ama gerçek manada göklerin ve yerin gayb, bilinmeyen esrarını, gizliliklerini bilen Allahü Teala'dır. Allah bilir. Vallahu basirun bima ta'melun. Allahü Teala sizin ne yaptığınızı görür, görüp gözetmektedir. Hepsinden haberdardır. Onun için aklınızı başınıza alınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya işte böylelikle Hucurat Suresi'nin bu 18 ayet-i kerimeden müteşekkil olan Hucurat Suresi'nin sonuna da vasıl olmuş bulunuyoruz. Bundan sonra inşallah Mekki bir sure olan Kaf suresine inşallah intikal edeceğiz. Onun tefsirine başlayacağız. Cenab-ı Hak buralarda bizim için yapılan ikaz ve uyarılardan, öğüt ve nasihatlardan olabildiği ölçüde faydalanmamızı, yararlanmamızı nasip etsin Cenab-ı Hak.
0: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak sizler adına. Onun cevabını almaya çalışacağız. Şimdi mikrofonu hocamıza bırakalım. Sonra soruyla devam ederiz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın, feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'ya bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını daire tebdil eylemesini yine Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca Cenab-ı Hak ahir zaman fitnelerinden bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun ve son nefesi de bize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin hocam. Çok teşekkür ederiz. Hocam, nefsini seven Allah-u Teala'yı sevemez deniyor. Bu doğru mudur? Yani bir insan hem nefsini kendisini sevse hem de Allah-u Teala'yı sevse olmaz mı yani?
2: İkisi beraber olur mu?
1: İkisi beraber olur.
2: Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri, tasavvuf büyükleri insanı o kadar güzel anlamışlar ve tanımışlar ki, mesela kitaplarda bir tabir geçiyor. Alemi kebir, alemi sagir. İki tane ifade, deyim. Alemi kebir, yedi kat gökler, bu birinci kat semada dahil. Bu birinci kat semanın içindekiler de meleği, cinni, insanı, devata, cemaata dahil hepsi. Bunlara alemi kebir denir.
1: Büyük alem.
2: Evet. İnsana da alemi sagir denir.
1: Küçük alem.
2: Küçük alem. Ben onu merak ederdim.
1: Bu büyük alemin biraz benzeri herhalde.
2: He, bundan büyük bir şey yani, gezegen yani, böyle dönüp durup. Yani anlayamadım yani. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaptan okuyun. Bilhassa İmam Rabbani Aynı Kutuzur çok güzel anlatmış onu. Buyuruyor ki bu Allah-u Teala yaratmış olduğu alemi kebirdeki varlıkların her birinden bir zerre insanda var. Bir parça insanda var. Yani bu yedi kat gökler ve içindekilerden birer parça olması sebebiyle küçültülmüş şeklidir demek istiyorlar.
1: Onun tamam. İçin alemi sagir yani.
2: Onun için alemi sagir. O alemi kebir, bu alemi sagir insan. Ve İmam-ı Rabbani Kutsesleri de bir talebesi aynı şekilde bir sual soruyor, ona bir cevap veriyor. Buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, düşüncelerin, vesveselerin çokluğundan şikayet ediyorsunuz. Mahlukata, yani yaratılmışlara olan ilim oldukça, yani onları tek tek böyle okudukça, anladıkça, o yaratılan canlı cansız anladıkça vesvese de olur buyuruyor. Vesvese de olur. Devam ediyor. Onları unutunca vesveselerde kalmaz. Vesveselerde kalmaz. O halde eşyayı bilmek ve unutmak üzerinde durmak lazım. Bilmek ve unutmak. Eğer bu yaratılanlar hakkında, her biri hakkında böyle ayrı ayrı ayrı bilgilere sahipsen şimdi bu alemi kebirden her bir parça var ya, insanın ruhu, zihni, aklı hepsine böyle bölünür. Ona paramparça olur. Ve vesveseler başlar. Ya bu niye böyle oldu, niye şöyle oldu, şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı, gidecek miydi, gelecek miydi falan.
1: Orada takılır kalır.
2: Takılır kalır. Hatta bir yerde de İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bu bağlantılar, yani bu bilgiler kesilirse, onun için burada iki kelime kullanmış, unutmak, bilmek. Bu bilgileri sıfırlarsan, yani yok edersen,

0: Akın Gürlek'ti. Türkiye herhalde bu yapılan açıklamaları değerlendirecek, konuşacak önümüzdeki günlerde ve yarın özellikle gündeme damgasını vurdu. Bir yandan da son dakika haberlerini de izleyicilerimize paylaşmış olduk.
1: Tebrik ediyorum.
0: Misafirperverliğin için çok teşekkür ederiz.
1: Her zaman
0: güzel bekliyoruz. Bir yayındı. Tebrikler. Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı burada sona eriyor. İki parçalı bir yapı halinde sunduk. Hem de iki şehirden sunduk. Ankara ve İstanbul. Canlı yayında huzurlarınıza geldik efendim. Bizden sonra Yakup Sağlam haber nöbetini devralacak. Biz de cumartesi akşamı Taksim Meydanı İstanbul stüdyolarımızdan sunmak için hazırlıklarımıza başlayacağız. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. İyi geceler.

0: Mutfakta kablosuz özgürlük. Arnika Smart Pro. Arnika benim.
1: TGRT FM Haber.
2: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 8 Mayıs Cuma'yı gösteriyor. Türkiye'de dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hürmüz'de sıcak saatler var. Çatışma çıktığı belirtiliyor. Saldırı Amerika tarafından mı yapıldı? İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etti. İsrail ne dedi? Bütün bu sorulara cevaplar biraz sonra ekrana gelecek. Ama ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlıyoruz. Erdoğan, İsrail'in bölgede güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli dedi.
3: İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir.
4: Gündeminde İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı ateş çemberi vardı. İsrail bölgemiz için ciddi bir güvenlik sorunu dedi.
3: Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune külliyede ağırladı. İkili yüksek düzeyli strateji konseyi toplantısının ilkine başkanlık etti. Türkiye ve Cezayir arasında 14 farklı alanda anlaşma imzalandı. Erdoğan, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine değindi. Yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemek için yapılan işbirliklere vurgu yaptı.
3: İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ve Türkiye arasındaki ticaret hacmine de değindi.
3: 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.
4: Daha sonra konuk Cumhurbaşkanı Tebboune'a Erdoğan tarafından devlet nişanı tevcih edildi. Tebboune ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asir nişanı takdim etti.
3: İkili ilişkilerimiz kıymetli kardeşim Tebboune'un samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Asir nişanının tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.
2: Evet, ABD İran'ı

0: arasında müzakere süreci devam ederken, anlaşma eli kulağında derken bölgede hareketlilik başladı. İran'da gece saatlerinde patlama sesleri duyuldu. İran merkezli Fars Haber Ajansı İran'ın Bender Abbas şehri yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu belirtti. İran silahlı kuvvetleriyle düşman unsurları arasında Keşm Adası'nda çatışma çıktığını bildirdi. İran medyasına göre saldırıyı Birleşik Arap Emirlikleri yaptı. Amerikan basınına göre saldırıyı ABD yaptı.
1: Patlamalar yaşandı, çatışma çıktı. ABD İran arasında barışı sağlanacak derken İran'da tansiyon yükseldi. İran merkezli Fars Haber Ajansı İran'ın Bender Abbas şehri yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran silahlı kuvvetleriyle düşman unsurları arasında yaşanan çatışma sırasında Keşm Adası'ndaki Behman iskelesinin bazı kısımları hedef alındı. Keşm Adası'ndaki patlama Behman isimli yolcu iskelesinde yaşandı. Saldırının kim tarafından yapıldıysa henüz bilinmiyor. Tasnim Haber Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Keşm kentindeki iskeleye düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti. İsrail basını, İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini yazdı. ABD basınındansa çarpıcı bir iddia geldi. O iddiaya göre İran'ı ABD vurdu.
0: İran ordusu da son dakika açıklamasında ABD ateşkesi ihlal etti şeklinde bir açıklama yaptı ve güçlü şekilde karşılık verileceğini belirtti. Bölgedeki sıcak gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni detaylar olursa aktaracağız diyelim ve gecenin en önemli haberlerinden birine geçelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündem özel programına konuk oldu. Bakan Gürlek, CHP'li belediyelere yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le Uşak Belediyesi'nin eski başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurduğunu açıkladı. Yüzyılın yolsuzluk soruşturmasına da değinen Bakan Gürlek, itirafçılardan ifadesini geri çekenin olmadığını söyledi. Bir diğer önemli konu da Gülistan 9 soruşturmasıydı. ABD'de firari olan Umut Altaş'ın yakında Türkiye'ye iade edileceğini de duyuyorum.
2: Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
3: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman.
2: Beyanda bulundu.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini bu sözlerle duyurdu.
2: Etkin pişmanlıkta ben beyanda bulunduğunu biliyorum. Dediğim gibi yani Antalya'daki eylemleri anlatmıştır muhtemelen o konuda. Yani burada yargılama devam ediyor biliyorsunuz Antalya'da.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de gündem özel programının konuğu oldu. Bakan Gürlek, CHP'li belediyelere yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmalarına değindi. Bakan Gürlek, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanan Uşak Belediyesi eski başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyip savcılığa ifade verdiğini açıkladı.
2: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığını duydum. Ama ne verdiğini bilmiyoruz. Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluluk devam edebilir. Ama bildiğim kadarıyla Özkan Yalım yani bu sabah bir beyanda bulunduğunu duydum.
1: Bakan Gürlek, 100 yılın yolsuzluk davası olarak yorumlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına değindi. Son haftalarda itirafçıların ifadelerini geri çektiği iddialarını yalanladı.
2: Şu ana kadar ifadesini geri çeken ya da sizin tabirinizle etkin pişmanlıktan vazgeçen kimse yok. En son Adem Soytekin vardı. Doğru. Soruşma aşamasında etkin pişmanlıkta bulunmuştu. Mahkeme aşamasında da aynı ifadeleri tekrar etti. Yani böyle bir şey yok. Davada yürüyen bir süreç var.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan 9 soruşturmasında dikkat çeken gelişmeyi paylaştı. Soruşturmanın kilit ismi ABD'de firari olan Umut Altaş'ın yakında iade edileceğinin altını çizdi.
2: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iade edileceğini bekliyoruz. Ailesi de biliyorsunuz anne babası da tutuklu. Abisiyle de görüşmeler yapıldı. Abisi de kardeşinin gelmesi konusunda olumlu irade beyan etti. Yani Umut Altaş gelirse mutlaka bu olaya ilişkin anlatacakları vardır. Çünkü Umut Altaş bu olayın bence en yakın görgü tanığı. İadesini bekliyoruz.
3: Adalet Bakanı'yla mı görüştünüz?
2: Yani o, evet. meslektaşım, mevkidaşımızla görüştük. Onlar da sağ olsun yardımcı olacaklarını söylediler. Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek.
0: Evet, Bakan Gürley'in itirafçı olmak istediği, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirttiği ve adı yasak aşk ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da ilk kez konuştu. Cezaevinden mektup yazan Yalım, sağlıklı bir insan olarak kız arkadaşlarının olduğunu söyledi. Otel odasında basıldığı kadınla ilgili de konuştu ve ona değer verdiğinin altını çizdi. Eşiyle de 3 yıldır görüşmediğini söyledi ve ekledi, rüşvet almadım dedi.
4: Yolsuzlukları krize neden olmuş, yasak aşkları gündeme bomba gibi düşmüştü.
5: Aldım yanıma, canımdan çok sandım, sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
4: Yaptıklarını savundu, sağlıklıyım dedi, yasak aşklarına verdiği değeri anlattı.
5: Gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
4: Özkan Yalım, Uşak, onun yolsuzluk ve yasak aşk skandallarıyla sarsılmıştı. Ankara'daki bir otel odasında basılan başkan önce tutuklanmış, sonra da görevden uzaklaştırılmıştı. Partisinden de ihraç edilen Özkan Yalım cezaevinde sessizliğini bozdu. Gazeteci Barış Yarkadaş'a bir mektup yazdı.
6: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
4: Yalım mektubunda sağlıklı bir kişi olduğunu söyledi. Kız arkadaşlarımın olması normal diyerek kendini savundu.
7: Eşimle 2-3 yıldır nikahım yok. Sağlıklı bir insan olarak tabii ki kız arkadaşlarım oldu. Otel odasındaki kadın 25 yaşındadır. Kendisiyle 2 defa ülke dışına gittik. Kendisi değer verdiğim bir kişidir.
4: Özkan Yalım mektupta yolsuzluk iddialarına da cevap verdi.
7: Ben kimseden rüşvet almadım, ihaleye fesat karıştırmadım, ben örgüt falan kurmadım. Benim mal varlığımın %99'u belediye başkanı olmadan önce edindiğim mallardır.
6: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
4: Özkan Yalım'la ilgili soruşturma devam ediyor. Önümüzdeki günlerde iddianamenin hazırlanması bekleniyor.
5: Aldım yanıma, canımdan çok sandım, sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında açılan davada görülmeye devam etti. Tanıkların ifadeleri rüşvet çarkını bir kez daha gözler önüne serdi. Muhittin Böcek'e bu duruşmada da tahliye çıkmadı. Böcek için hastaneden cezaevinde kalabilir raporu çıktı.
1: Duruşma 3. gününde de devam etti. Mahkeme tahliye talebini reddetti.
8: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
1: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görevden uzaklaştırılan başkanın oğlu Gökhan Böcek ve eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın aralarında bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanıklara ve tanıklara söz hakkı verildi. Hepsi tek tek dinlendi. Duruşmada bir tanık, yerel seçimler öncesi patronu onun isteğiyle farklı zamanlarda Gökhan Böcek'in ofisine 4 kez para götürdüğünü söyledi. Tanık ifadelerinin ardından deliller değerlendirildi. Dosyada adı geçen kuyumcu ve döviz firmalarının Zeynep Kerimoğlu ve Gökhan Böcek'in yaptığı işlemlerle ilgili masa şüpheli işlem bildirimi yapmadığı da rapora girdi. Muhittin Böcek'in de sağlığında cezaevi koşullarında kalmasını engelleyecek bir durum olmadığı ifade edildi. Tahliye talebi reddedildi.
8: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
1: Savcılık ara mütalaasında tutuklu sanık Fazlı Ateş'in tahliyesine, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına, adli kontrol şartıyla serbest olan sanıkların da adli kontrollerinin devamını talep etti.
0: Tunceli'de yıllar sonra raftan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında da yeni bir gelişme daha yaşandı. Adım adım sona gelinen dosyada genç kızın kaybolduğu gün patronuna mesaj attığı ve "Ben artık gelmeyeceğim" dedi ortaya çıktı.
9: 17 yıldır. Ya 17 yıldır. Hem kızımızı bizden aldılar.
10: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
4: Dosya tozlu raflardan indirilmiş, makam mevki tanınmadan şüpheliler yakalanmıştı. Bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın patronuna attığı mesaj ve sonrası yeniden mercek altında. Gülistan Doku tam 6 yıl önce 5 Ocak 2020'de sırra kadem bastı. O dönem tüm birimler genç kız için seferber oldu. Bakılmadık yer kalmadı. Ama ne bir iz ne de bir sonuca varılabildi. Yıllar sonra Adalet Bakanlığı dosyayı tozlu raflardan indirdi. Gerçekler bir bir gün yüzüne çıktı. Dosyada birçok şüpheli vardı. Ancak başı eski Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel çekiyordu. Yargı makam mevkiye bakmadı. İkisi de tutuklandı. Adım adım sona gelinen soruşturmada bir yeni gelişme daha yaşandı. O gelişme Gülistan'ın kaybolduğu günle alakalıydı. Genç kız kaybolduğu günün sabahı çalıştığı kafenin patronuna kısa bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Saat 8.13'te atılan o mesajda "ben artık gelmeyeceğim" ifadeleri vardı. Peki bu mesajdan sonra ne oldu? Gülistan mesajı attıktan sonra saat 11.06'da sevgilisi Zaynal Abakarov'un çalıştığı kafeye gitti. İkili bir süre konuştuktan sonra genç kız oradan ayrıldı. 10 dakika sonra Elazığ istikametine giden minibüse bindi. O saatten sonra da kendisinden bir haber alınamadı.
0: Van'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş dosyasında da kritik bir eşik daha aşıldı. Ailesinin ve Van Barosu'nun ihmal iddiaları yargıya taşınmıştı. Beklenen haber Erzurum'dan geldi. Rojin'in kaldığı yurdun yönetimine de soruşturma yolu açıldı.
11: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
4: Van Valiliği tarafından alınan soruşturma izni verilmemesi kararı Erzurum Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Rojin'in kaldığı kız öğrenci yurdunun yönetimi hakkında soruşturma açılmasının önündeki engel kalkmış oldu.
12: Adalet Bakanı çok büyük umutlar verdi bize. Yani gerçekten tarih konuşmalar yaptı.
4: Van'da üniversite okuyan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni kaybolduktan günler sonra Van Gölü kıyısı kenarında bulunmuştu. Dosyada yeni gelişme yaşandı.
11: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz.
4: Rojin'in kaldığı kız öğrenci yurdunun yönetimi hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı. Van Barosu, yurdun hem kusuru hem de ihmali olduğu iddiasıyla bu başvuruyu yapmıştı. Yurttaki güvenlik zafiyeti ve ihmal iddiaları artık mercek altına alınacak. Yakın zamanda da Rojin'in acılı ailesiyle Adalet Bakanı Akın Gürley'in Ankara'da bir görüşmesi olmuştu.
13: Savcılık bunun zaten tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet.
11: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
0: İş ilanı veren herkes tecrübeli eleman arıyor. Ama 35 yaşı geçmemesi isteniyor. Kamu bile 35 sonrasında işe almıyor. Bu yüzden 40 yaş üstü olanlar piyasanın dışına itiliyor. Herhangi bir sebeple işsiz kalan profesyonellerin deneyimleri de göz ardı edilmiş oluyor. Bu iş için fazla niteliklisi deniyor, onlar da güvencesiz alanlara yöneliyor. Kuryelik, emlakçılık gibi işlerde emeklilik yaşını dolduruyor.
14: Giremiyorum hiçbir yere. Memuriyette olsa başvuramıyorum. Yaş zaten sınırlandırıldı. Fabrikaya bile giremiyorum şu anda.
15: 40 yaş emeklilik için genç, iş bulmak için geç. Öyle ki şu anda birçok işveren iş ilanlarında 18-35 yaş şartı arıyor.
14: Yeni mezunları işe almıyorlar çünkü deneyim istediklerini söylüyorlar. O yaş aralığında olup da ne kadar deneyim bekleyebilirler onu algılayamıyorum ben yani.
16: Ucuz ve kullanılabilir iş gücü. Yani 35 yaştan sonrası tabii haliyle hem daha akıllanıyor hem daha güçleniyor. Ama gençler daha kullanılmaya müsait. Onların da işe ihtiyacı var.
15: Bu durum sadece özel sektörde değil, kamuda da aynı. Şu anda memur olabilmek için 35 yaş ve altı olmak gerekiyor.
17: Yaş sınırlaması da olmamalı yani. Sonuçta insanlar belki farklı bir alandan geçiş yapmış olabilir. Yani hayat şartları, üniversiteye geçip bitirmiş olabilir, ailevi durumlar olabilir.
18: 35 yaş üstünde düşünmeleri lazım. Yani herkes o yaşlarda iş sahibi olamıyor. Ama 35 yaşını geçtiği zaman da malum insanlar iş arıyorlar.
15: Yıllar yıllarca uzmanlık yapan birçok kişi bugün geçinebilmek için ya kuryelik yapıyor ya da emlakçılık yapıyor. Bunun sebebi ise yaş şartı.
8: Her Türk vatandaşı olduğu gibi her insanın da çalışmak ve hürriyeti var. Sonuçta bu insanlar rızıklarını da oradan kazanıyor. Dolayısıyla bu rızıklarını kazanması konusunda bir esneklik gösterilmesi gerekiyor.
15: Fazla nitelikli cümlesi birçok tecrübeli çalışanın en sık duyduğu cümlelerden biri oldu.
19: Nitelikli eleman istediği maaşı bulamıyor. İşveren verdiği paraya nitelikli eleman bulamıyor. Yani her iki tarafında biraz bir şeylerden feragat etmesi lazım.
20: Şirketin bir elemanın, beyaz yakalının maaşını ödeyemiyorum diye bir sistemde öyle bir şey olamaz yani. Mühim olan o şirketin o beyaz yakalıya ne kadar imkanı, ne kadar faydası olabilmesi önemli yani.
0: Türkiye'de kamu iki özel sektör çalışanı da bir gün izin yapıyor. Oysa pek çok Avrupa ülkesi 4 gün mesai 3 gün izin sistemine geçti. Peki çalışanlar bu duruma ne diyor? Haftada kaç gün tatil yapmayı hayal ediyor? Ayrıntılar haberimizde.
21: Kaç saat çalışıyorsunuz?
22: 8.30-5.30 arası.
21: Aileniz ve çocuklarınızla vakit geçirebiliyor musunuz?
22: Geçiremiyoruz.
21: Haftada kaç gün izniniz?
22: Bir gün.
21: Yetiyor mu o izin?
22: Yetmiyor.
21: Kaç gün izin olsa size yeter?
22: İki gün olsa yeter. Yatarım.
21: Kimi ailesiyle vakit geçirememekten, kimi de dinlenememekten şikayetçi.
23: 24 yıldır çalışıyorum. Hiç bitmiyor o stres. Gittim, geldim, geç kaldım, kalmadım. Dinlenme yok, evi temizlemek yok.
24: Beyin de olsa, kas gücü de olsa dinlenmesi gerekiyor.
21: Bu şikayetlerin ortak bir nedeni var: çalışma saatleri ve izin süreleri. Türkiye'de iş kanununa göre işçinin çalışma süresi haftada en çok 45 saat, memurunsa 40 saat olarak uygulanıyor.
25: Günlük 10 saat çalışıyor. Zorluyor. Haftada bir gün izin alıyor.
21: Özel sektörde genellikle bir gün izin kullanılıyor haliyle çalışanlar dert yanıyor.
26: 10 saat çalışıyoruz hocam. Görülüyoruz hocam. Yatardık, uyurduk, dinlerdik yani. Ama şu an haftada bir yani zor geliyor.
21: Öyle ki Türkiye dünyada çalışma süresinin en yüksek olduğu ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor. Zirvede ise Kolombiya var.
27: Çok çalıştığımızı düşünüyorum Türkiye olarak.
21: Ama aslında birçok Avrupa ülkesinde durum oldukça farklı. Belçika, İzlanda, İngiltere gibi ülkelerde 3 gün izin kullanılıyor. Çalışanlar 2 gün izinle hem dinlenip hem de işe daha adapte olabileceğini söylüyor.
28: Bence 2 gün mantıklı. Günde 9-10 saat ideal. Onun fazlası mesai dışı olur. Yorucu olur.
21: Haftada 2 gün izin olsa daha işe adaptasyonunuz artar mı?
25: Artar. Şimdi vücut dinlenmiş oluyor.
0: Hantavirüs salgınının patlak verdiği ölüm gemisi Honduras'taki Türk yolcu sayısının 3 olduğu ortaya çıktı. YouTuber Ruhi Çenet'in yanı sıra yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu ve Melike Güner'in de gemide olduğu öğrenildi. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na götürülen gemideki yolcuların ülkelerine tahliye edilmesi bekleniyor.
29: One of our passengers sadly passed away last night. I'm told by the doctor we're not infectious, but the ship is safe when it comes to that.
4: Önce YouTuber Ruhi Çenet, ardındansa yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu ve Melike Güner. Dünyanın konuştuğu ölüm gemisindeki Türk sayısı 3'e çıktı. YouTuber Ruhi Çenet, M.E. Hondius isimli gemiden hantavirüs vakaları yayılmadan kısa süre önce ayrıldığını açıklarken, Yoğurtçuoğlu ve Güner'in hala gemide olduğu ortaya çıktı. Yeşilburun Adaları'nın başkenti Praia açıklarından bir video paylaşan iki isim, hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemideki son durumu aktardı.
30: Şimdi gemideyiz, 6 Mayıs. Praia'dan yola çıkıyoruz, Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda. Hiç yeni bir vaka yok, hasta yok. Hastalarımızı tahliye ettik.
4: Hantavirüs vakası tespit edilen yolcular Hollanda'ya tahliye edilirken, Dünya Sağlık Örgütü gemide belirti gösteren 8 kişiden 5'inin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Geminin demirleyeceği İspanya'da da hükümet krizle ilgili yol haritasını belirledi. İspanya hükümeti 9 Mayıs'ta Kanarya Adaları'na demirlemesi beklenen gemideki yaklaşık 150 yolcunun özel güvenlik önlemleri altında ülkelerine tahliye edilmesine karar verdi. Gemideki 14 İspanyol vatandaşının ise karantinaya alınacağı açıklandı. Hantavirüsün genel halk sağlığı için düşük risk taşıdığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü ise salgının kaynağı ile ilgili araştırma başlattı. Uzmanlar virüsün kuluçka süresinin 1 ila 8 hafta arasında değişmesi nedeniyle yolcuların virüsü yola çıktıkları Arjantin'den ayrılmadan önce mi yoksa gemide mi kaptığını belirlemekte zorlanıyor. Genellikle kemirgenlerin dışkı ve idrarı yoluyla insana geçen hantavirüs nadir de olsa insandan insana bulaşabiliyor. Hantavirüs masum bir grip gibi başlasa da kısa sürede akciğer, kalp ve böbrekleri iflas ettirebilen korkunç bir tabloya yol açıyor. Hantavirüs vakalarında ölüm oranının %40'a kadar çıktığı belirtiliyor. Belirtilerin griple neredeyse aynı olması erken teşhisi imkansız hale getiriyor. En korkutan noktaysa virüse karşı henüz ruhsatlı bir aşı veya özel bir antiviral tedavinin bulunmaması.
0: ABD'nin en gizli askeri üssü olarak bilinen 51. bölge çevresinde yaşanan sarsıntılar komplo teorilerini yeniden alevlendirdi. 24 saat içinde meydana gelen 17 deprem gizli nükleer test iddialarını gündeme taşırken nükleer alanda çalışan bilim insanlarının ardı ardına gelen ölüm haberleri tartışmalara sebep oldu.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada çölünde bulunan ve 10 yıllardır uzaylı teknolojilerinden gizli silahlara kadar pek çok efsaneye ev sahipliği yapan 51. bölge bir kez daha gündemde. ABD'nin en gizli askeri üssünün adı bu kez de yaşanan olağanüstü sismik hareketlilik ve son yıllardaki gizemli ölümlerle anılıyor. Mayıs ayı başında tesisin çok yakınında büyüklükleri 2.5 ile 4.4 arasında değişen 17'den fazla sarsıntı kaydedildi. Jeologlar 4.4 büyüklüğündeki ana sarsıntının deprem beklenen bir fay hattında değil, hayli alışılmadık bir noktada yaşandığına dikkat çekti. Sismik verilerdeki bazı belirsizlikler sarsıntıların doğal bir deprem mi yoksa yer altında yürütülen gizli bir nükleer deneme mi olduğu tartışmasını başlattı. Bölgede 1992'den sonra resmi olarak nükleer bir test yapılmadı. Ancak yeni sarsıntılar denemeler gizlice devam ediyor sorusunu akıllara getirdi. Sarsıntıları çok daha ciddi bir boyuta taşıyan gelişme ise ABD Kongresi'nin başlattığı dev soruşturma oldu. Son yıllarda tamamı nükleer ve uzay araştırmaları konusunda uzmanlaşmış 11 Amerikalı bilim insanının şüpheli ölümleri veya kaybolmaları federal bir meseleye dönüştü. ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer bu vakaları bir ulusal güvenlik meselesi olarak tanımladı. Comer, bu ölümlerin başlı başına bir soruşturma konusu olduğu aşikar dedi. Pentagon, FBI ve NASA'dan acil briefing istenirken ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu. Trump, ölümler ve kaybolmalar arasındaki bağlantının rastgele olmasını umduğunu belirtti. Yönetimin konuyu çok yakından takip ettiğini vurguladı. Yetkililer şimdilik olaylar arasında doğrudan bir bağ bulamadıklarını söylüyor. Ancak Nevada çölündeki sismik hareketler ve kayıp bilim insanları 51. bölge üzerindeki sır perdesini her zamankinden daha kalın hale getiriyor.
0: Jeffrey Epstein dosyasında yıllardır tartışılan ölümle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD'de federal yargıç Epstein'in ölümünden haftalar önce yazdığı iddia edilen ve intihar notu olarak değerlendirilen belgeyi kamuoyuna açıkladı. Notta yer alan yeni ifadelerde Epstein gerçekten intihar mı etti sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.
4: Jeffrey Epstein öldü ama tartışmaları alevlenerek devam ediyor. Şimdi de yıllardır tartışma konusu olan dosyada dikkat çeken bir belge ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal yargıç tarafından kamuoyuna yeni bir not açıklandı. Notun Epstein tarafından ölümünden birkaç hafta önce yazıldığı iddia ediliyor. Notta aylar süren soruşturmalarda hakkında yeni bir şey bulunamadığı belirtilirken ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı ve veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf ifadeleri yer alıyor. Ancak Amerikan basınına göre notun gerçekten Epstein tarafından yazılıp yazılmadığı henüz kesinleşmiş değil. New York Times'ın haberine göre belgeyi Epstein'in hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione buldu. Söz konusu not yıllardır mühürlü şekilde adliyede saklanıyordu. Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamaları ile yargılanırken 2019 yılında Manhattan'daki hapishane hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein dosyalarında siyaset, iş dünyası ve eğlence sektöründen çok sayıda ünlü ismin adının geçmesi ise davayı dünyanın en büyük skandallarından biri haline getirmişti. FBI ve ABD Adalet Bakanlığı Epstein'in ölümünün intihar olduğu sonucuna vardıklarını açıklasa da kamuoyundaki şüpheler hala tamamen sona ermiş değil.
0: Halk ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşurdu. Son yıllarda artık bu manzara yok. Rakamlara göre 4 yılda normal ekmek satışı da yarı yarıya düştü. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü'ne göre sebep vatandaşın ekmek tercihini değiştirmesi.
1: Tam buğday daha sağlıklı.
2: Normal ekmek alıyorum, ekmek de doyuyoruz.
1: Gerçekten de Türkiye'de sofralarda ekmek olmadan olmuyor ama halk ekmek satış verilerini paylaştı. O verilere göre normal ekmeğin satışında düşüş var.
2: Ekmeksiz yaşanmaz ki zaten. Az yemek evet. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
3: Ekmeksiz olmuyor.
5: Ben kendim yapıyorum kara buğdaydan, tohumlardan.
2: Tam buğday ekmek yemeye çalışıyorum.
6: Daha önce beyaz ekmeğe talep çoktu. Halk ekmek büfelerinin önünde kuyruklar olurdu. Şimdi o kuyruklar yok. Normal ekmeğe talep de azaldı.
1: 2022 yılında normal ekmeğin satış verileri 414.979.474 taneydi. 2025 yılında ise bu sayı 218.511.400 oldu.
7: Artık evet. Normal ekmek yiyemiyoruz. Şu an o kadar kuyruk yok eskisi kadar.
9: Buğday ekmeği.
10: Bazen oluyor da bazen şey olmuyor yani.
1: Halk ekmeğin en çok satılan ekmeği normal ekmek ama 2022 yılından itibaren her yıl satışa düştü.
11: %67'den %49'a gerilemiş beyaz ekmek tüketimi. Ama bu demek olmuyor ki toplam ekmek pazarında bir daralma var. Normal ekmekten diğer ekmeklere doğru kayışlar söz konusu. Satış kanalları çok daha farklı. Örneğin indirim marketlerinin sayısı ciddi anlamda artışlı. Aile yapılarındaki değişiklikler, sağlık üzerine yapılan konuşmalar, bildirilen görüşler beyaz ekmeğin, beyaz undan yapılan ekmeğin düşüşünde etkili oldu.
1: 2022 yılında normal ekmeğin satış verileri 414.979.474 taneydi. 2025 yılında ise bu sayı 218.511.400 oldu.
11: Ata tohumlu ekmeklerimizde geçen sene çıkardığımız dediğim gibi yaklaşık 3 katına çıktı. Hani bizim için çok ciddi bir ivme bu.
12: Normal ekmeği de seviyorum. Sağlıklı bulmuyorum.
13: Normal ekmekler yani pek fazla şey yapmıyor. Belli bir yaştan sonra ağır geliyor.
31: Valla ne gelirse önüme onu alıyorum kızım.
32: Kepeği kullanıyorum. Evet. Eskiden tabii beyazı kullanıyorduk. Marketten alıyorum.
13: Fırından alıyorum. Teyzen gelirse halk ekmekten alır. Evet. Rastlarsa ben gelirsem ben de alırım. Marketten alır.
33: Ekmeğe de zam geldi halk ekmeğine. Ya boğazından kısıyorlar ya milletin iştahı kaçtı.
6: Ekmekte tercihler mi değişti derken kimi de ekmek hiç almıyor.
13: Buğday alıyorum.
31: Buğday.
13: Sağlığım için tam buğday. Az yiyorum, öz yiyorum.
33: Ekmek tüketmiyorum ama ekmek tercih edecek olsaydım çift ekmeği tercih ediyorum.
0: Muğla'daki Akbelen ormanlarında köylülerin arazilerini maden sahası için kamulaştırma kararı Danıştay tarafından iptal edildi. Haber köylüler tarafından da sevinçle karşılandı.
4: Köylü direndi, yargı dur dedi. Akbelen'de kömür için alınan acele kamulaştırma kararı Danıştay'dan döndü. Yüksek Mahkeme, ekonomi köylünün toprağından mühim değil dedi. Muğla'daki Akbelen ormanlarında termik santrallere kömür sağlamak için verilen acele kamulaştırma kararını Danıştay hukuka aykırı buldu. Yüksek Mahkeme sadece ekonomik gerekçelerin köylünün toprağına el koymak için yeterli olmayacağını hükmetti. Danıştay 6. Dairesi bu kararın uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğacağını belirterek oy birliğiyle yürütmeyi durdurdu. Karar köye ulaşır ulaşmaz yer yerinden oynadı. İkiz köylüler traktörlerini atladı, konvoylar oluşturdu. Yıllardır nöbet alanında tozun toprağın içinde olan köylüler bu kez zaferlerini kutlamak için bir araya geldi. Ancak sevinçleri buruktu. Keşif mahallinde patlak veren arbede ve yaşanan gergin dakikaların neticesinde olaylarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Esra Işık 31 Mart tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
3: Orada bizim ömürlük emeğimiz var.
4: Köylüler ve avukatlar hukuki dayanağın kalkmasıyla birlikte Esra Işık'ın serbest bırakılmasını istiyor.
0: Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliğinde ortalık karıştı. Bir grup öğrenci devrim yürüyüşü adı altında gösteri düzenledi. Başka bir öğrenci grubu ise Türk bayrağı açarak bu durumu protesto etti. Diğer grup bu kez Türk bayrağı taşıyan gençlere saldırdı.
4: Bahar şenliği neşeyle başladı, kavgayla bitti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler birbirine girdi. ODTÜ'de bir grup öğrenci Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 54. yılı dolayısıyla devrim yürüyüşü adı altında bir gösteri düzenledi. Yürüyüş bahar şenliği alanında son buldu. O sırada şenlikte şarkıcı İlkay Akkaya sahnedeydi. Başka bir grup öğrenci o sırada Türk bayrağı açarak etkinlikte yaşananları protesto etti. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Öğrenciler birbirine girdi. Şişeler, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Bazı öğrenciler yaralandı. Diğer grubun alandan uzaklaştırılmasıyla şenlik kaldığı yerden devam etti. ODTÜ yönetimi yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
0: Fenerbahçe'de seçim Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek. Aziz Yıldırım adaylık kararını nasıl aldığını açıkladı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin teknik direktör adayları da belli oldu.
8: Hep beraber Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayacağız.
4: Fenerbahçe'de seçime bir ay kaldı. Adaylar başkanlık için çalışmalarına hız verdi.
9: Dağ ağacında olsak da son sözümüz... Sözüm Fenerbahçe diyenlerin mücadelesiydi bu.
8: Fenerbahçe'nin olduğu her yerde umut vardır. Fenerbahçe umut demektir. Yarınlar hepimizin...
4: Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım ve Fenerbahçeli çocuklar için başkanlığa aday oldu. Yıldırım kararını nasıl verdiğini açıkladı.
14: Benim hedef alınmam normal ama kızımın hedef alınması beni çok üzdü. O gün tamam bu iş burada bitti dedim ve arkadaşlara aday olduğumu söyledim.
9: Fenerbahçe'li çocuklar üzülmeyecektir.
4: Yaz Yıldırım da babasıyla fotoğrafını paylaştı. Aziz Yıldırım'ın kızı yeniden başlıyoruz ifadesini kullandı.
9: Hadi hayırlı olsun Fenerbahçe'ye.
4: Aziz Yıldırım adaylık kararının ardından evinden görüntü paylaştı. Yıldırım'ın evinin kupalar, fotoğraflar ve bayraklarla adeta Fenerbahçe Müzesi gibi olduğu görüldü. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde teknik direktörlük için Aykut Kocaman'ı düşünüyor.
15: Hiçbir tereddüt etmeden senin bu işi başaracağına inandığımız için de sana görevi teklif ettik.
4: Kocaman'ın da Fenerbahçe için çalışmalara başladığı öğrenildi. Aziz Yıldırım transfer çalışmaları hakkında öyle bir takım kuracağım ki hoca kim olursa olsun zaten şampiyon olacağız ifadesini kullandı.
15: Kocaman'ın Fenerbahçe'de hiçbirimiz tartışamayız.
4: Barış Göktürk Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına olumlu yanıt verdi. Adaylıktan çekilen Göktürk'ün Yıldırım'ın listesinde başkan vekili olması bekleniyor. Hakan Safi ise adaylıktan geri adım atmadı. Safi her koşulda aday olduğunu ve Aziz Yıldırım'la birleşmeyeceğini söyledi.
8: Benim sözüm paradan daha kıymetli dedim.
4: Hakan Safi'nin teknik direktörlük için listesinde iki yabancı ve bir yerli bulunuyor. Xabi Alonso ve Felipe Luis'in yanı sıra İsmail Kartal gündemde yer alıyor. Hakan Safi'nin seçimde 4 yıldız transferi açıklayacağı belirtiliyor.
9: 5 yıldızlı takım yapacağım, 3 yıldızlı bilmem ne yapacağım. Neyle yapacaksın kardeşim, neyle? Parayı nereden bulup getireceksin? Gel burada anlat.
8: Bir tane Fenerbahçe var. İçimizdeki rakiplerimizi bırakalım. Önümüze bakalım. Rakiplerimize odaklanalım.
0: Türkiye bu yıl Formula 1'e ev sahipliği yapabilir. Evet, Orta Doğu'daki savaş sebebiyle İstanbul yarışının takvime eklenmesi için görüşmelerin sürdüğü açıklandı.
16: ...2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2027 demişti ancak Formula 1 Türkiye'ye daha erken gelebilir. İstanbul Grand Prix'si bu yıl takvime girebilir.
16: Yarış severlerin gözdesi olan İstanbul Park inşallah 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır.
4: Yarışseverlere müjdeyi Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Ben Sulayem verdi. FIA Başkanı Sulayem bu yıl Türkiye yarışı için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
17: Katar'daki yarış için bir haftalık erteleme yapıp takvimi ileri kaydırabiliriz. Bu olmazsa ve diğer gereksinimler tamamlanırsa belki bu yıl Türkiye'yi takvime alabiliriz. En iyi senaryo için organizatörlerle istişare halindeyiz.
4: Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının iptal edilmesi gündemde. Formula 1'de Türkiye yarışı bu yıl için en güçlü aday.
16: Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız.
4: İstanbul Park'ta 2005-2021 yılları arasında 9 kez Formula 1 yarışı düzenlendi. Formula 1 180 ülkede 827 milyondan fazla seyirci tarafından takip ediliyor.
18: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Şimdi reklamlar.
19: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
20: Burada.
19: YKS Türkiye dördüncüsü.
20: Burada.
19: YKS Türkiye 12.'si.
20: Burada.
19: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
21: Burada.
19: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
20: Burada.
19: Kickbox Dünya Şampiyonu.
21: Burada.
19: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
21: Burada.
19: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
22: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği, temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
7: Ben miyim?
5: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
10: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: İbrahim bin Ethem Hazretleri, tabiinin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur olup künyesi Ebu İshak'tır. Ailesi Arap kabilelerinden Beni İcl veya Temim'e mensuptur. 96 miladi 714'te Belh şehrinde doğdu. Anne ve babasının hac sebebiyle Mekke'de bulundukları sırada doğduğu da rivayet edilir. 162 miladi 779'da Şam'da vefat etmiştir. Bizanslılarla yapılan bir deniz savaşında ismi belirtilmeyen bir adada vefat ettiği de rivayet edilmektedir. Defnedildiği yer olarak da Şam bölgesi, Askalan, Bağdat, Bizans'a ait bir ada, Sukin veya Suferen Kalesi gibi yerler zikredilmektedir. Babası Ethem, Belh şehri padişahıydı. Avlanmayı severdi. Her türlü imkana sahip olup, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri hemen yapılırdı. Bir yola çıktığı zaman, 40 altın kalkanlı asker önünde, 40 altın gürzlü asker arkasından yürürdü. O, bütün bunları terk etmiş ve Allahü Teala'ya gönül vermiştir. Mübarek sözleri ve kerametleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti hep gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş, fakat o unutulmamıştır. Tacını tahtını bırakıp evliyadan olması şöyle olmuştur. Bir gece tahtı üzerinde uyuyakalmıştı. Gece bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. "Kim o?" diye seslenince damdaki "Tanıdık biriyim. Devemi kaybettim, onu arıyorum." dedi. İbrahim Ethem, "Hey şaşkın, ne diye damda arıyorsun? Damda deve mi olur?" deyince damdaki zat, "Ey gafil, sen Allahü Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun. Damda deve aramak bundan daha mı acayip?" dedi. Bu sözlerden sonra kalbi Allahü Teala'nın aşkıyla yandı ve o ana kadar yaptığı bütün günahlara, hata ve kusurlara tövbe etti. İbrahim bin Ethem Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. "Allahü Teala'ya nasıl kavuşulur?" diye sordular. Onlara cevap olarak, "Allahü Teala'yı tanımak isteyen bir kimsenin kalbinden şu üç perde kalkmadıkça ona kavuşamaz." dedi ve o üç perdeyi şöyle sıraladı. 1. Bir kimse ebedi ihsana karşı dünya ve ahiretin mülkünü ona verseler sevinmemelidir. 2. Dünya ve ahiret mülkü onun olsa ve bunu daha sonra ondan alsalar kaybettim diye üzülmemelidir. 3. Övülmeye ve metholunmaya da aldanmamalıdır. Salihlerin mertebesine ulaşmak için 6 kapıdan geçmek gerekir. Bunlar 1. Dünyalık peşinde koşmayı bırakıp sıkıntıya alışmak. 2. Kibri terk edip alçak gönüllü olmak. 3. Zenginlik ihtirasından vazgeçip Cenab-ı Hakk'ın verdiğine şükretmek. 4. Tembelliği terk edip çalışmaya devam etmek. 5. Tuğri emeli terk edip hayırlı amellere sarılmak. 6. Çok uykuyu terk edip ekseri vakitlerde uyanık kalmak, vaktini zikir ile geçirmek. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurdu ki, 6 şeyi kabul edip yaparsan, hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette de rahat edersin. O 6 şey ise şunlardır. 1. Günah yapacağın zaman, Allah-u Teâlâ'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen, onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen, gördüğü yerde günah yapma, görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup, verdiği rızkı yiyip, gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4. Can alıcı melek, ruhunu almaya geldiği zaman, tövbe edinceye kadar izin iste. O meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, güç kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov. Seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki, buna imkan yoktur. İbrahim Ethem buyurdu ki, öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Soran kimse bu sözümü dinlemezler dedi ve tövbe etti. Ölünceye kadar da tövbesinden vazgeçmedi. Kendisine Allahü Teala, ey kullarım, benden isteğiniz kabul ederim, veririm. Mü'min suresi 60. buyuruyor. Halbuki istiyoruz vermiyor. Dediklerinde cevaben Allahü Teala'yı çağırır, ona itaat etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okur, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanır, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilir, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilir, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp, başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına ve gökten ateş yağmadığına şükretsinler. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Buyurmuştur. İbrahim bin Ethem hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir zaman yolda gidiyordu. Askerlerden biri kendisini görüp, sen kimsin? Dedi. İbrahim, ben bir kulum, diye cevap verdi. Asker, mamure, imar edilmiş yer, şehir neresidir? Dedi. İbrahim kabristanı gösterdi. Bu duruma sinirlenen asker, sen benimle alay mı ediyorsun? Diyerek başına kırbaçla birkaç defa vurdu. Başı yaralandığı, kanadığı halde o karşılık vermedi. Askere hayır duada bulundu. Şehir halkı kendisinin geldiğini haber alınca şehrin dışına çıktılar. Fakat kendisini bu halde görüp olanları haber

Sebebi neydi? Senin bana yapmış olduğun muamele ve benim karşılık vermeyişim sebebiyle Allahü Teala bana cenneti nasip etti. Senin de cehenneme düşmemen için hayır duada bulundum buyurdu. Bunun üzerine asker, niçin ben bir kulum dediniz diye sordu. Cevabında, Allahü Teala'nın kulu olmayan var mıdır buyurdu. Asker, pek mamur olan yeri sorunca, niçin kabristanı gösterdiniz deyince, İbrahim bin Ethem, şehir ölenlerle her gün biraz daha harabe oluyorken, mezarlık imar edilmektedir buyurdu. İbrahim bin Ethem hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdular ki, bir kimse kendisinden nasihat isteyince, bağlı olanı aç, açık olanı kapa buyurdu. O kimse, bunu anlamadım deyince, kesenin ağzını aç, cömert ol, ağzını kapa, açık olan dilini de tut, konuşma diyerek izah buyurdular. Birisiyle arkadaş oldu. Bu arkadaşlıkları bir müddet devam edip, zaman gelip ayrılmaları icap edince, arkadaşı, uzun zaman arkadaşlık ettik. Bir aybımı gördünse, söyle, bir daha yapmayayım, dedi. İbrahim bin Ethem cevabında, kardeşim, sen de bir ayıp görmedim. Ben sana daima sevgi gözüyle baktım. Onun için seni hep iyi buldum. Senden gördüklerim hep iyi şeylerdi. Ayıp arıyorsan başkalarına sor, buyurdu. Kalpler Allahü Teala'dan niçin perdelenir dediklerinde, çünkü Allahü Teala'nın sevmediğini severler. Bu fani dünyanın sevgisi ahireti unutturur, buyurdu. Kendisine, sen kimin kulusun dediler. Titredi, yere düştü ve kendinden geçip yerde çırpınmaya başladı. Bir müddet sonra kendine geldi. Kalktı ve bir ayet-i kerime okudu. Niçin cevap vermedin dediler. O da, korktum ki eğer onun kuluyum desem benden kulluk haklarını ister. Değilim desem, bunu da diyemem, buyurdu. Zamanın nasıl geçer dediklerinde, 4 bineğim vardır. Allahü Teala'dan bir nimet gelince, şükür bineğine binerim. Taat gelince, ihlas bineğine biner, onunla ilerlerim. Bela gelince, sabır bineğine biner, yoluma devam ederim. Günah vaki olunca tövbe bineğine biner, istiğfar ederim buyurdular. Adamın biri Peygamber Efendimiz'e geldi ve ya Resulallah, bana öyle

Kötü ahlak bağışlanmayan bir günahtır. Suizan bir hatadır ki onu yere çalıp terk etmelisin. Yumuşaklık bereket getirir. Kim dediğini yapmaya muktedir iken öfkesini yenerse, Cenab-ı Hak kıyamet günü onu dilediği huriyi seçmekte serbest bırakır. Kim bilerek bana yalan isnat ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Buyurdular ki, öbür dünyada, terazide en ağır amel, burada bedene en zor gelenidir. İşittiğime göre, kıyamet günü insan, daha çok utansın diye tanıdıklarının yanında hesaba çekilir. İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü. Borcu olan kimse, borcunu ödemedikçe, yağlı ve sirkeli taam, yemek yememelidir. Her zaman şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, beni günah alçaklığından, sana taat, ibadet lezzetine bulaştır. İbrahim bin Ethem hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Huzeyfe-i Meraşi, İbrahim bin Ethem hazretlerine hizmet ederdi. Sebebini sorduklarında, Mekke'ye giderken çok acıkmıştık. Küfe'ye gelince, açlıktan yürüyemez oldum. O, açlıktan kuvvetsiz mi kaldın deyince, evet dedim. Hokka, kalem, kağıt istedi. Bulup getirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyde, her halde sana güvenilen Rabbim. Her şeyi veren sensin. Sana her an hamd ve şükreder, seni bir an unutmam. Aç, susuz ve çıplak kaldım. İlk üçü benim vazifemdir. Elbette yaparım. Son üçünü sen söz verdin. Senden bekliyorum yazıp bana verdi. Ve dışarı git ve Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey umma. Ve ilk karşılaştığın adama bu kağıdı ver, dedi. Dışarı çıktım. İlk olarak deve üstünde biriyle karşılaştım. Kağıdı ona verdim. Okudu, ağlamaya başladı. Bunu kim yazdı, dedi. Camide birisi, dedim. Bana bir kese altın verdi. İçinde 60 dinar vardı. Bunun kim olduğunu sonradan etraftakilere sordum. Nasrani'dir, yani Hristiyandır, dediler. İbrahim bin Ethem hazretlerine bunları anlattım. Keseye elini sürme, sahibi şimdi gelir, buyurdu. Az zaman sonra Nasrani, İbrahim bin Ethem'in huzuruna geldi. Bu yazıyı yazan siz misiniz, dedi. Evet, cevabını alınca, çok düşündüm. Böyle bir yazıyı yazanın Allah'a olan tevekkülü ancak hak olan bir dinde olur. Bu parayı verdiğim kimseyi takip ederek huzurunuza geldim. Bana İslamiyet'i anlatır mısınız diyerek kelime-i şehadeti söyledi ve Müslüman oldu. İbrahim bin Ethem hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdular ki, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbinize yalvararak ve gizlice dua ediniz. Ey kullarım, benden isteyiniz, kabul ederim, veririm. Bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir, buyurdu. Dua, ihtiyacın anahtarıdır. İhtiyaç sahibi olanların istirahat mahallidir. Sıkıntı sahiplerinin sığındığı yerdir. Dert ve hacet sahibi olanların nefes aldıkları alandır. Duanın adabı, dua yapılırken kalbin gafletten uzak olmasıdır. Duanın şartı ise dua yapan

0: malının helal yemesidir. Peygamber Efendimiz, şüphesiz ki Allahü Teala sana öyle güzel isimler, Esma-i Hüsna bildirmiştir ki, bunlarla dua edilirse kabul edilir. Bir şey istenirse ihsan edilir buyurdular. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, güzel isim vermek, iyi bir süt anne bulmak ve güzel bir edep öğretmek, çocuğun babası üzerinde hakkıdır buyurmuştur. Edebin asıl manası, bütün hayır ve güzel meziyetlerin toplamıdır. Edepli olan bir kimse, kendisinde her çeşit hayır ve iyiliklerin toplanmış olduğu kimsedir. Edep, ameli güzelleştiren hususlar üzerinde durmaktır. Edeplerden hangisi Allahü Teala'ya daha yakındır diye sorulduğunda, Allahü Teala'yı Rab olarak tanımak, ona şükretmek ve sıkıntılara sabretmek diye cevap verdi. Kimlerle arkadaşlık yapayım diye soran bir kişiye, hastalandığın zaman ziyaretine gelen ve günah işlediğin vakit senin için tövbe eden kimseler ile diye cevap verdi. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, şüphesiz Allahü Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e, ben filan kulumu seviyorum, onu sen de sev der. Cebrail o kulu sever ve semaya seslenerek, Allahü Teala gerçekten filan kulu seviyor, onu siz de sevin der. O kulu sema ehli de sever. Sonra Allahü Teala o kulun yeryüzünde de hüsnü kabul görmesini sağlar buyuruyor. Muhabbet, aşk çok şerefli bir haldir. Allahü Teala'nın kuluna muhabbeti, ona hususi surette bir nimet vermeyi irade etmesidir. Allahü Teala'nın bir kuluna nimet vermesi, onun rahmetindendir. Allahü Teala'nın kuluna özel bir yakınlık göstermesi ve güzel haller vermesine muhabbet ismi verilir. İslam alimleri, muhabbet, aşıkın sevgilisini yanında bulunan ve değeri olan her şeye tercih etmesidir. Muhabbet, kalbin Allahü Teala'nın muradı olan şeylere rıza göstermesidir buyurmuşlardır. Yahya bin Muaz Hazretleri, hardal tanesi kadar az bir muhabbet, muhabbetsiz yapılan 70 senelik ibadetten daha çok hoşuma gider buyurdu. Muhabbet, bütün tercihlerin sevgili lehinde yapılmasıdır. İbrahim bin Ethem Hazretleri, sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Her iyiliğin bir esası, temeli ve her edebin bir kaynağı vardır. İnsanın yaptığı iyiliklerin temeli ve beşeri edeplerin kaynağı akıldır. Allahü Teala aklı din için asıl ve dünya için direk kılmış ve mükellefiyeti akıl sahibine yüklemiştir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, kul akıl gibi sahibini hidayete erdiren ve yanlış yoldan uzaklaştıran bir şey kazanmamıştır buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise, her şeyin bir direği ve dayanağı vardır. Kişinin amelinin direk ve dayanağı da akıldır buyurmuşlardır. Hazreti Ömer ise, kulun aslı aklıdır. Hasebi, soyluluğu dinidir ve mürüvveti de insanlığı ve ahlakıdır buyurmuştur. Hakikatleri bilmek, iyilik ve kötülükleri birbirinden ayırmak ancak akılla mümkün olur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, akıl, hak ile batılı birbirinden ayıran kalp içinde bir nurdur buyurmuştur. Akıllı bir kimse, dost olduğu kişilere seve seve yardım eder. Düşmanlarına ise zulüm yoluyla karşılık vermez. Böylece aklıyla dostlarını memnun eder. Adaletiyle düşmanlarının elinden tutar. Bir kimseye bir iyilik yaptığı zaman karşılığında teşekkür beklemez. Bir kimse kendine kötülük yaptığı zaman onu mazur görür ve bağışlar. Ahmak ise hem kendisi dalalettedir hem de başkalarını dalalete sürükler. Kendisine dost olmak için yaklaşanlara kibirlilik taslar. Ahmak olan başkasına iyilik yaptığını zannedip ona kötülük yapar ve karşılığında şükür bekler. Ahmaklığın fenalıkları bitmez ve kusurları tükenmez. Nefis ise her hayra mani ve aklın zıddıdır. Zira nefis kötü huyları ve çirkin işleri meydana getirerek insanın ar perdesini yırtar ve şer kapısını açar. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte nefse uymak büyük hastalıktır. İlacı ise ona muhalefet etmektir buyurmuşlardır. Hazreti Ömer de nefislerinizi şehvetten, arzu ve isteklerinden alıkoyunuz. Zira nefis son derece kötü işler yapmaya meyillidir. Şüphesiz bu hakikat ağır bir ilaçtır. Batıl ise hafif olup bir zehirdir. Yapılan hataları terk etmek, onlara tövbe etmekten daha hayırlıdır. Çok bakış vardır, şehvet tohumu eker. Bir anlık duyulan şehvet, uzun bir üzüntü getirir, buyurmuştur. Hazreti Ali ise, sizin için iki şeyden korkarım. Nefse uymak ve uzun emel. Zira nefis, insanı doğru yoldan uzaklaştırır. Uzun emel ise, ahireti unutturur, buyurmuştur. Allahü Teala kullarını, peygamberleri vasıtasıyla dini emirleri yerine getirmekle mükellef kılmıştır. Fakat Cenab-ı Hakk'ın kullarının ibadetlerine hiç ihtiyacı yoktur. Kul yaptığı ibadetlerin faydasını hem dünyada hem de ahirette kendisi görür. Allahü Teala İslam dininin bütün dinlerin en üstünü olduğunu bildirmek için Resulünü peygamber olarak insanlara gönderdi. Peygamber Efendimiz insanlığa peygamberliğini tebliğ etti ve İslam dinini onlara bildirdi. Helal, haram, farz, vacip, mübah, mekruh ve müstehap gibi emir ve yasakları iman edenlere açıkladı. Din büyüklerinin ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden alarak bildirdiklerini iyi anlayıp, dünyanın geçici ve boş hayallerine aldanmanın kötülüğünü idrak eden ve böylece dünya düşüncelerini kalbinden atarak ahirete yönelen kimse, şu üç faydaya birden kavuşmuştur. 1. Dünyaya düşkün olanların gözleri doymadığı için, daha çok kazanma arzuları bitmez. Bunun için de çok çalışırlar ve meşguliyetleri çok olur. Dünya için ihtiyacı kadar çalışan, diğer zamanlarını ahirete hazırlanmak için geçirenler de bu meşguliyet ve sıkıntılar olmadığı için rahat olurlar. 2. Dünyanın geçici zevklerine dalanların düştükleri helak olma felaketinden kurtulurlar. 3. Dünyaya düşkün olanların emellerine kavuşabilmeleri için katlanmak durumunda oldukları sıkıntı ve meşguliyetler kendilerinde bulunmadığı için de rahat ve mes'ud olurlar. 3 mühim haslet vardır ki, bunlara ehemmiyet vermeyen 3 musibete müptela olur. 1. Dostluğa, dost kazanmaya ehemmiyet vermeyen, düşmanlığa ve yardımsız kalmaya müptela olur. 2. Selamete ehemmiyet vermeyen, zamanın musibetlerine önem vermemeye müptela olur. 3. İnsanlara iyilik etmeye ehemmiyet vermeyen, pişmanlığa ve hüsrana müptela olur. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Nakledildiğine göre, İbrahim bin Ethem Hazretleri, Mekke-i Mükerreme'ye ulaşabilmek için sahrayı 14 senede kat edebildi. Bir müddet gidiyor, 2 rekat namaz kılıyordu. Bu şekilde Mekke'ye ulaştı. Böyle bir zatın gelmekte olduğunu duyan Harem-i Şerif'teki âlimler de kendisini karşılamak üzere yola çıktılar. Çünkü böyle zatları karşılamak adetleriydi. O ise kimse kendisini tanımasın diye bir kafilenin önüne düşmüş geliyordu. Başka kimseler de kendisini karşılamak ve görmek istiyorlardı. Kafilenin önünde bulunan İbrahim bin Ethem'e yaklaşıp, "Acaba İbrahim bin Ethem yaklaştı mı? Harem-i Şerif'in alimleri kendisini karşılamaya geliyorlar da," dediler. O ise, "Bırakın o kötü kimseyi. Ondan ne istiyorsunuz?" buyurdu. O kimseler İbrahim bin Ethem'in ensesine bir tokat vurdular ve "Sen öyle yüksek bir zata nasıl kötü diyebilirsin? Böyle söylemekle asıl sen kötü oluyorsun," dediler. İbrahim bin Ethem Hazretleri de "İşte ben de aynı şeyi söylüyorum," buyurdu. Onlar ayrılıp gittikten sonra kendi nefsine, "Sen ne kadar ahmaksın ve cüretlisin. Mekke alimlerinin seni karşılamalarını mı arzu ediyorsun? Halbuki onlar mübarek ve muhterem zatlardır. Böyle bir şeyi istemeye sen nasıl cesaret edebilirsin? Ama sen tokat vurulmakla sana layık olana kavuştun," dedi. Burada kısa zamanda kendisine eş dost bulup çalışarak alın teriyle nafakasını temin etti. İbrahim bin Ethem Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, bir gün kendisine sordular, "Dervişliği ve fakirliği satın alan bir kimse tanıyor musunuz?" Cevabında buyurdu ki, "İşte ben fakirliği Belh ülkesine karşılık satın aldım. Bu bana o kadar ucuza geldi ki, sanki bedava almış oldum. Zira bu fakirlik ve dervişlik o kadar kıymetli ki, bir ülkeyi feda etmek ona karşılık olamaz." Buyurdu ki, "Lokmasını helalden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibadet edip, gündüzleri oruç tutmaktan eftaldir, daha üstündür. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır." Ramazan-ı Şerif'te ekin biçer, aldığı ücreti muhtaç olanlara verirdi. Gece sabaha kadar ibadet eder, hiç uyumazdı. "Hiç uyumadan nasıl durabiliyorsunuz?" diyenlere, "Nasıl uyuyabilirim ki? Ağlamaktan bir an kesilemiyorum. Bu halde gözüme uyku girmesi mümkün müdür?" derdi. Namazını bitirdikten sonra ellerini yüzüne kapar, "Yaptığım ibadet doğru ve makbul olmaz da, eski bir paçavra gibi yüzüme çarparlar diye çok korkuyorum," buyururdu. Bir defa Halife Mu'tasım ona, "Mesleğin nedir?" diye sordu. Cevabında buyurdu ki, "Bu dünyayı dünyaya talip olanlara bıraktım. Bu dünyada Allahü Teala'nın zikrini, ahirette de didarını, cemaliyle müşerref olmayı tercih edip, bunlar için çalışmayı kendime meslek edindim," buyurdu. Buyurdu ki, "İlmi amel için öğreniniz. Birçok insan bu hususta yanılmıştır. İlimleri dağlar gibi akmış ama amelleri zerre kadar kalmıştır. Kalbinde şöhret ve makam sevgisi taşıyanlara Allahü Teala ne ilminde, ne amelinde, ne de yaptığı işte doğruluk nasip etmez. Baş olmayıp dip olan kurtulur. Ama baş kurtulamaz gider. Allah'a karşı irfan sahibi olanın, Allahü Teala'nın ihsanı olarak manevi ilimlerde yükselenin en büyük kastı hayır olmalı, ibadet ve taatte bulunmalıdır. Konuşmasının çoğu Allahü Teala'ya hamd ve sena, insanların cehennem ateşinden kurtulmaları için vaaz ve nasihat olmalıdır. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gece Mescid-i Aksa'da kalmak istedim. Cami vazifelilerinin beni görmemeleri için de içeride bulunan hasırların arasına gizlendim. Çünkü görürlerse içeride kalmama müsaade etmezlerdi. Gece geç vakit olunca kapı açıldı ve içeriye tanımadığım bir zat girdi. Yanında derviş kıyafetli 40 kişi daha bulunuyordu. O yaşlı zat mihraba geçti. 2 rekat namaz kıldıktan sonra öbürlerine döndü. İçlerinden biri, "Bu gece burada tanımadığımız, bizden olmayan biri var," dedi. Mihrapta bulunan zat tebessüm etti ve, "Evet, İbrahim bin Ethem var. 40 gündür kalp huzuruyla ibadet yapamamaktadır," dedi. Bunları duyunca ben açığa çıktım. Mihrapta bulunan zata, "Evet, doğru söylüyorsunuz. Lütfen bunun sebebini de bildiriniz," dedim. O zat şöyle anlattı. "Filan zaman Basra'da hurma satın almıştın. Bu sırada yere bir hurma tanesi düştü. Sen o hurmayı kendi hakkın zannederek kendi hurmalarının içine attın. Onu yediğin için 40 gündür ibadetlerinden tat alamıyorsun," deyince, hurmayı satın aldığım zatın yanına gittim ve bu olanları anlatıp kendisinden helallik diledim. O da hakkını helal etti ve, "Madem ki bu iş bu kadar hassastır, o halde ben de bundan sonra hurma satmayı bıraktım," dedi. Sonra dükkanını kapattı. Vakitlerini ibadetle geçirmeye başladı. Nihayet o da Allahü Teala'nın sevgili kullarından oldu. İbrahim bin Ethem Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki: "Nefis yaratılışının başlangıcında henüz işlenmemiş ve geliştirilmemiş bir takım huy ve ahlak esasları üzere yaratılmıştır. Bundan dolayı nefis edep ölçülerine uygun ve arzu edilen ahlaka sahip olsa bile bunların da terbiye ve geliştirilmeye ihtiyacı vardır. İnsandaki güzel ahlak ve iyi huyların karşısında bitmez tükenmez istekleri olan nefis ve onun yardımcısı heva ve şehvet vardır. İnsan bir anlık gafleti sebebiyle nefsinin esiri olabilir ve sahip olduğu güzel ahlakı ve edebini kaybedebilir. Bunun için insan aklının daima terbiye ve eğitime ihtiyacı vardır. Peygamber Efendimiz, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim," buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, "Babaların çocuklarına verdikleri şeyler içinde güzel ahlakı öğretmek ve aklen ve dinen çirkin olan şeylerden uzaklaştırmak gibi değerli bir şey yoktur," buyurmuştur. Kibir ve gurur faziletleri ortadan kaldırır ve her türlü kötülükleri kazandırır. Bu hasletler hangi kulun kalbine girerse onu nasihat dinlemekten ve edebi kabul etmekten mahrum bırakır. Kibir nefret kazandırır ve dostların kalbine soğukluk getirir. Peygamber Efendimiz amcası Hazreti Abbas'a, "Seni Allahü Teala'ya ortak koşmaktan ve insanlara kibirlenmekten nehyederim. Zira Cenab-ı Hak bu iki sıfatı taşıyanlara görünmez ve onlara azap eder buyurmuştur. Gurur ve kendini beğenme, iyilikleri gizler, kötülükleri ortaya çıkarır. Kişi bu kötü hasletlerinden dolayı faziletlerden ve iyiliklerden uzaklaşır. Hadis-i şerifte, ateş odunları yok ettiği gibi, kendini beğenmek de iyilikleri yok eder buyurulmaktadır. Kibrin, üstün kuvvet, nüfuzlu olmak ve emsalleriyle az görüşmek gibi sebepleri vardır. Kendini beğenmenin de birçok sebepleri vardır. En önemli sebep, iki yüzlülüğü ve kovuculuğu kazanç vesilesiyle adet edinmektir. Diğeri, yağcı ve yaltakçıların yalan yanlış övgüleridir. İslam alimleri, üç şeyden uzak olan üç şey kazanır. Bunlar, israftan uzak olan izzet ve ikbal kazanır. Cimrilikten uzak olan insanlar arasında şeref kazanır. Kibirden uzak olan fazilet kazanır buyurmuşlardır. İbrahim bin Ethem Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Ey Adem oğlu, sen sustuğun müddetçe selamettesin. Konuştuğun zaman sakınmaya, düşünüp ölçülü ve dikkatli konuşmaya yapış. Kim fısktan, günahtan razı olur beğenirse onu yapanlardan olur. Kim de Allah'a isyan edenleri beğenirse, razı olursa, Allahü Teala onun ibadetlerini kabul etmez. Şaşılır şu kimseye ki, kalbi ahirete bağlıyken, kendisine ufak bir şey tesir etse veya pire ısırsa, ahireti hemen unutuverir. Şu iki insan dünyada azap içindedir. Dünya nimetleri kendisine verilmiş, fakat bunları kâfi görmeyip, dünya ile devamlı meşgul olan insan. İkincisi ise, dünya nimetlerinden mahrum olduğu halde, devamlı onların hasret ve üzüntüsüyle ve ona kavuşma arzusuyla dolu insan. Allah'a yemin ederim ki, bedenlerimiz sizi Allahü Teala'ya yaklaştıran bineklerdir. O bedenlerinizi Allahü Teala'ya itaatte kullanınız ki Allahü Teala o bedenlerinizi mübarek kılsın. Allahü Teala'nın baktığı şeyden ibret alan bir göz, fasih bir lisan, hayrı anlayan, inanan ve amel eden bir kalp verdiği kimseler felah bulur, kurtulurlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri İnsanların üç kısım olduğunu beyan etmiş ve birincileri hayırlı amel işleyen, ona devam eden ve ona devam ettiği halde ölenler. İşte bunlar mukarreplerdir. İkincileri ömürlerini günah ve uzun bir gafletle geçirip sonra tövbe etmiş olanlar. İşte bunlar eshab-ı yemindirler, cennet ehlidirler. Üçüncüsü ise ömürlerini Allahü Teala'nın men ettiği şeylerle geçiren, harama, günaha devam eden ve o haliyle dünyadan ayrılanlar. İşte bunlar eshab-ı şimaldirler, cehennemliktirler. Ölümü düşünen insan ne dünyanın geçici sıkıntılarına üzülür ne de gelip geçen nimetlerine sevinir. Bir kimseyi azarlamak, onun kalbinde azarlayana karşı bir düşmanlık doğmasına sebep olur. Fakat bu, yine de kin tutmaktan hafif kalır. Birisi size karşı yaptığı kötü bir muameleden sonra gelip özür dilerse, onu güler yüzle karşılayın. Sultanların kapılarından uzak durun. Çünkü onların kapılarında fitneler vardır. Onlardan belki dünyalığa kavuşursunuz. Fakat diğer taraftan dininden çok şeyler feda eder kaybedersiniz. Dünyadan yetecek miktarla yetinmeyen kimseye hiçbir şey kâfi gelmez. Ancak sonunda bir avuç toprak onu doyurur. Kendisine çok ibadet eden iki kişiden hangisinin üstün olduğunu sordular. O da, bu ikisinden hangisi insanlara daha fazla hizmette bulunuyor? İyiliği emredip kötülükten alıkoyuyorsa, o daha üstündür cevabını verdi. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir bağda bekçilik yapardı. Bir gün uyuduğunda ağzında nergis dalı ile bir yılan gelip dalı sallayarak ona serinlik yaptı. Kendisi, bağ sahibi bir gün gelip bana tatlı nar getir dedi. Götürdüm. Ekşi çıktı. Yine tatlı nar getir dedi. Bir tabak daha götürdüm. Bu sefer de ekşi çıktı. Bunun üzerine bağ sahibi, Sübhanallah, bunca zamandır burada bekçisin. Yine narın tatlısını ekşisinden ayırt edemiyorsun dedi. Ben de, benim vazifem bağı beklemek, hiç tatmadığım narın tadını nereden bileyim diye cevap verdim. Bağ sahibi, sendeki bu hale bakınca İbrahim bin Ethem'sin diyeceğim geliyor dedi. Bu sözü işitince, tanınmamak için hemen oradan ayrılıp gittim diye anlatır. Başka bir menkıbe anlatalım. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gün deniz kenarında oturmuş, elbisesini dikiyordu. Memleketin valisi yanındakilerle birlikte oradan geçerken, İbrahim bin Ethem Hazretlerinin başında durdu. Vali onu seyrederken, "Bak şu dünün hükümdarına, böyle yapmakla eline ne geçti?" diye düşündü. İbrahim bin Ethem Hazretleri, valinin aklından geçenleri anlamıştı. Kaldırıp iğnesini denize fırlattı. Sonra, "Balıklar, iğnemi getirin." deyince, bir balık ağzında İbrahim Ethem Hazretlerinin denize attığı iğneyi getirdi. İbrahim bin Ethem Hazretleri, iğneyi balığın ağzından aldıktan sonra valiye döndü. "Elime bu iğne geçti," buyurdu. Yani, "Ben Allahü Teala'dan gayrı olanları bırakıp bütün varlığımla ona döndüğüm için bu balıkları bana hizmetçi etti ve bana bu hali ihsan etti," demek istedi. İbrahim bin Ethem Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, seni dili ve kalbiyle anan kuluna ne mükafat verirsin?" diye sual etti. Allahü Teala, "Ey Musa, onu kıyamet gününde arşımın gölgesi altında gölgelendirir ve muhafaza ederim," buyurdu. Musa aleyhisselam tekrar, "Ya Rabbi, en kötü kulun hangisidir?" diye sorunca Allahü Teala, "Kendisine vaaz ve nasihat fayda vermeyen, yalnız iken beni hatırlamayandır," buyurdu. Şeytan, yüz binlerce cahile karşı göğüs gerebilir. Onlara karşı üstünlük kazanabilir. Onlarla alay eder. Hatta onları istediği tarafa çekebilir. Fakat bir alime karşı bunu yapamaz. Onun karşısında çok güç durumlarda kalır. Şeytana dağları parça parça etmek zor gelmez. Lakin akıllı bir mümine karşı koymak onun için çok ağır bir iştir. Çünkü akıllı ve bilgili mümin basiret ve firaset sahibidir. Baktığına Allahü Teala'nın nuruyla bakar. Onun için böyle bir mümin şeytana demirden daha sert ve kuvvetli gelir. Bu yüzden şeytan akıllı müminden bir çaresini bulup uzaklaşmak ister. Bu defa cahil olan kimsenin yanına gider, onu esir edip kötülüklere sürüklemek için koşar. Davud aleyhisselam, "Ya Rabbi, aradığımda seni nerede bulurum?" dedi. Allahü Teala, "Benden korktuklarından dolayı kalpleri titreyip ürperenlerin yanında," buyurdu. Yakınlarından birisine şunları tavsiye etti. "Yemeye besmele ile başla. Sonunda Allahü Teala'ya verdiği nimetinden dolayı hamd et. Elhamdülillah de. Senden bildiğin bir şey sorulursa söyle. Eğer bilmiyorsan bilmiyorum de. Sana sorulursa cevap ver ve konuş. Yoksa sükût et." Bir melek Hazreti Zülkarneyn'e, "Bana insanların hallerini anlat," dedi. Hazreti Zülkarneyn de, "Cahille konuşmak, ölüyle konuşmak gibidir. Akılsız kimseyle konuşmak, fayda ile zararı birbirinden ayıramayan kimseyle konuşmak gibidir. Anlatılana kulak vermeyen kimseyle konuşmak, ölüye sofrada yemek ikram etmek gibidir. Dağın başından taş götürmek, anlayışsız insana söz anlatmaktan daha kolaydır," buyurdular. Lokman Hakim Hazretleri oğluna, "Ey oğul, Allahü Teala'yı hatırlayıp ananların durumu ile böyle olmayanların durumu, nur ile zulmetin, aydınlık ile karanlığın hali gibidir," dedi. Münafığın özelliklerinden ikisi, övülmeyi sevmek, zemmedilmekten, yerilmekten hoşlanmamaktır. Allahü Teala Hazreti Davud'a şöyle vahyetti: "Ey Davud, biliyor musun kullarımdan kimin günahını bağışlamayı severim?" diye buyurdu. Hazreti Davud, "Onlar kimdir ya Rabbi?" dedi. Allahü Teala, "Günahlarını hatırladığı zaman içi titreyenlerdir," buyurdu. "İçi titreyenlerdir," buyurdu. İnsanın dini için en faydalı ahlak, dünyaya rağbet etmemesi, en kötüsü de hevaya, arzu ve isteklere uymasıdır. Hevaya uymanın bir kısmı, malı, makamı ve herkes yanında methedilmeyi sevmektir. Malı ve rütbeyi seven kimse haramlara düşer. Haramları yapan Allahü Teala'yı gazaplandırır. Allahü Teala'yı gazaplandıran kimse helak olur. Şu üç şey zulümdür. Kendisinden yukarıdakilere karşı gelip emirlerini yerine getirmemek. Kendinden aşağıdakilere güç ve kuvvet kullanarak haksızlık yapmak. Zalimlere yardım etmek. Münafığın alameti üçtür. Yalnız olduğu zaman tembeldir. Yanında birisi olduğu zaman çalışkandır. Bütün işlerinde övülmeyi çok sever. Hasetçinin alameti de üçtür. Haset ettiği kimse yanında yoksa gıybetini eder. Yanında bulunduğu zaman dalkavukluk yapar. Onun başına bir bela geldiği zaman sevinir. Tembelin alameti üçtür. Gevşektir, ihmalkârdır. Vakitlerini zayi eder. Hatta günaha bile girer. İstişare etmeyen pişman olur. Kendisini başkalarına muhtaç görmeyen, kendi bildiği gibi hareket eder. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, kurtuluş üç şeydedir. Hüda, hidayette olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektedir. Kim nefsin isteklerini terk eder de, bunun neticesini kalbinde hissetmezse, henüz terk edememiştir. O yalancıdır. İhlas, kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Soruldu ki, nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki, ihlastır. Çünkü nefis, ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez. Yine buyurdu ki, ihlas, kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh, amelimize azdır diye üzülmeyiniz. Kabul olunmamasından korkarak üzülünüz, buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel hazretlerine buyurdu ki, ey Muaz, ihlasla amel işle. Böyle olan amel, az da olsa sana kâfi gelir. Büyüklerden birine, İhlas nedir diye soruldu. O da sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır buyurdu. Buyuruldu ki bir müddet ihlaslı olmak ebediyen kurtuluşa sebep olur. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim bin Ethem Hazretleri anlatır. Bir defasında azık almadan Allahü Teala'ya tevekkül edip hacca gitmek üzere yola çıktım. 3 gün bir şey yemeden yoluma devam ettim. Nihayet iblis karşıma çıkıp sultanlığı ve o kadar dünya nimetlerini hacca aç olarak gidebilmek için mi terk ettin? Onlar olsa daha rahat olarak hacca gidebilirdin dedi. Ben de Allahü Teala'ya, ya Rabbi, şu düşmanın bana musallat olmak istiyor. Beni onun şerrinden koru diye dua ettim. Bunun üzerine bir ses, ya İbrahim, cebindekileri at ki maksadın hasıl olsun diyordu. Elimi cebime attım. Baktım ki 4 tane gümüş para var. Hemen o paraları fırlatıp attım. Bundan sonra iblis ürküp kaçtı ve ortadan kayboldu. Sonra anladım ki iblis elinde dünyalık bulunduranların etrafında dolaşır ve onlara musallat olmak istermiş. Vefatı. Bir gün yatsı namazını kılıp uzun uzun dua etti ve ya Rabbi, bana Müslüman olarak ölmeyi nasip et. Salihler zümresine kat diye yalvardı. Sonra seccadesinin üstünde bir müddet oturup durdu. Tefekküre daldı. Tam o sırada karşısına temiz kıyafetli, heybetli bir genç dikiliverdi. Yüzü ay gibi parlıyordu. Bembeyaz bir elbise giymiş, çok güzel kokular sürmüştü ve gülümsüyordu. İbrahim bin Ethem hazretlerini bir şaşkınlık aldı. Ona dönüp, siz kimsiniz? Diye sordu. Gelen, ben melekül mevtim, ölüm vakti gelenlerin ruhunu kabz ederim, deyince, İbrahim bin Ethem hazretleri daha da şaşırdı. Seccadesinin önüne dikilen bu güzel yüzlü genç, insan olamazdı. Sessiz sedasız gelmiş, karşısına dikilmişti. Şaşkınlığı devam ederken hemen hatırladı. Allah, iyi kullarının ruhunu alması için Azrail aleyhisselamı güzel suretli bir genç şeklinde gönderecektir. Ölüm anının geldiğini anladı. Buna çok sevinerek, Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun diye dua etti. O esnada kiramen katibin melekleri de ona göründüler. Yaptığı iyi işleri yazmışlar, ona gösteriyorlardı. İkisi birden, Allahü Teala senin mükafatını arttırsın. Bizi iyi kişilerin toplandığı sohbetlere götürdün, camilere götürdün, güzel şeyler gördük, güzel şeyler işittik. İyi şeylerin yapıldığı yerlerde bizi bulundurdun, dediler. İbrahim bin Ethem hazretlerine bu sözlerden sonra cennetteki yeri gösterildi. Azrail aleyhisselam emrindeki birçok melekle beraber gelmişti. Onlar da İbrahim bin Ethem hazretlerinin çok sevdiği kokulardan sürünmüşlerdi. Kimi gül, kimi karanfil, kimi de daha güzel kokuların arasında ruhunu teslim aldılar.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: İslamiyet hakkında Bernard Shaw şöyle der: "Dünya için bir tek din seçmek gerekirse bu muhakkak İslam dini olacaktır. Her devre hitap edecek kudrette olan biricik din İslam dinidir. Ben Müslümanlığın yarınki Avrupa'nın kabul edeceği din olduğunu söylüyorum."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
0: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Archibald Hamilton, İngiliz. Sir Archibald Hamilton, İngiltere'nin tanınmış bir diplomatı olup Birinci Cihan Harbi'nde deniz subayı olarak da vazife yapmıştır. Meşhur bir aileden gelmektedir. Baronet, yani baron adayı unvanını taşımaktadır. 1923 senesinde İslam dinini kabul etmekle şereflenmiştir. Büluğa erdiğimden beri İslam dininin sadeliği ve billur gibi berraklığı beni daima kendisine cezbetmişti. Bir Hristiyan olarak doğduğum ve Hristiyan terbiyesi aldığım halde batıl akidelere bir türlü inanmamış, daima hakkı, hakikati ve mantığı körü körüne inanışlara tercih etmiştim. Ben bir tek Allah'a huzur ve ihlas ile ibadet etmek istiyordum. Halbuki ne Roma Kilisesi, Katoliklik, ne de İngiliz Kilisesi, Protestanlık bunu bana sağlayamıyordu. İşte bu sebeple beni tam tatmin eden Müslümanlığı vicdanımın telkinine uyarak kabul ettim ve ancak ondan sonra kendimi Allah-u Teala'nın hakiki kulu ve daha iyi bir insan olarak hissetmeye başladım. Ne yazık ki İslamiyet birçok Hristiyanlar, cahiller tarafından yanlış, uyuşturucu ve yalan, uydurma bir din olarak anlatılmıştır. Halbuki Allah-u Teala indinde hak din İslamiyettir. İslamiyet kuvvetlinin zayıflarla, zenginlerin fakirlerle birleşmesini sağlayan mükemmel bir dindir. İnsanlar iktisadi bakımdan esas olarak 3 sınıfa ayrılırlar. Bu sınıflardan birincisi, Allah-u Teala'nın birçok nimetlerle zengin ettiği kimselerdir. İkinci sınıf, hayatını kazanmak için çalışmak zorunda olanlardır. Bir de üçüncü sınıf vardır. Bu sınıfta bulunanlar kendi kusurları olmadığı halde kafi derecede kazanamayanlar, işsiz kalanlar, iş yapamaz hale gelenlerdir ki fakirlik ve zaruret içindedirler. İşte İslam bu üç sınıfın da birbiriyle kaynaşmasını sağlar. Zengin olanın fakire yardım etmesini emreder. Zilletin, ızdırabın ortadan kaldırılması sebeplerini ihsan eder. İslam dini aynı zamanda insanların çalışma kudretine, şahsi gayretine ve iş görmek kabiliyetlerine de ehemmiyet verir. İslam kanununa göre sahipsiz bir araziyi fakir bir çiftçi belirli bir zaman kendi gayretiyle işlerse arazi onun olur. İslam dini yıkıcı değil, yapıcıdır. İslam dini kumarı ve ona benzeyen bütün kötü, zararlı oyunları men eder. İslam dini insanı sarhoş eden bütün içkileri de men eder. Hakikaten dünyada insanların başına gelen felaketlerin çoğunun sebebi kumarla içkidir. Biz Müslümanlar her şeyin kader elinde esir olduğuna inanan kimseler değiliz. İslam'da bahis konusu olan kader, hiçbir şey yapmadan, ağzını havaya açarak her şeyi Allah-u Teala'dan beklemek demek değildir. Tam bunun aksine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala daima çalışmayı emretmektedir. İnsan bütün gayretiyle çalışacak, bütün görünen sebeplere yapışacak, ancak ondan sonra Allah-u Teala'ya tevekkül edecektir. Çalışmadan önce değil, çalışırken başarabilmek, kazanmak için Rabbine yalvararak ondan yardım bekleyecektir. İslam'ın hayır ve şer, iyilik ve fenalık Allah-u Teala'dan gelir akidesi, her şeyi Allah-u Teala yaratır demektir. İslamiyet'te hiçbir şey yapmadan boş durmak diye bir şey yoktur. Kader, olacak her şeyi Allah-u Teala'nın ezelde bilmesi ve bildiklerini zamanları gelince yaratması demektir. İslamiyet, insanların günahkar olduğu, günah ile doğduğu ve bütün hayatı müddetince kefaret vermeye mecbur olduğunu asla kabul etmez. İslamiyet, insanların erkek ve kadın olarak Allah-u Teala'nın kulları olduğunu, kadın erkek arasında zeka, akıl, düşünce ve ahlak bakımından mühim fark bulunmadığını beyan eder. Ancak erkekler daha güçlü, kuvvetli yaratıldıkları için ağır, yorucu işler ve nafaka temini bunlara verilmiş, kadınlar daha rahat, daha neşeli bırakılmak suretiyle mesut kılınmıştır. İslam'ın bütün Müslümanları birbiriyle nasıl kardeş yaptığı hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zira bütün dünya Müslümanların nasıl birbirini sevdiklerini, birbirlerine muavenet, yardım ettiklerini bilir. Müslümanlıkta zengin, fakir, soylu, köylü, memur, işçi, tüccar, herkes Allah-u Teala'nın huzurunda birdir ve birbirinin kardeşleridir. Ben hangi Müslüman memleketine gittiysem kendimi kendi evimde ve kardeşlerimin yanında hissettim. Son olarak şunu söyleyeceğim. İslamiyet insanları bütün gün boyunca hem dürüst çalışmaya ve hem de Allah-u Teala'ya karşı kulluk, ibadet vazifesini yapmaya davet eder. Bugünkü Hristiyanlık ise insanları yalnız pazar günü güya dua etmeye, diğer günlerde ise Allah-u Teala'yı tamamen unutarak dünya işlerine, günahlara sevk eder. İşte bütün bunlar için Müslüman oldum ve Müslüman olduğum için iftihar ediyorum.

Doğmak ölmenin alametidir. Bir şey muhakkak olacaksa onu olmuş bilmek lazımdır. Ölmemek mümkün değildir. Ölmekse hayatın başlangıcıdır. Peki dünya nedir? Dünya ahiret hayatına hazırlıktır. Ahirette hesap var.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü ölmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

hoş geldiniz. TGF Tam'dayız. Buluştuk. Pırıl pırıl bir günde sizinleyiz. Tabii bizim bulunduğumuz yer için böyle. Umarım sizin bulunduğunuz yerlerde de güneş kendini hissettiriyordur. İnsan güneşle güne başladığında daha bir enerjik oluyor. Şöyle bir gözünüzün içine güneş dolması hakikaten keyifli. Dün konuşmuştuk ya, sabah kalkar kalkmaz ilk elinize attığınız şey nedir? İlk neye dokunuyorsunuz? Özellikle cep telefonundan biraz uzak duralım, biraz güneşle hemhal olalım, biraz hareketli olalım, elimizi yüzümüzü böyle kuvvetli soğuk bir suyla yıkayalım. Bunlar bize zindelik verecek. Tabii iyi şeyler düşünmek, güne güzel başlamak. Beynimiz o ilk birkaç dakika için aslında güne nasıl başladığını, hani nasıl başlarsan öyle gider cümlesi var ya, bunun bilimsel de bir açıklaması bu. O ilk birkaç dakika içinde günümüzü planlıyor, programlıyor. Pozitif olalım ki günümüz de güzel geçsin. Ana kumanda masamızda Yücel bizimle birlikte. Ben Hülya, ekip olarak güzel bir gün diliyoruz. İyi bir başlangıç diliyoruz. Güzel başlasın, güzel devam etsin istiyoruz.

Efendim biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız ve Selçuklulardan konuşacağız. Merak ettiklerimiz şu anda var olan sistemlerin de aslında büyük bir kısmının ilk tohumlarının atıldığı medeniyetten, ilk tohumlarının atıldığı bölgeden konuşacağız. Sınırlarını aslında biraz da konuşacağız. Hem Selçuklular hem Anadolu Selçukluların

Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Bu hafta sonu Anneler Günü hafta sonu. Mayıs'ın ikinci pazar günü Anneler Günü biliyorsunuz. Haziran'ın üçüncü pazar günü de Babalar Günü. Unutmadım yok, Dayılar Günü. Haziran ayının ilk cuma günü de bizim için Dayılar Günü. Ayrı dayımızı da hatırlayacağız elbette inşallah. Şimdi Mayıs ayının ilk hafta sonunu geride bıraktık. İkinci hafta sonuna yaklaşıyoruz. Anneler Günü için bir hatırlatmada bulunayım. Anneler elbette hediye severler. Hediyeyi kim sevmez? Ama anneler çocuklarını zorlayacak ekonomik olarak, yoracak, üzecek hediyeleri hiç istemezler. O yüzden annenize bir hediye alırken lütfen onun sadece gönlünü almaya yönelik bir hediye alın. Onun dışındaki hediyeler, böyle pahalı şeyler çok da tercih edilen şeyler değil. Tercih etmek isteseniz bile imkanlarınız izin vermiyorsa zaten yapacak bir şey yok. Ama imkanınız var, annenizin bir şeye ihtiyacı olduğunu gördünüz, onu tabii ki elbette alabilirsiniz. Hiç beklemeye gerek yok. Onun için Anneler Günü beklenmez zaten. Ama gün sonunda eğer imkanlarınız sınırlı ve bugün için bir şey almak istiyorsanız genelde böyle küçük ev aletleri çok sevilir. Ama hep şöyle bir hatırlatma da bulunuyor küçük ev aletleri bence anneye. Ya bunu kullanarak yemek yap. Hani mutfaktasın, mutfakta kalmaya devam et. Halbuki kişisel şeyler sanki biraz daha tercih edilir gibi. Orada da dediğim gibi imkanlarınızı zorlamayacak şeyleri tercih edin. Küçükken biz Anneler Günü'nde küçük üzerinde Anneler Günü, şimdi Anneler Günü'nde çok kullanılan bir fotoğraf, bir görsel vardır ya, üzerinde onun olduğu küçük kolonyalar vardı. Mesela onlardan alırdık. Saç tokası alırdık. Saçını böyle, ama normal siyah toka değil de hani böyle tarak gibi tokalar olur. Benim annem çok sever tarak gibi tokaları. Ondan alırdım mesela, hatırlıyorum. Güzel paketlemeye çalışırdım. Eskiden şimdiki gibi Anneler Günü'ne bu kadar özen gösterildiğini hatırlamıyorum ben. Ama yine bir şeyler satılırdı elbette. Sonra işte biraz daha küçükken biz mesela babamla beraber alırdık. Artık biraz büyüdüğümüzde kendimiz almaya başladık. Paramızı kazanmaya başladığımızda ise o başka bir durum. Yani paranız var. Dediğim gibi annenizin bir şeye ihtiyacı var. Anneler Günü beklemeye gerek yok. Ama Anneler Günü'nde bir şey alacağınız zaman da biraz daha rahat kendi kararınızı kendiniz alıp ödemenizi kendiniz yapıp hareket edebiliyorsunuz. Ama çocukluğun o Anneler Günü hediyeleri hakikaten benim aklımda. Elle yapılan şeyler, mesela anaokuluna giden çocukların Anneler Günü'nde annesine kendi eliyle çizdikleri, ay Barsun benim için yaptığı resimler, boyadığı kutular, onlar hala duruyorlar. Resim yapmış, yazı yazmış, onları saklıyorum. Hatta bir tanesi başucumda duruyor. Hala şu anda çerçeveli bir şekilde başucumda duruyor. Anneler Günün kutlu olsun. Dünyanın en güzel annesi. Her çocuğa annesi dünyanın en güzel annesidir. Hiç şüphesiz. Ondan daha güzeli yok. Kızlar için de böyle, erkekler için de böyle. Cinsiyet farkı olmadan söylüyorum. Hakikaten anneler çok kıymetli. Anne kokusu çok özel. Nasıl anneler çocuklarını ilk kez kucaklarına aldıklarında ve kokladıklarında duydukları o kokunun başka hiçbir şeye benzemediğini söylerler. İşte aynı şey çocuklar için de geçerli. Çocuklar da annelerinin kokusunu başka hiçbir şeyle karşılaştıramazlar. Biz belki diğer canlılar gibi annemizi, çocuklarımızı, yavrularımızı kokularından ayırt edemiyoruz. Yani bakıyorsunuz işte kuzular yavruluyor, keçiler yavruluyor, annelerinden ayrılar. Sonra bir araya geliyorlar. Bütün anneler, yavrular birbirini buluyorlar kokularından. Biz öyle bir şey yapamayız. Öyle bir yeteneğimiz yok. Ya da var ama kullanmıyoruz, bilmiyorum. Ama yine de her anne ve çocuğu arasındaki bağ çok özel. Çok uzaklarda olsanız da yavrunuzun başına bir şey geldiğinde onu hissediyorsunuz. Bir sıkıntı var içimde diyorsunuz. Hayır olsun diyorsunuz. Anlıyorsunuz ki bir yerlerde yanlış bir şeyler var. Çocuğunuz üzülüyor. Bu ille de fiziksel bir şey olmak zorunda değil. Onun can sıkıntısı, üzüntüsü, yaşadığı bir problem bile annelere yansıyor. Normal günlük hayatta böyle bir sıkıntı gibi rüyalarımız, bizim rüyalarımız hep çocuklarımızla dolu değil mi? Çocukların da rüyaları özellikle küçükken, büyüyüp kendi hayatını kurmadan önce anneleriyle dolu aslında. O çocukluk rüyalarımızı hatırlasak herhalde çoğunda annemize bir şey yapıyoruzdur, annemize bir şey anlatıyoruzdur, onunla bir yere gidiyoruz ya da onu bekliyoruzdur. Bekliyorsak ve geliyorsa ne güzel, ama bekliyorsak ve gelmiyorsa gelemiyoruz.

bilmiyorsa işte o zaman işin üzünlü tarafı başlıyor. Biz bugün Anneler Günü'nde neler yapabiliriz konusunu konuşuruz fırsat buldukça. Yarın da konuşuruz ama tekrar söylüyorum, böyle çok büyük hediyeler, çok büyük paralar değil. Çünkü o sizin gözünüzdeki pırıltıya bakıyor ve o pırıltı var olduğu sürece en güzel hediye, üstelik de ücretsiz bir hediye, üstelik de hiç sahtekarlığının yapılamayacağı bir hediye. Anneye baktığınızda gözünüz parlıyorsa parlıyordur, parlamıyorsa geçmiş olsun, ne diyeyim.

Bizim evde akşama ne var sorusunun farklı bir versiyonu. Ne pişireceksin kuzucuklarına bu akşam? Uzun bir cümle ama tabii ki oradaki o kuzucuklar bizden yardım bekleme. Kuzular ne yapabilir ki? Anneler yapar mesajı içeriyor. Dolayısıyla ne pişirdin bugün kuzularına ya da ne pişireceksin akşama kuzularına dediklerinde mutfakta yalnız olduğumu anlıyorum. Ama yine de tabii bu nasıl diyeyim, bir iş bölümü. Yani herkes bir işin ucundan bir şekilde tutuyor. Dün akşam kısır mesela yaptık. Dedim ki ah turşumuz yok, ne yapacağız, kısır var turşu yok. Dedim ki Aybars'a, o ders yapıyorum dedi, ben kısır var turşu yok. Kısır var sadece, o zaman turşu yok. Tamam sen bilirsin dedim. Evde böyle biraz erik turşusu vardı, azıcık ondan koydum ama tabii diğer turşunu yanına çıkarmak gibi olmuyor. Turşusuz böyle biraz yavan mı kaldı ne? Yok yok, çok güzel olmuş onu dokunmayınca. İşte ne pişireceksiniz kuzucuklarınıza? Ben de size soruyorum, takvim yaprağının arkasından da biraz destek alıyorum. Yayla çorbası, patates oturtma, irmik helvası demiş takvim yaprağımız. Biz de dün kısır vardı, bir önceki günden alıntı yapayım. Bezelye vardı, kıymalı bezelye. Pirinç pilavı, tarhana çorbası. Bir önceki menümüz böyleydi. Bu akşam için de yine pazardan taze fasulye almıştım. O taze fasulye yine kıymalı veya etli olur ana yemek. Onun yanına bir şey, belki bir makarna olabilir. İşte bu tür kıymalı ya da etli yemekler yanına hep pilav istiyor. Şimdi bir pilav yedik, kısır yedik. Yani yanına bunların bir benzerini tekrar koymak olmuyor. Ya tek başına onu yiyeceksiniz güzel bir kase salatayla beraber. Bu arada biz pazardan aldığımız enginarlarımızı bitiriyoruz ki bir sonraki pazar alıp yeniden yiyebilelim. Enginarlarımızı geçen gün söylemiştim size. İlk defa hazırladığım bir yöntemle salata şeklinde sofraya getirdim. Ve çok da beğenildi. Dün konuşmuştuk, böyle hızlıca tarifini vermiştim ama bir kez daha hatırlatayım. Eğer pazarınız varsa, taze enginar aldıysanız, enginar alırken, şu anda kılçıklı olmaz, daha çok yeniler ama cinsi eğer kılçıklıysa yapacak bir şey yok. Alırken enginarın o ayıklanmış alıyorsanız eğer, o orta kısmını böyle pembemsi morumsu enginarın çiçeğinin renginde olmasına dikkat edin. Yani o onlar içinde bulunsun biraz, öyle renk, böyle bir hafif bir renk geçişi gibi, böyle sadece o renk olması değil ama sonra bunları çok ince uzun uzun şeritler halinde doğrayın. İnce ince şeritler. Bütün bir enginarı kesme tahtasına koyun. İnce ince şeritler halinde, ya mandolinle ya da bıçakla kesin. Ben önce mandolinle kestim, düzensiz oldu, beğenmedim. İnce ince çok şey bıçakla kestim. Hemen limonlu suyun içine koydum kesilmiş haliyle, kenarda bekledi. Diğer taraftan zeytinyağı, limon, tuz, çok azıcık karabiber, bolca dereotu. Karıştırdım bunları, bir sos gibi oldu, ince doğranmış dereotu. Sonra bunların içine limonlu sudan çıkartıp hemen enginarları koydum, güzelce harmanladım ve bir yani ne kadar diyeyim, bir 15 dakika yavaş yavaş enginarlar o zeytinyağını çekecek, limonu çekecek. Ara ara bakın, zeytinyağını çekebilir, azalmış olabilir. Sonra bunu sofraya getirin, tabii ki tuzuna bakın, çok güzel oldu, inanılmaz lezzetli oldu. Herkes çok beğendi. Bir kere enginarı çiğ yemek bence çok kıymetli bir şey. Onu çiğ yiyebileceğimiz her hali çok güzel. Çok küçük bebek enginarlar var, babyler. Onları üzerine sadece limon sıkıp da yiyebilirsiniz. Elma gibi çok lezzetli. Ama böyle biraz daha büyük enginarları ortada paylaşabileceğiniz şekilde sofraya getirmek istiyorsanız bu çok güzel bir yöntem. Biz çok beğendik. Şimdi pazar gününe kadar iki enginarımız daha var. Onları da böyle tüketeceğiz. Pazar günü inşallah yenisini alacağım. Beğendim. Gayet güzeldi. Pazarımız güzel bir pazar. Ben pazar günü pazarımız. Hatta geçen gün konuştuk. Pazar günü olmasaydı pazara çıkamazdık herhalde. Yani ama ben seviyorum. Şey, o renkleri görmeyi, kokuları çok güzel. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Herkes pazarda. Herkesin cebine göre alınabilecek şeyler var. Daha az alabilirsiniz, daha çok alabilirsiniz. Ama görebilirsiniz. Bazı meyveler şimdi daha erken pahalı ama hala kış meyveleri devam ediyor. Hala portakal var, hala işte elma var, armut var. Ayva bitti belki ama benim hünnabım geliyor artık yavaş yavaş. Yaz başı itibariyle hünnap çıkmaya başlar. Erken hünnaplar ve sonbahar boyunca da hünnap yeriz inşallah. Çok sağlıklı, size de öneriyorum. Her meyveyi, sebzeyi
tadını çok sevmeseniz bile mevsiminde şifa olsun diye bir tanecik bile olsa tüketin lütfen.

Hafta sonu için bu anneler günden konuşurken ille de bir şeyler almak zorunda değilsiniz. Anneler gününde annenizle bir yere gitmek de keyifli olabilir. Pek çok yerde böyle bir geç kahvaltılar, yemekler, akşam yemekleri, organizasyonlar var. Onlara da katılabilirsiniz. Uzun bir yürüyüş, eskilerden, çocuklardan, çocukluklardan konuşmak için uzun bir yürüyüş, şöyle kol kola girip, o da kıymetli olabilir. Anılar topluyoruz, anılar biriktiriyoruz ve biriktirdiğimiz bu anılar yıllar sonra geri döndüğümüzde ya çocukluk travmam dediğimiz şeylere ya da ne güzel bir çocukluk geçirdim dememize vesile oluyor. Herkesin hayatı, zorluklar baktığınız zaman herkesin hayatında var. Kimisinde daha az, kimisinde daha çok. Ne zor hayatlardan geçiyor insanlar etkilenmeden, ne küçük problemlerini kadar büyütüp hayatlarını mahveden, zindan eden insanlar var. Nasıl baktığımız önemli. Geçmişe baktık, bir problem gördük mü? Gördük. Biz onu o an düzeltebilir miyiz? Düzeltebilir miydik? Çocuktuk, düzeltemezdik. Peki bizim bir sorumluluğumuz var mıydı onda? Yoktu. Etkilendik mi? Etkilendik. Ama geri dönüp o anı tekrar yaşayıp, o anı yaşadığı duyguyla birlikte o anda bırakıp geri gelmek lazım bugüne. Yoksa o duygu sizinle sürekli yaşıyorsa eğer, aslında olay bitmiş olsa bile etkisi bitmiyor. Pek çok psikolojik rahatsızlığın altında aslında geçmişte bırakamadığımız, vedalaşamadığımız, tarafları belli olsa bile söylemek istediklerimizi söyleyemediğimiz cümleler ya da olaylar var. Bizi ilgilendiren tarafıyla baktığımızda bugüne bizi olumsuz etkileyerek geliyorsa bazen unutmak bile bir çözüm olabilir. Unut, ya ben tamam helalleştim seninle, hadi çık git hayatımdan, bir daha da ne adını duyayım ne seninle ilgili bir haber alayım. Hadi kardeşim sen yoluna ben yoluma. Ama bu sözünü ettiğiniz kişiyle bunu yaşayamıyorsanız, yani bazen helalleşmek, bazen ayrılmak, bazen o son sözü söylemek, bazen sen bana bunu niye yaptın demek, bunlar gerçekleşemiyorsa ya da gerçekleşse bile bugünkü durumunuzu değiştirmiyorsa, o zaman yeniden tertemiz bir başlangıç yapın bence. Geçmişi geçmişte bırakın. Bugün yeni siz, geçmişten aldığınız derslerle aynı hataları bir daha yapmamak niyetiyle yola çıkın ve görün bakın gününüz, yolunuz, geleceğiniz nasıl pırıl pırıl olacak.

Efendim biz seviyoruz kalabalıkları, kalabalık yerlerde olmayı. Toplum olarak öyleyiz. Çok enteresan bir halimiz var. Çok nasıl diyeyim, insan halinden anlıyoruz. Yani bunu birisinin bize söylemesine gerek yok. Çok eğitimli olmamıza gerek yok. Çok zengin olmamıza gerek yok. İnsan dostuyuz. İnsana baktığımız zaman, yüzüne baktığımız zaman o kişinin hakikaten hayatımızdaki yerini anlayabiliyoruz, fark edebiliyoruz. Onun insanlığını görebiliyoruz. Bazen hiç sebep yokken birilerinden uzak duruyoruz. Ya hani şimdilerin deyimiyle enerjimiz uymadı, elektrik alamadım. Ne derseniz deyin, bazen bazı şeyler oluyor hiç sebepsiz. Sizi o kişiden uzak tutuyor. Bazen küçücük olaylar yaşanıyor. Başka birisiyle yaşansa hiç umursamayacağınız olaylar o kişiyle yaşandığında ilişkinizin bitmesine yol açıyor. Hep ne diyoruz? Benim çok sevdiğim bir cümle var. Biz anlasak da anlamasak da, bilsek de bilmesek de bir hayır vardır diyoruz. Hakikaten de öyle çıkıyor. O uzak durduğumuz kişi, yer, iş, ev neyse sonrasında duyuyoruz ki aslında uzak durmakla çok iyi yapmışız. Yani biz tercih etsek o an uzak durmayı tercih etmezdik ama olaylar öyle gelişiyor ve oradan uzak duruyoruz. Korunuyoruz öyle söyleyelim. Bizi hakikaten koruyorlar. Allah razı olsun. Sevdiklerimizin, büyüklerimizin, ailemizin duaları işte burada ortaya çıkıyor. İyi şeyler yapmak, iyi düşünmek, birilerine yardım etmek, hiç ummadığınız bir anda size yardım eden, size işte bu şekilde hayatınızı düzene koyacak ya da kötü şeylerden uzak durmanızı sağlayacak vesilelerle geri dönüyor. Hep yaptığımız şey aslına bakarsanız kendimizi o an o durum içinde değerlendirmek. Biraz zaman geçip de olaylara biraz yukarıdan baktığımızda, o yol ayrımlarını daha iyi gördüğümüzde, belki birazcık da yaş aldığımızda diyoruz ki hakikaten insanın o anki tercihleri, o an yapması gerekenler buymuş. İşte bazen yaşadığımızda bizi travmalara sürükleyen olaylar içinde o an olması gereken oymuş. Başka bir çaremiz yokmuş deyip hayata devam etmek lazım. Kendinizi kahretmeyin geçmişte yaşanmış olaylar için. Onlar ders almak için var. Şu anda geçmişe dönüp düzeltemiyoruz. O zaman benzer hataları yapmamak için şimdi onlardan ders alalım ve karar alırken daha dikkatli davranalım. Elimizden gelen tek şey bu aslında.

Geçmişte hep de bizi üzecek olaylar yok ki. Ne büyük hikayeler, ne büyük başarılar, ne güzel mutluluklar, ne iyi, ne tatlı arkadaşlar, ne sürprizler var. Arada onlara da bakmak lazım. Kısa bir aradan sonra Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile burada olacağız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün dinleyicilerimizle ünlü seyyahları, onların güzergahlarını ve gördüklerini bize nasıl aktardıklarını konuşacağız. Aslına bakarsanız şimdi düşündüğümüzde zor bir iş yapmışlar.
1: Çok zor bir iş yapmışlar, fakat insanlık tarihi için hani aya çıkan astronotun dediği gibi büyük bir iş bu. Yani o zaman büyük olduğu gibi hakikaten bizim sosyal tarihi, kültür tarihi içinde çok mühim birer hazine bırakmışlar. Şimdi bu seyyahların normalde Türklerin çok gezmeyi sevmediği söylenir ama biz aslında yarı göçebe bir kavimiz. Yani hayatımız bizim oradan oraya gezmek veya yurt tutmakla geçmiş.
0: Çok düşünün. Dolaştığımız için artık yerleşik düzene geçince.
1: Tabii o biraz son zamanlarda yaşanan sosyal farklılıklardan geliyor. Yani cemiyetler çeşitli travmalarla, harp, afet, salgın gibi mutasyona uğrar gibi genlerini değiştirir, karakterleri farklılaşır. Şimdi biz öyle olmuşuz. Gezmeyi, okumayı sevmiyoruz. Eskilerimiz öyle değildi. Öyle değildi. Yani düşünün, dünya çapında bir seyyah bizden çıkmıştır, Evliya Çelebi. Yani
0: büyük bir kaynak.
1: Büyük bir kaynak. 2011 senesi zannediyorum. Evliya Çelebi yılıydı. Çünkü doğum yıl tarihinin yıl dönümü. Büyük bir kaynak. Şimdi Evliya Çelebi'yi biz hep seyyah diye biliyoruz ama Evliya Çelebi aslında bir tarihçi, aslında bir grafolog, çok muazzam yazılardan bahseder. Dil, diyalekler üzerine onun çok enteresan tespitleri vardır. Yani mesela Girit'e gittiği zaman diyor ki, Girit'in halkı diyor. Şimdi herkes o sırasında Girit'in halkı Rum derler. Rumca konuşuyorlar insanlar. Mısır'dan gelme diyor. Hakikaten şimdi Girit medeniyeti, Mykonos falan, Mısır'dan geldiği anlaşıldı. Mısır kavmi.
0: Ya nasıl koyuyor bu tespiti? Nasıl belli?
1: O belirli? Şimdi orada gördüğü bazı asar-ı atika kalıntılardan, dillerindeki bazı kelimelerden, oradaki yaşlıların anlatmalarından bir senteze varıyor. Ama bu mesela enteresan bir sentezdi. Bunun gibi çok sentezleri var onun.
0: Ve bu yıllar sonra.
1: Tabii yıllar sonra ortaya çıktı. Ediliyor. Hani yıllarca Girit halkının Elen olduğu veya Elenlerle akraba bir kavim olduğu zannediliyordu. Hayır. Elenleşmiş bir Mısır kavmi olduğu ortaya çıktı.
0: Peki şimdi ben bir parantez açmak istiyorum. Oradan hareketle gidelim. Çünkü benim de özellikle Evliya Çelebi ile ilgili sorularım var. Ama büyük seyyahlar deyince bir kere kimlerden bahsediyoruz? Belli başlı isimleri ilk anda aklımıza gelen kimler var?
1: Şark dünyasında mesela İbn Battuta çok meşhur bir seyyahtır. 14. asırda Anadolu'yu, Orta Doğu'yu gezmiş. Şimdi bize çok değerli bir hatıra, seyahatname bırakmıştır. Mesela İbni Fadlan var. İbni Fadlan Abbasiler zamanında, Halife Cafer Bi'emrillah zamanında ta Rusya işlerine gitmiş. Yani Hazar Denizi'nin kuzeyine gitmiş. Orada güneşin hiç batmadığı memleketlere gitmiş. Oradaki Türkler hakkında
0: kutba yaklaşmış.
1: Ondan sonra daha da kuzeye gitmiş. Orada bu kuzey kavimleri, Vikingler falan, onlar hakkında malumatlar veriyor. Enteresan malumatları var İbni Fadlan'ın. Marco Polo malum İspanyol, İtalyan seyyah, Çin işlerine kadar gitmiş. Bak, hakkında çok şeyler vardır. Aslında gitmediği, yani İran'dan geri döndüğü, fakat sınır yakınlığı sebebiyle oradan duyduklarını anlattığı şeklinde de çok rivayetler vardır.
0: Bu meşhur bunu, İpek Yolu ile ilgili de.
1: Evet, yani kime anlatabilirsiniz? Marco Polo hakkında yazılan efendim romanlar, efendim çekilen filmlerin haddi hesabı, evet, yoktur. Marco Polo artık yani Çin ile, Çin hayatıyla neredeyse Kubilay Han'la özdeşleşmiş, aynı iyileşmiş bir şahsiyet. Ama bu sözü söyleyenler de kayda değer tarihçilerdir. Yani Marco Polo'nun seyahatnamesinin bir de hiç gelmediği halde Avrupa'da çok meşhur isimler değil bunlar. Gelmiş gibi seyahatname yazanlar var. Şimdi bu seyahatnamenin hiç yazıldığına bakıyor. Bu seyyahlar bugünümüz turistleri gibi değil. Yani şimdi var ya seyahat yazıları, seyahate meraklı bir adam aslında bir lokantacıdır, memurdur. Umumiyetle serbest meslek erbabıdır. Belli bir zamanda işte yok mil biriktiriyor. Değilse parası varsa parasıyla
0: satıyor ya da bir şey,
1: bir şey satıyor. Alıyor biletini, gidiyor. Efendim Avrupa'da bir şehri geziyor. Sonra bakıyorsunuz o Singapur'da. Artık bakıyorsunuz bir daha sefere Peru'da geziyor. Gezmeyi seviyor. Ve gezdiklerini anlatma kabiliyeti de varsa bununla alakalı seyahat yazıları yazıyor. Biz bunlara seyyah diyoruz. Amatör seyyahlar. Bunun dışında sistemli bir seyahat yapan çok fazla yok. Bir sebebi var seyahatin. Şimdi günümüzde turistik gezidir. Öğrenelim, gezelim. Tatillerimizi değerlendirelim. Fakat tarihteki seyyahlar bu maksatla gezmemişlerdir. Çok azı, en azından belki böyledir. Bu seyyahların umumiyetle seyahatlerinin başka sebepleri vardır. Ticari sebepleri vardı. Mesela Marco Polo'nun babası ve amcası tacirdi. Ticaret maksadıyla geldiler. Diplomatik maksatları vardır. Türkiye'ye gelen pek çok seyyah diplomatik taverniye mesela sebeple geliyor. Gelmişken geziyor. memleketi.
0: Yani şey gibi bir ana dalı var, bir de yan dal yapayım evet. der diyen öğrenci
1: tabii,
0: gibi.
1: Şimdi şöyle, mesela diplomat gelirken yanında bir mayiyet getiriyor. Onlardan bir tanesi de işte bu işe, bu işle vazifelendiriliyor.
0: Görevli sen, geliyor.
1: Gezdiğimiz yerleri tabii Orta Çağ ve Yeni Çağ'dan bahsediyoruz. İnsanlar komşusu olduğu, müttefiki olduğu veya düşmanı olduğu memleketler hakkında malumat sahibi olmak istiyor. İstihbarat demek sadece bir adamın ne kadar ordusu olduğunu öğrenmek ve benim hakkımda ne düşünüyor demek değil.
0: Bir casusluk faaliyeti mi?
1: İstihbarat, espiyonaj faaliyeti tabii ki. Yani casusluk biraz daha negatif manası var. Yani savaşta bazı gizli bilgiler, ama Soğuk Savaşı'nda kullanılıyor tabii. Bu espiyonaj, istihbarat faaliyetidir. Yani casusluktur, evet. Casusluktur. Hı-hı. Ama casuslukta biraz gizlilik var biliyorsunuz.
0: Bunda yok.
1: Bunda gizlilik yok. Bu diplomat heyeti, hatta herkes onun bir şey yazdığını, çizdiğini de biliyor, bir şey demiyor çünkü
0: hatta
1: masumane.
0: Hatta bilgi de veriyor. Mesela İstanbul'a gelen seyyahların yazılarını okuyorum ben. Tabii. İşte bizi evinde ağırladı diyor. Bize tabii. bilgiler tabii, verdi. Tabii. Bize kitaplar gösterdi.
1: Zaten o seyyahların bir kısmı gezdiklerini anlatıyor. İşte şuraya gittik. Burası şu kadar nüfuslu bir mahalle. Şu kadar cami, şu kadar kilise, şu kadar gayrimüslim. İşte şununla geçinir. Bunları anlatıyor. Bunlar coğrafi bilgiler ki bizim için şimdi çok kıymetli bunlar. İkincisi, oradaki insanlarla misafir oluyor. Evine gittik diyor. İşte bize şunları anlattı. Hı hı. İşte biz bu da Ermenilerle şöyle geçiniriz. Şu işi şöyle yaparız. Bu işi böyle yaparız. Düğünümüz böyledir. Ölümümüz böyledir. Bunlar anlatıyor.
0: Tabii davet ediyor sosyal faaliyetleri.
1: Arkeolojiye meraklıysa biraz işte eski Yunan, eski Roma. Oradaki asar atikaları gidiyor, buluyor, geziyor. Onlar hakkında hatta çizimler yapıyor.
0: Evet, hatta belgeler bırakıyor. Hatta bazılarını da incelensin diye.
1: Tabii. Beraberinde götürüyor. Biraz da sonra gelenler. Şimdi bu da bir faaliyet. Bir kısmı da bu bunların diplomatik sebeple değil, hakikaten casusluk sebebiyle geliyor. Mesela Frederick Barnaby gibi 1875-76 yılında Osmanlı ülkesini gezen ve çok kıymetli bir seyahatname bırakmış bir İngiliz subayı var. Ön sözünde diyor ki, ben bir İngiliz subayıyım diyor. Tatillerimi diyor, böyle diyor, Şark'ta geçiririm diyor. İşte Çin'e gidiyor, Mısır'a gidiyor, Osmanlı ülkesine gidiyor. Yani şimdi biz tabii yutmuyoruz. Yani
0: şimdi yutmuyoruz, o zaman yutmuş muydu?
1: Muhtemelen acaba? Yutmuşlardır o zaman.
0: Çünkü gezdiği yerleri ve bıraktıklarına bakıyorum.
1: Hayır, tabii ki hükümet yutmamıştır. Yani ben Osmanlı arşivinde bazı vesikalara rastlıyorum. Mesela şu isimde bir Alman diyor, filanca yerde seyyah kisvesiyle dolaşmaktadır. Kisvesi. Bunun hakkında diyor işte, her gittiği yerde kolaylık gösterilmesi ve yaptıklarının
0: bize raporlandı.
1: Devamlı rapor edeyim. Anladım ki farkındalar. İnsanları engellediğiniz zaman gizli bir şey sakladığınızı zannederler. Osmanlı hükümeti bu gibi insanları her zaman hüsnü kabul göstermiştir. Gel ne gördüysen yaz, yeter ki
0: kontrolümde
1: ol. Şimdi Frederick Barnaby de çok güzel şeyleri var. Yani git demişler, Rusya ile Osmanlı Devleti arasında bir savaş çıkacak. Doğu vilayetlerini bir gezin, ne durumda? Hmm. O da düşünün, kar, kış, bir zahmetle bizim yazın gitmeye benim cesaret edemediğim yerlerden gidiyor.
0: Bir de ne kadar zaman önceden ve o zamanki...
1: Aylar sürüyor. Evet. O zamanın şartları bu. 1875-76 harcı ve bir rapor yazıyor. Tabi bu rapor seyahatnamesi. Muhtemelen o bir takım başka raporlar da var. Yani ekler var. Onu oraya neşretmediği ekler de var ama mesela bizim için çok kıymetli bir seyahatname bu. 1875-76 Doğu Anadolu, Karadeniz, İran hududundaki yerleri biz onun sayesinde öğreniyoruz. Osmanlılarda bilgi var ama o bilgiler daha yıllık bilgileridir yani.
0: Benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Çok not tutulmuş. Tarihle ilgili çok bilgi tutulmuş. Arşivlerde çok var. Belki şimdiye kalmamış ama o kadar içinde oluyorsunuz ki artık kanıksıyorsunuz. Sizin için anlatılmaya değer gelmiyor onlar. Gelmiyor.
1: Bir de tabii yabancı birinin sizin aşina olduğunuz müesseseleri, hadiseleri anlatması size daha zevkli geliyor. Ya daha alaka çekici. Ya daha faydalı oluyor.
0: Biz şimdi bir de o döneme dışarıdan bakabildiğimiz tabii, için bize cazip geliyor.
1: Şimdi bu seyyahların dediğim gibi ortak hususiyetleri bazen bunların üçünün de bir arada olması. Hatta dördünün de. Seyahat, merak, ticaret, diplomasi ve espiyonaj. Bu dördü bir aradadır. Zanneder misiniz ki Evliya Çelebi merak sahikiyle bütün her yeri gezdi? O da bir espiyonaj faaliyetidir.
0: Tamam, şimdi o zaman isim gidelim mi? Evet. Şimdi Evliya Çelebi dediğimizde bizim artık çoluk çocuk herkesin bildiği, çizgi filmlerimize konu olmuş.
1: 10 kişi zamanda... saysanız, 10 yani Osmanlı tarihinden hatta Türk tarihinden 10 kişi saysanız birine mutlaka 10 kişinin içine girer. Evliya Çelebi girer.
0: Girer. Peki Evliya Çelebi'nin kendisi de aslında ailesi de babası da belki konuşulması gereken isimlerden biri. Çünkü çok geç çocuk sahibi olmuş bir babası var.
1: 142 yaşında ölmüş, 105 yaşında babası Evliya Çelebi'yi kazanmış. Bu zaten başlı başına hem o kadar uzun yaşaması olan bir husus. Aile Kütahya asıllı, entelektüel bir aile. Soyları Ahmed Yesevi Hazretlerine kadar imtidat ediyor, uzanıyor. Zillioğlu ailesi demektir. Zilli gölgeci demek. Muhtemelen dedelerinde bir de hayal oyuncusu belki vardı. Mühim dedesi Yavuz Ersinan, Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul surlarının dibindeki bir nöbetçi kumandanına parola bilmeyeni sokma demişler. Padişah sur dışında tebdili kıyafetle geziyormuş. O kapıdan girmek istemiş. Komutan tanımamış, karakol komutanı. Parolayı sormuş. Padişah da bilememiş. Bilmiyorsan sokmam seni demiş. Padişah Yavuz Ermişsin demiş. Ha padişahım demiş. Yine ben padişah falan tanımam demiş. Bana parolayı söyleyecek. Ben böyle emir aldım. Sen Yavuz Ermişsin demiş. Yavuz Er demek yani.
0: Yavuz.
1: Adı Sinan. Yavuz Er Sinan çok meşhur oldu tabii bundan sonra. Padişah bunu söyleyince terfi etti, taltif edildi. Bugün Balat'ta Hayvansaray'a doğru Yavuz Er Sinan Camii vardır. İşte o kapının, onun komutanlık yaptığı, karakol komutanlığı yaptığı kapı şimdi yok. Kapı yıkılmış ama orada camisi olan. Onun torunudur Evliya Çelebi. Böyle bir aile yani hem sarayla hem İstanbul'un merkeziyle hem askerlerle, ilim adamları, bürokratlarla irtibat içinde. Evliya Çelebi'nin başka hususiyetleri de var. Yani Evliya Çelebi çok yakışıklı, hoş sohbet, sesi çok güzel bir zat. Saraya alınıyor. Sultan 4. Murad'ın nedimi oluyor. Sultan 4. Murad herkesi beğenmeyen adam. Bunu yanından ayırmıyor. Hünkâr müezzinidir. Yani ona ezan okutur. Ona ilahi söyletirmiş. Çok severmiş sohbetini. Onun için kendisinin nedim olduğunu yani padişah nedim ama nedimi seyyahı alem ve nedimi beni Adem. Yani Adem oğullarının dostu. Aslında padişah nedimliğine orada bir. Ben yani ona bile dostluk yapmış birisiyim. Abaza dır annesi. Bu vesileyle Melek Ahmet Paşa'ya hulul ediyor. Sadrazamlık yapmıştır. Onun bütün bürokratik safhalarında yanında bulunmuş. Mayiyetinden olarak. O zamanlar Osmanlı Devleti zamanında valiler, kadılar, vezirler yani ileri gelen devlet adamları gittikleri yerde memurları hazır bulmaz. Kendi memurlarıyla gider. Kendi memurları gelir.
0: Şimdi onun maaşında kendisi mi?
1: Kendisi verir. Kendisi verir.
0: Kendi ofisi diyorlar
1: kendi
0: ya
1: ofisi.
0: Şimdi.
1: Mesela kadı bir yere gittiği zaman mübaşiri, katip hepsiyle beraber gider. Oradakiler öbürü kadıyla beraber ya işte ayrılırlar ya o kadıyla beraber giderler. Kapı halkı derler bunlara.
0: Kapılanmak denilen.
1: Kapılanmak bu. O kapıda çalışıyor. Bugün Amerika'da bu sistem var. Bakın başkan gelince Obama'nın bütün ofisi değişiyor. Çok kabiliyetli olabilir. Belki işlerinin bazılarını tutar ama kendi adamlarıyla geliyor. O bir ekip çalışmasıdır.
0: Tabii o bir yol arkadaşlığı
1: evet,
0: aynı
1: yol
0: zamanda.
1: Arkadaşı. Burada öyle. Melek Ahmet Paşa'ya o da uzun zaman ikbali devam ettiği için hep onun yanında olmuş. Bu sebeple çok yere gezme imkanı bulmuş. Hem Anadolu'da, Anadolu'da zaten Osmanlı topraklarında. Zaten gezdiği yerlerin çoğu Osmanlı topraklarıdır. Yani
0: o zamanki sınırlara baktım.
1: Ama Osmanlı topraklarından bir hatırlamakta fayda var. Viyana kapıları kuzey. Batıda, kuzeyde Moskova bozkırlarına kadar uzanıyor. Kırım bizim elimizde. Kafkasya'nın büyük kısmı Osmanlı hakimiyetinde hala daha. Tebriz bizde. Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, bunların bizde, Somali, Habeşistan, bunların bizde olduğunu söylemeye hacet yok. Fas hariç, Fas da bizden müttefik. Kıbrıs keza öyle. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Zaten dünyanın bugün bile büyük bir kısmıdır bu yani. Neredeyse bir
0: yani
1: kıta.
0: Şu anda aslında tarımın, ticaretin, edebiyatın hatta savaşların cereyan ettiği
1: eski dünya her biri birbirinden farklı. Her biri bugün üzerinde 20-30 devlet kurulmuş topraklardan bahsediyoruz. Avrupa kıtasından bile büyük bir topraktan bahsediyoruz. Buraları at sırtında ve o zamanın imkanlarıyla gezmiş. Bunların bir kısmı, büyük bir kısmı bürokratik vazifeler. Ama bir kısmı da hakikaten seyahattir. Yani bir yere gitmişken oradan da bazı yerleri seyahat. Tabii bunun da yine bürokratik espiyonaj sebepleri var. Yani gittiği yerlerle alakalı tuttuğu raporlar hükümete veriliyor. Şimdi diyorlar Osmanlı'nın casus sistemi vardı. Osmanlı casus sistemi bu şekilde. Yani bu ve buna benzer şekillerde cereyan ediyor.
0: Ya tüccar kılığında ya seyyah kılığında.
1: Evet. Şimdiki gibi yani bir istihbarat şeysi, modern istihbaratın kuruluşu zaten bütün dünyada çok yenidir. Seyyahlar, tüccarlar bunlar haber dervişler haber getirir götürürler. Evliya Çelebi bu şekilde at sırtında bütün Osmanlı ülkesini gezmiş, 70 yıl kadar yaşamış, kısa bir ömür. Ama tabii 105 yaşında babası kendisini kazandığı ve 142 yaşında öldüğüne göre Evliya Çelebi'nin at sırtında 70 yaşına kadar bütün dünyayı gezmesi de yadırganmamalı. Yani demek ki çok kuvvetli bir genetik muafiyeti ve mukavemeti vardı.
0: Biraz tabii gördüğü yerlere baktığınızda kaç insan ömrüne değecek kadar yer görmüş.
1: İnanılmaz. Ben bazen inanamıyorum yani. Ama öyle şeyler anlatıyor ki bu yani duydukları olamaz yani. Şimdi şu var ama.
0: Savaşa katıldığından bahsediyor.
1: Şu var ama. Olabilir. Şu var ama. Şimdi mesela bir memlekete gittiğiniz zaman oranın görmediğiniz yerlerini de görenlerden dinleyerek yazabilirsiniz. Yani Evliya Çelebi böyle yapmış
0: yani
1: olabilir.
0: Şurada bir su kaynağı var. Burada işte bu varı anlıyorum ama mesela katıldığı savaşlardan bahsediyor.
1: Ama zaten biliyorsunuz Avusturya ve İran harplerinin çok yoğun yaşandığı bir devirdir o. Yani Sultan 4. Murat biliyorsunuz iki kere büyük sefere çıktı. Biri Revan, birisi Bağdat üzerine gitti.
0: İyi bir asker ama aynı zamanda
1: tabii
0: değil
1: asker,
0: mi?
1: Asker, Evliya Çelebi bir askerdir. Nitekim Mimar Sinan bir istihkam subayı olduğu gibi. Mimar Sinan bir subaydır, mimar değildir. İstihkam subayıdır. Nasıl istihkam sınıfı var ya askeriyede yani bu gibi Mimar Sinan'ın baktığı işlere bakan bir sınıf. O sınıfta bir subaydı Mimar Sinan. O zaman vazife asker, ordu. Yani büyük işler orduda oluyor. Evliya Çelebi'nin bir kere çok kabiliyetli olduğunu biliyoruz. Güzel sesi o. Ama gördüklerini bir fotoğraf gibi hafızasından kaydetmesi, en ince teferruatına kadar zapt etmesi, bunlar arasında sebep ve netice münasebetleri kurması, benzerlikler kurması, farklı gittiği yerlerle mukayeseler yapması.
0: İşte biraz önce anlattığınız.
1: Sorgulaması bazı şeyleri, öyle hemen körü körüne kabul etmemesi.
0: Kilitle ilgili anlattıklarınız.
1: Çok dikkate değerdir. Ve onun için onun seyahatnamesi, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi hakikaten günümüzde tarihçilerin, edebiyatçıların, sosyal tarihçilerin, herkesin ve sadece Türklerin değil elbette ki Avrupalıların, Asyalıların, Afrikalıların da vazgeçilmez müracaat kaynağıdır. Bu Allah'tan ki elimizdedir tamamına yakını. Belki de zayi olanlar vardır. Hepsi basılmıştır Osmanlılar devrinde de. Defalarca özeti veya tıpkı basımı çıkmıştır. Evliya Çelebi'nin dili basittir. Basit derken de bugün konuşulan dil gibi değil ama mesela aynı zamanda yazılmış bir tarih kitabına nispeten Evliya Çelebi'nin dili daha basittir. O tarih kitapları da mesela din kitaplarına göre daha hafif yazılmıştır. Yani anlamak bakımından diyorum. Onun için sıradan entelektüel birisi Evliya Çelebi'yi okuduğu zaman büyük ölçüde anlar. Evliya Çelebi'nin nasıl seyahate çıktığını da anlatmak lazım. Malumunuz kendi anlatmasına göre Ahi Çelebi Camii vardır Eminönü'nde. Yıkıldı yıkılacak. Yıkılsa da Müslümanlar şu ayıptan kurtulsun derken Allah'tan ki tamir ettiler. Yani orası şimdi kurtuldu. Çünkü bir hatırası var Ahi Çelebi Camii'nin. Güzel de bir camidir. Orada uyuyakalmış. Ramazan günü. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Yanında sahabeler var. Şaşırıyor. Rüya bu ya. Peygamberden ne istenir? Şefaat ya Resulallah. Bize şefaat et kıyamet gününde. Yani Allah'a günahlarımız affedilmesi için aracı ol. Şefaat merci Peygamber Efendimiz. Seyahat ya Resulallah demiş. Peygamberle de amin deyince onun duası makbuldür. Yanında da Sa'd İbni Ebi Vakkas varmış. Hazreti Peygamber'in sahabelerinden, cennette müjdelenen 10 kişiden biri İran Fatihi, Irak Fatihi. O demiş ki sen demiş seyahat edeceksin ya şimdi. Bütün gezdiğin gördüğün yerleri yaz demiş. Unutma. Unutmamak
0: görev
1: için.
0: Görev de verilmiş.
1: Vazife vermiş. Yani taraf peygamberden değil ama Sa'd İbni Ebi Vakkas gibi, Vakkas gibi bir zattan vazife almış. Tabi bu rüyanın yani ne kadar rüyasa da eski insanların manevi dünyası çok zengin olduğu için bu rüya ona bir muharrik, tahrik eden, bir teşvik eden bir vazife görmüş. Ve ondan sonra Evliya Çelebi'nin hayatını biz artık Osmanlı ülkesinin dört bir yanında görüyoruz. Hiç evlenmemiş, evlenememiş çünkü. Fakat çok servet sahibi olmuş. Çünkü katıldığı savaşlarda muazzam ganimet almıştır. Ve o seyahatlerin finansmanı da zaten kolay değildir. Her gittiği yerde Evliya Çelebi'nin bir rahat bir şekilde yani 80 günde devre alemdeki rahat bir seyahat yaptığını görüyoruz. Zamanı da zaten sıkıntı çekmediğini görüyoruz. Şimdi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi hususunda söylenmesi gereken bazı hususlar var. Dedim ki Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi kuru bir seyahatname değildir. Efendim şu anda filanca şehirdeyim. Bu şehrin nüfusu şu kadar, rakımı bu kadar, yüz ölçümü bu kadar, şunlar var, bunlar var. Sadece bunları anlatmaz Evliya Çelebi. Yani ansiklopedik ve kitabi bilgiler vermez. Çok kıymetli başka bilgiler verir.
0: Kısa bir aradan sonra o bilgilere de şöyle bir bakalım. Bu Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evliya Çelebi'yi konuştuk. Seyahatlerin aslında ne kadar zahmetli olduğunu ve bu zahmetin içinde eser ortaya koymanın ayrı bir bakış açısı gerektiğini ifade ettik. Ve aslında da dünyada sadece Osmanlı coğrafyasında değil, seyahat edenlerin dört temel amacı olabileceğinden bahsettik. Bunlardan biri diplomatik bir görev olabilir. Diğeri biraz casusluk faaliyeti olabilir. Bir diğeri ticaret olabilir.
1: Nihayet seyahat, merak, evet, görmek, gezmek, bazı hepsi. Birkaçı birbirinde bulunabilir. Evliya Çelebi'de de bu vardır. Hem merak, ticaret de yapmış kendisi. Bu seyahatleri tam değil ama hepsinde değil. Espiyonaj da yapmış. Vazife de ifa etmiştir. Yani o zaman için zaten bunları normal karşılamak lazım. Evliya Çelebi seyahatnamesinde dikkate değer hususlar var dedim. Bunlar sadece gittiği yeri böyle kuru kuruya anlatmıyor. Bu bakımdan kıymetlidir. Orada olmuş hikayeler, oranın tarihi, orada yaşayan meşhur şahıslar, oranın sosyal hayatı, kültürü, folklor hakkında bize malumatlar veriyor. Bu malumatlar bugün isteseniz elde edilecek malumatlar değil. Evet, diğer malumatlar da kıymetli. Bir eserden bahsediyor, bugün o yok, yıkılmış, ortadan kalkmış. Bunlardan bahsediyor. Bazen çok tatlı mimari hikayeler anlatıyor, mimari hadiseler anlatıyor. Onları bilmemiz, bulmamız mümkün değil. Oralarla o zaman görüşmüş.
0: Sosyal hikayeler de anlatıyor aslında, değil mi?
1: Ona da geleceğim. Bulunduğu yerin lisanı üzerinde duruyor. Kelimeler anlatıyor bize. Şu kelime kullan, bu kelimenin yanı bu deniyor. Hayret ettiği, şaştığı şeyleri anlatıyor. Onun için Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, dediğim gibi, bir mutlak tarih kitabı değil veya bir seyahatname değil. İçinde her şeyden bahsedilen bir kitaptır. Bu bakımdan çok kıymetli. Yalnız şunu bilmek lazım. Evliya Çelebi'nin o zaman şark insanında çok tabii karşılanan bir mübalağa hususiyeti vardır. Hatta hocası, aklıma geldi söyleyeyim, Mevlevi'dir Evliya Çelebi. İlk önce İstanbul'u yaz demiş. Onun için ilk cilt İstanbul'dur. İstanbul hakkında da çok kıymetli bilgiler var. Biraz egzajere etmeye hadiseleri sever. Bu normal karşılıyoruz bunu. Bütün edebi türlerde biliyorsunuz, abartma, mübalağa bir sanattır.
0: Ne kadar? Yani okuduğumuzda ne kadar?
1: Biraz fazla.
0: Ama çünkü neticede, karşılaşma şansımız da yok ya şimdi.
1: Neticede bu bir seyahatname. Ama dediğim gibi bazı hususları ihtiyatla okumanın mahsuru var. Faydası var. Mesela Van'da fil doğuran bir kızdan bahsediyor. Erzurum'un soğuğundan, bacadan bacaya atlarken havada donan kediden
0: meşhur
1: bahsediyor.
0: Meşhur hikaye ama bugüne kadar artık sanki, evet, yeni olmuş gibi anlatılıyor.
1: Evet, işte Yavuz Sultan Selim'in Şark'a giderken bir çeşme yaptırdığını, işte burayı Kürtlere yasakladığını falan. Böyle işte Fatih Sultan Mehmet'in mimarın elini kestirdiği gibi bazı eski İran mitolojisinde bulunan hikayeleri de anlatıyor. Bunları da dediğim gibi kayda ihtiyatla görmek lazım. Bunun da sebebini söyleyeceğim. Şimdi mesela Ankara'nın ismi nereden geliyor? Buranın kalesi diyor, Angarya ile yapıldığı için diyor, buranın adı Ankara. Halbuki yani burayı kaleyi yaptıran çok eski, Romalılardan bile eskidir kale. Niye Angara ile Angarya buna benzesin? Angara, Ankara, gemi çupası ve Angora, bundan geldiği söyleniyor. Neden o değildi o? Ha, bu ihmal edilebilir mi? Değil. Ama işte bu gibi bir, burada mesela mutedil bir mübalağa var. Yani Angara da Türkçe bir kelime değil malum. İtalyanca'dan gelme bir kelime. Ama yani diğer o fil doğuran kızlar. Mizahi hikayeleri de var. Yani bunları da doğru olmak ihtimali de var. Viyana'ya padişahın sarayından bir at götürüyorlar. Vazifeli olarak. Bu da vazifeli. Hediye. Atı diyor teslim ettik diyor imparatorun adamlarına. At diyor neden sonra anladı ne olduğunu diyor. O diyor padişahın ahırında diyor sarıklı nur yüzlü diyor mübarek insanları görmeye alışmış at bir anda etrafını şapkalı gavurların çevirdiğini görünce diyor kahrından bir sağa yeprendi, bir sola yeprendi. Baktı ki kurtuluş yok. Dört ayağını serip fedayı can eyledi diyor. İntihar etti diyor. Öldü yani. At kahrından öldü.
0: Ölmeyi tercih etti.
1: Şimdi evet, abartılı ama aslında hoş bir. Yani at bile yani
0: manevi Müslümanı, duyguları da besliyor.
1: Manevi duyguları inkişaf etmiş Müslümanı tercih ediyor demeye getiriyor tabii. Bunları böyle göreceğiz. Mesela Hezarfen hikayesi sadece Evliya Çelebi'de geçiyor. Bizim çok sevdiğimiz bir hikayedir, evet, o kanatlarıyla işte Galata Kulesi'nden doğan şahsiyet.
0: Ama sonra da pek çok tarihi kitapta yer alır.
1: Ama hiçbir vesikada yok. Yani bu kadar mühim bir hadisenin, düşünün yani, İstanbul'da olan en basit hadiseler bile Osmanlı kayıtlarında var iken, Osmanlı müverrihleri bunları kayda geçirmiş iken, böyle mühim bir hadisenin, düşünebiliyor musunuz? Gökte bir insan uçuyor İstanbul'da yani. Bunu hiç kimsenin...
0: Ama havaalanına ismini verdik.
1: Verdik. Bahsetmemesi... Hiçbir kayıtta geçmemesi, Osmanlı arşivinde bulunmaması, tarihlerde hiçbir yerde geçmemesi mesela dikkat çekicidir.
0: Defaatle de padişahla karşı karşıya geldiği dönemin evet. padişahıyla yazılır.
1: Evet.
0: Mutlaka saray...
1: Mutlaka bunun kaydı olması. Bir yazışma olması lazım. Bir bahis olması. Bu enteresan. Şimdi yoktur diyemiyoruz ama vardır da insana şüphe veriyor doğrusu. Şimdi bunları neden yapıyor? Evliya Çelebi bir yalancı mıdır? Bir düzenbaz mıdır? Hayır. Bunu o zamanki tarih, sefaretname, seyahatname yazılma tekniğinde aramak lazım. Tarihçiler ilk çağ ve yeni çağda, hatta yakın çağda bir toplayıcıdır. Yazı yazdığı mevzudaki bütün rivayetleri sağlam, çürük, gevşek, şüpheli demeden toplarlar.
0: Not bunların vazifesi mi? Bu.
1: Bazısına düşer, bazısına düşmez. Bunlar ekseriyet daha sonra yazacakları kitaplarda bunları kullanmak için toplamışlardır malzeme olarak. Çok zaman da o kitapları yazmaya ömürleri yetmez. Bu rivayetler burada kalır. Mesela Hazreti Muhammed'in hadisi şerifleri için Müslüman alimler çok büyük bir mesai göstermişler. Bunların hangisi çok kuvvetli, hangisi daha az kuvvetli, hangisi daha az kuvvetli, hangisi daha az kuvvetli, hangisi zayıf ve nihayet hangisi uydurma olabilir diye çok ciddi bir mesai göstermişler. Ama tarihçilerin rivayetleri için bu yapılamadığı için mesela ilk devir tarihlerinin çoğunda çeşitli uydurma rivayetler veya mesela A şahsı B şahsının hasmıdır. Onu sevenler onu, bunu sevenler bunu övecek şekilde anlatmışlardır. İşte bütün bu rivayetler de tarih kitaplarında yer alınca bir kritik yapılmadan siz de onu sonradan bu tarih tekniğine müracaat etmeden okursanız aa bakın böyle anlatıyor dersiniz. Hı hı. Ama bakalım doğru mu? Çapraz okumak icap ediyor. Dolayısıyla Evliya Çelebi'nin bir kabahati yok. Evliya Çelebi zamanındaki normal adete uygun davranmıştır. Ziyan olmasın. Ben de mesela biyografi yazdığım zaman o şahısla alakalı duyduğum bütün rivayetleri alırım, toplarım. Sonra onları kritik ederim yazarken.
0: Ama yazarken
1: ziyan olsun
0: süzersiniz.
1: İstemezsiniz çünkü. Yazarken süzersiniz. Eğer çok absürt gelirse almazsınız. Veya absürt geldiğini söylersiniz. Tezatlar varsa rivayetler arasında bakın bu böyle dedi ama bu da böyle dedi diye bu tezatı yazarsınız. Bazılarını eğer tarihi hakikatlere uygun düşmüyorsa ihmal eder veya bunu söylersiniz.